0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 6. ve son bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın, Mustafa Osman Nuri Ercan, Sema Funda Mete, Birinci Adam Cebrail Esen, İkinci Adam Ömer Erdoğan.

Bir albino olan Nuh, iyi bir öykü yeni bir gün başlatır sloganıyla önce telsiz dostlarına, son zamanlarda da semt kahvehanesi sakinlerine, çoğunlukla kendi yazdığı öyküleri anlatarak herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Üstelik o günlerde sahildeki gezileri sırasında tanıştığı Işık'ın doktor olan amcasından rahatsızlığının hiç de kendisine anlatıldığı gibi olmadığını, bunun annesinin aşırı korumacılığından kaynaklandığını öğrenir. Ancak 20 yılını gereksiz yere dört duvar arasında geçirmesine sebep olan bu aldatmaca bile annesine olan sevgi ve saygısını yitirmesine sebep olmaz. Elbette üzgündür, kırgındır. Ama o daha çok kavuştuğu özgürlüğün, hele o sabah dostlarıyla birlikte sahilde yapacakları güneşi gülümseyerek karşılama etkinliğinin heyecanı içindedir.

0: Nereye no?
1: Hala ağlıyor musun anne? Yapma ama. Sana kızmadım. Kızamam. Evet üzüldüm. Biraz da kırıldım. Ama kızamam.
0: Kıracaklar, incitecekler seni. Bilmiyorsun.
1: Öğreneceğim anne. Öğrenmek zorundayım. Allah sana upuzun bir ömür versin. Ama evlatlar çoğunlukla annelerden uzun yaşar. Yokluğunda nasıl öğreneceğim bunu anne? Babam bunu bilerek tutmamış mı o günlükleri?
0: Ben...
1: Hadi gülümse artık. Birazdan güneş doğacak. Yepyeni bir gün başlayacak. Biz sahilde gülümseyerek karşılayacağız onu. Gülen gözlerle. Günaydın diyeceğiz. Sen de buradan katıl bize. Tıpkı Sema'nın Diyarbakır'dan katılacağı gibi.
0: Güle güle oğlum.
1: Hoşça kal anne. Bize kahvaltı hazırla. Yükselen güneşin altında yapalım kahvaltımızı.

0: Sessiz ol toprak. İnsanlar uyuyor daha erken. Bak sabah ezanı da başladı. Neşeli olalım artık toprak. Bu yepyeni bir gün. Güneşin doğuşuna az kaldı. Bak ilerideki apartmandan birileri çıkıyor.
1: Hadi çabuk olsana.
0: Günaydın.
1: Sen de kimsin be?
2: E bu böyle ya, kaymak gibi bembeyaz.
0: Merhaba, ben Nuh.
1: Nuh mu? Alsana şu çuvalı öküz. Demek Nuh ha? Bak sen şu Allah'ın işine. Ben Musa, bu da Harun, iyi mi?
0: Gerçekten ilginç rastlantı. Sakin ol toprak, neyin var? Yükünüz ağır galiba, yardım etmemi ister misiniz?
2: Bu harbiden de kar beyazı ya. O köpek bir şey yapmaz değil mi?
0: Yok yok, sakin ol toprak. Yardım ister misiniz?
1: Abi ya, neden olmasın? Sen şu yerdeki çuvalı kamyonete atıver.
0: Tamam.

0: zenginlik başa bela.
1: Taşınıyorsunuz galiba.
2: Firavundan kaçıyoruz desek daha doğru. Eyvallah Nuh kardeş. Bizim daha Kızıldeniz'i yarmamız gerekiyor. Hoşça kal.
1: Güle güle. Neyin var Tokat? Sakin ol. Gerçekten aceleleri var herhalde.

0: Daha görünürde yok değil mi?
1: Yok.
0: Ne oldu bu çocuğa?
1: Hastalanmış olmasın. Sabah da gelmedi.
0: Of, içim daraldı.
1: Aa, bak kim geliyor?
0: Nuh mu geliyor?
1: Yok yok, Mustafa. Aman sakin ol. Hay Allah. Garip.
0: Garip olan ne?
2: Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba.
2: Cemil nasılsın? Kusura bakma be Cemil.
0: Doğru söze ne denir?
2: Ne desen haklısın vallahi. Çok çok özür dilerim senden. Nuh nerede ya?
0: Sana ne? Bak, eğer o çocuğa bir şey yaptıysan...
2: Yok ya, vallahi bir şey yapmadım. Hay Allah, yoksa...
1: Saati geçti ama gelmedi daha. Sabah da gelmemişti.
2: Allah Allah, hastalanmış olmasın?
1: Sen onu neden soruyorsun? Derdin ne?
2: Merak ettim ya. Bakın, vallahi özür dilerim ya. Ben, yani nasıl diyeyim... O çocuğa büyük kabalık ettim. Vallahi. Hani o şey vardı ya, öykülerle ilgili... yeni bir gün başlatır diye.
0: Ne olmuş?
1: Bir dakika Cemil. Bunun hali gerçekten bir tuhaf. Anlat bakalım neler oluyor.
2: O gece var ya, hani o bizim evde Sevgi Saat'le o hikayeyi anlattığı gece. Hı. O hikaye bana çok dokundu. Bir garip oldum ya. Sabaha kadar uyuyamadım o gece.
0: Oturup içtin tabii.
2: Yok, içmedim. İçemedim ki. Sonra sabah baktım balkon penceresinden güneş doğuyor. İlk gün anlattığı masal geldi aklıma. Sonra vallahi nasıl oldu bilmiyorum, kendimi balkonda buldum ya. Çıkmışken şuna bir günaydın diyeyim dedim. Günaydın güneş kardeş dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, o da bana günaydın dedi.
1: Güneş sana cevap verdi yani.
2: Vallahi.
0: Bir de içmedim diyor.
2: Ya içmedim, yemin ederim.
1: Senin sarhoşluk halin de değişmiş.
2: O günden beri ağzıma içki koymadım.
0: Sen şimdi bizim güneşin sana cevap verdiğine inanmamızı mı istiyorsun ha? Dalga geçme.
2: Vallahi ya. O da o sırada balkondaymış. Yani yan balkonda.
0: Buyurun bakalım. Şimdi de güneşle komşu oldu.
2: Evet. Ne yani? Sen de tanımıyor musun onu?
1: Ya tabii canım, tanımaz mı hiç? Yedikleri içtikleri ayrı gitmez.
2: Sahi mi? Gerçekten onu tanıyor musun Cemil?
0: Bu işin tadı kaçtı artık. Ne içtin sen böyle ya?
2: Ya vallahi içmedim diyorum size. Bundan sonra da içersem namerdim be. Yeter ki... Cemil, bizim bakkal onun dul olduğunu söyledi. Kocası 5 yıl önce ölmüş. Yani diyorum ki...
1: Hayda, sen neden bahsediyorsun böyle?
2: Güneş Hanım'dan. Bizim yan dairede oturan.
1: Hay Allah, şimdi sana cevap veren Güneş yan dairende oturan bayanmış, öyle mi?
2: Evet, adı da Güneş. Ben günaydın Güneş kardeş deyince...
1: Yahu birader, şunu doğru düzgün anlatsana, biz de sandık ki...
2: Yani siz... Allah Allah ya, ben de başta öyle sandım. Meğer ben Güneş'e günaydın derken o da balkondaymış, o da ona dedim sanmış. Halbuki ben onu tanımıyorum bile. Zaten oldum olası apartmandaki kimseyi tanımam ki. Bunca zaman.
1: Bunca zaman ne? Hayırdır?
2: Ya bu yaştan sonra işte, anla canım.
1: Duyuyor musun Cemil? Ah, bir de halini görebilsen, Ferhat hiç kalır yanında.
0: Bak aşk nelere kadir. Benim gibi doğuştan körün bile gözlerini açtı.
2: Çok güzel söyledin Cemil. Mucize bu be. Hay Allah, mucize dedim de Nuh nerede, neden gelmedi ki? Bütün bunları ben ona borçluyum.
1: Sorma, biz de çok merak ettik. Sabah da gelmedi. Hah, bak, iyi adam da lafın üstüne gelirmiş. İyi ama bu gelen Nuh değil.
3: Merhaba, adım Işık.
1: Merhaba. Hay Allah, demek hastalığı o kadar da kötü değilmiş ha?
0: Ve doktoru da bir sahtekar, öyle mi Işık Hanım kızım?
3: Öyle.
1: Ne insanlar var bu dünyada? Dünyayı cehennem yapanlar bunlar işte.
3: Fakat yani evet, doktoru bir sahtekar ama Nuh'un durumunu annesinin ısrarıyla farklı göstermiş.
1: Ne? Neden yapsın böyle bir şeyi?
0: Dernekte sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Ne yazık ki evlatlarımıza karşı aşırı korumacı bir tutumumuz var. Hele bir de bir rahatsızlığı veya engeli varsa. Kocasını genç yaşta kaybetti ya. Oğlunun da aynı kaderi paylaşmasını istemedi elbette.
2: Haklı. Babası Kerem, biliyorsunuz, Limanda birlikte çalışıyorduk. Kadıncağız sadece hastalıktan değil, benim gibilerden de korumak istemiştir oğlunu. Babasının benden neler çektiğini bilemezsiniz.
0: Şimdi Nuh'u düşünelim. Dünden beri yok. Başına ne geldi acaba?
4: Durumunu öğrenince sakın annesiyle...
0: Yok sanmam. Nuh bunun acısını annesinden çıkaracak biri değil.
3: Ama son buluşmamızda benim durumumu da anlatmıştır size. Annelerimizin bize olan aşırı düşkünlüğü üzerine biraz konuşmuştuk. Ne bileyim, biraz yakınır gibiydi.
0: Büyük bir küskünlük yaşıyordur şimdi.
4: Belki de bu yüzden gelmedi. Sabah hep beraber gidip bakalım.
2: Ha, şimdi gidip bakalım.
4: Ya gece vakti olur mu? Sabaha beklesek daha iyi.
2: Yok canım. Ya daha önemli bir şey olduysa?
4: Canım ne olabilir ki?
2: Ya ne bileyim ben. Benim içim hiç rahat değil arkadaş.
0: Aslında... Evet yahu. Gidip bakmakta yarar var. Saat o kadar da geç sayılmaz. Pişmanlık duymaktansa biraz saygısızlık etmiş olacağız, hepsi o kadar. Hadi o zaman.
4: Hadi bakalım.
0: Hop hop hop. Bir dakika. Böyle hep beraber olmaz. Ne bu yahu, savaşa mı gidiyoruz?
5: Ya oğlum gidin.
0: Tamam, hepiniz merak ediyorsunuz ama böyle olmaz. Biz Hüsnü'yle gidip bakarız. Sonra da gelip size anlatırız durumu.
2: Hayır, ben de geliyorum.
0: Pekala. Siz oturup bekleyin. Er ya da geç geliriz buraya.
3: Sakıncası yoksa ben de geleyim.
0: Tabii. Hadi o zaman.

0: İyi geceler Nuray Hanım. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. Biz Nuh'u merak ettik de kahvehaneye gelmedi. Sabahta...
1: Anladım. Sonunda olacağı buydu. Ona ne yaptığınızın farkında mısınız?
0: Şey, yoksa Nuh'a bir şey mi oldu?
2: Beni tanımadın mı Nuray? Ben Mustafa. Nebahat'in oğlu Mustafa. Allah rahmet eylesin. Kerem'le birlikte çalışıyorduk.
1: Ne istiyorsunuz?
3: Özür dileriz ama Nuh için kaygılandık biz. Lütfen bari ne olduğunu söyleyin. Elimizden gelen bir şey varsa...
1: Sizin yüzünüzden karakola düştü oğlum. Bırakın yakasını.
4: Bir dakika. Affedersiniz, ben Işık. Oğlumuzla sahilde tanışmıştık.
1: Sen...
3: Lütfen bari bize neler olduğunu anlatın Nuray Hanım.
1: Geçin içeri.
3: Hadi. Yani yardım ettiği insanlar hırsızmış, öyle mi?
1: Evet.
0: Öyle.
1: Hırsızlarla birlik diye tutup karakola götürmüşler. Allah
3: Allah. Şimdi nerede Nuh? Karakolda mı hala?
1: Hayır. Beni aradılar. Alıp getirdim. Odasında. Geldiğinden beri hiç çıkmadı. Kırılmış, incinmiş. Hiç konuşmuyor.
3: Nuray Hanım, onu görebilir miyiz?
4: Belki bizimle konuşur.
1: Tabii ama saatlerdir bir telsiz arkadaşı arıyor. Ona bile cevap vermedi. Gelin.
0: Allah Allah.
1: Nuh oğlum benim. Bak kahvedeki arkadaşlarınla ışık geldi. Nuh oğlum. Misafirlerimizi yanına alıyorum oğlum. Girin.
3: Merhaba Nuh. Biz geldik. Bak, dans eden peri de burada.
4: Merhaba Nuh, nasılsın? Ay, aptal bir soruydu, özür dilerim. Kendini kötü hissettiğini biliyorum. Annen olanları anlattı.
0: Evet Nuh, hadi konuş bizimle.
5: Sema Nuh arıyor. Sema Nuh arıyor. Tamam.
1: Saatlerdir arıyor kızcağız. Ay, ben cevap vereyim bari. Sema, yine benim, Nuh'un annesi. Hala aynı kızım, konuşmuyor. Kahvedeki arkadaşlarıyla sahilde tanıştığı Işık geldi. Onlarla da konuşmuyor.
5: Merhaba, lütfen konuşun onunla.
4: Hadi Nuh, konuş bizimle lütfen.
2: Evet Nuh, konuş. Anlat yine o güzel öykülerini. Biliyorum çok kötü davrandım sana, özür dilerim. Eşeğin biriyim ben işte. Ne yapayım, öyle gördün. Biliyor musun hani o bizim evde sevgi saatle vardı ya. Bizim evde sevgi dirhemleydi Nuh. Ara ki bulasın. Beni de babam kollarıyla hiç sarıp sarmalayıp kucaklamadı. Halbuki kolları da vardı. Hem de öyle güçlü kuvvetliydiler ki vurduğu yerden ses getirirdi. Bizim evde neyin saatli olduğunu anlamışsındır artık. Anam, garibanam. İşte onda sevgi kucaklaydı. Ama kime yetsin? 9 kurda bir kuzu. Anlayacağın o kucakta hiç boş kalmazdı ki. Bir de yoksulluk eklenince diyeceğim ama biliyorum. Yoksulluk bahane değil. Sevgi parayla değil ki. Ama biliyor musun? Ben hep parayla satın aldım sevgiyi. Nefsimin buyruğuyla gittiğim ucuz batakhanelerden. Artık biliyorum Nuh. Satın aldığım sevgi değildi. Kadınlarla en uzun ilişkim 3 gün bile sürmedi. Babam gibi adamlara katlanacak anam gibi kadınlar kalmadı artık. Evet Nuh, haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. İyi bir öykü yeni bir gün başlatır biliyorum. Başlattı, gördüm. Güneşe günaydın dedim ben Nuh. Üstelik o da bana günaydın dedi. Güneş konuştu benimle Nuh. Tıpkı o masaldaki gibi. Vallahi aşık oldum ben Nuh. Güneşe aşık oldum. Hem de sırılsıklam. Hadi Nuh. Şimdi daha çok gereklisin bana.
6: Güneşe aşık oldun ha?
2: Hem vallahi hem de billahi.
6: Çok safmışsın. Üstelik kötü bir masalcısın.
2: Evet Nuh. İkisine de evet. Güneşe aşık oldum ve kötü bir masalcıyım. Ne yapayım? Ben böyleyim işte. Aşığım be aşık.
6: Kaç şişe içmiş bu böyle Cemil abi?
2: Hiç içmedim ya. Vallahi söyle ona Cemil.
3: Doğru söylüyor Nuh. İki konuda da.
7: Gerçekten de aşık bu serseri.
6: Güneş'e.
7: Evet.
3: Uzun hikaye bunu. Üstelik yine senin eserin. Hem bu sefer yazmak ve anlatmakla kalmadın, gerçekleştirdin de. Dışarıda yeni bir gün başlamasını bekleyen bunun gibi daha çok serseri var. Ha?
6: Beni dinlemiyorlar Cemil abi. Okumuyorlar.
5: Dinleyecekler Nuh. Dinlediler. Hani şu sizin güneşe günaydın deme günü var ya. Dernekteki arkadaşlarla Diyarbakır'da yaptık onu bugün. Meydanlarda toplandık ve gün boyu insanlara öyküler okuduk.
3: Bu çok iyi bir fikir. Sadece güneşe günaydın demekle kalmayalım. Gün boyu öyküler okuyalım meydanlarda. Tüm engelli engelsiz derneklerini arayalım. Her yıl bunu yapalım.
4: Evet, çevrecileri, hayvanseverleri, kitap, müzik, sinema, tiyatro, tüm sanatseverleri, herkesi çağıralım.
3: Kaptan sensin Nuh. Geç telsizinin başına ve çağır gemine yolcularını.
6: Şey, ben umarım gelirler. Hadi, karanlık sulardaki seferimiz başlıyor. Rotamız ışık, hızımız olabildiğince, yükümüz alabildiğince. Bu bir kaçış değil yaklaşan tufandan. Tam tersine, dedik ya rotamız ışık. Işık tufanın ardında. Her yok oluş yeni bir başlangıçtır. Evren sonsuz bir karanlıktan ibaretti der tüm kutsal kitaplar ve bilim. Önce karanlık vardı ve Tanrı ışık olsun dedi. Her doğan yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gece tamama ermeden, karanlık koyulmadan doğmaz güneş, aydınlanmaz gün. Karanlıktan kaçarak değil, karanlığı aşarak ulaşabiliriz aydınlığa. Hadi, seferimiz başlıyor. Işığa yolculuk başlıyor. Nuh'un gemisi kalkıyor.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Ehli aşkın neşvegahı, küşeyi meyhanedir. Sakıya, uşakı dilşad eyleyen peymanedir. Tatyos Efendi'nin Külli Hicazkâr makamındaki eseriydi. Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu geceki ilk şarkımız. Eserin öncesinde Ankara Radyosu saz sanatçılarından Kemençeci Vasil Akin'in Külli Hicazkâr peşrivinin bir bölümünü dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Kürdili Hicazkâr ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. İkinci Kürdili Hicazkâr eserimiz, Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün bir bestesi. Neşe Öztaş'tan dinliyoruz.

Güftesini Zekai Can kardeşin yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürtli Hicazkar şarkısı var sırada. Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ne gelen var, ne haber var. Gün uzun, yollar uzak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Kürtlü Hicazkar şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi. Meftunun oldum ey veçi ahsen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Güftesini Ahmet Haşim Bey'in yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Kürdili Hicazkar şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Hasan Özçivi'nin Külli Hicazkâr şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nice sevdi, nice yandı, nice bağlandı gönül. Bir vefasız yâre düştü, yine aldandı gönül.

Programımızda sırada Hafız Yusuf Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısı var. Ahmet Üstün'ün yorumundan dinliyoruz. Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri.

Yıldızlar altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserin güftesi Avram Naum'a, bestesi Bimenşen'e ait. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece, ağlamaktan yine zehr oldu şarabım bu gece.

Hacı Arif Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ey dil, ne bitmez bu ahü vahın, oldu diğer gün hali tebahın, insafı yok mu bilmem o mahın, feryat dilinden bahtı siyahın.

Perihan Altındağ Sözeri'yi Hicaz makamında bir uzun havada dinliyoruz. Bülbül ne gezersin Çukurova'da, belki eşin seni arar bulmaz yuvada. Kendin gurbet elde, gönlün sılada, ötme garip garip gönül şen değil.

Güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın Hicaz makamındaki bestesi var sırada. Nusret Ersöz'den dinliyoruz eseri. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni.

Güftesini Ülke Aker'in yazdığı, İrfan Özbakır'ın Hicaz makamındaki şarkısını Hikmet Ulutaş'tan dinliyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum, bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki, soramıyorum.

Yılmaz Yüksel'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın Hicaz makamındaki şarkısını Belkıs Dikmen'den dinliyoruz. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin.

Hicaz makamında bir türküde Faruk Zalgar'ın yorumunu dinliyoruz. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Muazzez Abacı'dan dinliyoruz son eserimizi. Bu yerler ne füsunkardı, bağında gül, sümbül vardı, sevda bülbül, aşk bahardı. Şimdi saray değil, serap, gönlüm gibi ıssız, harap. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 24 Haziran, Çarşamba bugün saat 13.16. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çık hazırladı. Volkan Kahraman, teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün özel bakım gerektiren çocukları olan anneler için yapılan psikososyal çalışmaların yararlarından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin bizimle birlikte olacak. Tabii ki her evlat önemli, her evlat özel, her evlat farklı ama bazen farklı durumlarda anneler daha da fazla zorlanabiliyor. Anne olmak zaten başlı başına zor bir şey bu arada. Yaşanan o zorlukları bütün anneler belli oranlarda yaşasa da özellikle farklı çocuğa sahip anneler bu zorlukları daha fazla yaşayabiliyor ve onlara verilen destek de son derece önemli olabiliyor. Biz de konuyla ilgili çalışmalarından Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin'le bahsedeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Şimdi özellikle tabii ki yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz ama birçok kişi de biliyor aslında tanımını, birçok kişi de neler olduğunu çok iyi biliyor tabii ki ama yine de şöyle bir aslında bakmak gerekiyor. Özel çocuk, farklı çocuk denince biz ne anlamalıyız?
1: Çok teşekkürler. Tabii zaman içerisinde bu konuda duyarlılıklarımızın artması bizi çok memnun eden bir boyut ama yeterli düzeyde miyiz derseniz yeterli düzeyde erişemedik.
0: Evet.
1: Bizden farklı insanlar. Evet, hepimiz birbirimizden farklıyız aslında. Farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle donatılmış olarak bu dünyaya geliyoruz.
0: Evet.
1: Bunları geliştiriyoruz. Biz özel gereksinimli çocuklar başlığı altında ya da özel gereksinimli bireyler başlığı altında daha çok böyle CP diye ifade ettiğimiz serebral palsiye maruz kalmış çocuklarımız var, bireylerimiz var. Onları kastediyoruz. Otizmli çocuklarımız var, otizmli bireylerimiz var, onları kastediyoruz. Mental dediğimiz zihinsel engel durumu olan bireylerimiz var, onları kastediyoruz. Dolayısıyla normal bakım süreçlerinden biraz daha ayrı bir ilgiye, farklı bir eğitim prosedürüne ihtiyaç duyan çocuklarımız ya da bireylerimiz özel gereksinimli birey kapsamında değerlendiriliyor.
0: Bunlar yaş yaş da tabii durumları fark edebiliyor, başlangıç durumu fark edebiliyor, fark edilen durum yine dediğimiz gibi değişik olabiliyor. Bu durumlarda da aslında ailelerin yaşadıkları farklılaşıyor, değil mi?
1: Çok doğru, çok doğru. Şimdi tabii bu bahsetmiş olduğumuz özel gereksinim durumlarının her birisinde gelişimsel olarak farklılıklar da mevcut. Bazılarında durum hiç değişmiyor. Yeni alışkanlıklar, davranışlar kazandırmamız oldukça güçken mevcut durumu muhafaza etmek esas oluyor. Bazılarında ise o mevcut durumu yönetebileceğimiz yeni davranışlar kazanabiliyoruz. Tabii bunların ne zaman tanı konulduğu, nasıl yürütüldüğü ve en önemlisi ifade ettiğiniz gibi sosyal çevresi, o çocuğun sosyal çevresinin bu konuyu nasıl yönetebildiği meselesi. Ki bu konuda ülkemizde çeşitli güzel çalışmalar olmakla birlikte sayı çok fazla olduğu için yeterli olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Evet, evet.
1: Bu bağlamda çalışmadan söz edebiliriz. Buna da genel başlık olarak biz işte psikososyal destek ya da grupla çalışma, grupla sosyal çalışma ifadelerini kullanıyoruz.
0: Şimdi böyle bir durumla karşılaşıldığında, bu anlaşıldığında aynı yaz sürecine benzer bir süreç işliyor aslında. Önce bir inkar geliyor. Sonrasında bir neden benim başıma geldi gibi öfkelenme durumu olabiliyor. Bir çöküş oluyor. En son işte o kabullenme aşamasında aslında belki daha sağlıklı tepkiler gelebiliyor ama o aşamaya gelmek bazen mümkün olmayabiliyor. Bazen bu zaten yasta da böyledir, geçirgendir bu basamaklar. Bir anda kabullendim derken tekrar o öfke durumuna düşebilirsiniz. Tekrar depresyon durumuna düşebilirsiniz. Aynı şeyler yaşanıyor ve tüm bunları anne babalar deneyimliyor aslında. Sizinle program öncesinde de konuştuk. Daha çok da anneler aslında burada elini taşın altına koyup bir yandan kendi duygularıyla baş etmeye çalışıp bir yandan o çocuğu düzgün yetiştirmeye çalışıyorlar. Burada tabii ki çok da yıpranıyorlar. Siz de bu aşamada devreye giriyorsunuz ve size bir yardım eli uzatıyoruz diyorsunuz. Gerisini sizden dinleyelim, ben anlatmayayım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi aynen ifade ettiğiniz şekliyle. Şimdi tabii anne olmak her durumda farklı bazı becerileri gerektiriyor. Evet. Buna genel olarak annelik formasyonu diyebiliriz. Hı hı. Geleneksel olarak eskiden jenerasyonlar, nesiller arası geçişlerde bazı roller güzel aktarılabiliyordu belki problemlerimizi çözme adına ya da beceri geliştirme adına. Fakat modern zamandaki bu daha bireysel yaşam ve çekirdek aileye dönüş bu tür özelliklerimizi aktarmada bizi güç hale soktu. Hı hı hı. Diğer taraftan tabii geleneğin içinde de bazı yoz taraflar var. Yani hanımefendilere tanımlanan toplumsal role baktığımız zaman pek adil olmadığını ifade etmemiz
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu evet biz anneleri yücelten bir toplumuz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemizin sözü, annemizin çorbası bunlar değerlidir. Lakin annemizin de evde yalnız kalmaması gerekiyor. Bütün yükü annemizin çekmemesi
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Burada beyefendilere de çok önemli vazifeler düşüyor. Fakat şöyle bir şey var. Annelik meselesi beceri gerektiren bir iş olduğu için bunu deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışınca bireyler çok zarar görüyorlar. Hem kendileri duygusal olarak yıpranıyorlar, ilişki anlamında zayıflamalar oluyor. Çocuk yetiştirmeye de bu son derece olumsuz yansıyor. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor kişinin kendisini içsel olarak öz denetim ya da öz kontrol dediğimiz mekanizmalarını oluşturup oluşturamamasıyla alakalı boyuta gelip takılıyor. Elbette bir güçlükle karşılaştığımız zaman bunun zor olduğunu sürekli tekrar ederek o güçlüğü aşamayız. Evet, annelik zordur, tamam. Bunu biliyorsak peki bunun bir pratik yolu yok mudur? Karşılaştığımız bu güçlükleri nasıl aşabiliriz? Burada hani depremle ilgili örnek vermek istiyorum ben. Evet, deprem ülkemizin bir gerçeği ama ne oluyor? Güçlü binalar yapılırsa, uygun yerlere, uygun şartlarda yapılırsa deprem olmasına rağmen ne oluyor? Ondan en az zararla hayatta kalabiliyoruz, kendimizi koruyabiliyoruz. Duygusal, sosyal durumlarımız da buna çok benziyor açıkçası. Kendimizi güçlendirebilirsek bu konuda duygularımızı yönetebilen, daha çok olumlu düşünmeye oryente olan bireyler haline gelebilirsek o zaman ne oluyor? Karşılaştığımız güçlüklere karşı da yıkılmıyoruz. Ne oluyor? Biraz sarsılıyoruz belki ama hemen çözümlere odaklanaraktan burada ilerleme imkanımız oluyor. Hı hı. Anneler bağlamında baktığımız zaman evet bir sorunla ya da çocuğumuzun özel gereksinimli çocuk olduğunu öğrendiğimiz dakikada ebeveynler normal şartlarda da o ebeveynlik becerilerini çok geliştirmemiş insanlar oldukları için ne yapıyorlar? Bu durumda benim hayal ettiğim evlilik bu değildi gibi zihnimizde bir şey şekilleniyor. Bu durumda babalar daha farklı bir hayale sahip olabiliyor ve diyor ki ben bunu bu şekilde sürdürmek istemiyorum deyip anneleri yalnız bırakıyor. Şimdi tabii bu korkunç bir şey. Yani
0: tabii
1: bu
0: ki. Kabul edilebilir bir şey değil bu arada.
1: Bunu hiçbir koşulda hani merhamet kültürüyle insanlıkla bağdaştıramayacağımız bir durum. Lakin anlamamız gereken insani bir durum. Bunu nasıl yönetebiliriz ve böyle olmasını nasıl engelleyebiliriz? Şimdi tamam eşler bırakıp gidebiliyor babalar ama hani kalanlar ne yapıyor? Kalanlar da çok üst düzey bir performansla anneyi desteklemiyor olabilir. Bu durumda peki anne eşini nasıl olur da bu sürecin içerisine dahil edebilir? Burası çok kilit bir soru. Biz de biraz bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerimizi yönetemeyince ilişkilerimizi de yönetemiyoruz.
0: Evet.
1: Meramımızı da doğru anlatamıyoruz. O zaman toplumdan da ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz. İtici oluyoruz. Bizden uzaklaşıyor bu durumda kişiler. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz programlarda daha çok bunlara odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü annenin kendi duygu ve düşüncelerini yönetebilir hale gelmesi çocuğuyla ve eşiyle olan ilişkisini yönetebilir hale gelmesini beraberinde getiriyor ki bu mükemmel bir şey. Bu durumda aile bütünlüğünün muhafazası, çocuğun daha iyi bakım alması, annenin duygulanımının olumluya doğru evrilmesi ailede huzuru da beraberinde getiriyor.
0: Hı hı, çok güzel gerçekten. Şimdi hocam neler yapıyorsunuz onlara bakalım. Annelere nasıl destek veriyorsunuz? Onlar hem duygularını anlasın hem eşleriyle olan problemlerini çözmeye çalışsın ki yine kadın uğraşıyor bakıyorsunuz ki yani hiçbir şekilde erkeğin uğraştığı durumu göremiyoruz bu tarz durumlarda ama böyle bir eğitim yaptığınızda acaba erkekler iştirak eder miydi kısmında da soru işaretlerimiz var zaten. Oraya bakarız. Babalarla belli çalışmalar düşünüyor musunuz? Onlara bakarız ama annelerle neler yapıyorsunuz? Onlar sizden nasıl destek alıyorlar?
1: Şimdi şöyle, biz ağırlıklı olarak grupla sosyal çalışma yürütüyoruz. Ne demek bu? İçeriğinde psikososyal destek içerikleri var. Nedir? Burada bütüncül bir uygulamayı esas alıyoruz. Bütüncül uygulamayı açacak olursak, kişilerin fiziksel işlevselliği dediğimiz bedenlerinin sağlıklı işleyişi, beden sağlığı, öz bakımları. Diğer taraftan psikolojik boyutta düşünsel ve duygusal işlevsellik dediğimiz, düşünceleriyle duygularını birbirinden ayırt edebilme, düşüncelerini kendisiyle özdeşleştirmeme, düşüncelerin mutlak doğru olduğuna inanmama, onların da bir veriye dayalı bir bilgi olduğunu görebilme, sonra duygularını yönetebilme boyutlarında çalışmalar yürütüyoruz. Efendim, sosyal boyutta, sosyal işlevsellik dediğimiz, topluma aktif olarak nasıl katılabilirim, ihtiyaçlarımı nasıl karşılayabilirim buradan ve ben ne verebilirim diğer insanların hayat kalitesini artırmak adına, çünkü bu da beni çok mutlu ediyor birey olarak.
0: Tabii,
1: sonuçta.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla bu performanslara ilişkin çeşitli aktiviteler uyguluyoruz. Bir de manevi boyut var. Manevi destek de son derece önemli. Manevi derken sadece dini uygulamaları almıyoruz. Hayatın anlamlandırılmasından tutun da bir şeylere nasıl değer veriyoruz, değer odaklı nasıl yaşıyoruz, o değerlerimizle davranışlarımız arasında böyle çelişkiler var mı? Onlara bakıyoruz. Dini inanışları varsa kişilerin onları kendilerini güçlendirme adına nasıl kullanabilirler? Onlara bakıyoruz. Onları yansıtıyoruz. O şekilde devam ediyor. Müşahhas bazı örnekler vereyim isterseniz.
0: Tabii, buyurun.
1: Daha zihnimizde netleşir. Mesela annelerin yükü diğer özel gereksinimi olmayan çocuklara sahip annelere göre bu annelerimizin yükleri yani 5 kat diyeceğim ama belki 500 kat. Gerçekten çok farklı.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla bu annelerimiz çocukla uğraşma, ona odaklanma konusuna kendilerini çok kaptırınca fiziksel boyuttaki bazı ihtiyaçlarını ihmal edebiliyorlar. Örneğin psikolojik olarak bazı şeylerle baş edemediklerinden dolayı aşırı karbonhidrat tüketimi yemek noktasına yönelebiliyorlar. Bu da kilo almalarına sebep oluyor.
0: Ya da hiç yemiyor.
1: Ya da kendilerini ihmal edebiliyorlar. Doğru. Bazen yetişkinlerin hayatında çeşitli vitamin mineral dengesizlikleri oluşabiliyor. Aile hekimlerine, çeşitli tıbbi kuruluşlara başvurmayı ihmal edebiliyorlar. Rutin
0: evet.
1: kontrolleri olması gerekiyor, onları ihmal edebiliyorlar. Hanımefendilerde demir eksikliği yaygın bir karşılaşılan bir durum. Bunlar ihmal edilebiliyor. Ne yapıyoruz? Biz çalışmalarımızda öncelikle bu konuda çeşitli yönlendirmeler yapıyoruz. En son ne zaman bir aile hekimine muayene oldunuz gibi sorular soruyoruz. Uygun yerlere yönlendirmeler yapıyoruz. Bazen bazı özel ihtiyaçları olan annelerimiz çıkıyor. Tanıdığımız tıp hekimi arkadaşlarımız var. Onlardan fikir alıyoruz. Oralara yönlendiriyoruz. Dolayısıyla acilen hemen o bedensel eksikliklerin tamamlanması. Bakınız, COVID dönemi yaşadık. O dönemde insanların pek çoğu D vitamini eksikliklerinden doğan bağışıklık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Biz de hastalıklara açık hale geliyoruz böyle bazı önemli mineral ve vitaminlerimiz eksik olduğunda. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Annelerimiz bunları aile hekimleriyle müzakere edip yoluna koyduklarında artık bakıyorlar ki bedensel gerginlikleri aslında çocuk bakım yükünden değil de kendilerindeki bu eksikliklerden kaynaklanıyormuş. Böylelikle bir rahatlama oluyor.
0: Evet.
1: İkinci bir boyutta, evet, bazı saplantılı düşüncelerimiz oluyor. Herkesin olabiliyor bu. Bunlara biz bilişsel çarpıtmalar diyoruz. Yani zihinsel olarak bazı şeyleri, gerçeği çok çarpıtarak, abartarak, bazen küçülterek, efendim bazen niyet okuyarak, bazen farklı yorumlayarak bir gerçek haline dönüştürüp kendimize zarar veren, işlevsel olmayan düşüncelere dönüştürüyoruz. Bu da alışkanlık haline geliyor. Sonrasında bunları iç ses olarak tekrar ediyoruz. Örneğin annelerimizden çok duyduğumuz bir cümle, bana bir şey olursa bu çocuğa kim bakacak? Evet, bu doğru bir soru.
0: Bu normalinde hiç böyle bir çocuğa sahip olmayan bir annenin bile kaygılandığı durumlarda çok aklına gelen bir cümle. Şimdi bizi dinleyen anneler varsa çok iyi anlayacaktır.
1: Kesinlikle.
0: Zaten. Onu biz bile ya da onlar bile işte düşünebiliyorsa bu durumda düşünmeleri çok normal zaten. Evet.
1: Bu beklendik bir şey. Hem de hani eşi tarafından da yalnız bırakılıyor, çevresi evet. tarafından yalnız bırakılıyorsa böyle düşünceler geliyor. Fakat şöyle bir şey, bu düşüncelerin zihnimize geliyor olması, hemen ertesi dakika bunların başımıza gelmesi Tabii ve ki. Çocuğun mağduriyet yaşaması anlamına gelmiyor. Fakat biz bu düşünceyi sıklıkla tekrar edecek olursak, o zaman bizim mental sağlığımız olumsuz etkileniyor. Bu sefer bakım vermede zorlanıyoruz. Kendimize bile bakamaz hale
0: evet,
1: gelebiliyoruz.
0: Evet, beden sağlığımız da
1: etkileniyor. Bu nedenle hani biz ne yapıyoruz? Daha çok hani olumlu olmayan bir şeyi olumluymuş gibi değerlendirelim anlamında değil. Ama olumlu olan

0: Yani şurada olumsuz olan da burada olsun. Biz dengeli bir bakış üretelim ve burada daha çok çözüm odaklı
1: Evet.
0: bir bakış açısı geliştirelim. Ne yapabilirim ben bu konuda şu anda? Elimden şu anda ne geliyor? Bu tedbiri alabilmek için. Dolayısıyla bu tür çalışmalar yürütüyoruz. Daha çok çalışmalarımız şükür odaklı. Çünkü örneğin çocuğumuzun tek özelliği özel gereksinimli olması değil. Çocuğumuzun tek özelliği otizmli olması değil. Çocuğumuzun tek özelliği serebral palsili olması değil. Mesela ben bir çocuğumuzu hatırlıyorum. Bir yemekhanede yemek yiyordu. Çalıştığımız bir kurumda. Gözleri çok güzeldi. Çok güzel gülümsüyordu. Ve ben ona geldim. Ben dedim böyle birini hiç görmedim şimdiye kadar. Ne kadar Allah özel bir güzellik vermiş dedim. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğumuz. Şimdi böyle de bakabiliriz. Sadece serebral palsili olması değildir onun özelliği. Onun da yapabileceği pek çok şey vardır. Yapıyordur da zaten. Ama biz bu tarafına odaklanınca orası büyüyebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda bizde olumsuz duygulanım sıklığı artıyor. Şimdi bunu yönetemezsek Allah korusun bu depresyona sebep olabiliyor. İleri işte psikiyatrik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. O durumda çocuğumuza kim bakacak? Şimdi asıl sorun orada ortaya çıkıyor. İlla bizim vefat durumumuz olması gerekmiyor. O nedenle duygusal olarak kendimizi nasıl güncelleyebiliriz? Duygusal yüklerimizden nasıl kurtulabiliriz? Efendim bunlarla ilgili basit çalışmalar yürütüyoruz. Grup çalışması etkileşimli olduğu için annelerimiz benzer sorunları yaşadıkları için kendileri bunları grupta ifade ettiklerinde güzel bir duygusal boşalma da yaşamış oluyorlar bir anlamda. Bir anlamda da anlaşıldıklarını hissediyorlar. Ortak çözümler
1: Ve
0: üretebiliyoruz.
1: bunu tek ben yaşamıyorum hissi de çok önemli aslında. Bazen herhangi bir problemde başımıza geldiğinde bir tek kendi başımıza gelmiş gibi hissedebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Buna biz daha çok normalleştirme diyoruz. Normalleştiği zaman o yük birazcık olsun hafifliyor. Dahası sosyal boyutta güzel çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli ödevler veriyoruz. Çünkü şöyle düşüncelere kapılıyor bu bakım yükü altında biraz da ezilen annelerimiz. Diyor ki kimse beni anlamıyor. Çocuğun özel durumu olduğunu da bilmiyor. Bana da anlayış göstermiyorlar. Ne haliniz varsa görün. Şimdi bunlar hakikat içeren cümleler aslında bir yere kadar ama işlevsel olmayan cümleler. Çünkü bize faydası olmuyor. Biz toplumdan istediğimiz desteği alamayız bu durumda böyle davranırsak. O nedenle ne yapabiliyorlar? Böyle toplumla bağlarını biraz sosyal izolasyon şeklinde koparabiliyorlar. Biz de çeşitli sosyal ödevler veriyoruz. O sosyal ödevler çerçevesinde kendi ilişkilerini tekrardan gözden geçiriyorlar. Bir annemiz bu programın sonunda bize şöyle demişti. Hocam ben şunu çok iyi fark ettim, anladım. Ben iyi olursam çocuğum da iyi oluyormuş. Gerçekten şimdi yönetemediği zaman çocuğa sesini yükseltme. Özellikle mesela bir otizmli çocuğa sesinizi sık sık yükseltirseniz aşırı hassasiyetten dolayı onun tepkilerini yönetmem imkanımız kalmıyor. Ama biz sükunetimizi koruyacak olursak onunla ilişkimizin kalitesi bambaşka bir hal alıyor. Bu durumda evde bir huzur havası hakim olunca diğer kardeşler, yakınlar, evde kalan diğer aile bireyleri de bundan olumlu etkilenebiliyor.
1: Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Yine konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hocamızın söylediklerini dinleyelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Özel bakım gerektiren çocukları olan anneler için yapılan psikososyal çalışmalardan bahsediyoruz. Bu çalışmaları yaptınız, birçok anneye ulaştınız. Sonrasında nasıl dönüşler oldu, nasıl değişimler oldu, bunları nasıl gözlemlediniz?
2: Çok teşekkürler. Zaten bu programların hedefleri kalıcı davranış değişikliği noktasında bazı şeylere ulaşabilmek. Aksi takdirde şöyle oluyor. Çeşitli konferans, seminer bağlamında yapılan çalışmalar belki bazı şeyleri küçük farkındalıklar uyandırmaya sebep oluyor ama kalıcı davranış değişikliği dediğimiz öğrenmeleri gerçekleştirmiyor. Şimdi insanın 4 tane temel boyutu var ve bu boyutlar birbiriyle yakından ilişkili. Bir bedensel varlığımız var, bir psikolojik varlığımız var, sosyal ve manevi varlığımız var. Buraların her birindeki değişiklikler diğerlerini olumlu anlamda etkiliyor. Eğer bu değişiklikler işlevselse, faydalıysa, benzer şekilde olumsuzsa da olumsuz etkiliyor. Yani olumsuz düşüncelere takıldıysanız kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bedensel olarak da yorgun, bitkin, motivasyonu düşük hissediyorsunuz. Dolayısıyla kimseyle ilişki kurmak istemiyorsunuz. Bir ibadet yapacaksanız da çok keyifli olmuyor bu. Dolayısıyla hepsi birbiriyle bağlantılı. Bizim programlarımız daha çok böyle bütüncül olduğu için, bu dört boyutu da kapsadığı için annelerimizden her bir boyuta ilişkin olumlu dönütler alıyoruz. Mesela fiziksel olarak daha çok bu baş ağrısıyla mücadelede bu programların faydasını gördüklerini ifade ediyorlar. Elbette biz tıbbi bir müdahale yapmıyoruz ama hekimlere yönlendirdiğimiz için onlar gerekli eksiklikleri tamamladığında fiziksel boyutuyla daha olumlu düşünmeye oryente olduklarında da yine bedenlerinde stres tepkisi azaldığı için daha ziyade böyle

0: parasempatik sistem dediğimiz sinir sisteminin rahatlatıcı boyutu aktive olduğu için ne oluyor? Bedenlerinde de olumlu hissiyatlar oluşuyor. Çeşitli ağrılardan kurtulduklarını ifade ediyorlar. Ya da çok gergin uyuduklarını, vücutlarındaki o gerginliklerin artık azaldığını, bazılarının tamamen gittiğini ifade ediyorlar. Bu fiziksel boyutta çok duyduğumuz bazı şeyler. Tabii bazı özel durumlarda var ama hani genele matuf olmadığı için çok bahsetmek istemiyorum. Düşünce boyutuna baktığımız zaman mesela çoğu annemizden şunu duyuyoruz. Artık sabah uyandığımda bugün ne olacak? Bugün hangi zorluklarla karşılaşacağım? Yine mi kalktık? Vesaire
1: Evet.
0: gibi böyle yakınmalardan kurtulduklarını. Sağlıkla bugün de uyandım. Çocuğum da hayatta. Bakalım bugün ne güzel şeyler yaşayabiliriz'e evrilen bir umut duygusunun pekiştiğini gözlemliyoruz ki psikolojik sağlamlık dediğimiz kavramın önemli bir boyutunu da umut oluşturuyor.
1: Evet.
0: Benzer şekilde yine yatacakları zaman gün bittiğinde yapmış olduğumuz bazı uygulamalarımız var. Mesela şükür defteri tutmak gibi, o gün başımıza gelen güzel şeyleri yazmak gibi, efendim, olumluya oriente olmak için. Dolayısıyla bunlar da onların uyku kalitelerini artırıyor. Daha kolay uykuya dalmalarını sağlıyor. Ve daha zinde, dinlenmiş şekilde kalkmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada da bu boyutta, psikolojik boyutta, duygu ve düşünce bağlamında da daha olumlu düşünme, daha olumlu duygular yaşama noktasında geri dönütler alıyoruz. İlişki boyutuna baktığımız zaman da asıl sosyal hizmetin vurguladığı kısım da burası. Biz de yola çıkış sebebimiz de burasıydı. Yani çocukların sosyal çevresinde sosyal rehabilitasyon uygulamaksızın onlara tıbbi ya da eğitimsel, çocuklara direkt katkılar sağlayarak bir yere kadar getirebiliyoruz. Çünkü yine eve gittiğinde bu çocuk annesiyle yaşıyor.
1: Tabii ki.
0: Veya çeşitli tatil zamanlarında annesiyle vakit geçiriyor. O nedenle annenin dört boyuttaki sağlığı, işlevselliği çocuğun rahatı anlamına geliyor. Çocuğa verilen bakımın kalitesinin yüksekliği anlamına geliyor. O nedenle de bu sosyal ilişki bağlamında çok güzel dönütler aldık. Mesela bir annemiz dedi ki 14 yıldır beklediğim şey gerçekleşti. Nedir dedim? Çocuğum bugün benim gözlerime baktı ve el salladı dedi. Şimdi tabii çocuğunuz otizmli değilse bunu hemen anlayamazsınız. Ama bir
1: Ne kadar
0: otizm
1: önemli bir
0: ne kadar
1: şeymişti onlar
0: önemli bir
1: için.
0: şeymiş. Yani ben de bu annemizin ifadesi üzerine çok duygulanarak anlamış bulundum. Yani 14 yıldır bir anne çocuğum gözümün içine baksın ve bana sevgiyle el sallasın bekliyor. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu sosyal ilişki kalitesi. Bazen de iletişimsel olarak çocuklarda olumlu dönütler oluyor. Annelerdeki bu değişikliklere paralel olarak. Ne oluyor? Çocuklar tek kelimeyle konuşan çocuklar artık iki kelimeyi kurmaya başlıyor. Gelişimsel hızı artıyor. Uyum kapasitesi artıyor. Bir başka boyutuyla anne öfkesini daha yenebilir halde olduğunda, kontrol edebilir halde olduğunda veya daha az olumsuz duygular hissettiğinde çocuğuyla ilişkisinde doğru adımları görebilir hale geliyor o duygu baskısı olmadığı için. Ne yapabilirim de acaba şimdi şöyle olabilir şeklinde bazı çözümler üretebiliyor. Bu da onunla ilişki kalitesini artırıyor. Tabii sosyal boyut sadece çocukla ilişki değil. Şimdi özellikle özel çocuğu olan annelerimiz toplum içine çıktığı zaman orada insanlarla ilişkilerini yönetmeleri de çok önemli oluyor.
1: Tabii.
0: Çünkü çocuğu kontrol etmek, çünkü kontrolsüz davranışlarda bulunabiliyor çocuklarımız. Dolayısıyla diğer insanlar da bunu anlamadıkları durumda burada bir çatışma meydana geliyor. Bunu sağlıklı şekilde yürütmemiz gerekiyor ki hem çocuk zarar görmesin hem de diğer insanlara bunu anlatmış olalım. Gerektiğinde de onlardan destek alabilelim. Bu boyutlarda olumlu dönütler aldık annelerimizden. Çünkü gergin olduğunuz durumda, çocukla dışarı çıktığınızda zaten kontrol edemediğiniz bir davranışın ortaya çıkması durumunda o gerginliğin üstüne bir de bu olunca iş iyice çığırından çıkabiliyor. Ciddi sonuçları da olabiliyor bunların. Çünkü bazı özel çocuklarımız bizim tahmin edebildiğimizden daha fazla fiziksel güce sahip.
1: Tabii.
0: O nedenle kendilerine ya da başkalarına ve

Veya mesela vitrine girebiliyor çocuk birdenbire bıraktığınızda. Bir mağazanın vitrininin içine girebiliyor yani. Camı kırabiliyor. O sebeple bunların kontrolünde de sosyal

0: hani fayda olarak ifade etmem gereken önemli hususlardan biri de şu. Bugün sosyal medya çağında yaşıyoruz. Pek çok insan kontrolsüz olarak çeşitli bilgileri paylaşıyor. Bunların da önüne geçmeye çalışıyoruz.
1: Evet,
0: çünkü
1: çok önemli.
0: işlevsel olmayan bilgiler, bunların bir kısmı tıbbi bilgiler oluyor. Doktorlarımıza soruyoruz. Bunların hakikatinin olmadığını ifade ediyoruz annelerimize. Veya bazı işte psikososyal boyutta bazı uygulamalar oluyor. Bilimsel bir temeli yok, kültürel bir dayanağı olmayan şeyler. Dolayısıyla hani çeşitli istismar durumlarından ortaya çıkan, hani ekonomik kaygılarla ortaya çıkan uygulamalarında önüne geçmeye çalışıyoruz. Böylelikle ailelerimiz daha farkında, daha bilinçli hale gelebiliyorlar.
1: Biz de başarılar diliyoruz. Umarız
0: Çok teşekkür
1: bu güzel
0: ederim.
1: Destekler devam eder. Aileler size de ulaşırlar ve bu
0: İnşallah.
1: desteklerden yararlanırlar. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1963-1964 sezonu 18 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bir önceki dönemde uygulanan iki aşamalı sistem kaldırıldı, bugünkü statüsüyle oynandı. Ankara Demirspor 7-0'lık Karşıyaka galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla toplam 7 kez buluştuğu Fenerbahçe Ankara Demirspor'la Ankara Demirspor Karşıyaka maçları en gollü karşılaşmalar arasına girdi. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe 53 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş 52 puanla ikinci, Galatasaray 42 puanla üçüncü oldu. Teknik direktör Kolkotoviç yönetimindeki Sarı Lacivertliler 34 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 55 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Beşiktaş 57 golle en skorer takım olurken Fenerbahçe 55 golle ikinci sırada yer aldı. Kalesinde 61 gol gören Kasımpaşa son sıraya yerleşti. 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Beşiktaşlı futbolcu Güven Önüt gol kralı oldu.
3: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız, dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ile geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür, dedi. Dünyadan 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne de dikkat çekti. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Metin Yener'i tebrik etti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Smut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ağır ihlallerde endişe verici bir artış yaşandığını açıkladı. 2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre geçen yıl çocuklara yönelik 38 binden fazla ağır ihlal doğrulandı. İhlaller bir önceki yıla göre %34 arttı. Haberleri dinlediniz.

0: 피아.
1: 뮤직 코투스

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri

ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Enant'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevre ile geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde

ve yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin

0: sünneti seniyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sarıyer Müftülüğü uzman vaizi Sayın Ramazan Yılmaz hocamız. Ramazan hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, sizinle 10 Muharrem'i konuşalım. Aşure evet. günü olarak bizim geleneğimize yer alır ama İslam geleneğinde çok önemli bir yeri var 10 Muharrem'in.
1: Evet.
0: Oraya girebilir miyiz? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Tabii her dinin kendine özgü, her milletin kutsal zaman dilimleri vardır. İşte bunlardan bir tanesi de bizim için, bizim milletimizin, İslam aleminin önemli günlerinden bir tanesi de bu 10 Muharrem günüdür. Niçin önemli? Niye önemli? Bunları inşallah evet. konuşmaya çalışacağız. Tabii insanoğlu hayatı boyunca bazı evrelerden geçer. Yani insanın bile mesela her toplumun, her milletin, İslam dininin de şöyle geriye doğru dönüp baktığımız zaman birçok olayla karşılaşmış günümüze kadar. Bunlardan tabii neler çıkartabiliriz, biz bugün için neler öğrenebiliriz? Bunları da inşallah sohbetimiz içerisinde değerlendireceğiz. Tabii bizim esas insan için önemli olan şey nedir? İlim, yani bilgi, amel, salih amel ve bunun yanında davranış. Şimdi buradan yola çıkarak 10 Muharrem nedir? Her şeyden önce Muharrem ayı, 1 Muharrem itibarıyla yeni bir döneme giriyoruz. Yani 1 Muharrem işte 1448 tarihine girmiş olacağız. Bu aynı zamanda İslam kültüründe, milletimizin değerinde birçok önem arz ediyor. Mesela işte az önce ifade ettik, Aşura, yani bizim bütün Anadolu'da memleketlerde, köyümüzde, köylerimizde, kentlerimizde ailelerimiz, annelerimiz aşura pişirirler. Aşura dağıtırlar, ikram ederler. Yani bu aslında bir dayanışmanın da, yardımlaşmanın da, yani güzel bir hatıra bırakması anlamında da önemli bir yere haiz.
0: Evet.
1: Tabii aşura nereden geliyor aslında? Onu da bir hani kısaca ifade etmek gerekirse.
0: Tabii, tabii hocam.
1: Aşara kelimesi var Arapçada. 10 demek. Hazreti Nuh aleyhisselam biliyorsunuz gemisine bütün kendi inananlarını aldı. Aynı zamanda yiyecek aldılar yanlarına. Yiyeceklerden, işte hayvanlardan, yani bütün canlılardan.
0: Birer çift.
1: Evet, çift evet. olarak yanlarına aldıkları ifade edilir kitaplardan. Tabii son zamanlarda artık yiyecekleri tükenmiş, azalmış ve bütün herkese ne varsa diyor getirsin elinde ne varsa. İşte buğdaydır, nohuttur, işte arpadır, efendim pirinçtir, ne varsa artık o ellerinde evet. hepsini topluyorlar. Böylece bir yemek pişiriyorlar. Yani aşura kelimesi de aşara kelimesinden bu türetilmiş. İşte 10 çeşit
0: yemek.
1: Yani içerisinde malzemenin evet. atıldığı bir yemek olarak ifade ediliyor. Ama bizim hani tarihimize bakacak olursak burada 10 Muharrem'de birçok hadise meydana gelmiş. Bunları şöyle kısaca bir ifade etmek gerekirse, bir kere hicret bu ayda gerçekleşmiş. Mesela Peygamberimizin hicreti bu ay içerisinde gerçekleşmiş. Yani kameri takvimin hicri kameri hicretin de bir başlangıcı olmuş. Yine ibadetlerdeki zaman mefhumu kameri aylara göre düzenlenmiş. Biliyorsunuz
0: evet,
1: mesela doğru. her sene Ramazan ayı 10 gün önce gelir. Veya evet. Kurban Bayramı. Niye yani bu diye bazen soranlar oluyor. Bu takvimden dolayı.
0: Takvimle
1: kameri takvimle evet. ilgili. Yani evet. mesela işte güneş takvimine göre 365 gün var. Ay takvimine göre 354 gün var. O 10 günlük mesafe her sene bir 10 gün, 11 gün aşağı yukarı geriye doğru geliyor. Yine bu tarihlerde mesela bu 1 Muharrem ayı itibariyle veya tarihi itibariyle bizim esas konuşmamız gereken hadise Peygamberimizin, Ehli Beyti'nin, özellikle işte Hazreti Hüseyin'in şehadeti, o Kerbela meydanında şehadetiyle ilgili konuşmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii bu aslında şöyle, insanın olduğu yerde mutlaka Hazreti Adem'den itibaren günümüze kadar, hatta kıyamete kadar bu mücadele devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Yani insanın olduğu yerde her zaman mutlaka hatalar da vardır, günahlar.

0: da vardır, sevaplar da vardır. Önemli olan bizim buradan ne gibi
1: Tabii,
0: dersler
1: tabii, tabii, tabii.
0: çıkarabileceğimizdir.
1: Hocam Kerbela tabii çok trajik bir olay ama biz biraz daha şeyi konuşalım. 10 Muharrem. Az önce güzel bir şey söylediniz. Aşure'nin ve aşure dağıtmanın toplumsal dayanışmaya katkı sağladığından bahsettiniz. Bir anlamda öyle bir şey oluyor.
0: Tabii ki Aşura aslında şudur. Yani Aşure günü oruç tutmayı peygamberimiz teşvik ediyor, tavsiye ediyor.
1: Evet, değil mi hocam? 2 gün
0: Yani
1: oruç da var. Onu
0: aynen
1: da çok iyi
0: yani
1: oldu.
0: o günlerde oruçlu olmak sünnettir. Yani peygamberimizin Ramazan'dan sonra sevabı en fazla olan oruç olarak yine bize ifade ediyor hadis-i şeriflerinde. Tabii dedik ki sosyal yönü var. Yani yardımlaşmanın, dayanışmanın, kaynaşmanın bir anlamda örnekleri yine bu ayda
1: Ramazan hocam
0: görülüyor.
1: onlara devam edelim ama oruç meselesine ben kısaca bir temas edeyim. Resulullah Efendimiz kafirlere benzemek için 2 gün
0: Evet,
1: tutun
0: evet,
1: diyor.
0: evet.
1: 9-10 ya da 10-11. Günleri. Bugün 10.
0: Tabii bu
1: günündeyiz. Oruçlu olmamız gerekiyor inşallah tabii.
0: önceden var ola gelen bir şey. Yani sadece peygamberimizle başlamadığı için.
1: Tabii,
0: Ta
1: tabii,
0: Hazreti
1: tabii.
0: dedik ya hani Hazreti Nuh'tan itibaren hatta daha öncesi de var. Hazreti
1: Tabii.
0: Adem'e kadar giden olaylar var. Tabii zamanımızla ilgili çok
1: Tabii.
0: fazla giremiyoruz. Burada Peygamber Efendimiz yani işte Yahudi ve Hristiyanlara diğer işte dinden olanlara benzememek için ya bir gün değil 2 gün oruç
1: Evet,
0: tutmayı
1: evet.
0: tavsiye ediyor.
1: Ramazan hocam bir müzik arası verelim isterseniz.
0: Tabii buyurun.
1: Aşık Veysel'in Kerbela Mersiyesini dinleyelim. Buyurunuz.

0: Ramazan hocam, 10 Muharrem'in çok eskiye dayandığından bahsettiniz. Hatta Hazreti Adem'e kadar uzandığından bahsettiniz. İsterseniz bu tarihçeden biraz bahsedelim.
1: Tabii bu arada Peygamberimizin bir hadisiyle az önce bahsettiğimiz işte
0: Buyurun.
1: o yardımlaşma, dayanışma ile ilgili. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aşura günü oruç tutulmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca dileyen Aşura günü oruç tuttu, dileyen tutmadı. Yani bu önce Aşura günüyle oruç başlıyor. Daha sonra Ramazan orucu geldikten sonra Aşura günü yani nafile bir oruç olarak devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugünlerde Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en hayırlısı Allah'a izafetle yani Allah'ın ayı olması hasebiyle yine Muharrem ayında tutulan o işte 10 Muharrem veya 10-11 Muharrem, 9-10 Muharrem günlerinde tutulan orucu en faziletli, Ramazan ayından sonra gelen en faziletli oruç olarak zikrediyor. Tabi sizin de ifade ettiğiniz gibi Kerbela aslında burada
0: Evet
1: yani
0: hocam, bu
1: Kerbela'ya
0: ayda
1: biraz daha girmek gerekirse Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri var. Şimdi Ehli Beyt'in önemiyle alakalı, Ehli Beyt'in işte faziletiyle alakalı. Peki Ehli Beyt ne demek? Aslında beyt ev demek. Ehil yani beyt ev
0: ev
1: ahalisi
0: ahalisi,
1: anlamına geliyor.
0: aynen.
1: Peygamberimizin en yakın olan kendisine birinci derecede akrabaları. Kimdir bunlar? Bir kızı Fatıma, damadı Hazreti Ali ve onların çocukları olan Hasan ve Hüseyin.
0: Torunları
1: Evet,
0: peygamberimizin.
1: Peygamberimizin torunları kızı ve damadının çocukları oluyor. Bunların ehli benim hani Peygamberimize soruyorlar. Bir ayet-i kerimede de geçiyor bu Ehli Beyt kelimesi. Bu Ehli Beyt nedir ya Resulallah diye sorduklarında Peygamberimiz işte diyor ki benim Ehli Beyt'im bunlardır. Yani Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin. Bunların peki tarihimizdeki yani İslam tarihindeki yeri nedir? Yani Hazreti Fatıma ile ilgili yine Peygamberimizin birçok övücü ifadesi vardır. Hazreti Ali ile ilgili özellikle hani çok önemli ilmin kapısıdır diyor. Yani
0: Ben
1: ilmin
0: ilmi
1: kapısı.
0: şehriyim,
1: Aynen
0: Ali
1: ilmin
0: kapısıdır.
1: şehri benim kapısı sensin. Yani şehre girmek için kapıdan girmek gerekir diyor. Yani kapıyı ifade ediyor. Yani buradaki Hazreti Ali'nin önemine yine Seyfullah işte Allah'ın kılıcı yani o savaşlardaki filmlerde de gördüğümüz
0: Gücü,
1: değil
0: kuvveti,
1: mi? Yani o
0: kabiliyeti,
1: kılıcının önemi Hazreti Ali'nin aslında bizim kültürümüzde veya bizim dinimizde, inancımızda çok önemli bir yeri var. Yani dördüncü halife aynı zamanda. Tabii onun çocukları Hasan ve Hüseyin, torunları, Peygamberimizin torunları. Yine Peygamberimizin çok beraber işte aynı evinde, mescidinde hep onlarla oynaştığı, onlarla işte sohbet ettiği, yani adeta şöyle diyebiliriz, dizinin dibinde yetişen kişiler.
0: Aynen öyle.
1: Yani şöyle bir kıssa anlatılır. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o torunları Hasan ve Hüseyin bir mescide giderler. Mescidin şadırvanında bir sahabi veya yeni Müslüman olmuş birisi abdest alıyor. Ama abdest alırken yanlış abdest aldıklarını görüyorlar.

0: Ve yani çocuk tabii bunlar, çocuk yaşta daha henüz. Uyarsalar belki o kırılır, üzülür diye çok böyle hassas bir şekilde onlara diyor ki, işte amca ya biz kardeşimle tartıştık kendi aramızda, hangimiz daha iyi abdest alıyoruz, sen bir hakemlik yapabilir misin bize diyorlar. Orada bir abdest alıyor ikisi de. İkisi de güzel abdest aldıktan sonra tabii çocuklar dönüp amca hangimiz daha güzel aldı diye soruyorlar. O da diyor ki siz ikiniz de çok iyi, çok doğru yaptınız ama ben yanlış yapıyormuşum diye böyle bir
1: Çok güzel bir,
0: kıssaları da var Hasan ve
1: evet.
0: Hüseyin'in.
1: Şimdi
0: Tabii
1: bu iki insanın, daha doğrusu Hazreti Hüseyin'in
0: evet,
1: Kerbela'da katledilmesi,
0: şehadeti
1: şehadeti,
0: tabii bu
1: 70
0: acı
1: kadar
0: bir,
1: Müslümanın da tabii
0: aynen.
1: hocam, değil mi? Yani öyle bir durum da
0: Şimdi
1: var.
0: tabii Muaviye ve Yezid arasındaki bir şey var, mücadele var. Taht kavgası, yani aslında iktidar kavgası
1: Evet.
0: başlamış. Yani bu tarih boyunca hani hep olmuş milletlerde, ülkeler, değişik devletlerde hep meydana gelmiş. Bu az önce hani sözümün başında dedim ya, insanın olduğu yerde hatalar vardır.
1: Hiç
0: Yanlışlar mutlaka
1: şüphesiz.
0: olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama biz bunları nasıl, yani bugün ülkemizde, memleketimizde veya İslam aleminde birçok acı olayın yaşandığı, insanlığın dramlar yaşadığı bir dönemde biz acaba bu tarihimizden nasıl ders çıkaracağız? Neler yapmalıyız? İşte birliğimizi, beraberliğimizi, yani Alici, şucu, bucu gibi, yani bir şeye
1: Muaviyeci.
0: girmeden, herhangi bir
1: Evet,
0: Muavi, yani
1: kesinlikle.
0: şey tartışmaya girmeden aslında biz birbirimize kenetlenmeli, birbirimizi daha çok burada desteklemeli.
1: Tabii.
0: Yani bir savaşa veya bir kavgaya, bir efendim gürültüye girmeye gerek kalmadan
1: Bir de hocam bu
0: paylaşmayı,
1: aynen tabii
0: evet.
1: buyurduğunuz gibi Müslümanlar arasında şeye de yol açıyor. Keskinliğe, düşmanlığa yol
0: Aynen.
1: açıyor. Halbuki olay kapanmış gitmiş.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah bunu kaydetti,
0: Tarihte
1: karşılığını
0: yaşanmış bir
1: verecek.
0: vaka.
1: Evet. Ders almak buyurduğunuz gibi önemli olan
0: Evet.
1: ders almaktır. Allah Teala bizleri bu olaydan ders alan kullarından eylesin
0: Amin.
1: diye programımızı bitirelim.
0: Amin.
1: Tekrar 10 Muharrem'i tekrar tebrik ediyoruz. Kerbela'dan dolayı duyduğumuz acıyı yeniden
0: İfade ediyoruz.
1: hissediyoruz. Onu hatırlıyoruz deyip sonlandıralım. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ramazan hocam.
0: Amin. Allah kabul etsin şimdiden
1: Amin.
0: yapacağımız
1: Amin.
0: bütün ibadetlerde.
1: Amin. Efendim Ramazan Yılmaz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Sevgili dinleyiciler, sımsıcak güneşin, neşeli sofraların hayatınıza şahitlik ettiği bir yaz gününde daha sizlerle birlikteyiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz ve yaklaşık bir saat sürecek olan programımıza içimize umut saçan bir şarkıyla başladık. Ajda Pekkan söyledi, ne günler. Günaydın Türkiye'yi bugün sizler için Serap Tan hazırladı. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Gününüz aydın, ocağınız şen ve mutluluğunuz daim olsun diyerek Türk sanat müziği ile birlikteliğimize devam ediyoruz. Bestesi ve güftesi kendisine ait şarkıyı Zekai Tunca seslendiriyor. Ha gayret sevgilim, ha gayret.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra sıra geldi programımızda neler olduğu konusunda bilgi vermeye. İlk olarak Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay'la tatil rezervasyonlarını ve dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarındaysa Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Şule Gökalp'le Kırım-Kongo kanamalı ateşi üzerine konuşacağız. Programımızın konu ve konuklarını paylaştıktan sonra Serap Kuzey'in seslendirdiği Aşkınla Yana Yana adlı şarkıyı dinliyoruz.

0: Günaydın Türkiye programında Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay'la tatil rezervasyonları üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Altay, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tatil rezervasyonlarını ve dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşacağız. Erken rezervasyon fırsatları adı altında dolandırıcılık söz konusu olabiliyor. Bu konuyla ilgili özellikle konuşalım istiyoruz. Çünkü tam da bu dönemdeyiz. İnsanlar tatil planları yapmaya başladı. Neler söylersiniz Sayın Altay?
1: Şimdi yaz tatilinin yaklaşmasıyla sizler gibi tatil rezervasyonu ile ilgili tüketicinin izlemeleri gereken yol noktasında pek çok soru alıyoruz bugünlerde. Bazen şikayet alıyoruz. Tabii öncelikle sorular geliyor ki nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl bir adım atmalıyım şeklinde. Tabii bu endişe de haklı bir endişe. Çünkü sonradan mağduriyet yaşamaması ve sağlam adımlar atılması noktasında oldukça önemli ve bugün atılacak adımlar sonradan yaşanacak bazı sıkıntıların önüne geçecektir ve geçiyor da. Şimdi tüketicilerin bizlere bu konuda ilk sorduğu soru şu: sözleşme şartlarından doğan bedel iadesini alabiliyor muyuz veya nasıl oluyor bu bedel iadesi şeklinde bizlere sorular soruyorlar. Bakın, şimdi öncelikle rezervasyonlarını 30 gün öncesinden iptal edenler sadece vergi kesintisi düşerek bedel iadesi alabiliyorlar. Yani ücretlerini geri alabiliyorlar. Ancak bunu telefonla ya da sözlü olarak değil. Şimdi bu çok önemli. Telefon ya da sözlü olarak yapıldığı zaman bize bir şekilde, hani herhangi bir hukuki mücadele başlattığı zaman bir delil niteliğinde olmuyor. Kalıcı veriyle ya da yazılı bir dilekçe ile yapmak gerekiyor ki yarın öbür gün herhangi bir yaşanacak aksaklıkta elleri tüketicilerin güçlü olsun. Çünkü şimdi sözlü olarak yapıldığında taraflar arasında inkar da söz konusu olabiliyor. Şimdi rezervasyon iptal edileceği tarih 30 günden az bir süre ise o takdirde sözleşmeye bağlı olarak belirli bir miktar kesinti yapılabilir ki bazı oteller bu kesinti %35'e kadar yapabiliyorlar. Tabii son 3 güne kadar da ücret iadesi yapanlar da hani kaza olur, Allah göstermesin bir ölüm olur, hastalık olur, mücbir bir sebepten dolayı, tabii bunun da ispat edilmesi dahilinde gerçekleştiren işletmeler var. Tabii burada tekrar söylüyorum, kanıt çok önemli. Hani konuyla biraz bağlantı daha iyi anlaşılması açısından çok küçük bir örnek vereceğim. Tüketicinin biri 2 gün önce beni aradı ki bir telefon aldık. Telefonda bize 5G uygun dediler. Yalnız telefonu aldım, götürdüm, 5G uygun değil. Telefon 5G ile hiç alakası yok. Ben bunu iade etmek istiyorum. Bana 5G uygun denildi. Siz bunu ispat edemezsiniz. Yazılı kalıcı sözde onu söyledi, yarın mahkemeye çıktığı zaman ben böyle bir şey söylemedim denildiği zaman bunun ispatı yok. O yüzden tatil rezervasyonu yaparken de mutlaka sözlü değil yazılı olarak bir sözleşme ve bir kanıt, delil niteliğinde kanıt olması çok önemli.
0: Kredi kartıyla alışveriş kanıt olabilir mi?
1: Kredi kartıyla alışveriş tabii ki kanıt olabilir ama sadece alışveriş değil ki. Mesela biz burada yaptığımız, tüketicileri uyardığımız asıl konu şu: siz bir sözleşme imzaladınız, sözleşme şartlarına bakıyorsunuz. Sözleşme şartlarında diyor ki bir hafta içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden iade edebilirsiniz. Ama size yetkili, oradaki yetkili 15 gün demiş. İşte o söylenen 15 günün bir hukuki değeri, bir şey yok. Geçerliliği yok. Bir hafta yazıyorsa bir hafta. Hiç yazmıyorsa belki hiç yok.
0: Kredi kartlarında ek ücret veya kart aidatı yok denen satıcının sonra kart aidatıyla karşılaşan tüketici gibi bir durum.
1: Tabii aynı, yani birebir benzer bir konu. O yüzden yani tüketici

biz her zaman diyoruz ki tüketici haklarında mutlaka bizim için kanıt çok önemli. Şimdi burada önemli olan husus da şu. Bahsettim ya, imzalanan sözleşmenin detaylarına hakim olmak çok önemli. Yani sözleşme ne kadar uzun olursa olsun maddeleri mutlaka tek tek incelemeli ve o koşullara göre adım atılmalı. Şimdi diyelim ki bir sorun yaşadı. Karşı taraf sorunu çözmüyor veya bazıları da çözmekte isteksiz kalabiliyor. Hakem heyetine müracaat edildiğinde otel ya da tur şirketleri altında onay bulunan müşteriyle yapılan sözleşmeyi heyete göndererek haklı olduklarını çok rahat ispatlayabiliyorlar. Çünkü sizin elinizde hiçbir veri yok ama karşı tarafın elinde sizin imzaladığınız bir sözleşme var. O sözleşmeden dolayı da çok rahat bunu ispatlayabiliyorlar. Şimdi bu nedenle sözleşmenin baz alanında bu gibi durumlarda tüketiciler neresiyle anlaşırsa veya bir sözleşme imzalasın sözleşmenin maddeleri okunmalı. Eğer ki yani uygun görmediği bir durum varsa sorarak ya maddenin değişimini talep etmeli ya da sözleşmeyi onaylamamalı. Başka bir tur şirketi, başka bir firmayla görüşme yapmalı. O şekilde imzalarsa mağduriyeti yaşayacağı, yani kendi açısından, belki karşı taraf açısından şartlar böyle ama sizin o sunduğu şartları kabul edip etmeyeceğiniz belli değil. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bazı oteller ile aracısız sözleşmede sigorta yapılmıyor. Sadece otelle görüşmelerde aracı yok. Bu konuda sigorta yapılmıyor. Ve son 3 güne kadar da ücret iadesi gibi detaylar otelin kendi inisiyatifine bırakılıyor. Ancak şimdi otel yapmıyor ama tur şirketleriyle acenteler üzerinden sigorta yaptırılıyorsa fesih ve ücret iadesi daha rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Oteldense tur şirketleri bu konuyu daha bu sözleşmeleri daha profesyonel şekilde yapıyorlar. Daha profesyonel şekilde tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde yapıyorlar. Çünkü işleri bu. Tüketicilerden bu konuda özellikle yaz aylarında aldığımız diğer bir soru da şu. Otele yerleştikten sonra ayıplı hizmet ya da sunulan koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle iptal hakkının nasıl gerçekleşmesi gerektiğine yönelik bu konuda da tüketicilerden yoğun şikayet alıyoruz. Aslında sadece yaz dönemlerinde biraz yoğun geliyor. Yani yılın her günü bu konularda bizlere bazı sorular, şikayetler geliyor ama yaz olduğu için biraz da bu konuları tüketicileri tekrar bir uyarma noktasında hatırlatmakta fayda var. Şimdi bu konuda gerek hakem heyetlerini gerekse TÜRSAB'ın dikkate aldığı biraz önce bahsettim ya. Şimdi o sözleşme kanıtıydı. Bu da görsel kanıt. Şimdi baktınız otelin temizliğine falan ama sadece bunu sözlü olarak söylediniz. Bu sözlü olarak söylemenin de hiçbir yarın hakem heyetine veya TÜRSAB'a şikayet ettiğinizde hiçbir önemi yok. Çünkü otelin durumunu fotoğraf ya da video ile değerlendirmek çok önemli. Yani onu delillendirmekten kastım bir olumsuzluk görüldüyse fotoğraf çekilir veya bir video çekilir. O çekildikten sonra onu hakem heyetine veya TÜRSAB'a kanıt olarak sunulduğunda hem ödenen ücret iade hem de mağduriyetinizden dolayı bir şekilde karşı tarafa bir yaptırım uygulanır. Delillerle ilgili kurumlara müracaat ettiğimiz takdirde sözleşme şartı ne olursa olsun karar tüketicinin lehine sonuçlanacaktır. Çünkü tüketici burada mağdur ama dediğim gibi kanıtlanması şartıyla mağdur olduğu için haklı olduğu için de karar lehine sonuçlanacaktır. Şimdi bu konuda diyelim ki bütün hakem heyetine müracaat etti. Tüketici haklarında da bedel indirimi, ayıplı hizmetten dolayı ek indirim, maddi ve manevi tazminata kadar pek çok talepte bulunabilir tüketici. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum biraz konuda ama delil çok önemli. Delil olmadığı sürece çünkü hakem heyetlerine geliyor tüketiciye bakıyorsun dilekçesinde %100 haklı ama o hakem heyetlerinde o karar tüketici lehine çıkmıyor. Çünkü delil yok. O yüzden şimdi bu konuda tüketicilerin dikkat etmesi gereken birkaç husus da şu. Şimdi rezervasyon yaparken seyahat acenteleri doğrulama sisteminden ilan veren sitenin güvenilirliğini mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Burada iki detay ön plana çıkıyor. Birisi TÜRSAB üyesi olup olmadığı araştırılmalı. İkincisi de o tesisteki yorumlarda şikayetler ne derecede mutlaka dikkat edilmeli. Şimdi siz şikayetleri şöyle tüketiciler şöyle düşünebilir ki isteyen kendi yandaşları istediği kadar yorum yapabilir şey.

0: dinde bir düşünce olabilir. Öyle bir şey yok. Artık yeni çıkan kanunla o otelde kalanlar sadece yorum yapabiliyor. Ayrıca dışarıdan bir kişi kesinlikle yorum yapamıyor. Eğer ki dışarıdan bir yorum yapılırsa bunda çok ağır cezaları var. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam o kanunda mutlaka o hizmetten faydalanan yorum yapabilir diye bir yönetmelik çıktı. Bu konuda da yani o yorumlar çok önemli. Yorumlara bakarak tüketiciler nerenin daha iyi, nerenin daha böyle özensiz olduğuna karar verebilirler. Son olarak dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda sosyal medya üzerinden indirimli bir şekilde sunulan reklamlara kanılmaması gerekiyor. Yani bu dolandırıcılar bu aralar biliyorsunuz aşırı derecede her fırsatı değerlendirerek tüketicileri mağdur ediyorlar. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyada çok aktif olarak dolandırıcılık yapıyorlar. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya üzerinden ilanların pek çoğunun ticari kimliği, açık adresi, vergi numarası, resmi telefonu olmadığından dolayı da diyelim ki siz sosyal medya üzerinden bir paylaşıma baktınız. O paylaşımdan dolayı da siz rezervasyonu yaptınız, ücreti iade ettiniz. Geçmiş olsun. Sadece savcıda suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Hakem heyetlerine müracaat edemiyorsunuz. Çünkü hakem heyetlerine müracaat ederken mutlaka karşı tarafın ticari kimliği, açık adresi, bir telefon numarası olması gerekiyor ki karşı taraftan bir savunma talep edilsin. Savunma da gelmiyorsa hiçbir şekilde yani bir karar çıksın. Yani bu karar da çıkmıyor. O yüzden tüketicilerin bu konuda da dikkat etmesi gerekiyor ki sosyal medyadan alışveriş yaparken dikkat ederek ve sadece tatil rezervasyonu değil alışveriş yaparken de o konudan dolayı da çok şikayet alıyoruz. Bu hafta içerisinde en az 5-6 kişi beni arayarak özellikle kıyafet sosyal medya üzerinden gördüğü bir alışveriş sitesi gibi bir yerden aldıkları ürünlerden dolayı ya ürün hiç gelmiyor ya inşaat elbisesi gönderiliyor veya bir tane poşetin içine taş koyup da gönderenler var. Bu konuda sosyal medya alışverişi yaparken ticari kimliği, açık adresi, telefon numarası olduğuna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi gerek iptal hakkı gerekse ayıplı hizmetten dolayı tüketiciler hakem heyetine müracaat ederken bu yılki parasal sınırımız, tüketici hakem heyetinin parasal sınırımız 186 bin lira. 186 bin liranın altında olanlar tüketici hakem heyetine müracaat ederek haklarını arayabilirler. 186 bin liranın üzerinde oldu ki bir uyuşmazlık, anlaşmazlık varsa onu da tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi olmayan yerlerde de asli hukuk mahkemelerine müracaat ederek tüketiciler haklarını arayabilirler.
1: Web sitesinin güvenilir olduğunu nasıl kanıtlayabilir? Vatandaş alışveriş yapacağı zaman nelere bakmalı?
0: Şimdi web sitesinde zaten telefon numarası var. Açık adresi var. Vergi numarası çoğu zaman oluyor. Ama sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde yok. Sadece bir fotoğraf koymuş, bir tane de numara WhatsApp numarası koymuş. O WhatsApp numarası üzerinden zaten bütün işlemler gerçekleşiyor. Ben bu ürünü almak istiyorum. Zaten o sosyal medyada verilen iletişimde karşı tarafla bir alışveriş yapılmıyor. WhatsApp numarası veriyor. Yani %99'u böyle WhatsApp numarası üzerinden bu işlemler gerçekleştiriyor. Bir IBAN gönderiyorlar. IBAN'a siz parayı atıyorsunuz. Tamam ürününüzü göndereceğiz diyor. Hiçbir şekilde bir şey yok. Ve sadece tüketicinin elinde olan bir isim o da o IBAN'da genelde yurt dışına gidiyor. Bir isim bir de IBAN numarası. Başka hiçbir şey yok. Ne adres, ne telefon, ne bir şey. Ama normal kurumsal firmaların bakıyorsunuz. Telefon numarası da var, ticari unvanı da var, açık adresi de var. Yani o kurumsal firmaların hani bazen bu konuda tepki çekiyorum. Hani çok kurumsal değiliz ama biz de bu işi layıkıyla yapıyoruz diye firmalar var. Biz onlara da söylüyoruz mesela açık adresiniz varsa, telefon numaranız var, vergi numaranız varsa tabii ki sizden de tüketiciler alışveriş yapacaktır. Sadece öyle çok büyük kurumsal firmalardan yapılacak diye bir kaydı yok ama dediğim gibi mutlaka o firmaların, o satıcıların, dolandırıcıların ayrılmaları gerekiyorsa mutlaka açık adresini, kimliğini mutlaka belirtmesi gerekiyor.
1: Birkaç siteden de kontrol edilebilir aslında. Otelin ismi, bu otel nerede, başka sitelerde, başka tur acentalarında bu otel var mı?
0: TÜRSAB'ın kendi sitesinde hepsi var. TÜRSAB'a girdikleri zaman TÜRSAB'dan otelinde, acenteninde tüm detayları yazıyor. TÜRSAB'a üyeyse zaten hiçbir korku tüketicinin korkusu olmaz.
1: İsmini yazarak onaylı olduğunu
0: Tabii
1: görelim.
0: tabii tabii. TÜRSAB'da onaylıysa yani tüketicinin o konuda hiçbir çekincesi, yorumlara falan bakmasına da gerek yok. Olumlu mu olumlu. Çünkü TÜRSAB üyesi ise

TÜSAP bunları denetliyor. Siz TÜSAP'a şikayet ettiğiniz ama da TÜSAP genelde bu konuda ciddi şekilde de çalışıyor. O yüzden TÜSAP üyesi olduktan sonra yani internet sitesinde açık adresi olup olmaması da çok

0: bir bilgi veriliyorsa o firmayı internet üzerinden araştırıp telefon açıp birkaç yerden teyit ettikten sonra rezervasyon yapılması daha güvenilir olacaktır.
1: Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Günaydın Türkiye programında Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay'la tatil rezervasyonları üzerine yaptığımız röportajı dinledik. Programımız İmran Koç'un seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Yandırdın kalbimi.

0: Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programımızın bu bölümünde spiker arkadaşımız Yıldıray Yıldız'ın Erzurum Azizye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp'le Kırım-Kongo kanamalı ateşi üzerine yaptığı röportajı dinliyoruz.
1: Değerli dinleyenler, program konuğumuz Azizye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp bizlerle birlikte. Bugün Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuşacağız. Sayın Gökalp, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Sayın Gökalp, Kırım-Kongo kanamalı

0: Ateşin nedir diye dilerseniz söyleşimize başlayalım.
1: Kırım, Kongo, kanamalı ateşi hastalığı isminden dolayı aslında ülkemizin, coğrafyamızın çok da yabancı olacağı bir hastalık değil. Çünkü ülkemiz özellikle Kelkit Vadisi'ndeki illerimiz bu konuda bu Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı hususunda endemik bölgeler arasına girmekte. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı aslında yani çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaşan bir mikrobik hastalık. Bu hastalık hayvanlarda belirti vermiyor, semptom vermiyor, bir bulgusu yok ama insanlarda hastalığa ve bazı durumlarda nadir de olsa ölüme kadar gidebilecek durumlara sebep olan bir rahatsızlık. Bu Kırım Kongo kanamalı ateşi yani bir virüs tarafından kenelerin taşıdığı, bu konuda transfer görevini üstlendiği bir zoonotik hastalık. Bu şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. O zaman biz her kenede bu Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı yapan virüsün olduğunu düşünmeli miyiz? Hayır, böyle bir durum yok. Bizler işte zooloji ile ilgilenen, etimoloji ile ilgilenen veteriner hekimlerle yaptığımız çalışmalarda bilim dünyası bunu sadece Hivalomoa cinsi kenelerde olduğunu tespit etmiş durumda. Ama tabii biz kenelerin cinsini, türünü bilemediğimiz için yine başta da söylediğimiz gibi ülkemizin coğrafi konumu, tarım ve hayvancılığın önemli sosyoekonomik, kültürel açıdan bizim için kıymetli olduğu toplumlarda bu vadimizin coğrafik özelliklerinden, kenelerinde bu çalılı, çırpılı, meralı alanlarda yerleşmesinden dolayı temkinli ve dikkatli olmak durumundayız.
0: Sayın Gökalp, Kırım Kongo kanamalı ateşi nasıl bulaşır?
1: Evet, Kırım Kongo kanamalı ateşi kenelerden, kenelerin tutunması ile bulaşan bir rahatsızlık. Bunu söyledik. Bunlarda kenelerin çıplak elle çıkarılması, vücuda değdiği yerlerde bunlara çıplak elle dokunulması, yine hasta insanların kan gibi, vücut sıvıları gibi dış salgılarına çıplak temasla, yine mikrobu taşıyan hayvanlar olabilir. Kenelerin bu virüsü aktardığı ve semptom vermese dahi aslında kanında bu virüsü taşıyan hayvanlar olabilir. Kenelerden bu virüsü alan hayvanların dış vücut sıvıları, kanları veya dokularına korunmasız bir şekilde temas ile bulaşan bir rahatsızlıktır.
0: Kimler risk altında?
1: Tabii ki kimler risk altında? Bu hayvanlarla temas eden insanlarımız risk altında olur. Bu insanlar, insanlarımız çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız, arıcılarımız ve biz bilinçsiz şekilde doğada hareket eden, yani biz maceracı ruhlu insanlarımız diyebiliriz. Ama biliyorsunuz havalar ısındı, artık Erzurum'umuz içinde piknik sezonu başladı. Bizler içeriz. Bizler de yine bu şekilde riskle, temas ile bu virüsle enfekte olma riski altındayız. O yüzden gerçekten dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.
0: Belirtileri nelerdir?
1: Belirtilerimiz yani müpem belirtilerimiz oluyor. Böyle bir kırgınlık gibi başlıyor. Nasıl oluyor? İşte ateş oluyor, yorgunluk oluyor, halsizlik oluyor, kırgınlık oluyor. İlerleyen dönemlerde yani karın ağrısı, ishal, bazen kusma olabilir, yüzde kızarıklık. Yine tabii ki virüs yükünün artmasına bağlı olarak değişik yerlerde, gövde, kol, bacaklarda morluklar ve kanamalar ve çok çok ilerleyen durumlarda da burun kanaması, dışkıda kanama ve idrarda da kan görülmeye başlanıyor.
0: Nasıl korunmak gerekir?
1: Korunmak için yine tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara girerken tabii ki bu kenelerin vücudumuza tutunmasını engelleyemek maksadıyla vücudumuzu koruyucu giysiler kullanmamız ne olabilir? Mesela pantolonumuzun paçalarını çorabımızın içine sokabiliriz. Yine kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için Bu alanlarda işte arıcılarımız bunu yaparlar. Beyaz renkli kıyafetler tercih edilebilir veya bizler pikniğe gittik diyelim. Piknikte kullandığımız sergi

0: örtümüzü daha açık renkte tercih edebiliriz ve böylelikle keneyi gözlemleyebilir. Buna yönelik de tedbirimizi de alabiliriz. Yine riskli alanlara gittik ve bu riskli alanlardan döndüğümüzde de kaşıntımız aslında olsun veya olmasın vücudumuzu, elbiselerimizi bir gözden geçirmekte fayda var. Kene demiştik, böyle daha çok çalı çırpı alanlarda, hayvanlarının tüylerini bıraktıkları alanlarda konuşlanabilir. Hani oralarda kendine yaşam alanı oluşturabilir. Bu alanlardaki temaslardan işte şüphelendiğimiz durumlarda diz arkalarımız, büyük arterlerin geçtiği böyle katlantı alanları, koltuk altlarımız, kulak arkamız, ense, saç kökleri ve kasıklarımızın kontrol edilmesi, annelerin çocuklarını bu yönle yıkamadan önce bir değerlendirilmesi tabii ki çok iyi olacaktır.
1: Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ne yapmalı veya ne yapmamalıyız? Doğru bilinen yanlışlar var mı?
0: Evet, her konuda olduğumuz gibi efsaneler var. Bunlar ne var? İşte çamaşır suyu mu dökelim, yağ mı damlatalım, sigara mı basalım? Kesinlikle, kesinlikle bunları önermiyoruz. Yani öncelikle keneyle bir temas mı var? Kene vücuda herhangi bir şekilde vücutta yürüyor mu? Gördük, örümceğe benziyor. Hatta kene olduğunu bile bilmiyoruz. Bunu çıplak elle dokunmadan, elimizde bir örtü olabilir, piknik örtüsü mesela, onunla hemen silkeleyerek uzaklaştırmak. Yani o keneye elle, çıplak elle dokunmadan. Ama teması varsa, yani vücuda, deriye tutunmuşsa da yine çıplak elle dokunmadan, üzerine herhangi bir kimyasal dökmeden, yağ olsun, krem olsun, işte biz onu dökelim, onun zarar vermesini engelleyelim diye düşünmemeliyiz. Çünkü ne oluyor? Hayvan hava alamadığı için virüslü vücut sıvısını, kusmuğunu temaslı olduğu kişiye aktararak, kusarak virüsü aktarabiliyor. Bu dolayısıyla hastalığın önlenmesini değil, bulaşını artırıyor. Yani tekrar edelim, keneyle veya keneye benzer küçük örümcek tipi bir hayvanın vücuda dokunduğunu gördüğümüzde çıplak elle dokunmamayı öneriyoruz ve kesinlikle üzerine herhangi bir kimyasal dökülmemesini, hayvanın irrite edilerek virüsü aktarmasını çoğaltmayı engellemelerini tavsiye ediyoruz. Yani asla böyle kulaktan dolma bu yanlış uygulamalara vatandaşlarımız asla, yani aldanmasınlar ve yapmasınlar.
1: Sayın Gökalp, şüpheli bir durumla karşı karşıya kaldık. Hangi sürede sağlık kuruluşlarına başvurmamız gerekir?
0: Keneyi uzaklaştırdık. Herhangi bir vücuda tutunması yoktu. Zaten herhangi bir şüpheli bir hayvan vücut sıvısıyla da temasımız olmadı. Bu durumda 10 gün boyunca kendimizden bir haberdar olarak temkinli olmakta fayda var. Ama kenenin dediğimiz gibi, az önceki gibi deriden artık ısırdığını, işte başını soktuğunu veya vücudumuza tutunduğunu gördük sıkı bir şekilde. Buna müdahale etmeyerek en kısa zamanda sağlık birimlerimize, acil servislerimize başvurmalarını rica ediyoruz. Bu doğru bir yaklaşım. Ayrıca yine biz diyoruz ki dokunmadık. Ben onun vücut sıvısına da dokunmadım ama bulunduğum işte piknik örtüsünde örneğin ben keneye benzer işte örümcek vari, küçük örümcek vari hayvanlar görmüştüm. Şimdi doktora da gitmedim, acil servise de başvurmadım, hastaneye de uğramadım. Ne yapmalıyım? O zaman şöyle bir yolu tercih etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu hastalığın belirtileri hakkında uyanık olmamız gerekiyor. Ne oluyor? Öncelikle yüksek ateş. Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Yani nedeni bilinmeyen bir ateşimiz varsa, hiç beklemediğimiz halde bir halsizlik, kırgınlık, yorgunluk, karın ağrısı, işte bulantı, ishal, kusma gibi şikayetler ortaya çıkarsa, bu diyelim ki piknik süresinden, hani bu ilk sonraki 10 gün içerisinde, yine bunu göz ardı etmeyerek böyle bir durum olabilir anamneziyle acil servislerimizde sağlık çalışanlarımıza, değerli hekim arkadaşlarıma böyle bir anamnez vererek, öykümüzü anlatarak başvurmakta fayda var.
1: Erken teşhis önemli midir?
0: Tabii ki erken teşhis her zaman her hastalık için çok önemli. Çünkü bu alınan tedbirleri, yapılacak tedavileri de ona göre şekillendiriyor. Hastalığın nasıl geçireceğimizi de şekillendiriyor. Tedavi sürecini de şekillendiriyor. Alacağımız gerekirse

0: hangi ilaçlar onları da şekillendiriyor. Erken teşhis her hastalık gibi bu hastalıkta da çok önemli. Tedavisi olan bir hastalık ama şu an için herhangi bir koruyucu aşımız veya işte daha önceden alıp da bu hastalığa yakalanmamamız için gerekli olan bir ilacımız yok. Dediğimiz gibi bu konuda bilgili olacağız, farkındalığımız olacak. Ülkemizin, vatanımızın, cennet vatanımızın güzel coğrafi özelliklerinin bu gibi hayvanlar için de bir yaşam alanı oluşturduğunu göz ardı etmeyeceğiz. Keneden veya işte bu tür hayvanlarla bulaşan hastalıklara karşı bilinçli olarak, hijyene dikkat ederek, çıplak elle onların vücut yapılarına zarar verip, onları sıkıp, onları değişik kimyasallarla uyararak, onların virüs yükünden etkilenmemizi sağlayacak yanlış yaklaşımlardan kaçınarak bu hastalıkla çok güzel şekilde mücadele edebiliriz.
1: Sayın Gökalp, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp bizlerle birlikte oldu. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile ilgili kendilerinden bilgiler aldık.
2: Günaydın Türkiye programında spiker arkadaşımız Yıldıray Yıldız'ın Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp'le Kırım Kongo kanamalı ateşi üzerine yaptığı röportajı dinledik. Programımıza arşivden seçtiğimiz Barış Manço'nun bir şarkısıyla devam ediyoruz. Yolla Yarim.

Sevgili dinleyiciler, söz, müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Serap'tan, teknik yapımda Arif Karaman, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Sıla afiyetle.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında yedik poşetli bütün pilincin kilosu 79 lira 95 kuruşa.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan Festi Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Başkent NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu kuliste cevapladı. Yetiştirebileceğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamı erdireceklerini söyledi.
2: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde ABD ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
2: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: Cumhurbaşkanı dış politika mesajlarına meclis kulisinden devam etti. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesiyle Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. ABD Başkanı Trump'a Türkiye ile F-35 savaş uçağı konusundaki son durum soruldu. Trump çözüme ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret etti. NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki zirvenin önemini hatırlattı. Türkiye'nin güçlü savunma sanayi ile ittifak içinde önemine dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna'ya destek, Avrupa'nın savunma kapasitesi ve NATO içinde yük paylaşımı ele alındı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz de NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini ifade etti. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde olacak. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek. Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak. İletişim Başkanlığı zirve kapsamında faaliyetleri yürütmek için NATO görev gücü oluşturdu. NATO görev gücü medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütecek. Medya merkezinde basın mensupları için yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları ve stüdyolar kuruldu. Zirveye katılacak liderlere hediye edilmek ve medya mensuplarıyla diplomatlar ve üst düzey devlet yetkililerine dağıtılmak üzere 3 yeni kitap hazırlanacak. 36. NATO zirvesi marjında çok sayıda yan etkinlikte düzenlenecek. Başkent Ankara NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıklaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş, asayiş ekipleri güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görselleriyle karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu kapsamda bir kez daha İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor.

Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul bugün saat 14'te tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararları ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da olacak. CHP'de ihraçların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. ABD-İran müzakerelerinde teknik görüşmeler sürüyor. Şimdi gözler anlaşmanın detaylarında. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının tartışma konusu olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. Tahran'ın büyük tavizler verdiğini söyledi. İran'dan gelen açıklamaların aksine Tahran'ın nükleer denetime razı olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik heyetlerin 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmelerde ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin de katılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı içinde çalışmalar devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçişlerde ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti. Trump, İran'ın bu konuda güvence verdiğini, aksi olması durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini açıklamıştı. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, Venezuela ile dayanışma ve destek için irtibata geçen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür etti. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ağır ihlaller rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler bir kez daha çocuklar için karanlık tabloyu ortaya koydu. 2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre geçen yıl çocuklara yönelik 38 binden fazla ağır ihlal doğrulandı. İhlallerin bir önceki yıla göre %34 arttığı kaydedildi. Hükümet güçleri ilk kez ihlallerin başlıca sorumlusu olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, bunun insanlık adına tehlikeli bir gerileme olduğunu söyledi. Çocukların savaşın bedelini ödememesi gerektiğini vurguladı. Kurallar mevcut, eksik olan siyasi irade dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell da okul, hastane ve su kaynaklarının savaş alanına dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Hiçbir çocuğun eğitim ve sağlık hizmetine ulaşırken hayatından endişe duymaması gerektiğini ifade etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Dünya depremlerle sarsılıyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunda son maçlar oynandı. Sonuçlar şöyle: İsviçre 2, Kanada 1, Bosna Hersek 3, Katar 1. 2020

0: 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak olan A milli takımımız mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olağan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf transfer etti. Sarı lacivertli ekip 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Amasya 31, İzmir, Muğla, Burdur ve Adana 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Manisa ve Gaziantep 35, Antalya, Hatay, Düzce ve Kastamonu 30, Denizli ve Diyarbakır 37, Şanlıurfa 40, Van 27, Erzurum, Trabzon ve Rize 26, Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı.

0: Florer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
4: hepimize iyi gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: vatan.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Akünün başlıca görevi aracınızın motorunu çalıştırmaktır. Ancak radyo ve farlara da güç sağlamak gibi ek görevleri de vardır. Aracınızı çalıştırdıktan sonra otomobilinizin ihtiyacı olan gücün hemen hemen tümünü alternatör üretir. Ancak aracınızı çalıştıramazsanız ne yapmalısınız? Takviye kablosu ile aracımızı çalıştıralım. Takviye kablolarını kullanabilmek için aküsü sağlam ikinci araca ihtiyaç var. Takviye işlemi için araçları yaklaştırın. Fakat araçları birbirlerine değdirmeyin. Bu önemli. Zira araçlar arasındaki akım sadece kablolardan geçmelidir. Takviye kablolarını tutarken uçlarının birbirine değmemesine dikkat edin. Kırmızı kablonun bir ucunu biten

0: bataryanın pozitif kutubuna, diğer ucunu ise sağlam bataryanın pozitif ucuna bağlayın. Siyah kablonun bir ucu sağlam batarya negatif kutbuna, diğer ucunu motor cıvatası gibi sabit bir metal noktaya bağlayın. Burada uyarıda bulunmak istiyorum. Siyah kablonun negatif ucunu biten bataryanın negatif kutbuna bağlanması az da olsa patlamaya sebep olabilir. Sağlam bataryanın bulunduğu aracı düşük devirde çalıştırın. Şimdi bitmiş bataryanın olduğu aracı park veya boşta çalıştırın. Kabloları sırasıyla yerinden çıkarın. İlk önce siyah kabloyu metal parçadan, daha sonra diğer ucunu sağlam bataryalı araçtan çıkartın. Ardından kırmızı kabloyu bataryası biten araçtan ve sonra sağlam bataryadan çıkartın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Semih Ballı, mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek, bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak, katliam şebekesi ne yaparsa yapar.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz. Turumuza şapkasız çıkmayın manşet Hürriyet'te. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı yaptık. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasaların üzerinde çalıştıklarını belirten Erdoğan, gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan meclise sunacağız dedi. Başkentte seferberlik Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Esenboğa, Ankara ve Bürtet havaalanlarıyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan motoru sinyali. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen Trump, zirveye Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan çok güçlü adam dedi. Rutte ise Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürüldü. General Electric tarafından üretilen motorların Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan ilk yerli savaş uçağı Kaan için kullanılmasının planlandığı belirtildi. Milliyet gazetesine geçtik. Gri liste parlamentoda. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. EYT, Alman SBT milletvekili Helmut Kleibank'ın eşlik ettiği belirtildi. Süreçte yeni kapı ruhu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Biz ittifak ve iktidar olarak üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. ABD Başkanı'ndan F-35 açıklaması Türkiye'yi memnun edeceğim. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider. Gel dedi, gidiyorum ifadelerini kullandı. Trump, F-35 ve jet motorları ile ilgili sorulan soruya ise Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, Ankara'nın isteği olacak cevabını verdi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Havadan, karadan, sanaldan manşeti Türkiye gazetesinde. NATO zirvesi için Ankara'da olağanüstü tedbirler alındı. Alarm seviyesi yükseltildi. Güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. NATO tarihinin en kritik zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacak. İttifakın geleceğini şekillendirecek zirveye 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce üst düzey davetli katılacak. Kritik zirve öncesi başkentte siber sızdırmazlık için kırmızı alarma geçildi. Bütün dijital altyapı 7G'nin 24 saat esasıyla takibe alındı. İran krizi gücümüzü gösterdi. Erdoğan, Türkiye dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı grup toplantısında net mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaş, Türkiye bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. İran krizi sürecinde yaşananlar ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu herkese göstermiştir. İsrail katliam şebekesi bölgemizde istikrarın egemen olmasını engelleyemeyecek. CHP çamur güreşini bizi çekmelerine müsaade etmiyoruz. Terörsüz Türkiye'ye ilişkinse yasal düzenlemeyi fazla uzatmadan meclise sunacağız dedi. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Vergisiz döviz kazancı ekonomiyi felç ediyor manşeti Yeni Şafak'ta. Dövizde yüklü miktarlarda sık sık alsat yaparak gelir elde edenlerden vergi alınmaması spekülasyonu arttırarak kur oynaklığına yol açıyor. Bu da sermayeyi üretim yerine ranta yöneltiyor ve enflasyon sarmalarını besleyerek faiz indirimlerinin önünü tıkıyor. Yapısal bir adaletsizlik var. 2 milyon şirketin döviz işlemlerinden sağladıkları karlar ticari kazanç kapsamında %25 vergilendirilirken

0: bireysel olarak alsat yapıp yüksek gelir elde edenlerin tek kuruş ödememesi yapısal adaletsizliğe de yol açıyor. Cazip hale gelen vergisiz kazanç kapısı sermayeyi, hisse senedi, tahvil veya reel sektör yatırımları yerine kısa vadeli kur pozisyonlarına çekiyor. Fabrikalara, istihdama ve üretim çarklarına akması gereken kaynaklar katma değer üretmeyen ranta dönüşüyor. Hürmüz'den geçiş ücreti alınmayacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında diplomatik görüşmeler olumlu açıklamalarla sürüyor. Katar, Pakistan, Umman ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmaması noktasında konsensüs sağlandığını duyurdu. Nükleer tesislerin denetleneceği iddiasını yalanlayan Tahran ise balistik füze programını müzakere etmeyeceğini açıkladı. Sabah gazetesine geçtik. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Sürmanşet Sabah gazetesinde terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Başkan Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak, yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız dedi. Hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası manşeti Sabah'ta. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek. NATO'nun güvenli limanı Türkiye, 32 devlet başkanı, 100 bakan, 3000'e yakın gazeteci, NATO ittifakının en güvenli ve istikrarlı üyesi Türkiye'de bir araya geliyor. İletişim Başkanı Duran tarihi toplantı öncesi süreci gazetecilere değerlendirdi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Kapı ruhuna davet manşeti akşamda Başkan Erdoğan, FETÖ darbe girişimi sonrası Yeni Kapı'da oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Muhalefet vesayet altında, vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir. Erdoğan, CHP'deki paralel yönetim modelinin siyaseti paralize ettiğini söyledi. NATO'dan çevreden merkeze geçiyoruz. Ankara'da yapılacak zirveyi değerlendiren İletişim Başkanı, Türkiye'nin NATO'daki rolünün değiştiğine dikkat çekti. NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok ittifakın Güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanan Türkiye'nin bugün çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir dedi. İtalya'yı karıştıran açıklama, NATO Genel Sekreteri Rutte, İran'a yönelik saldırı sırasında İtalya'dan 500 ABD uçağının kalktığını söyledi. Muhalefet Meloni'ye tepki gösterdi. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. 25 milyarlık nefes 2 haftada tükendi. Dezenflasyon programı döneminde uygulanan sıkı para politikaları sebebiyle finansman güçlüğü içine düşen reel sektör için hayata geçirilen TOM nefes kredisi, Merkez Bankası'nın kredi artış sınırlamasına tabi olmaması sebebiyle özellikle KOBİ'ler için adeta can suyu niteliğinde oldu. Limiti 3 milyon liraya yükseltilerek 8 Haziran'da yeniden başlatılan TOM nefes kredisinde 25 milyar lira olan ilk dilim 2 haftalık süre içerisinde neredeyse tükendi. Alın teri kazancı faize gidiyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayicinin yaşanan sıkıntılara rağmen üretime devam ettiğini ancak bunun karşılığını alamadığını belirtirken, zor günler geçecek diye bekliyoruz ama rakamlar kalıcı hale gelme riskini gösteriyor dedi. Yılın ikinci yarısına Türkiye ekonomisinin dezenflasyonun belirleyici eşiğinde girdiğini söyleyen Ardıç, bunun faturasını en çok sanayinin ödediğinin sahada görüldüğünü, büyüme verilerinin de bu tespiti doğruladığını belirtti. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Reklam. TRT Radyo 1. Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pronto, Pronto Tur.
8: Pronto Tur'dan

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.11 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat. Sayın Kanbolat, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bir atıfla konuştu. Dün ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Tabii bunu uzunca bir süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. NATO'ya ilişkin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve ittifakın Avrupa kanadını oluşturan müttefikleri arasında uzunca bir süredir bir gerilim yaşanıyor. Şimdi Avrupa ülkeleri, bilhassa Avrupa Birliği ülkeleri kendi güvenlik mimarilerini oluşturma adına, tesis etme adına bazı adımlar atıyor ama bunların öyle çok da kısa vadede sonuç alınabilecek durumlar olmadığı aşikar. Hiç şüphesiz Avrupalı liderler de bunun farkında ve her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile ve Başkan Trump'la bir şekilde orta yolu bulma yolunda açıklamalar yapıyor ya da politikalar üretiliyor. İşte onlardan da belki de en somut örneğini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde göreceğiz. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz. NATO, evet, varoluş gerekçesi neydi? Sonra ne oldu? Özellikle Soğuk Savaş sonrası 2000'li yılların başında nasıl bir gömlek değiştirdi NATO? Bugün geldiğimiz noktada nasıl bir politika içerisinde yeniden o kuruluş kodlarına dönme mesajları veriyor?

0: belirliyor ama yine asıl hedefin Rusya mı olacağı yoksa yeni hedefin Çin olarak mı belirleneceği şeklinde tartışmalarda bir hayli yoğun malumunuz. Sizin değerlendirmeniz, yaklaşımınız nasıl olur? Bu NATO zirvesinde nasıl kararlar, sonuçlar ortaya çıkar? Bu Avrupalı liderleri tatmin eder mi ortaya çıkacak tablo? Ülkemiz açısından farklı bir pencere açılır mı? Bunları merak ederiz.
1: Evet, Venezuela'daki depremle başlayalım arzu ederseniz. 7.2-7.5 şiddetinde iki deprem oldu. Venezuela'ya biz başsağlığı dileyelim. Bu Venezuela'daki deprem 6 Şubat depremi gibi
0: Şiddetli devrim.
1: evet, şiddetli bir deprem ve depremin aslında önemli tekrar ve tekrar ortaya koydu. Ülkemizde bir deprem kuşağında, onun için yapı denetiminin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar göstermiş oldu. Konumuza dönersek, NATO zirvesi hem Türkiye için hem de başkentimiz Ankara için ayrı bir önem taşıyor. Ankara'nın marka değerini ortaya çıkaran bir nokta. Ankara böyle bir büyük organizasyonu yaptıktan sonra, bundan sonra İstanbul ve Antalya gibi büyük organizasyonlara, konferanslara da, zirvelere de ev sahipliği yapabileceğini gösterecektir. Bunun önü açıldı. Bundan dolayı Ankara olarak gurur duymamız gerekiyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle oldu aslında Ankara'ya taşınması. İstanbul üzerinde ısrar ediliyordu. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı'na da teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Avrupalılar Türkiye'yi her zaman NATO içerisinde bir çevre ülke, kanat ülke olarak Soğuk Savaş döneminde görmüşlerdi ve Sovyetler Birliği'nin eğer Avrupa'ya saldırırsa ilk Türkiye üzerinden saldırması üzerine bütün planlar yapılıyordu. Avrupa'nın zaten ne zaman başı sıkışsa, Avrupa'da savaş rüzgarları olduğu zaman Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğu ifade ediliyor. Şimdi de artık Türkiye'nin Avrupa'nın bir çevre değil, merkez ülkelerinden biri ifadesi kullanılmaya başlandı. Ama Avrupa ekonomik olarak rahatladığı zaman, barış rüzgarları olunca da Avrupa'nın doğu kapısı olduğu ifade ediliyor. Sınırlarda Türkiye'nin doğu sınırlarından hemen Ege'ye alınıyor ve biz unutuluyoruz. Zaten Türk askeri, Avrupa'nın askeri olarak bakılıyor ama Türk insanına aynı şey yapılmıyor. Bir gördüğünüz gibi bir vizelerden tutun Avrupa'da çalışmaya kadar her türlü zorluğun Türk insanına çıkartıldığını da görmekteyiz. Onun için Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da daha iyi müzakere edeceğini ben düşünüyorum. Bu zirvede de ne kararlar alınacak? Tabii ki beklenen Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan daha çok kendisini savunmasını istemesi, Amerika'ya daha az yük olmasını arzu etmesi bekleniyor. Şimdi %2'lerden zaten %5'lere çıkmış durumda. Bu daha da yukarıya askeri bütçenin çıkması bekleniyor.
0: Şimdi tabii Sayın Kanbolat, özellikle Avrupa ülkelerinin bu ikircikli tutumuna ilişkin, yani şöyle basitçe tabir edeceksek, olağan dönemde sınırlar Yunanistan'dan başlıyor. doğuda olağanüstü dönemlerde Türkiye'yi de kapsadığı iddia ediliyor. Böyle müşkül durumlarda kaldığımız zamanlar olmuştu. İşte Suriye'de yaşanan bu iç savaş sürecinde Türkiye'de savunma talebinde elbette bulunmuştu. Bilhassa hava savunma sistemleri konusu. Hatta daha öncesine gidelim. S-400 meselesi bile aslında temel gerekçesi bunlardan teşekkül ediyordu ama bir şekilde hal vaziyet olağan dönemde Türkiye'nin çok da lehine gelişmiyor gibi görünüyor. Böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Evet, biz bunun farkındayız ama her ne olursa olsun NATO'nun içerisinde olmak da Türkiye'yi bir şekilde bir şemsiye altına
1: kesinlikle
0: sokuyor.
1: Kesinlikle.
0: Elbette onların da kazanımları var. Elbette
1: NATO,
0: olumsuz yanlarını çok konuştuk
1: tabii
0: ama.
1: Tabii NATO şemsiyesinin önemi İran Savaşı'nda da ortaya çıktı. İran'dan ister İran'ın İran hiçbir zaman kabul etmedi Türkiye'ye füze attığını ama geldi. Bunların havada yok edilmesi bu NATO şemsiyesinin gücünden dolayı olduğunu da kabul etmemiz lazım. NATO Türk ordusuna da yeni bir çağdaş bir konsept verdiğinde gördük Soğuk Savaş döneminden beri bir yenilenen bir Türk ordusunu gördük.
0: Ama şimdi geçtiğimiz günlerde bir ülkenin istihbarat servisinin yıllar önceki raporlarına yansıyan bazı veriler paylaşılmıştı. Bu sosyal medyada da çok konuşuldu, çok tartışıldı. İşte 80'li yıllarda Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu ve tarif edilişiyle bugün geldiğimiz nokta arasındaki farkı ve bakış açısının hani sadece çevre ve merkez ülke olmanın da ötesinde arada hakikaten ciddi mesafelerin, uçurumlar olduğunun, o gün Türkiye'nin acil bir şekilde özellikle ordu gereksinimleri konusunda yardıma muhtaç bir ülke olarak tarif edilmesinin dışında bugün NATO'nun belki de savunma sanayinin, işte Amerika Birleşik Devletleri'ni zaten biliyoruz, Fransa, İngiltere gibi ülkeler var ama onlara sanki bu süreçte bir yenisinin daha eklendiği gerçeği Türkiye'nin öneminde NATO bağlamında bir hayli değerli kılıyor.
1: Evet, Kıbrıs Barış Harekatı da bize savunma sanayisinin önemini de gösterdi. Sadece batıdaki müttefiklere dayanarak, NATO'ya dayanarak savunma sanayisiz bir Türkiye'nin olamayacağını da gösterdi. Biz Kıbrıs'ta baş harekatı yaparken doğru düz çıkartma gemimiz bile yoktu.
0: Ki aslında önceleri de niyetimiz vardı. Sırf bu gerekçeyle belki de değil mi gerçekleşemedi.
1: Yıllarca bir hazırlık sürecinin de olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde otomobil lastiği bile üretemiyorduk. Şimdi dev adımların atıldığı dünyaca güçlü bir savunma sanayisi olan bir Türkiye olduğunu da görüyoruz.
0: Tabii bunların da yine aslında öncesine baktığımızda yine bu ikircikli tutumun, hatta yaptırımların, art niyetlerin, müttefiklerden beklentilerin önemli ölçüde sağlanamamasından kaynaklanan bir zorunluluk, bir zaruri durumun ortaya çıkışıyla birlikte belki de bu adımların atıldığını gördük.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi artık Türkiye kendi uçağını da yapan bir ülke haline geldi. Kamuoyunda tartışılıyor, bunun, biz motorunu niye üretemiyoruz, neden Amerika'dan istiyoruz ki şimdi Trump'ın bu uçak motoruna izin verdiği de ifade ediliyor, getireceği de. Fakat yani uçak motoru yapmak kolay bir şey değil. Bugün Çin bile uçak motorunu yeni yeni yapmaya başladı, Sovyetler Birliği'nden alıyordu. Sovyetler Birliği'nde de uçak motoru Ukrayna ve Özbekistan'da aslında üretiliyordu. Onun için bu normal bir şeydir. Zamanla siz bu motorları geliştirirsiniz. Türkiye'de inanıyorum ya zamanla uçak motoru da yapan bir ülke durumuna gelecek. Ama her şeyi hemen beklemememiz lazım. Onun için bunu normal karşılamak gerekiyor.
0: Peki şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bakalım Sayın Kambolat. Belki
1: Evet.
0: bunu NATO bağlamında da

0: okumaya, değerlendirmeye çalışırız. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile İstanbul Anlaşmaları temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını ifade etti.
1: 2022 İstanbul Dolmabahçe müzakereleri. Evet.
0: Şimdi o süreçte tabii gördük, belki Rusya ve Ukrayna arasında ılımlı bir havanın estiğini Türkiye'nin arabuluculuğunda, ama sonrasını biliyoruz. Özellikle İngiltere'nin olumsuz müdahaleleri sebebiyle bu hal vaziyet ortadan kalkmıştı. Ama şimdi Rusya yeniden dile getiriyor, ama o günle bugün arasında da ciddi farklar var. Hem sahada, hem anlayış olarak, evet, hem de baktığımız zaman askeri kapasite olarak ülkelerin şu anda içinde bulundukları durumlar dahi ciddi bir mesafe barındırıyor. Şimdi şu yorumlar var, Sayın Kambolat katılır mısınız? Yani Rusya Devlet Başkanı Putin bugün zaten Ukrayna'nın İstanbul Anlaşmaları temelinden çok da uzakta olduğunu biliyor. Bunu kabul etmeyeceğini bile tabii böyle barıştan yana olduğunu da en azından söylem çerçevesinde dile getirmesi açısından bir politik manevra gibi görülüp değerlendiriliyor. Sizin yaklaşımınız ne olur?
1: Şimdi İstanbul anlaşmaları müzakereleri nedir? Ona bakmamız lazım. Hı hı. 17 Mart ve 15 Nisan 2022 tarihli. Birincisi Ukrayna'nın tarafsızlığı ilkesi. Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması ve tarafsız bir statüde olması, ama bunun yanında Avrupa Birliği'ne katılmasına da Rusya'nın karışmaması yönünde. İkincisi güvenlik garantileri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin, yani Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin'in ve bunun dışındaki birkaç ülkenin Ukrayna'nın yasal olarak bağlayıcı Ukrayna'ya garanti vermesi, silah ve asker sınırlandırılması ve Kırım'ın statüsü, Kırım ve Donbas'a karışılmaması yönünde. Aslında bu konuda Kırım ve Donbas bölgesi Rusya'da kalsın denmiyor, fakat Kore'de veya Kıbrıs'ta olduğu gibi bir ateşkes anlaşmasının yapılması üzerinde duruluyor. Aslında bu daha önceden Rusya Federasyonu tarafından kabul edilmeyen bir şeydi. Rusya Federasyonu anayasaya bu toprakları geçirmiş durumda referandumla ve kendi toprakları olarak sayıyor. Ama şu anda bir anlaşmayla uzun süreli bir müzakere sürecinin başlatılacağı bir noktaya doğru gidiyormuş gibiyiz. Çünkü son birkaç ay içerisinde Ukrayna dronlarla Rusya Federasyonu'nun özellikle Avrupa kısmını, bunun da başında Moskova ve St. Petersburg olmak üzere iki büyük şehir de var, çok şiddetli bir drone saldırısı altına tutmaya başladı ve drone teknolojisi giderek gelişiyor Ukrayna'da da. Ayrıca enerji altyapısını çok iyi, sıkı bir şekilde vurmaya başladı. Elektrik istasyonlarından rafinerilere kadar enerji altyapısını Rusya Federasyonu'nun darma duman etmeye başladılar. Havaalanları da aynı şekilde, uçaklar artık ya inemiyor ya kalkamıyor. Günlerce yolcular beklemeye başladılar. Yani tam bir felç havasına döndürmeye başladı. Şu anda Rusya Federasyonu'nun içinde de ciddi bir benzin sıkıntısı da başlamış durumda, rafinerilere saldırılardan dolayı. Ondan dolayı artık savaş sadece askerlerden çıktı, normal halkı da yansımaya başladı. Bugün Rusya Federasyonu'na gittiğiniz zaman kimi zaman internet değil telefon bile çalışmamaya başladı. Çünkü bu drone

0: saldırılarında bunlar bloke ediliyor. Zaten şu anda kullandığımız sosyal medyalar orada kullanılamıyor. Dediğimiz gibi bu durum artık gençleri rahatsız ediyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Ukrayna Savaşı 5. yılına girdi ve yaklaşık kayıp iki taraflı olmak üzere bir 30 bini bulmuş durumda. 2 milyonu aşkın genç, genelde genç bu savaşta hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun ve daha kanlı bir savaşın olduğunu görmekteyiz. Bu durumda halkı iki tarafta da oldukça rahatsız etmeye başladı. Ki bunu direkt olarak yansımalarını aslında İstanbul'da gördük. İstanbul'da düzenlenen Rusya değil, bütün eski Sovyetler Birliği halklarının sevdiği sanatçıların İstanbul'da konserlerinde gençlerin, hem Ukraynalı gençlerin hem Rus gençlerinin birlikte bayrak açtığını, sokakları doldurduğunu, aslında bu konuda Türk polisine de teşekkür etmek lazım. Hiç rahatsız etmediler o gençleri de. Caddeleri kesmelerine rağmen ve o orada ciddi bir dostluk coşkusunun da olduğunu gördük. Yani insanlar artık, gençler, savaş değil, barış ve refahın artmasını, refahın paylaşılmasını arzu eden bir gençliğin olduğunu da görmekteyiz.
1: Peki. Sayın Kambolat, devam edeceğiz konuşmamıza. Efendim, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından bağlantılarımız da olacak. Yeniden birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
6: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
7: Evet sayın seyirciler.

0: Nadire tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın efendim, hoş bulduk.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir mutabakat sağlanmıştı. Her türlü gerilime ve karşılıklı tehditkar açıklamalara rağmen. Şimdi gelinen son aşama ne? Bu sağlanan mutabakatın dışında bazı başlıklar gündeme geldi. Oralarda çeşitli beklentiler ve çekinceler var, eleştiriler var. Var mıdır son gelişmeler, nelerdir Harun Aykaç?
4: Tabii yani özellikle nükleer meselede bir sıkıntı var gibi gözüküyor. İranlı yetkililer işte Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri ABD tarafından vuruldu. Yıkıntı halinde, yani oranın tekrar elden geçirilmesi, oraya heyetlerin gönderilmesinin mutabakatta yer almadığını ifade etti. Bunun üzerine Trump hayır dedi. Biz dedi İranlılarla konuşurken bütün nükleer alanlar için konuştuk. Dolayısıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı elemanları gittiğinde bizim elemanlarımız da onların yanında gidebilmeli ve gerekli olan araştırmayı yapmalı istediği yerde İran bu noktada biraz çekince koyuyor işin doğrusu. O da bir sıkıntı oluşturuyor şimdilerde. Öte taraftan Hürmüz Boğazı noktasında hatırlarsanız İran'ın bir talebi vardı. İşte orada bir yönetim oluşturmak ve yönetim oluştuktan itibaren de belli noktalarda hizmet parası almak. Hani direkt Hürmüz geçişi olarak değil de adı yapmış oldukları hizmetlerin karşılığını almak. Rubio yaptığı açıklamada yani Hürmüz Boğazı açık ve serbest olmalı. Ayrıca buradan hani para da alınmamalı. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Kalibaf Umman'a gitmişti. Bu Hürmüz'le ilgili işte konuşmak için bir heyetin kurulacağına dair de bir karar aldıklarını ifade etti. Fakat bunun yeterli olmadığını, diğer Körfez ülkeleriyle de görüşmek gerektiğini dillendirmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bu Körfez ülkeleriyle konuşuyor. İşte İran'ın getireceği teklifi kabul etmeyin manasında. Bu da tabii ister istemez bir sıkıntıya yol açmış durumda. Öte taraftan devrim muhafızları açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan işte serbest geçiş için kafasına göre yeni yollar keşfeden gemiler ve Amerikan destekli yapılar için uyarıda bulundu. Biz dedik işte bizim belirlenmiş olduğumuz sınırlar var. O sınırlardan geçmek zorundasın. Aynı zamanda geçişlerinizi de bize teyit ettirmelisiniz. Biz sizleri kontrol edeceğiz. Eğer böyle yapmazsanız bizim hedefimiz olacaksınız. Acaba böyle bir şey olur mu olmaz mı? Açıklama böyle ama. Yani bu da aslında bir yönüyle bir tehlikeye işaret. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian Pakistan'da bulunduğu sırada basına yansıyan bir ifade vardı. İşte mutabakatta İran'ın bu balistik füze meselesi de konuşuldu veya konuşulacak şeklinde. Hayır dedi, öyle bir şey kesinlikle olmaz. O bizim güvenliğimizdir. Eğer bizim balistik füzelerimiz olmasaydı İsrail ve Amerika bizi tıpkı Gazze gibi kevgire çevirirdi dedi. Dolayısıyla bunu dedi biz hiçbir zaman bir müzakere konusu etmedik, etmeyeceğiz. Orada bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de teyit etti. Evet dedi, böyle bir madde mutabakatta yok. Üstelik şeyi ilave etti. Yani birilerinin balistik füzeleri olurken İran'ın olmaması dedi. Onu ya da olmamasını istemek ikiyüzlülüğün bir işaretidir dedi. Yani dolayısıyla balistik füzeler İran'ın da hakkıdır dedi.

0: Bu şekilde bir gelişme var. Ama neticede bir güvensizliğin olduğu da hakikat. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı dedi ki son 24 saatte 72 gemi ve 20 milyon varil petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu da dünya piyasaları için olumlu. Yani her ne kadar şu an için sözlü çatışmalar, karşılıklı atışmalar olsa da netice itibariyle yol alan bir müzakere süreci var. Önemli olan bütün bunlara rağmen bunun tıkanmaması. Tabii İsrail'in Lübnan'a hala saldırılarını devam ettirmesi de ayrıca bir endişe unsuru. Çünkü o madde bir de bütün cephelerde savaşın durdurulması anlayışına ters ve muhalif bir durum. Bakalım ne olacak? Öte taraftan Doktor Bakır Kalibaf Bakü'deki İslam ülkeleri Parlamento Birliği konferansına katıldı. Dedi İran başta Basra Körfezi kıyıdaşı ülkeler olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik işbirliğini destekleyecek şekildeki güvenlik anlaşmalarını yapmaya hazır. Bakalım süreç bize neyi gösterecek.
1: Peki.
0: Tahran'dan aktaracağımız notlar şimdilik bunlar.
1: Harika, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Bu mutabakatı konuştuk. Tabii karşılıklı açıklamalar var. Bir ılımlı gittiğine ilişkin, bir de böyle gerilim dolu tehditkar açıklamaların ortamı gerdiği bir sürecin yaşandığını ifade etmiş olalım. Şimdi devam ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi'nden. Hasan Kanbolat'la birlikte yine bu meseleyi yorumlamaya çalışacağız kısaca. Sayın Kanbolat, şimdi özellikle Birleşik Devletler tarafından hem kamuoyundan hem kongreden hem temsilciler meclisinden Trump'a dair yoğun eleştiriler vardı. Bu savaşın Amerika'ya ne getirdiğine ilişkin. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerikan kamuoyunu bu özellikle mutabakat sürecine ilişkin, varılan bu mutabakata ilişkin kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bazı açıklamalarda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de dün Kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği kongre binasının girişinde Başkan Trump, İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz şeklindeki açıklamaları ve bunu hemen her fırsatta yapıyor olması sanki tersi bir durum var ve birilerini buna ikna etmeye çabalıyor gibi bir izlenim de söz konusu. Bunu geçmişte İran zaman zaman yapardı. Söylem olarak farklı, tutum olarak farklı girişimlerde bulunurdu ama bu kez sanki bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin daha net bir şekilde yaptığını tanıklık ediyoruz.
2: Evet, şimdi İran'a baktığımız zaman İran tarihi olarak hem tavla kültürünü iyi biliyor hem satranç kültürünü iyi biliyor. Zaten bu coğrafyadan çıkmış. Ama Çin'in sayesinde bir de Go oyununu da öğrendiler. Alan hakimiyeti olayını da öğrendiler. Ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e bu savaşta çok güzel bir şekilde uyguladıklarını da görüyoruz. Nasıl uyguladılar? Olay nükleerken buradan çıkarttılar ve olayı Hürmüz Boğazı'na endekslediler. Ayrıca şunu da söylediler, savunma ve füze programları da görüşme konusu içerisinde değil dediler. Yani olayı daha çok Körfez ülkelerine ve Hürmüz'e odakladıklarını görmekteyiz. Burada da bir başarı yakaladılar. Halen İran Hürmüz'ün bir iç sular, uluslararası sular değil, iç sular olduğu noktasında duruyor. Ve bakım ve çevre ücreti de Hürmüz Boğazı'ndan alacağını açıkladı. Aslında yani İran Boğaz bir otoritesi de oluşturmuş durumdalar. Bu otorite halen duruyor. Ve her geminin geçiş öncesi yükünü, bayrağını, mürettebatını ve son teslim tarihini de istiyor. İsrail bandıralı gemilere de buradan geçiş hakkı vermeyeceğini de ifade ediyor. Ama bunun yanında Trump da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti ve sigorta alınmayacağını söylüyor. Böyle bir iki ülke arasında söylemlerde bir çelişkinin de olduğunu görmekteyiz. Fakat İran Trump hükümetini nasıl tatmin edecek? Biraz da tatmin etmesi lazım. Bu konuda Amerikan şirketlerinin İran'a girmesine Tahran hükümetinin izin vereceğini ben düşünüyorum. Çünkü Trump İran'a gıda satacağını da ifade etti. Gıda derken neleri kastediyor o belli değil. Ama bir Amerika'nın İran'a yönelik bir
1: pazar oluşturma gayreti.
2: Evet, pazar oluşturacağını artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani İran'ı tatmin etmek artı Amerika ile İsrail arasında da ilişkileri biraz açmak için. Çünkü Kasım ayında Amerika'da Trump'ı zorlayacak bir ara seçim olacak. 27 Ekim 2026'da da bu yıl İsrail'de genel seçimler var. 120 sandalyeli meclis yenilenecek. İsrail'de şöyle bir durum da var. Seçim barajı oldukça düşük. Bizim gibi değil. Orada %3.25 baraj. Bundan dolayı da radikal partiler, ufak radikal partiler bol miktarda meclise adam sokuyorlar ve bu radikal partiler meclisin yapısını da zehirliyor.
1: Daha bunlar ne kadar radikal olabilir hocam?
2: Zaten ultra radikaller yani. Yani Netanyahu hükümetini işte bunlar doldurduğu için zaten şu andaki Orta Doğu'da başta Gazze olmak üzere her yerde katliamları görüyoruz. İsrail bir terör devletine dönüşmüş durumda. Bütün dünyada imajını kaybetmiş durumda. Şimdi sizin de dediğiniz gibi yani daha ne kadar radikal olacak? Giderek radikalleşen ve sapıtan bir küçük partiler devleti haline gelmiş durumda. İnşallah dileriz ki bütün Orta Doğu içinde, İsrail içinde bu Ekim seçimlerinde normal aklı selim partiler İsrail parlamentosuna girer ve normale döner diyoruz.
1: Peki.
2: Bir de şunu da ifade etmek isterim. İran Körfez ülkelerine de resmi güvenlik anlaşmaları sunuyor. Amerika'nın diyor güvenlik şemsiyesi olmadan benim güvenlik şemsiyeme girin. Bu aslında 79 İran devrimi öncesi de Şah benzer planlar sunmuştu Körfez ülkelerini. Şimdi yeniden gündeme geliyor. Ama Körfez ülkelerinin doğal bir şekilde Türkiye'ye yöneldiğinde görmemiz gerekiyor. Yani Amerikan-İsrail kalkanı olmadan Türkiye ile bir güvenlik şemsiyesi oluşturulması da gündeme geldiğini görüyoruz.
1: Peki bunu da yine ilerleyen programlarda ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Çünkü belki Körfez ülkeleri için bir koruma kalkanı oluşturulacak, evet. Ama bizim gibi ülkeler için ne gibi riskler oluşturur? Onları da ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama kısa bir reklam aramız var.
3: Reklamlar.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Geçen!

0: QNB'ye geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Meyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Her ev güzel İstikbal'le.
10: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Yetim konuğumuz. Mustafa Yetim, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi programlar Ceyhan Bey, teşekkürler.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakattan bahsediyoruz ama Lübnan'da hiç de işler iyiye gitmiyor gibi görünüyor. İran bilhassa Lübnan'ın kırmızı çizgisi olduğunu tarif etmişti ama İsrail'in Lübnan'da bugün gelmiş olduğu nokta tüm dünya tarafından tabii eleştiriyle karşılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail-Lübnan görüşmelerinin 5. turu vardı. O 5. turda da ilk gün sona erdi ama henüz net bir şey yok. İsrail tarafına baktığımızda İsrail Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi olsa dahi Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz gibi açıklamalar yapması elbette kaygı verici. Sayın Yetim, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i Lübnan konusunda ne kadar sınırlayabilir, geri adım attırabilir mi, bunu başarabilir mi?
2: Evet, bu 5. görüşmeler yansıdığı kadarıyla olumsuz geçmiş. Yani o ilk görüşmeler başladığındaki umudun yerini biraz daha kötümserlik almış gözüküyor. Çünkü bir de tabii İsrail'de seçimler var ve Netanyahu orada herhangi bir kapsamlı anlaşmayı gerçekleştirecek, sözler verebilecek konumda değil. İç politikada da işte Gazze, Lübnan, İran işgal meseleleri nedeniyle çok fazla yoğun bir şekilde eleştirilen bir taraf. İşin bu boyutu var. Yani kısa süreli bir etki nedeniyle sürece yansıyan gelişmeler söz konusu. Ama diğer taraftan uzun süreli meselede, yani köklü olarak kalmaya devam edecek ve İran-Amerika arasındaki barış anlaşmasını, istikrarı, yatışmayı, yani olumlu ne diyeceksek artık, bunu dinamitleyecek temel faktör İsrail'in...

0: Filistin ve Lübnan gibi alanları işgal alanı olarak görmesi. Yani buradaki oluşumları, buradaki devletleri herhangi bir egemen, işte merkezi yapı, herhangi bir varlık olarak tanımaması. Lübnan meselesine de öyle bakıyor. Bu sadece güncel bir mesele değil maalesef. Yani meselenin kısa dönemli durumuyla uzun dönemli durumu farklı. İsrail 70'li yıllardan itibaren Güney Lübnan'ı biraz daha kendi askeri operasyonlarını istediği zaman gerçekleştirebileceği bir alan olarak görmekte ve bunu açıkçası son 2-3 senedir çok daha tahkim edecek adımlar attı. Yani işte ileri savunma düzeyi, Beştepe'yi işgal etmesi, işte buradan Suriye'deki işgal bölgelerine bir hat kurma girişimleri gibi. Ve bunun da tabii ki içeride dindar Siyonistler dediğimiz ve Netanyahu iktidarında vücut bulan gruplar tarafından, işte Gvir, Smotrik ve işte Harediler gibi bu gruplar tarafından çok yoğun bir şekilde desteklendiğini. Yani bu anlamda İsrail siyasetinde müesses nizam diyebileceğimiz noktada bir ayrım yok. Muhalefetin de bu bakış açısında herhangi bir sorun yok. Buna bir itiraz yok. Hatta Netanyahu'yu bu konularda zayıf olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Onun için oradaki, yani İran'ın Lübnan'ı ateşkes sürecine, barış sürecine dahil etme ve işte Hizbullah'ı terk etmeyeceğini, onunla birlikte var olacağını söylemesi pratikte çok mümkün gözükmüyor. Çünkü İsrail zaten bildiğimiz üzere, yani her ne kadar Amerika ile müttefik durumda olsa da ve bu değişmeyecek olsa da, yani günün sonunda Trump'la Netanyahu arasındaki sorunlar bu yapısal ilişkiyi bozacak bir şey değil. Çünkü geçmişte Obama'yla da yaşandı, Bill Clinton'la da yaşandı. Amerikan başkanlarıyla İsrail başkanları arasında zaman zaman böyle gerilimler oldu. Fakat İsrail'in temel siyasetini destekleme, onun mevcut politikalarını sürdürme noktasında bu noktada herhangi bir ciddi bir etkisi olduğunu görmüyoruz Amerikan başkanlarının veya yönetimlerinin. Dolayısıyla İsrail'i engelleme noktasında bu durumun, yani barış anlaşmasının, İran-Amerika arasındaki barış anlaşmasının ben yeterli olacağını düşünenlerden değilim. Yani İsrail oradaki işgal rejimini sürdürecektir ve bu durumda her daim Amerika-İran arasındaki barış anlaşmalarına, Orta Doğu'daki istikrar ve işte kalıcı güvenlik süreçlerine bir risk ve tehdit oluşturmaya devam edecektir Ceyhan Bey.
1: Peki. Sayın Yetim, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden
0: ben
1: birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: İyi programlar. Sağ olun.
1: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Yetim konuğumuzdu efendim. Şimdi devam ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kan Bolat'la birlikte yorumcu konuğumuz. Şimdi bir başka başlığa geçeceğiz Sayın Kan Bolat. O da Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde. Ermenistan tarafından son dönemlerde oldukça ılımlı ve yapıcı mesajlar geldiğini tanıklık ediyoruz. Yine onlardan bir tanesi Türkiye ile Azerbaycan'la sınırları 2030 yılına kadar tamamen açmayı hedefliyoruz açıklaması Ermenistan tarafından geldi. Şimdi nasıl bir süreç izliyoruz? Bu noktaya tabii kolay gelinmedi. Yıllarca bu konular konuşuldu, tartışıldı. Sadece muhatapların değil, bunun dışında işte Avrupalıların, Amerikalıların ya da Rusların söyleyeceği çok şey vardı ve bunlar hep bir şekilde ertelendi, ötelendi. Bugün geldiğimiz nokta nasıl bir nokta? Bu sınırları açmak nasıl bir anlam ifade eder? Merak ederiz.
2: Evet. Daha önce 2010'lu yıllarda da sınırların açılması gündeme gelmişti. Fakat başarılı olunmadı. Çünkü birincisi Azerbaycan'ın yaklaşık %20'si işgal altındaydı. Tamam. Ermenistan'ın Karabağ başta olmak üzere ve Bakü'nün bu konuda çok ciddi direnişi vardı. Haklı bir direnişi vardı. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan kardeş halklar, kardeş devletler. Fakat gelinen nokta artık farklı bir nokta. O zamanlar arada İsviçre vardı. Şu anda artık Türkiye ile Ermenistan karşılıklı doğrudan görüşmeler yapıyorlar. Büyükelçimiz, Cumhurbaşkanımızın onayıyla.

Ülker şimdi Serdar Kılıç'ın başkanlığında bir heyet bu görüşmeleri yürütüyor. Karşıda da parlamento yardımcısı var, Ermenistan parlamentosunun yardımcısı.

0: Diyor ki bağımsızlık bildirgesinde, Ermenistan bağımsızlık bildirgesinde benim topraklarımı da söyleyen noktalar var. O da kaldırılsın ama bunun için referandum lazım. Referandumda 2/3 çoğunlukla olur. Fakat bunu da hayır demiyor ama şu anda Paşinyan'ın böyle bir gücü yok. Ama Paşinyan Türk olmakla da suçlanmasına rağmen Türkiye'ye özellikle ve Azerbaycan'a her türlü kolaylığı yapmış durumda. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi olumlu adımlar atılıyor. Alican sınır kapısı diplomatlar için, üçüncü ülke vatandaşları için açılmış durumda. Bunun yanında hava yolu açıldı. Direkt gümrükleme açıldı. Bir de Türk tarafı 1.000 burs vermeyi teklif etmişti. Şimdi 5 Ermeni öğrenci, Türkiye 5 Ermeni öğrenci de Ermenistan'a giderek yeni bir köprünün kurulacağını görüyoruz.
1: Sayın Kambolat, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Efendim, Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kambolat bugün yorumcu konuğumuzdu. Dış politik gelişmelere baktık. Birçok başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi 9 haberleri, 9 haberlerinin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Meltem Ersan. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işaret verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti bu felaket önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir, tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne dikkat çekti. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, idari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri hızlanacak. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Metin Yener'i tebrik etti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlanması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç

0: Örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Karan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon eşya işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaaya karşı sanık savunmalarının alındığı 38. oturum sona erdi. Savunma sırası gelen eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı hakkındaki rüşvet ve irtikap suçlamalarını reddetti, beraatini istedi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump, Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olmasının çalışıldığını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9.11 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Yanar konuğumuz. Sayın Yanar, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat piyasaları rahatlatmış gibi görünüyor. Özellikle petrol tarafında. Petrolde düşüş sürüyor. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artışına da bağlı olarak. Şimdi bu süreçte tabii özellikle bölge ülkelerinin ekonomileri, Türkiye'de bundan bir hayli etkilenmişti. Birçok istatistik veri, yıl sonu işte kaydedilecek mesafeler bu savaş nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması sebebiyle de birçok kez değişikliğe uğramıştı, revize edilmişti. Tabii olumsuz anlamda ifade ediyorum bunları, negatif olarak. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu yaşanan süreci nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bir olumlu tablo mevcut durumda var ama riskler hala devam ediyor. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz Sayın Yanar?
2: Evet, öncelikle isterseniz bir paradoksa işaret ederek başlayalım. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı savaş öncesinde göre baktığımız zaman anlaşma sonrasında sadece 1/4. Buna rağmen petrol fiyatları sanki savaş hiç olmamış gibi savaş önceki seviyelere döndü. Brent petrolün varil fiyatı $74'ın altına indi bugün. Yani yaklaşık %40'ın üzerinde bir düşüş gerçekleşti. Bu piyasayı aslında çok rahatlatan bir şey. Ama piyasayı sürükleyen şeyin aslında şunu gösteriyor bize. Biz iktisatçıların risk primi, jeopolitik risk primi dediği şey. Yani aslında bugünü fiyatlamıyoruz, gelecekteki olanı fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatları da bu anlamda geleceği fiyatladığını söyleyebiliriz. Yani akış henüz eski seviyesine gelmese bile, çünkü bu akışın normal seviyesine gelmesi yıl sonu bulabileceğini gösteriyor. Ama fiyatlama davranışı iyimser beklentileri satın alarak savaş öncesi döneme dönmüş durumda. Burada şöyle bir tabii olumlu bir tablo var. Olumlu olmasının sebebi fiyatların düşmüş olması, petrolün enflasyon, dış ticaret hacminin artması gibi birçok faktörü etkilemesi. Bunu bazen işte küresel ekonominin damarında bir pıhtı gibiydi aslında, bu pıhtıya benzetebiliriz. Bu pıhtı yavaş yavaş çözülüyor. Bu çözülmeyle beraber ekonomide bir canlanma ve beklentilerde, az önce belirttiğiniz gibi enflasyon beklentisinde de olumlu yönde bir düşüş seyrine etkilemesi mümkün. Fakat şöyle bir risk de var. Biz bunu 2 aydır yaşıyoruz. En ufak bir anlaşmazlık durumunda petrol fiyatlarının tekrar sıçrama riski de bulunuyor. Özellikle hem Amerika'nın hem OECD'nin stratejik rezervlerinin kritik eşiğin altına düşmüş olması, olası bir kriz durumunda, olası bir anlaşamamazlık durumunda da fiyatların tekrar yükselme riskini de beraberinde barındırıyor diyebiliriz.
1: Peki Sayın Yanar, şimdi şöyle bir ihtimal de var. Tabii her ne kadar buna Amerika Birleşik Devletleri karşı çıksa da, özellikle İran tarafı bunu sıkça dile getiriyor. Hürmüz'den geçiş için bir ücret talebi söz konusu olabilirmiş şeklinde. Tabii mevcut uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin uluslararası sulardan geçiş ücreti veya vergi talep etmesine izin verilmez gibi bir yaklaşım var, ama artık kuralsızlığın kural olduğu bir döneme geçiş yaptık gibi görünüyor ve bu ve bunun gibi farklı örnekler de belki söz konusu olabilir önümüzdeki süreçte. Şimdi bu gibi durumlarla eğer karşı karşıya kalınırsa nasıl riskler ortaya çıkar?
2: Bugün Trump'ın da bir açıklaması vardı şeyle ilgili, işte eğer bir ücret alınması durumunda müzakere durur diye. Şimdi buradaki bu risk zaten, biz Amerika-İran Savaşı'nın uzun Şubat'tan beri, 28 Şubat'tan beri devam eden süreçte biliyorsunuz sık sık işte anlaşma mutabakat sağlandı, başlıyoruz, işte görüşmeler başladı deyip tekrar masadan kalkma durumu çok sık yaşandı. O yüzden petrol fiyatlarında da ciddi dalgalanmalara yol açtı bu süreç. Bu tür pürüzlerin olması tabii dediğim gibi risk olarak fiyatların tekrar yükselmesi anlamına geliyor. Bu anlamda eğer mutabakat sağlanıp geçiş sürecinde herhangi bir pürüzle karşılaşılmadığı zaman petrol fiyatlarının 60 dolar 70 dolar seviyesinde devam edileceği tahmin ediliyor, bekleniyor. Bu da ekonomik açıdan, dünya ekonomisi açısından, Türkiye ekonomisi açısından oldukça avantaj yaratacak bir durum. Ama olası bir risk ve kriz durumunda ise tekrar belirsizliklerin fiyatları 100 dolarlar seviyesine tekrar çıkarması durumu söz konusu olabilir.
1: Hı hı. Peki sizce hangi ekonomiler bu olumsuz tablodan bugüne kadar geldiğimiz noktada daha çok etkilendi? Eğer olası riskler önümüzdeki dönemde söz konusu olursa ve bu riskler bağlamında tabii daha olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa, ihtimaller üzerinden konuşuyoruz elbette, ama hangi ekonomiler daha kırılgan ve daha çok bu krizi hissetti ve hissedecek?
2: Yani burada özellikle ithal enerjiye bağlı olan, yani direkt olarak enerji ithalatına yüksek bağımlı olan ülkeler, özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri, İran, İran'dan ya da Hürmüz Boğazı'ndan enerji ithalatı, ihracatı daha çok Hindistan, Güneydoğu Asya ülkeleri, bu anlamda Hindistan, Japonya gibi ülkelerin ciddi anlamda etkilenme durumu söz konusu. Ama totalde baktığımız zaman petrol fiyatlarının artması petrole bağımlı, petrol ithalatına ciddi anlamda bağımlı olan ülkeler açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Aslında bu durum şöyle bir durumu da, yani petrol ithalatında ya da enerji çeşitliliğinin gerekliliği konusunda da ciddi bir uyarı oldu ülkeler açısından. Yani sadece petrol ve doğalgaza bağımlı olmak bir anlamda en ufak bir kriz durumunda, ki bu Hürmüz Boğazı'nda biz bunu net bir şekilde yaşadık, ciddi dalgalanmaya ulaşıyor. Bu nedenle aslında ülkelerin enerji çeşitliliğini artırması konusunun ne kadar önemli bir şey olduğunu gündeme getirdi. Bu noktada da Türkiye'de

0: Enerji çeşitliliğinin artırılması konusunda çeşitli teşviklerin başlamış olması, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ya da enerji çeşitliliğinin, kaynak çeşitliliğinin artırılması ciddi anlamda öne çıkıyor diyebiliriz.
1: Şimdi tabii petrol ithal eden ülkeler üzerinde değerlendirdik ama şöyle tabii gelişmiş ülkeler de bu petrolü ithal ederek üretimlerini gerçekleştiriyorlar ve nihai olarak bir ürün ortaya çıkıyor. Şimdi bu nihai olarak ortaya çıkan ürünlerin de tabii bu bahsettiğimiz bütün işte petrol fiyatlarındaki artış diğer risklerle birlikte katlanılan o maliyet bir şekilde bu nihai ürünlere eklenmiş olarak ortaya çıkacak ve bu
0: Kesinlikle.
1: nihai ürünleri de ithal eden gelişmiş ülkeler olur, gelişmekte olan ülkeler olur ya da daha gelişmemiş ülkeler bağlamında da ele aldığımızda bu maliyeti, bu külfeti bir toplam hal vaziyetinde katlanması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu küresel enflasyon durumunda bir etki yaratır mı?
0: Tabii ki. Yani petrol fiyatlarının artması ilk katman etkisinin fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü petrol birçok sektörde temel girdi ya da maliyeti belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda enerji fiyatlarının yükselmesi ülkelerdeki gıda başta olmak üzere birçok sektörde enflasyonist baskıyı arttırıyor. Bu anlamda en önemli etkilerinden bir tanesi bu. Ters yönde etki de bir enflasyon baskısını azaltacak. Türkiye gibi yüksek enflasyonla mücadele eden ülkeler açısından özellikle bu fiyatların yukarı yönlü baskısı enflasyonun her zaman hedefin üstünde kalmasına ya da bir türlü hedeflerin tutturulamaması gibi bir durum söz konusu olacak ki bu ekonomik açıdan ciddi bir problem. İkinci etkisi de aslında bir tabii durgunluğa yol açması yani maliyetlerin artması, ticaretin işte tıkanması geçen günlerde Hindistan'da mesela seyahat kısıtlamalarının başlaması gibi. Yani ekonomik aktivitede de bir yavaşlama ve bir durgunluğa yol açma durumu da söz konusu olabilir. Ciddi bir petrol stoklarının azalmasıyla beraber eğer krizin devam etmesi durumunda büyüme hızlarının yavaşlaması ya da ülkelerin durgunluğa girmesi durumunda söz konusu olabilir.
1: Peki. Sayın Yanar, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Yanar konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat piyasaları rahatlatmış gibi görünüyor. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçişler artıyor. Belki savaş öncesi durum kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçişler yok ama yine de petrol fiyatları savaş öncesi duruma gelmiş gibi görünüyor. Biz de bu konuyu konuştuk, etkilerini konuştuk. Olası riskler bundan sonraki süreç için eğer olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa nasıl bir hal alır? Bunları ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet devam ediyoruz bu bölümde tarım gündemine bakacağız. Tarım yazarı Mine Ataman konuğumuz. Sayın Ataman günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, merhabalar.
1: Efendim Avrupa Birliği iklim değişikliğine dayanıklı daha verimli ve rekabetçi bir tarımsal üretim sistemi oluşturmak amacıyla yeni genomik teknikler mevzuatını resmen kabul etti. Şimdi bu Sayın Ataman özellikle yeni genomik teknik dediğimiz husus ne oluyor? Amaçlananı elbette yukarıda tarif etmeye çalıştık ama daha somut örneklerle nasıl şekillendirebiliriz?
4: Biz hep GDO'yu konuşuruz. Genetik

0: değişiklikten bahsederiz. Aslında bu yeni genomik teknikler dediklerini şöyle bir tanım yaptılar. Dediler ki GDO'yu bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü GDO bir türden başka bir türe bir gen aktarmak anlamına geliyor. Ama bu yeni genomik teknikler aslında aynı tür içerisinde bir takım teknolojileri kullanarak genetik müdahalelerde bulunmak. Bunlardan en çok bilineni örneğin CRISPR-Cas9 dediğimiz bir yöntem. Bunun gibi bir takım yeni yöntemler var. Bununla beraber örneğin bir bitkideki soğuğa karşı dayanıklılık genini susturabilirsiniz. Yani aslında kesmek anlamına geliyor. Veya başka bir bitkideki soğuğa dayanıklılık genini oradan alıyorsunuz, başka bir bitkiye aktarabiliyorsunuz. İşte bunların ve başka bir takım düzenlemelerin altına yeni genomik teknikler dediler. Niye böyle bir şey yaptı aslında Avrupa Birliği? Asıl soru burada. Çünkü Avrupa Birliği uzun yıllardan beri özellikle İtalya'nın başı çektiği bir yerde ısrarla biz GDO'ya karşıyız, biyoteknolojiye karşıyız diyordu. Ama iklim değişikliği sebebiyle artık tarım ve gıda ekosisteminin korunması, direnç kazandırılması gerekiyor bu alana. Bu bakımdan da şu anda dünyadaki en etkili yöntem esasen biyoteknoloji ve bu genetik bir takım teknolojiler. O yüzden de Avrupa Birliği uzun yıllar hayır, bizim gündemimizde böyle bir şey yok diye en sonunda özellikle de Danimarka'nın isteği ve ısrarıyla kabul etti ve şu anda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Örneğin elimizde bir yerel çeşit var. Bir yerel buğday çeşidi var. Bu neyse Avrupa Birliği diyor ki yanında da diyor bir ıslahçı diyor. Bir CRISPR-Cas teknolojisini kullanarak yeni soğuğa dayanıklı bir tohum geliştirdi diyor. Bu ikisini aynı kefeye koyuyor. Bu da diyor bizim için yerel çeşittir. Bunda diyor aslında diyor bir gen değişikliği yapılmış anlamına gelmez diyor. İşte en önemli soru da burada başlıyor. İşte Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerdekiler diyorlar ki bu dünya için yeni bir eşiktir. İşte 1950'li yıllardaki o yeşil devrimden sonra yeni bir tartışma başladı diyorlar. Mevzu esasen böyle bir konu.
1: Hı hı. Peki Türkiye'de bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Neler yapılıyor?
0: Şimdi Türkiye'ye gelmeden önce dilerseniz dünyaya baktığınızda bu genetik değişiklikleri en çok Brezilya kullanıyor, Amerika, Avrupa'da elbette Hollanda kullanıyor, işte başka ülkeler ama son yıllarda Hindistan, Çin ve Kore bu alana çok yatırım yapıyor. Özellikle de biyoçözümlerin çok gündeme geldiği bir dönemde bu teknolojilere hakim olmak gerekiyor. İşte Türkiye tarafı da aslında biz de genelde biliyorsunuz Türkiye'de GDO yasak, herhangi bir genetik düzenleme de yasak. Ama Türkiye'de yavaş yavaş son kalkınma planının da içerisinde vardı. Biyoteknoloji araçlarının kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de hatta yeni gıdaları kodekste tanımladık. Bu da ne anlama geliyor yeni gıda dediğimiz? Mesela eskiden hiç kullanılmayan diyelim ki tavuğun bir yerindeki bir ilikteki bir şey. Eskiden bu bir gıda tanımlaması içinde değildi. Yeni düzenlemeyle bu da gıdanın içerisine alındı. Türkiye'de aslında yavaş yavaş bu sisteme dahil olmaya başlıyor. Çünkü biyoteknolojideki bir takım teknolojilerle tohumları iyileştirerek iklimin getirdiği zor koşullarla ancak mücadele edebiliriz. Sadece ülkeler değil, tarım gıdadaki tabii küresel devler, inovasyon şirketleri de bu konuda dünyada ciddi çalışmaya başladılar. Bu anlamda da çok önemli aslında bir eşik aşılıyor. Yani uygarlığı kurtarabilmek için uygarlık yeşil devrimden sonra yeni bir şeye evet dedi. Böyle de belki konu okunabilir.
1: Şimdi bir başka konuya geçelim Sayın Ataman. Biyoçözümlerin değeri hem 2035'e kadar büyüme ve refah Türkiye raporunu konuşacağız. Hem de bu biyoçözümlerin değeri derken siz de bu konuda bir yazı kaleme aldınız. Biraz bu konuyu açmanızı rica edeceğiz.
0: Biyoçözüm aslında genel anlamda şu, bir coğrafyadaki örneğin turşu yapma tekniği de, maya tekniği de, o coğrafyadaki bir ağacın özündeki bir aktif madde de veya o coğrafyadaki mantarların çalışma sistemi de, bunların hepsi aslında biyolojinin konusu. İşte bu biyoçözümler dediğimiz şey aslında biyoteknolojiyi de yanına alarak şunu çalışıyor. Diyor ki evrende zaten milyarlarca yıldır bir biyoçeşitlilik yaşam unsuru var. Biz bunları anlıyoruz, çözüyoruz ve bizim kendimiz için kullanıyoruz. Örneğin maya. Yoğurt mayası aslında baktığınızda faydalı bakterileri kendi adımıza

0: alıyoruz, çoğaltıyoruz ve diyoruz ki git mayalara yoğurdu mayala. Veya aynı mayaya diyoruz ki git ekmeği kabart, ekmeğe lezzet kat. Aynı maya bakterisine veya aynı türden bir takım enzimlerle gömleğimizdeki mesela lekeyi de çıkarabiliriz. Aynı bakteriye suyu da temizletebiliyoruz. Aynı bakteriye diyoruz ki benim için protein üretiyoruz. Yani aslında gezegenin canlılık unsurları içerisindeki bunlar ücretsiz işçi dediğimiz bir ordu, mayalar, bakteriler, çalışma sistematikleri veya işte bir bitkinin içerisindeki bir gen, bütün bunları kullanarak ülkeler, hiç diyelim ki doğal bir kaynağı yok, petrolü yok, pamuğu yok, yağmur yağmıyor ama mutlaka o bölgeye ait bir takım böyle zenginlikleri vardır. Bunları kullanarak işte aslında o ülkelerde kendi tarım gıda ekosistemlerini güçlendirebilirler. Almanya merkezli dünya tarım şirketlerinden bir tanesi bir rapor yayınladı buna yönelik. Dedi ki Türkiye'de yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir pazar var. Bu pazarı eğer bir miktar destek sağlarsak 2035'te hem 10,5 milyara yaklaşabilir hem de ek 78 bin istihdam yaratılabilir. Niye önemli? Çünkü bunun dediklerimiz biyoteknoloji laboratuvarlarında aslında gençleri iş demek, biyologlara iş demek, kimyacılara iş demek, doğadaki bir takım her şeyin yeniden aslında sisteme girmesi yani demek.
1: Bir çarpan şöyle etkisiyle söyleyeyim. Değil mi? Bir çarpan etkisiyle istihdama katkısı.
0: Çok. Mesela limondaki küf vardır ya mesela. Ha. Limon küflenir aslında çürük ve biz atarız değil mi? Halbuki biri gidiyor yıllar önce, yüzyıl önce o bir biyoçözüm onu penisiline dönüştürüyor. Çünkü o küfün içinde faydalı bir bakteri var. İşte bunun gibi düşünmekte fayda var. Doğada aslında bu ve benzeri binlerce çözüm var. Doğada hiçbir şey atık değil, çöp değil. Dönüştüğünde o dönüşümün matematiğini çözdüğümüzde aslında mühendislikle birleştirdiğimizde hem doğal bir çözüm hem ülkeleri kalkındırabilir hem de çok da sağlıklı aslında. Bu şekilde de müthiş bir fırsat var. Türkiye'de bu konuda çalışıyor. Düzenlemelerle, yasal mevzuatlarla, desteklerle, Ar-Ge'ye verdiği desteklerle. Bu anlamda Türkiye aslında bölgesinde çünkü çok geniş de bir biyoçeşitlilik unsuruna sahibiz. Floramız, faunamızda müthiş bakteriler var, mantarlar var. Hepsini toparladığımızda niye önümüzdeki dönemin Türkiye yükselen biyo çözüm üreten bir ülkesi olmasın?
1: Peki Sayın Ataman, şimdi hububat hasadı da başladı Konya Ovası'nda. Hububat hasadının ilk adımı olan arpa tarlalarına biçer döverlerde girmeye başladı. Şimdi tabii geçtiğimiz yıla oranla yağışları daha iyi aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi bunu rekolte için elbette söylüyorum. Şimdi rekolte beklentisine, fiyat konusundaki beklentine, böyle bir bu durumu rekolte ve fiyat beklentisi arasındaki o makas çok farklı düzeylerde olur mu? Çiftçinin, üreticinin beklentisi düzeyinde mi gerçekleşecek? Bunları da merak ederiz.
0: Şimdi burada tabii Türkiye müthiş bir bolluk yılı yaşıyor ama biz hep biliyoruz geçmiş yıllardan bolluk yılı refah yılı anlamına gelmiyor. Evet. Bazen bolluk çiftçi için afet bile sayılabiliyor. Neden? Çünkü ekonomiler şuna bakıyor. Bir çiftçinin bir dönüm arazisi var, 100 kilo aldı, 20 lira para kazandı ama önümüzdeki yıl 150 kilo aldığında yine deniliyor ki işte ortalama enflasyonda dahil ederek 25 lira kazansın. Yani gelir garantili aslında sanki bir memurmuş gibi maaşının belli bir standartta oluşması için uğraşılıyor. O yüzden de bu sene verim yüksek arpada, buğdayda, meyvelerde, sebzelerde. Bu bakımdan da fiyatlar biraz düşük açıklanıyor. Amaç burada piyasayı regüle etmek, yurt dışı ile olan fiyat rekabetinde rekabet edebilmek. Çünkü biz pek çok meyvede, sebzede, buğdayda un yapıyoruz, dünyaya ihracat yapıyoruz. İçerideki fiyatı çok yüksek verip elbette çiftçiyi çok sevindirmek isteriz ama bir taraftan da dünya piyasalarıyla da entegre fiyatlama yapmamız gerekiyor. Şu anda gelen haberler sevindirici, arpada, buğdayda, bakliyatlarda bir miktar çok fazla nem sebebiyle verim sıkıntıları olan yerler var. Buğday ve arpa tarafında bir miktar dengesiz protein düzeyi var. Çünkü protein çok önemli. Proteinde dengesizlikler olduğu zaman un fabrikaları buğdayı alıyor, un yapmak zorunda belli bir standartta. Buranın yönetilmesi gereken bir alan var. Bu yıl dediğim gibi verim var, bolluk var ama bunun çiftçiye yansıması, özellikle de son 3 yıldır hep yoklukla mücadele eden, iklimle, depremle, onunla bununla mücadele eden çiftçi için hani bu yıl çok kazanacak demek

0: çok mümkün değil. Dünya ile entegre fiyat için ve fazla rekolteyi piyasa mekanizmaları içerisinde yönetebilmek için de fiyatlar makul geliyor. Çiftçi elbette burada biraz tabii serzenişte bulunabiliyor. Haklı da, çünkü çok zor yıllardan geçti. Ama bu yılı böyle yeniden bir hizalama yılı olarak da düşünebiliriz. Güzel haberler geliyor hem Türkiye'den hem dünyadan. Hayırlı olsun, hasadınız bereketli olsun dileriz bütün Türkiye'ye,
1: Mila
0: dünyaya.
1: Hanım, şu oldu mu? Şimdi ürün tabii bollaştıkça, şimdi rekoltenin yüksekliğinden bahsettik ama şimdi ürün bollaştıkça fiyat bir şekilde aşağı çekiliyor. Böyle bir erken hasat etme gibi bir gayret, çaba, bunun bir riski var mı?
0: Şimdi şöyle, tabii son yıllardaki bahsettiğiniz de problemimiz normal hasat gecikebiliyor ya da erken gelebiliyor. Şimdi bu hasattaki dengesizlik de aslında fabrikaların üretimini bozuyor, ihracat bağlantılarını bozuyor. Bir anda pazara çok fazla domates geldiğini düşünün, domatesin fiyatı düşüyor. Bu sefer çiftçi kazanamıyor. Yani aslında tarım gıda ekosistemini özetlediğimizde en önemli şey arz talep dengesi ve genel anlamda denge. Yani mevsim dediğin şey o kadar önemli ki, bakın hasat zamanı, ekim zamanı, dikim zamanı. Yani bir şey küçücük değiştiğinde sadece üretim değişmiyor. Yani örneğin belli bir dönem işçiler Adana'ya geliyor, Adana'dan sonra İç Anadolu'ya geliyor, sonra Batı'ya gidiyor, sonra Fındık'a geçiyor, Çay'a gidiyor. Bunun bile bir düzeni var aslında. İstihdamın göçünü bile düzenliyor esasen mevsimler ve üretim, hasat zamanları. Şimdi işte bu hasattaki her değişiklik her tarafı etkiliyor.
1: Evet.
0: Bu bakımdan da konuya belki böyle de yaklaşılabilir. Yani tarım tarafı böyle hani biçtim, nasıl olsa hani yollarım, satılır gibi o kadar basit bir denklem değil. Giderek daha da girift bir hale geliyor.
1: Peki. Mina Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Efendim, son olarak tarım gündemine baktık. Tarım yazarı Mina Taman bizimle birlikteydi. Tarım gündemini konuşmaya çalıştık. Şimdi tabii özellikle hububat hasadı dikkat çekiciydi. Şimdi sezonda tabii erken ürün hasadından kaçınılması uyarısında uzmanların özellikle dile getirdiğini ifade etmiş olalım. Tabii rekolte geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi bir noktada diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıl hakikaten ciddi bir kuraklık ve yağış yetersizliği söz konusuydu. Ama bu yıl beklenen yağışların bilhassa bölgeye düşmesiyle beraber rekolte beklentisinde de büyük bir artışın olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Tabii burada yine tabii rekolteye de bağlı olarak fiyat konusunda tatmin edici bir düzeye ulaşır mı ulaşmaz mı, üreticinin beklentisini, bunları tabii önümüzdeki günlerde piyasanın da şekillendireceğini ifade etmiş olalım. Efendim, bugün veda ediyoruz. Programı Veli Yıldız sizler için hazırladı. Teknik yapımda Semih Bağlı vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın gündemde aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Gem.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişinizdeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1982 Dünya Kupası'na istediği sonuçlarla başlayamayan İtalya. İspanya'da düzenlenen turnuvada iki aşamalı grup sistemi son kez uygulandı. İlk turda Polonya, Kamerun ve Peru ile eşleşen İtalya beklentilerden uzak performans sergiledi. 3 maçta 3 beraberlik alarak Polonya'nın ardından güçlükle üst tura yükseldi. İkinci grup aşamasında İtalya'nın rakipleri Brezilya ve Arjantin'di. Gök maviler adeta küllerinden doğdu. İlk maçta Maradona, Kempes, Osvaldo Ardiles gibi isimlerden oluşan Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

0: Brezilya maçına ise İtalya'nın efsane futbolcusu Rossi damga vurdu. Çizme ekibi Falcao, Sokrates ve Zico gibi isimlerle şampiyonluk hedefleyen sambacıları Rossi'nin attığı 3 golle 3-2 yenmeyi başardı. Yarı finalde Polonya'yı Rossi'nin golleriyle 2-0 eleyen İtalya finalde Batı Almanya ile karşılaştı. Madrid'de 90 bin kişinin izlediği maçta Batı Almanya'yı 3-1 yenen çizme ekibi şampiyon oldu. Bu sonuçla İtalya 1982'de tarihinin 3. Dünya Kupası zaferini elde etti.
1: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tablet deyince Vatan.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: afiyetle ye.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklamlar.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Yeni teknolojiler, hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri, bilimsel çalışmalar ve güncel gelişmeler. Her şey İyilik Sağlık'ta. İyilik Sağlık, Fatma Demir Turgut'un sunumuyla her cuma 17.10'da TRT Radyo 1'de.

Doğanın Son Cenneti. Birinci Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Can Metin Belgin, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürzap, Mahir Özgür Erkekli, Sadiye Gülgün Ok, Şahin Akın Akman.

0: Ne kadar geciktin?
1: Az daha gelemiyordum.
0: Ne oldu?
1: İş biraz uzadı. Hemen çıkıp eve gideyim dedim önce ama...
0: Ama bana da kıyamadın.
1: Evet. Yani fazla kalamayacağım.
0: İyi. Bir yerde oturalım mı?
1: Küsme hemen.
0: Küsmedim canım. Yalnız biraz canım sıkıldı.
1: Ummadığın bir şey olunca elinden oyuncağı alınmış çocuklara benziyorsun. Bütün zengin çocukları senin gibi şımarık mıdır?
0: Hayır.
1: Yapma lütfen.
0: Tamam tamam. Hadi oturalım şurada biraz.
1: Hayır, oturmayalım şurada biraz. Hedefe doğru biraz yürüyelim. Bir duraktan otobüse binerim sonra.
0: İyi. Hedefe doğru yürüyelim bakalım. Günün nasıl geçti?
1: Her zamanki gibi.
0: Babam artık çalışmaya başlasan diyor.
1: Zengin çocukları da mı çalışırmış?
0: Bırak benim zenginliğimle uğraşmayı da bir çözüm bul.
1: Neden ben çözüm buluyorum? Bir iş bulup çalışacaksın.
0: Babamın işi dururken mi?
1: Anlamadım. Babanın yanında mı çalışacaksın? Unut, hemen unut.
0: Lütfen anlayışlı ol.
1: Olamayacağım, çok üzgünüm.
0: Ama önünde sonunda ben de bu işi üstleneceğim. Babam yaşlanıyor.
1: Bunun çözümünü ben sana aylardan beri söylüyorum.
0: Senin ayrılmana razı değilim.
1: Deli, ben her yerde iş bulurum. Kapışırlar benim gibi deneyimli mimarı.
0: Biliyorum, kapışırlar elbette. Seni gözümün önünden ayırmak istemiyorum.
1: Bir yere kaçmam, korkma. Akşama babana işe başlamaya hazır olduğunu söyleyebilirsin. Bakma öyle, çok ciddiyim. Bundan başka da çözüm yok aslında. Aylardır söylüyorum.
0: Ben de sana aylardır bu çözüme razı olmadığımı söylüyorum.
1: Peki söyler misin? Şimdi neden açıldı bu konu gene?
0: Babam 2'de 1 artık başlasan deyip duruyor.
1: İyi, sen de başla.
0: Bir denemeye ne dersin?
1: Hayır derim, hiç düşünmeden. Senin patronluk yaptığın bir yerde çalışabileceğimi hiç sanmıyorum. Yürür müsün lütfen?
0: Yürürüm. Bir deneyelim.
1: Hayır, denemeyelim.
0: Senin yüzünden babamla ilişkilerimiz bozulacak.
1: Bozulmaz, bozulmaz. Sen paşa paşa patronluğa başlarsın. Baban emekli olup köşesine çekilir. Ben de kendime yeni bir iş bulurum, olur biter. Belki de daha iyi kazanırım başka yerde.
0: Hayır, olmaz.
1: Ne olmaz? Yani daha fazla kazanamaz mıyım?
0: Dalga geçme.
1: Bal gibi olur. Sıkıldım zaten aynı yüzleri görmekten. Japonya'da bile insanlar artık iş yeri değiştiriyor canım.
0: Öyle mi?
1: Öyle ya. Ayrıca kendimi yenilemek istiyorum. Bıktım artık kooperatif binalarından. Mimarlık falan da yaptığım yok artık, biliyor musun? Proje ressamı oldum, çıktın. Ben ayrılınca yerime bilgisayar alırsın. Hem daha ucuza gelir, hem de benim bir haftada çizdiğim projeyi 1 dakikada çiziverir sana. Ne kolaylık değil mi? Eninde sonunda bu çözüme alışacağız.

Biraz daha pilav ister misin? İstemez misin? Pekala. Meral gecikti mi canım? Çok mu özledin? Gelir şimdi. Merak etme, o seni bırakıp bir yere gitmez. Sen onun bebeğisin. Değil mi canım? Hoşuna mı gitti? Benim de bebeğimsin. Evet, ikimizin de bebeğisin. Bebek değil misin yoksa? Hı? Hadi biraz da su iç bakalım. Aa, tamam. Meral içirsin suyunu da. Biraz beklersen gelir.

0: Nasıl da yorulmuşum.
1: Yapma öyle nineler gibi.
0: Ben nineyim ama.
1: Evet, ben de büyük babayım. Yaşlandım senin yüzünden. 28 yaşında büyük baba oldum.
0: 28 misin tam?
1: Evet. Okulu bitirince babam bir an evvel askerliğini yap dedi. Ben de gittim.
0: Adam o zamandan kafaya koymuş işi sana devretmeyi.
1: Adam haklı aslında ama biraz sabırsız.
0: İşe uyum sağlayacaksın, bu zaman ister.
1: Bir ay fazla değil. İşin zor bir tarafı yok ki.
0: Amma da yok ha.
1: Yok tabii.
0: Sen öyle san, başlayınca görürsün. Ben bile
1: baksana.
0: Aklından geçen şeyi unutacaksın.
1: Dinlemiyorsun.
0: Dinlemem tabii, kaç kez konuştuk. Hadi sen bana askerliğini anlat.
1: Anlatmıyorum.
0: Anlat lütfen hadi.
1: İyi. Pehlivan çavuşun pehlivanlığı nereden geliyormuş, onu anlattın mı sana?
0: Hayır, anlatmadın.
1: Bizim çavuş memleketinde demircilik yaparmış askerlikten önce.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Sadia.
1: Buyurun girin.
0: Ayakkabılarımı şey edecek miyim efendim?
1: Ah şey edeceksiniz tabii beyefendi. O kadar uzun boylu değil.
0: Bir gün de beni kapıda karşıladıktan sonra gir canımın içi. Şöyle bir ayakkabıyla evde şeref turu at desen de ben de gönlüm huzur içinde düşüp ölsem.
1: Ben de düşüp ölme diye demiyorum ya. Acı hanım benim.
0: Pekala, acı hanım benim. Pekala. Can evde mi?
1: Aa, ne yapacaksın canım?
0: Konuşuyorduk, yarım kaldı.
1: Bırak bu sefer de o gelip seninle konuşsun.
0: Öyle mi? Niye?
1: Bilmem, işe başlamaya daha hazır değil gibi de.
0: Nasıl anladınız efendim işe başlamaya daha hazır gibi olmadığını?
1: Bahçede birer kahve içelim mi?
0: Pekala olur canım, pekala. Kahveleri getirirken sorumun yanıtını da al gel, unutma.
2: Senin uykun geldi güzel oğlum. Hadi seni yatırayım ben. Geçiyor uyku saatin ama. Meral'i mi bekleyeceksin? Suyunu içirecek, seni o yatıracak. Bugünlük seni ben yatırayım. Olmasa? Televizyon açayım da biraz oyalan. Hayır mı? İyi. Bekle bakalım. Ya gelmezse? Tamam. Şaka yaptım. Şimdi gelir. Hadi Meral, bak bebeğinin sabrı kalmadı. Gel artık.

0: Aa, hayır, inmek istiyorum. Biraz yürüyeyim seninle.
1: Sen bilirsin. Buralar ıslak.
0: Evet, bu tarafta yağmur yağmış.
1: Bu çok sık oluyor. Bazen de bizim Avrupa'da kuraklık hüküm sürerken sizin Asya sahillerinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Eskiden Anadolu yakasında yalnızca yazlıklar, köşkler varmış. Bunu biliyor muydun?
0: Evet, ama ilk yerleşim bizim tarafta.
1: Kaç sene önce yani?
0: Çok değil, 5-6 bin sene kadar oluyor.
1: Biliyorum, Tunç devrinden önce. Sen buradan dönüyorsun.
0: Ah, ben de geleyim.
1: Bak, bunu birkaç kez konuştuk sanıyordum.
0: Hemen ciddileşiyorsun. Annenle tanışmak istiyorum.
1: Ben istemiyorum.
0: Neden istemiyorsun? Eninde sonunda beni annenle tanıştırmak zorundasın.
1: Buna karar verdiğimizi sanmıyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bırakıp gidiyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Sana da.

0: Hadi yakala bakalım.
1: Telefonum var bey. Firmadan arıyorlar.
0: Bu saatte mi? Allah Allah. Ver bakalım. Alo.
2: Mahir bey. Rahatsız ediyorum bu saatte.
0: Rica ederim. Hayrola?
2: Oto tamircileri kooperatifinden para gelecekti Mahir bey. Hmm. Yarın avanslar ödenecek demiş kalfalar. Bir hatırlatayım dedim.
0: Evet evet. Ben dedim kalfalara yarın öderiz diye. Kooperatif yönetiminden söz aldık ya. Parayı bu akşam yatıracaklar.
2: Beyefendi o saatten sonra...
0: Bankaların kapanış saatine yetiştiremeyiz. Nakit getirip teslim edeceğiz dediler. Hiç aksamadı ödemeleri. Ben de güvendim. Ne diyorlar peki?
2: Bulamıyorum ki. Beşten beri arıyorum. Bürodaki kızı sıkıştırdım. Geleceğiz dediler ama galiba gelmeyecekler dedi sonunda. Mahir bey?
0: Dinliyorum.
2: Sesiniz çıkmayınca...
0: Sesim çıkmadıkça korkma sen. Ne var kasamızda?
2: Önemsiz.
0: Peki peki yarın sabah hallederiz tamam.
2: Nasıl Mahir bey?
0: Bilmiyorum sabah görüşürüz.

0: İyi akşamlar. İyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, iyiyim. Merak etme. İyi akşamlar. Getirdin mi? Ah, ver bakalım. Aferin sana. Bugünlük bu kadar toparlak. Çok yorgunum. Hiç ısrar etme. Keyfim olmadı mı bana ısrar etmenin yararı yoktur, biliyorsun.
2: Ne istiyorlarmış?
1: Önemli değil, önemli değil.
2: Önemli olmasa evden arar mı seni akşam vakti? Ne var?
1: Yarın avans günü işçilerin. O mis gibi koktu. Ben de tamam öderiz dedim. Beklediğimiz yerden para gelmemiş. Ona haber veriyor.
2: Önemli değil gerçekten de. Ne istiyor bu saatte?
1: Belki bir önlem alırız demiştir. Arasın canım, ne var bunda?
2: Boşu boşuna can sıkıntısı şimdi. Ne var olur mu? Keyifli keyifli evine gelmişsin. Bir fincan kahve içeceksin.
1: Ellerine sağlık canım. Ben gene de büyük keyifle içiyorum kahvemi. Alışkınız biz bunlara. Ben senin derdini biliyorum. Heyecanlanmayayım istiyorsun. Mümkün mü? Sen beni gündüz iş başında görsen acırsın. Resmen acırsın halim.
2: Canı al karşına da konuş öyleyse.
1: Beklemeyeyim mi o gelip benimle konuşsun diye?
2: Alay etme.
1: Ara sıra gel işin ucundan tut diyorum, ona da yanaşmıyor.
2: Aa, nasıl yanaşmazmış?
1: Düşünüyorum, hazır değilim deyip duruyor.
2: Askerlik bozdu mu oğlumuzu yoksa Mahir Bey?
1: Askerlik bozar mı insanı hanım? Askerlik insanı adam eder. Disiplin kazandırır. Gençlerin bir karış havada uçuşan akıllarını yerlerine oturtur.
2: Bir tutarsızlığını görmüyorum ben de.
1: Belki mesleğini sevmiyor da açıkça söyleyemiyor, kim bilir.
2: İşte bu olmaz. Bana kaç kere söyledi. Mesleğini de seviyor, senin işini de. Günün birinde senin yerine işin başına geçecek. Bunu istiyor.
1: Ne halt etmeye beni üzüyor öyleyse bu çocuk?
2: Hazır değil. Açık açık söylüyor. Daha ne istiyorsun?
1: Neye hazır değil be hanım? Atom santralımı yapıyoruz. Bugün mezun olup işe başlayacak her mimar bir ay sonra devralır bu işi. Ona proje üret diyen yok. Pazarlama yap diyen yok. Tıkır tıkır yürüyen işi yönetecek. Kafası çalışmayan bir insan olsa korkuyor, altına girmek istemiyor diyeceğim.
2: Aa, çok iyi çalışıyor kafası.
1: Biliyorum biliyorum, çalışkan da. Onun yerinde başkası olsa kalkmaz, uyur ölene kadar.
2: Bir gün bile bizden sonra kalkmadı yatağından yavrucuğum.
1: Bak hanım, yavrucuğunun ağzını ara, ne derdi varsa bul çıkar. Sen becerirsin bu işi.
2: O ne demek ayol?
1: Canım sen annesisin, daha yakınsın ne de olsa. Açılır sana biraz kurcalarsan.
2: Denerim. Bir derdi olduğunu sanmıyorum ama madem öyle bir kuşkum var. Hadi, hadi girelim. Serin serin esmeye başladı birden.

0: İşte geldi Meral.
1: Geç kaldın kızım.
2: Geç kaldım anne. Yatar mı yoksa?
1: Yatar mı? Suyunu bile içiremedim.
2: Yemek?
1: Yedi biraz. Kızım terliklerini giy, koşturma hemen.
2: Canım. Canım bebeğim benim. Geldim canım, geldim. Gelmez olur muyum hiç? Karnını doyurdun mu sen bakalım? Hadi biraz daha ye. Hadi canım. İstemiyorsun. Peki. Su, su içeceksin. Sonra da hemen yatacaksın. Of of of of. Nasıl da geçirmişiz uyku saatini, biliyorum canım. Biliyorum. İşim çıktı, gelemedim. Yavaş, dökmeden. Yavaş. Ha. Pekala, sen de tut bakalım. Anne, şu peçeteyi uzatır mısın? Ne güzel de dökmeden içti suyunu benim bebeğim. Ne yaptı bugün?
1: Her zamanki gibi. Biraz çalıştık, biraz televizyon izledik.
2: Hadi bakalım. Şimdi de yatmaya, mışıl mışıl uyumaya. Tuvalete götürdün mü anne?
1: Götürdüm kızım.
2: Güzel güzel rüyalar görecek benim. Mızmızlık etti mi gene çalışırken?
1: Biraz hevesli gibi son günlerde.
2: Aman ne iyi. Sevmeye mi başlıyorsun egzersizleri? Canım be. Canım gel. Hadi bakalım. Şimdi birlikte yürüyoruz. Aman ne güzel de sağlam basıyor ayaklarını.
3: Aa, hep aynı şey oluyor ama. Sen olsan canın sıkılmaz mı Taner? Hayır hayır, kulübeden arıyorum. Şimdi ayrıldık daha. Canım eve gitmek istemediği için seni arıyorum. Yapma. İptal et gitme. Biriyle oturup konuşmam gerekiyor. Tek başıma altından kalkamıyorum artık. Lütfen, lütfen gitmeyiver bu akşam. Tamam, tamam. Yok, hayır, kızmadım. Kızmaya alışıyorum galiba. Tamam, ara. Evdeyim tabii, nerede olacağım? Hoşça kal.

0: ABD ile İran arasındaki teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
3: Mediamarkt.

0: Fatih. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklamlar.

0: 25 Haziran 2026 tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden Perşembe. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yepyeni bir bölge gündemi programıyla huzurlarınızdayız. Programımızı Elif Sefer Bey hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz. Mikrofonda Seza Turgut var. Birlikteliğimiz 11'e dek devam edecek. Olup bitenleri an be an sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.

0: Her zaman olduğu gibi beraberliğimize hava tahmin raporlarımızı alarak başlıyoruz. İki ayrı noktadan alacağız herhangi bir aksilik olmazsa bugün de. Önce Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'ne uzanalım. Trabzon'dan uzmanımız Ercan Çölemen, Doğu Karadeniz için hazırlanan hava tahmin raporumuzu bizlerle paylaşacak. Günaydın Ercan Bey.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçaları çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney yönlerden orta kuvvette, iç kesimlerinde ise kuzey yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Trabzon 27, Artvin 24, Giresun 27, Gümüşhane 27, Rize 26 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batan 3 ila 5, doğusu güney batan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum Ercan Bey, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Ve şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz, Samsun'dayız. Bakalım Orta Karadeniz'de son durum neymiş? Bizi uzmanımız Altan Özcan aydınlatıyor. Günaydın Altan Bey.
2: İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ olun, söz sizde.
2: Evet, şu anda bölgemizde az bulutlu bir hava var. Bu durumun bugün ve yarın devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvette esecek. Günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Samsun 29, Amasya 31, Çorum 30, Kastamonu 29, Sinop 31, Tokat 29, Ordu 27 derece olarak beklenmektedir. Önümüzdeki günlere baktığımızda ise cumartesi ve pazar günleri bölgemizde yer yer sağanak yağışlar var. Bunun dışında havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bekliyoruz. Sizlere iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin size de Altan Bey. Karayollarına ilişkin son bilgileri de alalım, hemen sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Beşiktaş-Trabzon yolunun 42 ile 44. kilometreleri arasında Akçaabat şehir geçişi mevkiinde yaya kaldırımı yapım çalışması devam ediyor. Bölünmüş yolun Trabzon Akçaabat yönünde çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 1. kilometresinde de yaya üst geçidi montaj çalışması var. Yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmakta. Arhavi Ortacalar yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında da üst yapı onarım çalışması sürüyor. Söz konusu noktada yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Özkürt'ün Erikbeli yolunun 2. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla imalatlar gerçekleştiriliyor. Çalışmanın devamı müddetince söz konusu noktada da trafiğin kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandığını yol kullanıcılarına hatırlatalım. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresinde Trabzon şehir geçişi sahil geçişi Değirmendere mevkiinde gerçekleştirilen yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Yomra yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı bir diğer noktada Ofçay Karayolu'nun 19. kilometresinde bulunan T4 tüneli. Bölünmüş yolun her iki yönünde tüplerinde gerçekleştirilecek aydınlatma sistemi montaj çalışması sevgili dinleyicilerimiz söz konusu noktada sürüyor. Çarşamba Ayvacık yolunun 24 ile 25. kilometreleri arasında da heyelan ıslah çalışmaları sürüyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çarşamba Ayvacık yolunun

24 ile 25. kilometreleri arasında devam ediyor bu çalışmalar. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında da kavşak düzenleme çalışmaları yapılıyor. Fatsa istikametinde söz konusu noktada sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşımın Sinop bandından iki yönlü olarak sağlandığını da hatırlatalım. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına ve 0312 alan koduyla 449-90-0 numaralı telefona başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun sevgili dinleyenler.

0: Piyasalarda bugün. Para piyasalarına ilişkin son gelişmeleri alıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Altıner aydınlatacak bizi. Şu anda telefon attığımızda kendileri. Hoş geldiniz efendim aramıza.
1: Hoş bulduk Seza Bey.
0: Evet, gelişmeler, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler para piyasalarını etkilemeye devam ediyor sanıyorum. Yine gündemimizin ilk sıralarında bu var herhalde. Evet. Neler yaşanıyor efendim? Sizden dinleyelim.
1: Tabii ki. İlk olarak değerli dinleyicilerimize ve güzel Trabzon'umuza hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Bugün sizlere altın piyasalarındaki gerilemeden Hürmüz Boğazı'ndaki barış havasına kadar uzanan geniş bir gündemi aktaracağım ve finansal piyasaların nabzını birlikte tutacağız. Seza Bey, küresel ekonominin sürücü koltuğunda Fed oturuyor. Onun aldığı her karar Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Bu yüzden piyasaların nabzını tutmaya önce uluslararası gelişmelerden başlamak istiyorum.
0: Hay hay efendim.
1: İzninizle. Şöyle devam edebilirim o zaman. Uluslararası piyasalara baktığımızda küresel gündemin bir numaralı maddesi kuşkusuz Amerika Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh ve onun piyasaları şaşırtan şahin duruşu. Neden? Çünkü Warsh'un enflasyonla mücadeleyi her şeyin önüne koyan bu kararlı tutumu Fed'in yıl sonuna kadar en az bir, hatta ihtimal dahilinde iki kez faiz artırımı yapabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu şimdi beklentinin tam tersi aslında Kevin Warsh'un bu tutumu. Çünkü ilk göreve geldiği zaman ya da geleceği zaman Trump'ın adamı gibi bakılıyordu. Çünkü Trump da faizlerin düşürülmesi yönünde bir şeye sahip, görüşe sahip. O yüzden çok şaşırtıcı bir gelişme oldu. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi 101.5 seviyesine tırmanarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Yani gelişmeler bu şekilde. Kısacası uluslararası piyasalarla ilgili şunu söyleyebilirim. Dünyada nakit doların yeniden kral olduğu, yatırımcıların ise riskli varlıklardan hızla kaçtığı bir süreç izliyoruz. Uluslararası piyasalar açısından. Dilerseniz altın piyasalarına da
0: lütfen efendim
1: bakalım. Altın piyasalarına baktığımızda doların küresel çapta gücünü göstermesi, işte biraz önce söylediğim gibi en çok güvenli liman olan altına olan talebi baskıladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4000 doların altına geriledi. Uzmanlar Fed'in bu faizleri yüksek tutma kararlılığı ve doların gücü nedeniyle kısa vadede ons altın 3850 dolarları test edebileceğini öngörüyor. Yani bir düşüş eğiliminin olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Şimdi iş piyasalarımız açısından bu gelişme nasıl etki ediyor? Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Bu düşüşün iç piyasaya yansıması ile birlikte gram altın 6000 TL sınırının altına düştü. An itibariyle yaklaşık olarak 5950 TL seviyelerinden işlem görüyor. Altında durum bu ama gümüşteki durum daha da dramatik. Neden? Çünkü yıl başında 120 doları gören gümüşün ons fiyatı bugün 57 dolar seviyelerine kadar indi. Yatırımcısını bir hayli üzdü. Altın piyasalarıyla ilgili olarak da bunu söyleyebilirim. Enerji cephesine geldiğimizde bizleri bir nebze rahatlatacak haber enerji piyasasından geldi. Amerika ve İran arasında varılan bu 60 günlük geçici mutabakat sayesinde Hürmüz Boğazı trafiğe açıldı. Bu gelişme Brent petrolün varil fiyatının 73 dolar bandına kadar

0: çekti. Şimdi petrol fiyatlarındaki bu düşüş ne anlam ifade ediyor? Özellikle Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için hem cari açığı azaltıcı hem enflasyonu dizginleyici bir can simidi olarak görülüyor bu şu anki petrol fiyatındaki düşüş. Öyle ki petrol fiyatındaki her 10 dolarlık düşüş bizim cari açığımızı yıllık olarak yaklaşık 4 milyar dolar azaltıyor. Yani bu bakımdan petrol fiyatlarının değişmesi ya da seviyesi bizim ekonomimiz açısından kritik bir öneme sahiptir diyebiliyoruz Seza Bey. Şimdi devam edelim.
1: Lütfen.
0: Döviz piyasalarına bir bakalım. Döviz kurlarına dönecek olursak küresel dolar rallisine rağmen, çünkü dolar endeksi yükseliyor, doların bir rallisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içinde daha sakin ve kontrollü bir seyir hakim. Merkez Bankası'nın döviz likiditesini etkin bir şekilde yönetmesi ve yüksek faiz ortamı son günlerde dolar TL kurunu böyle 46.50 seviyelerine adeta demir attırmış vaziyette diyebiliriz. Euro TL kuru ise an itibariyle 52.75 TL bandından işlem görüyor. Son olarak Borsa İstanbul cephesine bakalım. Endeks haftaya 15.000 puan hedefiyle başlasa da küresel teknoloji hisseleri satışları ve içerideki bazı teknik gelişmelerle, yani yurt içindeki bu konudaki bazı teknik gelişmelerle beraber günü 14.331 ile tamamladı dünü. Bugün de benzer seviyelerde devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik analizlere baktığımızda 14.600 puan seviyesi kritik bir hendek olarak tanımlanıyordu ve bu seviyenin altına düşüldü. Dolayısıyla bu seviyenin altındaki kapanışlar endeksi 14.200-14.100 desteklerine doğru çekebilir. Piyasayı baskılayan borsa açısından bir şey daha var, bir unsur. O da şu, endeks sağlayıcısı olan Morgan Stanley Uluslararası Sermaye Türkiye'ye resmen bir sarı kart gösterdi. Çünkü Türkiye'nin bilgi akış notunu şeffaflık eksikliği ve belirsiz süreli açığa satış yasağı nedeniyle düşürdü. Bu durum tabii yabancı yatırımlarının bizim piyasamıza girmesi noktasında bir baskı oluşturuyor. Kısaca özetlemem gerekirse Seza Bey, altın ve borsada kısa vadede düşüş eğilimi devam edebilir. Döviz kurlarının ise küçük oynamalarla birlikte yatay bir seyirde kalması mümkün görünüyor şu an itibariyle.
1: Hocam çok doyurucu bilgiler aldık bu kısa zaman dilimi içinde. Sizden çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda da. Para piyasalarına ilişkin son bilgileri bizlerle paylaştı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Altıner. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 10.22, Trabzon Radyosu'ndasınız. Beraberliğimiz sürüyor.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
3: Basında bugün.
1: Gazetelerimizden yansıyan haberlerle devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'da yayınlanan 3 gazetemiz, Karadeniz'de Son Nokta, Kuzey Ekspres ve Taka Elim'de. Karadeniz'de Son Nokta gazetesiyle hemen başlayalım turumuza sevgili dinleyicilerimiz. Fındık'ta ortak hareket çağrısı diyor araştırmacı, yazar ve bitki bilimci Süleyman Bilgin'in. Türkiye'nin dünya fındık üretimi ve ticaretindeki lider konumunu koruyabilmesi için tüm süreçlerde bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerin uygulanması gerektiğini söyledi denilmiş. Samuray ordusu Kokarca avında bir diğer başlık. Trabzon'da tarım ürünlerinde ciddi verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında samuray arısı salımı gerçekleştirildi. Temmuz ayı sonuna kadar toplamda 140 bin adet arının doğaya salınacağı bildirildi deniliyor bu haberde sevgili dinleyicilerimiz. Mobilyacılar Moskova'da bir diğer başlık. Trabzon mobilya sektörü kümelenmesi URGE projesi kapsamında sektörde faaliyet gösteren firmalar Rusya'nın başkenti Moskova'da yüzden

fazla iş görüşmesi yaptı. Haberin ayrıntılarını verirken fotoğraflamış da gazetemiz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi başkanlığındaki heyetin Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rus-Türk İş İnsanları Birliği, Moskova Ticaret Odası ziyaretlerinde bulunduğu ve ortak gerçekleştirilecek projeler ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğine ilişkin bilgiler paylaşılmış.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Haber Turu.
2: Yaşanan gelişmeleri alacağız şimdi de bölgemiz için, ülkemiz için sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez de TRT Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Şeyda Şahin'in bilgilerine başvuracağız. Notlarını bizlerle paylaşmak üzere şu anda telefon hattımızda. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden haberler aktaracaksın değil mi sevgili Şeyda?
3: Evet.
2: Seni dinliyoruz, hoş geldin.
3: Çok çok teşekkür ederim, hoş buldum. Trabzon'la başlıyorum bugün. Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis şebekeleri çökertildi. Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ve banka dekontu da ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 500 milyon liralık hareket tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişi ise tutuklandı. Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı operasyondaysa 67 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve delillere incelenmek üzere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri de sürüyor. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK titiz bir çalışma yürüttü. Şüpheliler belirlendi. 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edildi. Artvin'e geçiyoruz şimdi de. Hem karada hem de su altında tarama yapıyor. Akıntıya kapılan baba oğuldan bir iz aranıyor. Biliyorsunuz Artvin'de kontrolden çıkan kamyonet Şavşat Çayı'na düşmüştü. Akıntıya kapılan Selahattin Kaya ve Mecit Kaya kaybolmuştu. 15 Haziran'da bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların ikinci gününde araca, yedinci gününde ise Selahattin Kaya'ya ait gömleğe ulaşıldı. Ancak baba ve oğul hala aranıyor. Ekipler bir iz bulmak için de çayı karış karış tarıyor. Ve dere içerisinde baraj gölünde dalgıç ekipler çalışma yürütürken kıyı kenarındansa AFAD ve jandarma komando birlikleri kıyısal gözlem yapıyor. Arama çalışmaları kamyonetin Şavşat Çayı'na düştüğü noktayla Deriner Barajı arasındaki 15 kilometrelik alanda yürütülüyor. Bölge havadan da drone'la taranıyor. Çalışmalar 90 personel, 3 bot, 2 drone, 1 sualtı arama robotu, 1 sonar cihazı ve 21 araçla da devam ediyor. Gümüşhane'deyiz şimdi de. Bir yanda sarp patikalar, diğer yanda yeşil vadilerde açan bahar çiçekleri. Muhteşem manzarayı kaçırmak istemeyenler yaylaların yolunu tuttu bugünlerde. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Yücebelen Köyü yaylalarında doğa severler sis, kuş sesleri ve rengarenk çiçekler arasında yürüyüş yaptı. Ve doğa severlerle röportaj yaptı arkadaşımız. Şöyle söylüyorlar. Üçüncü yaylaya doğru aşağı doğru iniyoruz. İki gündür çiçekler, doğası beni çok etkiledi. Buraya gelmekten çok mutluyum dedi. İkinci doğa sever de şöyle söylüyor. Biraz sis içerisinden başladık yürüyüşümüze. Doğa harika. Her taraf yemyeşil çiçeklerle kaplı. Devamında biraz rampa çıktık ama sonra maceralı bir inişimiz oldu. Çok güzel geçiyor. Doğa dediğim gibi nefis dedi. 2100 metre rakımlı Minarlı yaylasında başlayan yürüyüş Büyük Silve mahallesinde sona erdi. 55 kişilik ekip renk cübbüşü eşliğinde 11 kilometrelik parkuru da tamamlamış oldu. Son haberimiz Rize'den. Rize'nin Pazar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Marif'in Kalbinde Marifetli Gençlik Fuarı Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Fuarda Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan hava araçları projeleriyle döner sermaye kapsamında üretilen çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Öğrencilerin teknik becerilerini ortaya koyduğu projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken Sergilenen çalışmalarda büyük beğeni topladı. Etkinlik gençlerin üretim ve inovasyon alanındaki yeteneklerini de böylelikle gözler önüne sermiş oldu diyelim ve bana ayrılan sürenin de sonuna gelelim. Böylelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere Seza Bey.
2: Çok teşekkürler sevgili Şeyda. Sana da kolaylık diliyoruz.
3: Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne uluslararası mükemmelliyet ünvanı verildi. Konuya ilişkin bilgileri alacağız. Telefon hattımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı'ndan yoğun bakım uzmanı Doktor Oğuzhan Küçük bizi bekliyor. Sayın Küçük, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Fazıl abi, hoş bulduk.
2: Öncelikle yürekten tebrik ediyoruz efendim.
4: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nin aldığı bu uluslararası mükemmelliyet unvanı tam olarak nedir? Biraz bilgilendirir misiniz dinleyicilerimizi?
4: Tabii ki de zevkle basit bir şekilde izah edeyim. Malum bildiğiniz üzere yoğun bakımlar aslında tıp alanında hem sağlık hizmeti bakımından hem bilimsel faaliyet bakımından en uç teknolojinin ve en uç buluşların kullanıldığı bir alan. Bu alanda da biz destekler yaparken, hasta organlarını korumaya çalışırken çeşitli cihazları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve bu cihazların her biri aslında bir bakıma hani bir motor kullanmak, bir araba kullanmak, bir tır kullanmak gibi seviye seviye yukarı doğru zorlaşıp çıkan işlemler, faaliyetler. Bu bakımda birkaç tanesi konusunda, tabii ki de bunların hepsini biz yapıyoruz ama özellikle birkaç tanesi konusunda diğer hastane, kliniklere göre uluslararası alanda ön plana çıkmış durumdayız. Bu konuda hastanenin verdiği tüm destekler, bir ekip çalışması hep beraber bunu yükseltmiş durumda. Bunun sonucunda olarak da bu konuda efektif olarak henüz tam verimde kullanılamayan bu cihazların kullanılabilmesi için yurt dışından, hastanelerden, uzman doktorlar, uzman ekipler bu cihazları, bu sistemleri nasıl kullanıyorsunuz diye eğitim almaya bize geliyorlar. Cihazları bu kadar efektif kullandığımız için ya da tedavileri hastalar bu kadar efektif kullandığımız için diyebilirim. Bu konuda bir mükemmeliyet merkezi unvanı almış bunun durumdayız. Bununla beraber uluslararası arenada artık bir duyuruya çıkıyor bu durum. Bunları kullanmak istiyorsanız bunu mükemmel kullanan, eğitim veren bir yer var. Lütfen buralardan destek alınız tarzında. Aslında bir bakıma bunun resmi deklarasyonu bu.
2: Yani sadece tedavi uygulamalarındaki başarısı değil, aynı zamanda uluslararası düzeydeki verdiği eğitim ve paylaşımlar da dikkate alındı değil mi ünitemizin?
4: Kesinlikle. Sadece bunu yapabiliyor olmak yeterli değil. Bu yaptığınız uluslararası mecrada herkese anlatabiliyor olmak ve bu eğitimi verebilecek, yani yapmak bir tarafı verebilecek kapasitede bir beceğinizin olması da burada çok önemli.
2: Evet, Uluslararası Mükemmelliyet Merkezi Türkçesi değil mi? Center of Excellence. Aynen, uluslararası olarak biliniyor. Merkezi. Bu unvanı verdi. Hangi kriterleri ön planda tuttu efendim bu değerlendirmeyi yaparken?
4: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kesinlikle tabii ki şuna bakılıyor. Mükemmeliyet Merkezi başlığı verilen alanda uygulamalarınız var mı? Bu çok önemli. Bu konuda eksiksiz olmanız gerekiyor. Efektif miktarda sadece bir kere de iki kere yapıyor değil. Bunun artık sizin rutininizde oluşan bir tedavi olması gerekiyor.

0: vaktinde düzenli yapıyor. Yani göstermelik olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Diğer soru, yaptıktan sonra çıktığınızın, hani ben bunu keyfi yapmıyorum, gerçekten hastalarımın yaşamlarını değiştiriyor, hastalarımın ölüm oranlarını azaltıyor, klinik fayda sağlıyor mu, göstermeniz gerekiyor. Yani bir sürecin ispatı gerekiyor. Bu üçü klinik anlamda. Bunun devamında dördüncüsü şu, bununla ilgili bilimsel faaliyetlerinizin olması lazım. Yayınlarınızın olması lazım. Aslında kaba bir tabirle akademiye yön vermeniz lazım bu konuda. Bununla ilgili yayınlarınızı göstermeniz lazım. Bu yetileri yaptıktan sonra da soru şu, uluslararası düzeyde eğitim verecek alanınızın ve iletişiminizin yeterli olması gerekiyor. Bu kriterlerin beşini kapsamanız gerekiyor.
1: Başvuru ve değerlendirme süreci ne kadar sürdü efendim?
0: Aslında çok uzun bir süreç. Aslında şöyle yapılıyor. Bir nasıl tarif edeyim? Bir konuşma yapıyorsunuz, karşılıklı bir anlaşma yapıyorsunuz. Demo eğitimler veriyorsunuz. Pratik olarak bunu görüyorsun nasıl oldu diye. Zaten bu verilen sertifikasyon öncesinde sizin bunları yaptığınız biliniyor. Bunun son aşaması olan bu eğitim verebilmek kısmı aslında burada tamamıyla pratiğe dayalı. 4-5 tane demo eğitim veriyorsunuz. Bakıyorlar bunlar aktif olarak yapılabiliyor mu, eksiksiz mi? Bir sıkıntı. Bundan sonra süreç devam ediyor. Bu durumda total sürecin ilerlemesini söylersek 4 yıla yaygın bir süre olabilir. Öyle
1: Oldukça
0: söyleyeyim.
1: uzun bir süre.
0: Aynen öyle.
1: Peki hasta
0: Bir süreç
1: güvenliği
0: var.
1: açısından hangi uygulamalar öne çıktı efendim?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu da çok güzel bir soru. Bizim için şimdiden önemli kısım şu. Zaten bu hastaların bütün tedavisi olduğu için ya da rutin işlemler olduğu için hasta ile ilgili aslında bir sıkıntı yok. Burada en önemli dikkat etmeniz gereken sıkıntı şu. Eğitimin hastanın tedavisini aksatmaması ya da hasta üzerine herhangi bir ek yük bindirmemesi. Zaten bizi ön plana çıkan özelliklerin bir tanesi bu konudaki gerekli izinlerimizi kontrollü bir şekilde alıp gerekli izinleri alabilmek için koruma yöntemlerimizin efektif olması. Bu ne işe yarıyor? Bütün ekibin, sadece bir kişinin değil, aynı eğitimleri öğrenmesine, aynı hastaya özen göstermesine, tedavini eksiksiz yapmasına avantaj sağlıyor. Bu şekilde hastaların aslında bakım kalitesi artmış oluyor.
1: Tabii az önce siz de işaret ettiniz. Yoğun bakımda ekip çalışması hayati önem taşıyor. Bu başarı da hekimlerimize, hemşirelerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza da önemli roller düşüyor galiba, değil mi?
0: Kesinlikle haklısınız. Bu bir aslında hem sorumluluk duygusu hem bir içgörüdür. Sizin en nasıl söyleyelim kapının içerisinde giren personelinizden başhekiminize, yönetimimize kadar herkesin bu işte destek olması ve bunu korunması gerekti. Diğer türlü özellikle yoğun bakım gibi yerlerde bireysel beceriler tek başına hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Etmiyor.
0: Ekibin iyi olması gerekiyor.
1: Tabii Sayın Küçük, bu unvanın alınması hastalara sunulan hizmet kalitesini ne yönde etkileyecek?
0: Aslında şöyle, bu hiçbir yönde etkilemeyecek. Şöyle söyleyeyim, bu aslında şöyle, hastalara yüksek hizmet verdiğimizin ispatı gibi bir şey. Öyle söyleyeyim.
1: Yani.
0: Yani zaten biz bu unvanı bu hastalara yüksek kalitede baktığımız için alıyoruz. Yani hani biz bu unvanı alıp şimdi daha yüksek kalitede bakalım gibi değil, tam aksine bu kadar yüksek kalitede baktığınız için biz size bu unvanı veriyoruz. Lütfen bunu nasıl yaptığınızı diğer kliniklere de anlatın. Onlar da gelsinler, bu kalitede hasta baksınlar diye alıyoruz. Aslında nasıl söyleyeyim, birinci olduğunuz için kupa alıyorsunuz. Kupa aldığınız için birinci olmuyorsunuz gibi bir şey.
1: Güzel. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nin bölgesel bir sağlık merkezi olma hedefi de var. Bu açıdan bu unvan ne ifade ediyor?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Aslında bölgesel değil, bizim hedefimiz uluslararası bir
1: Eyvallah.
0: merkez olmak, bölgesel. Zaten bakarsanız yapılan işlemlere, miktarda nasıl, zaten bölgesel aslında. Zaten bu işin 50 yıldır da sürdürüyor. Olabildiğince bu konuyu artık bir İstanbul, bir Ankara'yla rekabet edebilir halde, artık biraz daha özellikle bizim bu doğu tarafına yakın olan Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri için bir eğitim merkezi.
1: Yani sağlık turizminin de odak noktalarından biri olacak o zaman.
0: Kesinlikle sağlık turizmi de ikiye ayırmak lazım. Bir hasta bakım sağlık turizmi, bir de tıp eğitim sağlık turizmi diye bakmak lazım. Bizim hedefimiz sadece hasta bakımı değil, aynı zamanda tıp eğitimi konusunda da sağlık eğitimi vermek. İngiltere'nin kendi dilini dünyaya satması gibi düşünün. Biz de
1: Tabii.
0: burada burayı bu konuda merkeziyetçi bir hale getirip uluslararası arenada sağlık turizmi açısından iki koldan da daha yüksek çıtalara götürmemiz gerektiğini
1: Sayın
0: düşünüyorum.
1: Küçük, yoğun

0: Bakım alanında son yıllarda önemli gelişmeler de yaşanmaya başlandı galiba. Özellikle yapay zeka, dijital takip sistemleri ve yeni teknolojiler yoğun bakım hizmetlerinde kaliteyi de artırdı. Ne dersiniz?
1: Çok teşekkür ederiz. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten aslında bu konuda da biz haberlere çıkmıştık. Öncü bir
0: Evet.
1: Karadeniz teknik olarak. Normalde Türkçe yazılımlar olsa bile uluslararası yazılımlar var bu konuda. Yapay zeka destekli hasta takip sistemleri biliyorsunuzdur ve bunların maliyetleri milyon dolarları geçiyor. Ama biz Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bu ilk ve tektir. Bir kamu kuruluşu olarak tek başına kendi yapay zeka destek sistemli takip sistemini kurmuş bir üniteyiz. Fakültesi olarak. Bu Türkiye'de de tek emsal yok. Ve bunun maliyeti onda birlerine düşmüş durumda. Hasta güvenliği, veri güvenliği tamamıyla ulusal olduğu için çok daha güvenli. Aynı zamanda da kendimize yönelik bir Türk malı, Türk ürünü olmuş oluyor. Bu konuda da hiçbir aşamasında geri kalmadan entegrasyonumuz bizim de bu konuda olmuş duruyor. Hatta bu çok dile getirmediğimiz ama içten içe gurur duyduğumuz da bir
0: Tabii
1: konu. Bunu
0: ki
1: yapabilmiş
0: bu
1: olmanın
0: kadar
1: verdiği.
0: gurur duysanız azdır efendim. Hepimiz gurur duyuyoruz sizlerle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eğitim ve araştırma faaliyetlerinize bu başarının tabii doğrudan katkısı olacak, yansıyacak. Genç hekimlere ve özellikle yoğun bakım alanında kariyer yapmak isteyen sağlık çalışanlarına tavsiyeleriniz olur mu?
1: Bu işi zevkle yapsınlar efendim. Her zaman konuştuğumuz bir şey. Hiçbir zaman durmuyor dinamikler. Aslında hiçbir konuda dinamikler durmuyor. Her zaman öğrenmeye ve öğretmeye ve yaymaya açık olmak gerekli. Bunları yaparken de ben yaptım, ben ettim değil, bunun millete, bölgeme, etrafıma faydası olsun diye düşünerek hareket etmek gerekli. Heves aldığınız, zevk aldığınız şeyleri bu minvalde koyarsanız noktada hayatta zaten gerisi de geliyor biliyorsunuz.
0: Evet, son olarak bir mesajınız olur mu acaba?
1: Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun efendim.
1: Bizim için ulaşılması hedeflenen bir başarıydı. Bunun böyle resmi olması da, resmileşmiş olması da bize ayrı bir tat verdi. Çünkü Karadeniz Teknik Üniversitesi ekip olarak bu başarıları, bu unvanları hak ediyor. Ama bunun ötesinde bu farkındalığın oluşturularak sizlerin sayesinde yayılması, duyulması,
0: Zevkle.
1: bunun değer görmüş olmasını bilmiş olmak, görmüş olmak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı.
0: Görevimiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Daim olsun başarılarınız Sayın
1: Teşekkür
0: Küçük.
1: ederim efendim. Sizlere de kolay gelsin efendim.
0: Ekibinizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi Sayın Rektörümüz başta olmak üzere yürekten tebrik ediyoruz.
1: Siz de çok teşekkür ederim efendim. İyi çalışmalar size.
0: Görüşmek
1: İyi
0: dileğiyle.
1: yayınlar.
0: Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Uluslararası Mükemmelliyet ünvanını aldı sevgili dinleyicilerimiz. Bu önemli başarıyı konuştuk. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı'ndan yoğun bakım uzmanı Doktor Oğuzhan Küçük konuğumuzdu. Saatimiz 10.42. Trabzon Radyosu'ndasınız. Bölge Gündemi programı devam ediyor.

Gazetelerimizden yansıyan haberlerle beraberliğimize devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Kuzey Ekspres gazetesinden yansıyan bir haber. Trabzon silahı dünya pazarında. Doğu Karadeniz'de silah üretimi alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ, Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 76 ülkeye tabanca ve tüfek ihracatı gerçekleştirdi deniliyor. Evet, bir diğer başlığımıza geçelim. Sol üst köşeden, Kuzey Ekspres gazetesinden bir spor haberi Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor'un son yılların en büyük bonservis gelirlerinden birini elde etmeye hazırlandığına işaret edilmiş haberde. Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunan Chris Olai, Felipe Augusto ve Chibuke Waviu için ortaya atılan rakamların Bordo Mavili camiada heyecan yarattığı belirtiliyor. 3 oyuncunun da beklenen bedellerle transfer olması halinde kulüp kasasına 80 milyon avronun üzerinde gelir getirebileceği, girebileceğine işaret edilmiş. Böyle bir senaryonun Trabzonspor tarihinin en büyük satış operasyonlarından biri olarak kayıtlara da geçebileceği belirtiliyor. Ve geçiyorum bir diğer gazetemize. Taka gazetesinin ilk sayfasındayım sevgili dinleyicilerimiz. Burada yine logonun hemen üzerinde ilk test başkandan başlığını görüyorum. Dağ kızağı çok yakında Yomra'da diyor. Trabzon'un yükselen değeri Yomra, bölge turizmine büyük ivme kazandıracak vizyon bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Macera ve doğa tutkunlarının heyecanla beklediği dağ kızağı projesinde kurulum tamamlandı ve ilk test sürüşünü bizzat Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yaptı. Yomra'mızı ülkenin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getiriyoruz dedi deniliyor değerli başkan için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, iç sayfalarına uzanıyorum şimdi de gazetelerimizin. Kuzey Ekspres gazetesinin 3. sayfasındayım. Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı. Gümüşhane'nin Yukan Yuvalı köyünde yaşayan 45 yaşındaki bir vatandaşımızın arkadaşlarıyla birlikte mantar toplarken Gözeler mevkiinde bir ayının saldırısına uğradığı belirtiliyor. Kolundan yaralandığı belirtiliyor N.A.'nın ve yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiğine işaret edilmiş. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı kadının ve ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı deniliyor. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi denilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aman dikkat diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Vahşi hayvanlarla karşılaşmak an meselesi. Dikkatli olmakta fayda var. Ve devam ediyoruz efendim haberlerimizi aktarmaya. Saatimiz 10.45'i gösteriyor. Katliam gibi trafik kazası başlığı da Son Nokta gazetesinin 3. sayfasından paylaşılmış. Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kaza Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyündeki önceki gün meydana gelen 23 sıralarında meydana gelen kaza, Karadeniz sahil yolu üzerinde Rize'den Çayeli istikametine giden yolda 08 AC A 759 ve 53 EL 007 plakalı araçların henüz belirlenemeyen bir araçla birlikte

0: ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi denilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Musunuz, tamam mıyız?
8: Dur ve düşün.
9: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
8: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
9: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
8: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
9: Hayat senin. Kontrolü geri al.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmanın desteklenmesi projesi kapsamında hayata geçirdiği İstiridye Mantarı Üretim Tesisleri ile topraksız dikey tarım üretim alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Konuya ilişkin bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ayrıntılı bilgileri alacağız. Telefon hattımızda Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Arzu Özmen bizi bekliyor. Sayın Özmen, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Seza Bey. Nasılsınız?
0: Sağolunuz efendim. Sizleri sormalı.
10: Bizler de iyiyiz.
0: Hayırlı olsun diyelim öncelikle.
10: Çok teşekkür ederim.
0: Bugün açılışını mı gerçekleştirdiniz? Ne zaman gerçekleşti efendim açılış?
10: İki hafta önce açılışımızı gerçekleştirdik. Evet. Hala heyecanlıyız bu konuda. Hem dikey ünitelerimiz var, hem istiridye mantarı üretimi yapıyoruz.
0: Bayağı bir emek verdiniz değil mi bu projeye?
10: Gerçekten öyle. Bizim ilk kuruluş yılımız 2023 yılı. 2024 yılında ilk istiridye mantarı tesisimizin kurulum aşamalarını yaptık. 2025 yılında da dikey ünitelerimizin demo halinin başlangıcını yaptık. Yani heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmanın desteklenmesi programı kapsamında bu projeye katkısı nasıl oldu efendim?
10: Kırsal kalkınmadan biz %50 hibe alarak yararlandık. İstiridye Mantarı Tesisi'nde. Projenin ilk başlangıcı aslında bizim meyve kurutma atölyemiz de var. Onu da Ticaret Bakanlığı tarafından KOPDES programından yararlanarak biz kurduk. O da %70 hibeli bir...
0: Bu da büyük bir avantaj sağladı tabii değil mi? Hibeli tabii bir proje olunca.
10: Ya şöyle düşünün. Kırsaldaki atıl olan meyvelerimizi toplayarak üretime geri dönüş sağlıyoruz. Yani bu konuda devletimizin destekleri gerçekten hem çok güzel hem de pozitif ayrımcılık olarak kadınlara gerçekten çok güzel imkanlar sunuyorlar.
0: İstiridye mantarı üretimi fikri nasıl doğdu Sayın Özmen?
10: İlk başta dediğim gibi meyve atölyesini kurduğumuz zaman üyelerimizden biri istiridye mantarı üretimi yapıyordu. Biz de dedik ki neden bunu daha profesyonel bir şekilde yapmayalım dedik. Çıkış noktamız bu şekilde oldu. Buradan yola çıkarak ortalama bir yıldır aktif olarak istiridye mantarı üretimi yapıyoruz.
0: Nasıl bir kapasiteniz var yıllık?
10: Yıllık 120 ton kapasitemiz var.
0: Bunun tabii artırılması düşünülüyor herhalde gelecekte değil mi?
10: Tabii ki. Bir aksilik çıkmazsa eğer İPART programı kapsamında tesisimizin kapasite artırımını düşünüyoruz. En az 10 ya da 15 odaya çıkartmayı hedefliyoruz.
0: İstiridye mantarının besin değerinin çok yüksek olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Ekonomik getirisi açısından da sanıyorum avantajları var değil mi?
10: Çok avantajlı bir ürün. 35 günde bir hasat alınıyor. Bunun yanında da besin değeri en yüksek ürünlerden biri. Ve lezzet olarak da gerçekten çok lezzetli. Ve biz hiçbir kimyasal kullanmadan üretiyoruz bu ürünü. Pestisit

0: gitme gibi bir hedefimiz var. İnşallah ilk önce Karadeniz bölgesine, sonrasında da Türkiye'nin her bir bölgesine üretim hedefimiz var.
1: Sonrasında
0: İnşallah
1: belki uluslararası boyutta ihracat da gerçekleşecek. Neden olmasın?
0: İnşallah,
1: değil
0: inşallah.
1: mi?
0: Neden olmasın?
1: Tabii ki. Peki açılışı yapılan topraksız dikey tarım alanında hangi ürünler yetiştirilecek Sayın Özmen?
0: Biz ilk başta marulla başladık. Bu demo bir seraydı ilk önce. Her türlü ürünün biz demosunu ürettik. Yani döngülerini hesapladık. Burada nedir? 45 günde yetişen ürün de var. 30 günde mesela en güzel ürettiğimiz ürün yeşil soğan oldu. 15 günde bir döngüsü var. Şu anda domates, salatalık, biber bunların üretimini deniyoruz ve hiçbir kimyasal kullanmadan yapıyoruz. Birçok kişi şunu söyledi. Bizim bu kadar toprağımız varken neden suda yetiştiriyorsunuz bunu diye. Evet, bizim toprağımız çok kıymetli. Bunu bir kenara koyarak söylüyorum. Ama toprakla uğraşmak hem çok maliyetli hem çok emek gerektiriyor. Burada biz bütün besin değerlerini takip ederek yapıyoruz. Yani
1: çok
0: aslında
1: güzel.
0: Bir nevi
1: Bilimsel yaklaşıyorsunuz işe. Bilimsel
0: kesinlikle
1: yaklaşıyorsunuz
0: öyle.
1: tabii.
0: Ve kendi yemeyeceğimiz bir şey kesinlikle üretmiyoruz.
1: Harika.
0: Yani mottomuz bu. İnşallah güzel şeylere vesile oluruz diyorum.
1: Tabii ki olacak. Topraksız tarım yönteminin geleneksel üretime göre avantajları var o halde. Bunu
0: Çok avantajı
1: söyleyebiliyoruz değil mi?
0: var.
1: Bayağı bir
0: Tabii
1: avantaj.
0: ki.
1: Evet.
0: Şöyle yerden tasarrufumuz oluyor. Yakıttan tasarrufumuz oluyor. Bunun yanı sıra şimdi öyle bir sistem kuruyorsunuz ki bütün besin değerlerini tek bir hazneden kontrol ediyorsunuz. Şu anda bizim 50 metrekarelik bir alanımız var ama emin olun 5 dönümlük yere tekabül ediyor.
1: Çok güzel. Bu arada tabii dikey tarım özellikle iklim değişikliği ve tarımsal alanların azalması karşısında da bize bir çözüm sunuyor galiba.
0: Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşünün, iki kule herkes evinde bulundurmuş olsa asgari kendi tüketeceğini üretebilecek pozisyona geliyor. Bizim en büyük avantajımız burada şu oldu. Türkiye'de ilk defa hem kadın hem kooperatif olarak dikey üniteleri biz hayata geçirdik. Evet, hidroponik sistemde bunu yapan çok kişi var ama yatay olarak kullanıyorlar. Bizim şu andaki dikey kulelerimiz ve maksimum verimi alıyoruz yani öyle söyleyebilirim.
1: Ne güzel. Kadınların rolü ve emeği var hiç şüphesiz bu projelerde. O çok kıvanç
0: Kesinlikle.
1: verici. Kooperatif bünyesinde kaç kadın üretime katılıyor efendim? Bu sayı artar mı önümüzdeki dönemde?
0: Tabii ki artmasını hedefliyoruz. Çünkü projelerimiz çok büyük ve hepsi alanında ilk olacak projeler. 7 ayrı projemiz var ve biz dördüncüsüne adımımızı attık. Tabii ki büyüyerek güçlenmek istiyoruz biz de. Üye sayısını da neden olmasın arttırmak hedeflerimiz içerisinde. Şu anda 13 üyemiz var. Daha güzel şeylere vesile olması için neler mümkün diyorum.
1: Tabii ki yerel üreticiler ve gençler için de bu projelerin örnek olacağını düşünüyoruz. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Şu anda zaten ilk hedefimiz gençler bizim. Aslında hem istihdama da katkı sağlamış oluyoruz. Şu anda bizim yaptığımız çok küçük üretimler diye düşünüyoruz. Kapasiteyi artırdığımızda gençlerimizi de hem daha bilimsel hem daha akıllı hem de teknolojik tarıma yönlendirmek istiyoruz. Yani üretmek çok farklı bir duygu. Çok farklı şeylere vesile oluyoruz.
1: Son olarak neler söylersiniz Sayın Özmen?
0: Yani bu da yapılır mı demesinler. Yeter ki düşünsünler, üretmeye yönelik hedefleri olsun diyorum. Gençlerimizin de kim varsa hayatta yani inşallah örnek oluruz diyorum.
1: Yürekten tebrik ediyorum efendim. Bu güzel projelerin devamını diliyorum. Şahsınızda da tüm kadın girişimcilerimizi selamlıyorum, çalışanlarımızı selamlıyorum, emekçilerimizi selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza.
1: Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin Sayın Özmen.
0: Görüşürüz, iyi günler.
1: Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Arzu Özmen bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerim, Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Projesi kapsamında hayata

0: geçirdiği İstiridye mantarı üretim tesisleriyle topraksız dikey tarım üretim alanlarını konuştuk ki düzenlenen törenle 2 hafta önce hizmete açıldığını bu alanları bir kez daha hatırlatmış olalım. Yavaş yavaş da bir bölge gündemi programının daha sonlarına yaklaşıyoruz.
1: Spor.
0: Rekor gelir kapıda. Yine gazetelerimizden yansıtacağımız spor haberleriyle noktayı koyacağız. Olaya, Augusto ve Vavio'nun beklenen rakamlara transfer olması halinde diye başlayan ki programımızın ilk dakikalarında, ilk sayfalarından haberlerimizi okurken gazetelerimizin paylaşmıştık. 80 milyon avrodan bahsediliyor. Böyle bir gelirin kasaya konulacağı belirtilmiş Trabzonspor için. Ayrıntıya girmiyorum yeniden. Milliler prestij peşinde. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda ilk 2 maçında istediği sonuçları alamayan A milli futbol takımı turnuvadaki son sınavını ABD karşısında verecek denilmiş. Ve ayrıntılı bilgiler yine A milli futbol takımımızla ilgili verilmiş. Başarılar diliyoruz. Ve geçiyoruz Takaspor'a. Bakayoko bombası diyor. Çaykur Rizespor 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un savunma hattına takviye arayışlarına devam ettiği belirtilmiş. Yeşil Mavili ekipte savunmanın önemli isimlerinden Samet Akaydın'ın sözleşmesinin sona ermesi ve Modibo Sagna'nın da opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle defans hattına transfer ihtiyacı ortaya çıkmıştı deniliyor. Yeniden Hammer, Fırtına Yıldız oyuncu için Sheffield United'la temasa geçiyor. Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme adına girişimlerini sürdüren Trabzonspor orta saha için Sheffield United forması giyen Brezilya asıllı Hollandalı yıldız Gustavo Hammer'ı yeniden gündemine aldı. NBA şampiyonu geldi. Bordo Mavili ekip Javier Tillman'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor basketbol takımı transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor denilmiş haberde. Yeni sezonda Avrupa heyecanı da yaşayacak olan Fırtına'nın ses getiren bir kadro kurma adına yoğun mesai harcadığı belirtiliyor. Ve Altın Kız Aybike bu haberle noktayı koyalım programımıza. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nün, Belediye Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Aybike Futtu Kazakistan'da düzenlenen Altaiç Open turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Yürekten kutluyoruz kızımızı. Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Aybike Futtu'nun hikayesi paylaşılmış gazetemiz son noktada. Ve böylece bir bölge gündemi programı daha sona eriyor. Beraberliğimiz 13 elek yine sürecek. Az sonra günün ikinci canlı yayın programı başlayacak. Şarkılar, türküler eşliğinde keyifli ve güncel söyleşileri sizlerle buluşturacağız Hayatın İçinden programında da. Şimdilik hoşçakalın.
2: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Hayatın İçinden programından herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Haziran Perşembe. Yapımcımız Elif Sefer Bey, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Yolculuğumuza devam ediyoruz. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Zeynep Dizdar'ı dinledik. Aşk dediğin laftır. Şimdi de Fettah Can bizlerle. Yonca Bahçesi.

Hayatın İçinden programında bugün hangi konu başlıklarını işleyeceğiz hemen sizlerle paylaşalım. B reçete, bitki reçetesi uygulamalarını konuşacağız. Konuğumuz Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Çetin Uçak bizlerle birlikte olacak. Bugün Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü. İslam aleminde Aşure günü olarak ifade edilen bugünün anlam ve önemini konuşacağız. Samsun İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu bizlerle birlikte olacak. Aşure gününün önemine değindikten sonra Aşure tarifi vermeden de olmaz elbette. Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Ayla Çakıroğlu bizlerle olacak. Kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlamayı unutmayın. Sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkta Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Alaaddin Altın bizlerle olacak. Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Her zaman olduğu gibi birbirinden güzel müzik eserlerimizle devam edelim. Fatma Turgut ve Suat Suna birlikte seslendiriyor. Aramızda uçurumlar.

0: toprak kokusu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, tarımda yeni bir dönem başlıyor. B reçete sistemi, yani bitki reçetesi hayata geçiyor. Bu sistem nedir? Detayları öğreneceğiz. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Çetin Uçak bizlerle. Sayın Uçak, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Özgün Hanım, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, yeni bir sistem dedik. B reçete sistemi nedir? Sizden dinleyelim.
2: Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün çok güncel ve önemli bir konu olan bitki reçete sistemini anlatmaya çalışacağım.
1: Evet.
2: Tarlada, bağda, bahçede, terada emek verip üreten tüm çiftçilerimize ve bizi dinleyen herkese sevgilerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Bitki reçete sistemi nedir? Bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla E-reçete sistemi ve E-üretici kayıt defteri sistemini kapsayan elektronik bir kayıt sistemimiz. Bitki koruma ürünleri, yani pestisitlerin izlenebilir bir sistemle hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önlenmesi amacıyla E-reçete sistemiyle satışa uygulanması ve E-üretici kayıt defteri sistemiyle de kaydedilmesi aşamalarını Bakanlığımız üretici kayıt sistemleri olan çiftçi kayıt sistemi, tarımsal üretim kayıt sistemi ve kapalı ortamda bitkisel üretim kayıt sistemleri ile elektronik ortamda entegre edilerek oluşturulan sisteme B reçete sistemi diyoruz ve bu sistemi bakanlığımız hayata geçiriyor.
1: Evet, bu sistemle birlikte B reçete sistemiyle ne amaçlanmaktadır?
2: Evet, bu söz konusu sistemle üreticilerimizin alan ve ürününe göre ihtiyacı kadar bitki koruma ürünü, yani fazla kullanımını önlenmek için BKÜ'lerin ve ilgili çiftçiler dışında, yani çiftçi dışındaki kişilere satışının engellenmesi, riskli aktiflerde e-reçete uygulamasının başlatılması, riskli ürünlerde de e-üretici kayıtlarda da bu kayıtların oluşturulmasıyla nihai olarak da kalıntının önlenmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
1: Evet. Sayın Uçak, B reçete sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?
2: E-reçete sistemi şu anda 4 ilde pilot olarak 12 Ocak itibariyle başladı. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli illerimizde. İlimizin de dahil olduğu diğer 77 ilde de 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçecek.
1: Evet, bu sistemin içeriğini de şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur. Uygulanması nasıl olacak?
2: Tabii ki. Bu bitki reçete sistemimizde dediğim gibi pestisitlerin reçetelendirilmesi var, satışı var, uygulanması ve üreticilerimizin bu aldıkları bitki koruma ürünlerini uygulama kayıtlarının her ortamının bakanlığımız sistemine kaydedilmesi var. Bundaki de amacımız, bizim yine demin de aktardığım gibi, bakanlığımızın çiftçi kayıt sistemleri var. Bunlardan bir tanesine, herhangi bir tanesine kayıt olan üreticilerimize tarım alanlarının büyüklüğüne göre, ürettikleri ürüne göre bilimsel kriterler ışığında belirlenen ve bakanlığımızca onaylı kullanım dozları dikkate alınarak tespit edilen miktarlarda pestisit kullanımı sağlanacaktır. Bu sistemde çiftçilerimizin kayıt üretim alanlarının üretim alanı büyüklüğü, ürün çeşidi, zararlı organizmanın türü, toplam uygulama gibi tekerrür sayıları, pestisit aktif maddesi, ürün için belirlenen doz gibi birçok değişken parametre dikkate alınarak ihtiyaç duyulan bitki koruma ürünü, yani pestisit miktarı sistem tarafından otomatik belirlenerek çiftçilerimizin kullanımına atılacaktır. Bu uygulama kapsamında özellikle 5 aktif madde bu yıl Özgül Hanım.
1: Evet. Nedir bunlar?
2: Reçeteye tabi oldu. Bunlar abamektin, asetamiprit, difribenzuran, pirofoksilen ve kuyum klorak aktif maddelerini veya bunların bileşimlerini içeren bitki koruma ürünleri reçeteye tabi oldu. Bu arada bunu belirtmek isterim ki Özgül Hanım, müsaadenizle. Ülkemizde 5300 adet bitki koruma ürünü var. Yani zirai ilaç var. Hı hı. Bu 5300 maddenin içinde de aktif madde olarak 348 tane aktif maddeye bakanlığımız ruhsatlamış. Bu 348'in sadece bu yıl 5'i reçeteye tabi. Diğer

0: 543 reçeteye tabi değil. O yüzden bu noktada üreticilerimizin gözü korkmasın. İlk etapta bu 5300 ilacın 226 tanesini almak isterlerse reçeteye yazdırmaları gerekecek. Bunun için de bu 5 aktif madde içeren bir ilaç almak isterlerse üreticilerimiz önce bakanlığımızda yetki almış, reçete yazma yetki belgesine sahip meslektaşlarıma, ilçe müdürlüklerinde ya da özel sektörde de çalışabilir bu meslektaşlarım. Ki bunun sayısı Trabzon elimizde 136 kişiyiz. Bize başvurarak reçetelerini yazdıracaklar. Ve cep telefonlarına bir reçete kod numarası gidecek. Aynı biz beşeri ilaçlarda aldığımız ilaç eczaneye gidince bir kod veriyoruz ya, evet, doktorun verdiği gibi. O kodla bitki koruma ürünleri bayilerimize giderek ihtiyaç duydukları ilaçları alabilecekler.
1: Evet, burada ziraat mühendislerinin rolü de aslında daha kritik bir öneme, evet, sahip olduğunu söyleyebiliriz sanırım.
0: Evet, haklısınız. Yani bu sefer işte tamamen dediğim gibi bakanlığımızın bu teknik talimatları doğrultusunda hazırlanan mücadele yöntemlerine göre belirlenmiş dozlarda artık yani bir fazla bir doz önerisi veya yanlış bir ilaç önerisi artık bunun önüne geçmiş olacağım.
1: Evet, peki bitki koruma ürünlerini kimler uygulayabilir?
0: Bitki koruma ürünlerini 3 grup uygulayabilir Özgül Hanım. Birincisi profesyonel uygulayıcılar ve bunun yardımcıları yani. Bir de bitkisel amaçlı üretim yapan sadece kendi ticari kendi üretim alanlarında ticari amaçlı üretim yapan kişiler uygulayabilir. Bu profesyonel uygulayıcılar açmak istersen ziraat mühendisleri ya da bitki sağlığı desteği almış tekniker ya da teknisyen arkadaşlarım olabiliyor. Bunlar Türkiye'de herkese yani ücreti karşılığında profesyonel bir hizmet vererek yani ilaçlama faaliyetini yapabilir. Diğerinde de yetkilendirilmiş üretici belgesi alan üreticilerimiz sadece kendi üretim alanlarında bu belgeyi alarak ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Evet. Bu da mevzuatımız gereği mecbur bir sözünüzü kestim ama.
1: Estağfurullah. Küçük ölçekli çiftçiler ya da daha geniş alanlarda tarım yapan çiftçilerimiz için arada bir fark olacak mı erişim ve kullanım açısından?
0: Hiçbir fark olmayacak. Dediğim gibi bakanlığımız sistemlerinde bu ÇKS ya da TÜKAS sistemlerimizdeki kayıtlı alanlarına göre otomatikman ihtiyaç duydukları ilaç miktarı belirlenecek ve istedikleri bayilerimizden de gidip alabilecekler. Evet. İlimizde 21 tane bayimiz var. Bu eczanelerde E işareti gibi, eczanelerin önünde E işareti oluyor. Bizim de bitki koruma ürünü bayilerimizde turuncu renk levhanın üzerine beyaz renkte yazılmış bitki koruma ürünü bayisi var. Özellikle istirham ediyorum üreticilerimizden. Bu bayilerimiz dışında zaten satışımız kesinlikle yasak. Diğer yerlerden alınan ilaçlar maalesef kaçak olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım.
1: Evet, bitki koruma ürünleri uygulama yetkisi verilmiş kişiler B reçete, bitki reçete sistemine nasıl giriş yapacaktır? Evet.
0: Bakanlığımızda işte bitki koruma ürünü uygulaması yetkisi verilmiş kişiler, yani bu profesyonel uygulayıcılar olabilir, reçete yazma yetki belgesine sahip kişiler olabilir ya da kendi alanları için ilaçlama yapacak üreticilerimiz olabilir. Bakanlığımızın ukds.tarimorman.gov.tr adresinden ya da e-devlet şifreleriyle burada bu kendilerine tanımlanmış oluyor. Bu e-devlet şifreleriyle burada giriş yapabilir. Ya da daha kolayı var. Tarım Cebimde diye bakanlığımız bir mobil uygulaması var. Onu indirerek çok kolay bir şekilde üreticilerimiz bu sisteme girerek almış oldukları ürünler, ilaçları bunu da burada şu ürünüm, şu alanım için kullandım diye kaydını yapabilirler. Bir butona basarak. Çok kolay bir şekilde.
1: Evet, Sayın Uçak, son olarak çiftçiler bu reçeteyi aldıktan sonra uygulama aşamalarında nelere dikkat etmeleri gerekir? Önerileriniz olur mu acaba? Tavsiyelerinizi de almak isteriz.
0: Çok teşekkür ederim. Özellikle yani bitki koruma, işte o yüzden biz bitki koruma ürünleri uygulayıcı belgesini ilçe müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımızla beraber eğitim verirken özellikle bunlar pestisit, bildiğimiz gibi zehir içeren maddeler. Aynı insan sağlığındaki ilaçlar gibi dozunda kullanırsak faydasını görürüz, fazlasını kullanırsak zehir. Kalıntıya da sebep olmuş oluruz. Bu yüzden de etiket bilgi, ilaçların üzerindeki yazan etiket bilgilerine göre kullanmamız lazım. Bir ilacı aldığımız zaman bitki koruma ürününü domates için uygulayacaksak mutlaka etiketinde domatesle ilgili hastalık ve zararlı etmenini görmemiz gerekiyor. İkincisi de koruyucu önlemlere dikkat etmemiz lazım. Önlük giymemiz lazım. Gözlük takmamız lazım. Ellerimizi ilaçlama uygulamasından sonra temiz yıkamamız lazım. Giydiğimiz önlüğümüzü yine temizlememiz lazım ve ilaçları

0: ve çocukların ve kimsenin erişemeyeceği kapalı bir dolaplarda saklamamız lazım.
1: Evet. Sayın Uçak, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgilerden dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Azim Hanım. Saygılar
1: Kolaylıklar
0: sunuyorum.
1: diliyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Çetin Uçak bizlerle oldu. Güzel bir müzikle devam edelim. Tarık Tüfekçi seslendirecek. Bu babamın evidir, tahtaları kavidir.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü. İslam aleminde Aşure günü olarak ifade edilen bugünün anlam ve önemine dair bilgiler alacağız. Aynı zamanda Muharrem ayının faziletleri üzerine konuşacağız. Konuğumuz Samsun İl Müftü Yardımcısı Sayın İbrahim Kadıoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, Muharrem ayının öneminden biraz bahsedelim. İslam'daki, dinimizdeki yeri hakkında sizden bilgiler alalım.
2: Değerli dinleyenlerim, değerli arkadaşlar. Beni bu radyoya konuk eden değerli Trabzon TRT görevlisi arkadaşlarım, hepinizin de Aşure gününü, Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Aşure manı olarak Muharrem'in 10. günü demektir. Arapça kökenli bir kelime. Aşure birçok güzelliklere sahip olan bir anlam ifade ediyor. İnşallah ben bunu ilerleyen dakikalar içerisinde anlatmaya çalışacağım. Neden çok önemli? Özellikle tüm semavi dinlerde, Hristiyanlıkta olsun, Yahudilikte olsun, İslam'da olsun, bugün

0: toplanmıştır. Bugün de ibadet yapılmıştır, dualar yapılmıştır. Hatta özellikle Türk milleti bu aşure gününü özel tatlılarla, aşure çorbalarıyla, efendim baklavalarla, efendim eskiden Osmanlı'da saraylarda halka böyle tatlı yiyecekler ikramla beraber kutlanmıştır. Bu neden aşure günü söyleniyor? Bunun dini manadaki anlamı nedir? Burası bizim için çok önemli. Aşure günü birçok rivayetler var ama bizim kabul ettiğimiz en güzeli, en doğrusu Nuh Aleyhisselam'ın kemisinin karaya yani Cüdi Dağı'na, Cüdi Dağı hepinizin bildiği gibi bizim ülkemiz sınırlarında olan bir dağdır. Şırnak'ta bulunan bir dağdır. Cüdi Dağı'na indiği, karaya ayak bastığı dönemdir. Yani Nuh tufanı olmuş. Nuh tufanı neydi? O dönemdeki işte yer altından, yer üstünden aşırı derecede suların toplanması neticesinde bir cezalandırma diyelim Allah katından. Ve Nuh Aleyhisselam'ın da kemisine binen insanlar, iman etmiş insanların, aynı zamanda bütün o bölgede yaşayan canlıların karaya, bu kemiğe binip karaya indikleri döneme bir müjde, bir sevinç belirtisi. Bu da Muharrem'in 10. gününe denk geldiği için Aşura veyahut da Aşure günü olarak geçiyor. Ve Nuh Aleyhisselam'dan itibaren tevatüren bütün semavi dinlerdeki İbrahim Aleyhisselam'da olsun, Musa Aleyhisselam'da olsun, İsa Aleyhisselam'da olsun, Peygamberimiz Hazreti Muhammed döneminde olsun, bugün oruç tutmak suretiyle beraber veyahut da bir gün öncesinden, bir gün sonrasından yani 9, 10, 11 veyahut da 8, 9, 10 şeklinde oruçla karşılanır ve oruçtan sonra da tatlılarla iftarlar açılır, ikramlar yapılır, dualar yapılır. İşte Nuh kemisinin karaya ayak inmesiyle, efendim demir atmasıyla diyelim ve burada bir kurtuluşu simgeliyor. Yani bir necat diyoruz, kurtuluşu simgeliyor. Dolayısıyla aşure günü bir mutluluğu simgelediğinden dolayı tevatüren günümüze kadar gelmiştir. Ancak sevgili peygamberimiz aşure günü Mekke'de olsun, Medine'de olsun oruç tutmuştur, sahabeler tutmuştur, tutmayı emretmiştir. Efendim, ancak Ramazan orucu farz kılındıktan sonra, Ramazan orucu Medine'de farz kılınıyor bildiğiniz gibi. Medine yani hicret yapıldıktan 2 sene sonra. O süreye kadar Muharrem orucunu sevgili peygamberimizin veyahut da sahabelerin tuttuğuna dair hadis kitaplarımızda belirtilmektedir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra, çünkü Ramazan orucu daha büyük bir oruç, daha kesin bir farz olduğu için bunu da kapsıyor. Ama her dönemde, her dinde, her semavi dinde bu aşura dediğimiz veyahut da Türkçemizde aşure olarak yaygın hale gelmiştir ama aşura şeklinde de okunabilir. Onun için ben iki kelimeye vurgu yaparak anlatıyorum. Demek ki Sami dinlerde, semavi dinlerde, ilahi dinlerde aşure olayı vardır. Müslümanlarda da vardır. Ve özellikle Türk milleti bunu tatlılarla karşılar. Aşure çorbası dediğimiz buradan kalmadır. En az 10 değişik üründen yapılan bir çorbadır bu, biliyorsunuz. Evet. Kemide kalan yiyeceklerin bir araya toplanması şeklinde simgelendirilir. İşte arpadır, buğdaydır, yulaftır, işte pirinçtir, incirdir, işte üzüm kurusudur, nardır, işte kayısıdır. Zaten bu Cudi Dağı bizim Şırnak bölgesinde olduğundan dolayı zaten ürünler de bizim bu bölgelere aittir. Yani Türkiye'nin
1: bu topraklarda yetişen ürünlerden
0: ürünlerden böyle ortaklaşa ikram şapılmıştır. Aşure

0: alakalı hadis kitaplarında veya kaynaklarımızda geçmektedir. Hazreti Ayşe validemiz bunu naklediyor. İşte Peygamberimiz aşure günü oruç tuttuğunu, işte sahabelerin de tutması gerektiğini Hazreti Ayşe anamız bize bildirmektedir. Ve İbrahim Aleyhisselam'dan beri süre gelen, yani Araplar da cahiliye dönemi Araplarında olsun, Hanif dinini yaşayanlar olsun, müşrik Araplar olsun, aşure gününe saygı duyuyordular, ibadet yapıyordular. Ve de Peygamberimiz kadar bu şekilde gelmiştir. Peygamberimiz yani aşure orucunu tutmuştur, sahabeye tavsiye etmiştir. Ancak daha sonra Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da ağırlıkta Müslümanlar Ramazan orucunu ön plana çıkarmışlar. Bu şu demek değildir, yani aşure günü oruç tutmayalım manasında değildir.
1: Evet. Hocam aşure geleneği toplumumuzda yüzyıllardır yaşatılıyor. Aşure ikramının dini ve sosyal açıdan ne gibi anlamları vardır? Bu şekilde toparlamış olalım.
0: Şimdi aslında İslam dininin şöyle bir özelliği var. İbadetler dahi, yani ibadetler de bu işin kapsamında sosyal boyutta bir dindir İslamiyet. Toplumu, komşuluğu, insanları çok ilgilendiriyor ve bir ibadetin sosyal boyutunu ele aldığımızda bakıyorsunuz bir ibadet yapmışsınız. Yani bir aşure orucunu tutmuşsunuz. Evet, ama sonuçta bir bayram yapıyorsunuz. Tatlılar yapıyorsunuz, aşure çorbası yapıyorsunuz, şerbetler dağıtıyorsunuz, baklavalar yapıyorsunuz ve komşularınızı çağırıyorsunuz. İşte yeri geldiğinde işte beraber dua yapıyorsunuz. Mutlaka Türk milleti de ibadetlerini en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışan, aşure çorbasını yapan, işte bu orucun sonunda ikram eden, ki bana birçok arkadaşlarım dünden itibaren aşure çorbası ikram ediyorlar. İşte yarın da aynı şekilde devam edecek. Yani bir kaynaşmayı da, yani atalarımız tatlı ye tatlı konuş ve hatta tatlı yiyelim tatlı konuşalım, böyle bunu deyimleştirmişlerdir. Gerçekten tatlı ile başlamak, tatlı ile sonu getirmek müthiş bir olaydır. Aşure çorbası bizim kültürümüzde vardır, medeniyetimizde vardır. Efendim, örf, adet, gelenek haline gelmiştir. Çorbanın şekli, ben birçok İslam ülkesini gezdim ama bizim Türkiye'ye kadar güzel bu aşure çorbasını yapıp ikram yapan, ki 3 gün en azından bizde bu devam ediyor. Efendim, ikramlar vardır. Toplumdaki kaynaşmayı da sağlıyor. Hem olayın bir dini boyutu var, oruç tutma boyutu var, hem ikram boyutu var. Hatta eğer biraz daha geniş düşünürsek, işte ben dün bir kuru yemişçi arkadaşın yanındaydım. Baktım oraya yazmış, aşure çorbalığı için bizde gereken şeyler bulunmaktadır. Yani çorbaya katılacak olan ürünler. Ve de gelenler, baktım işte ben aşure yapacağım, işte ne gerekiyor? İşte cevizdir, fındıktır, üzüm kurusudur, işte benzeri çorbada kullanacak olduğu malzemeyi alıyorlar. Yani olayın bir içeri boyutu da oluyor. Kısacası İslamiyet'te şunu görüyoruz. Bir ibadet şekli bile yeri geldiğinde bir sosyal boyutta bir açılımı, bir kardeşliği, bir sevgiyi, bir komşuluğu pekiştiriyor. Toplumdaki güzellikler yaygın hale geliyor. Onun için aşure çorbası yapılması güzel bir alışkanlıktır. Dua yapılması, mümkün olan, durumu elverişli olan kardeşlerimizin bir gün, 2 gün veya 3 gün oruç tutması bizim dini bir vecibedir. Yani dini kurallarda geçmektedir. Ama bütün semavi dinler buna saygı gösteriyor. Biz de buna saygı gösterip bu güzel alışkanlığımızı devam ettirmemiz gerekir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Aşure günü de kutlayalım. Bugünün anlam ve önemi hakkında sizden önemli bilgiler aldık, değerlendirmeler aldık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun.
0: Ben burada şunu söyleyeyim. Bu aşure gününün ben ibadet boyutunu anlattım. Ancak burada müsaade ederseniz aşure gününde şöyle de bir olay var. Hani bir Kerbela olayı var. Bu da Muharrem'in 10. gününe denk gelmiştir. Hazreti Hüseyin

0: Hüseyin'in şehit edilmesi olayı vardır. İşte Muaviye ve oğlu Yezid tarafından. Dolayısıyla özellikle bu günlerde bu belirli kesim tarafından sosyal medyada olsun, işte basında olsun çok fazla dile getiriliyor. Ben burada müsaade ederseniz 3-5 kelimeyle olayın yani rahatlatıcı boyutta olsun diyerekten 3-5 kelime söylemek isterim.
1: Buyurun hocam.
0: Bir kere Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğludur. Fatıma anamızın yani Resulullah'ın kızının oğludur. Biz Hazreti Hüseyin'i son derece sevgimiz, saygımız vardır. Müthiş, değerli, güzel bir insandır. Ancak şehit edilmesi, Muaviye ve Yezid tarafından şehit edilmesi yanlıştır. Yani biz bunu kesinlikle kabullenmeyiz. Çok büyük hatadır, yanlıştır. Ancak birileri de özellikle mezhepsel Şia taraftarları bunu diğer Müslümanların aleyhinde kullanmaya çalışırlar. Bu çok yanlıştır. Müslümanlar arasındaki bir fitneden dolayı, bir yanlış siyasi bir hatadan dolayı bu Hazreti Hüseyin'in şehit olmasını hiçbir Müslüman kabul etmez. Çok büyük yanlıştır, hatadır. Ama birileri de bunu kalkıp işte Sünni Müslümanların veyahut da diğer Müslümanların aleyhinde propaganda yaparak aşağılaması yanlış bir şeydir. Ben şunu şey yapmak isterim. Müslüman kardeşlerimize İslam adına olsun, siyaset adına olsun yapılan hataları hiç kimse Kur'an'ı gereme ve sevgili peygamberimize mal etmesin. Bir hatadır, bir yanlıştır. Kim yapmışsa tabii bunlar kayıtlara girmiştir. Allah bunların hesabını görecektir efendim mahşerde. Ama bunu hemen kalkıp efendim işte Hazreti Hüseyin işte şu kesim şehit etmiştir, onların temsilcileri günümüzde şunlardır deyip bunu böyle yaykaraya vermemeleri gerekir. Biz şehit Hazreti Hüseyin'i ve ailesini rahmetle yad ediyoruz. Efendim Resulullah'ın bir parçasıydı, doğrudur. Güzel bir insandı, doğrudur. Ama bunu bir siyasi malzeme olarak kullanıp Müslümanlara baskı oluşturmasak iyi olur. Bazı insanlar matem havasında bunu kutluyorlar, geçiriyorlar, kentlerini zincirlere vuruyorlar, işte işkence ediyorlar, kan akıtıyorlar, işte yemin ediyorlar. Bu şekilde bunu taşımamak lazım. Ben eğer ileride vaktimiz müsait olursa belki bir televizyon kanalında da bu konunun gelişimiyle alakalı inşallah bir sohbet yapmayı düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Başarılar diliyorum. Aşure günümüzü ve dinleyenlerimizin de aşure günlerini tebrik ediyorum. Allah mübarek eylesin. Dualarını, ibadetlerini kabul buyursun.
1: Amin. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.
1: İl Müftü Yardımcısı Sayın İbrahim Kadıoğlu bizlerle oldu. Güzel bir müzik eseriyle devam edelim.

Bestesi ve güftesi Orhan Gencebay'a ait şarkıyı Zara'dan dinledik, Benim Dünyam. Şimdi de sözleri Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait şarkıyı Tarkan'dan dinleyeceğiz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Hayatın İçinden programında bir saati geride bıraktık sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Türk sanat müziği eseriyle devam ediyoruz. Bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi Sevim Yüce Alp'e ait şarkıyı Hüner Coşkuner seslendiriyor. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Aşure'nin önemini konuştuk. Muharrem ayının faziletlerinden bahsettik. Programımızın bu dakikalarında da henüz aşure yapmamış dinleyicilerimiz için belki bir fikir olur. Hem de bizim mutfağımızdaki yerinden de biraz bahsedeceğiz. Konuğumuz Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümünden öğretim görevlisi Ayla Çakıroğlu var. Sayın Çakıroğlu, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İlk bölümde Aşure gününü, Muharrem ayını, dinimizdeki yerini, önemini konuştuk. Özellikle bu dakikalarda birazcık da Aşure'nin belki etimolojik anlamından yola çıkarak ilk nasıl ortaya çıktı, mutfağımızdaki yerini de konuşarak güzel bir tarifle taşlandırmak istiyoruz bu söyleşiyi. Aşure dedik, kavram üzerinden konuşacak olursak nasıl bir ifade ortaya
1: Şimdi,
0: çıkıyor?
1: Aşure'nin etimolojik anlamına değindiğimizde adı aslında Arapça'da on anlamına gelen aşara kelimesinden geliyor. Bunun nedeni de Muharrem ayının 10. günü olan Aşura günüyle ilişkilendirilmesi aslında. İsmi buradan gelmiş oluyor. İlk nasıl ortaya
0: Evet.
1: çıktı zaten az önce İbrahim Bey'in de değindiği gibi
0: Evet.
1: Hazreti Nuh'a ve Nuh tufanına dayanıyor. Büyük tufan sona erdiğinde Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturuyor. Gemidekiler kurtulmuştur fakat erzaklardan çok az bir miktarda kalmıştır. Bunun üzerine gemide kalan son malzemeler buğday, nohut, fasulye, kuru üzüm, incir ve benzeri şekilde geçiyor. Bunlar bir araya getirilerek büyük bir kazanda pişiriliyor ve ortaya çıkan bu karışım zamanla aşure olarak anılmaya ve günümüze kadar gelmeye başlıyor. Hatta aşure Nuh'un tatlısı Nuh aşı olarak da bazı kaynaklarda geçiyor.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Türk ve Balkanlardaki mutasavvıflarda özellikle de Bektaşilerde aşure sağlık, şifa, güvenlik, başarı ve manevi beslenme için özel dualarla hazırlanılıyor. Aslında bu sadece hani günümüze kadar gelmiş olan bir tatlı olarak değil, bir önemli bir kültürü yansıtıyor.
0: Evet.
1: Ve hazırlanan aşure tabii ki sadece hani kendimiz tüketmek için değil, manevi öneminden ötürü ihtiyaç sahiplerine, komşulara, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılıp aslında bu sosyal bağı da sağlamış oluyor. Hatta ve hatta Evliya Çelebi de Seyahatname kitabında aşure Muharrem'in 10. günü yapılması gereken bir aştır diye de değiniyor.
0: Evet. Burada aşurenin sembolik anlamından da biraz bahsedecek olursak neler söyleriz?
1: Yani aşure hani günümüzdeki sadece hani tatlı boyutundan ziyade aslında paylaşma kültürünü yaşatıyor. Günümüze kadar gelmesini sağlıyor ve kültürel sürekliliği sağlıyor. Yani yüzyıllardır hazırlanan aşure geçmişten günümüze aktarılan önemli bir mutfak mirası. Bereket ve bolluğun simgesi, içerisinde çok fazla tahıl, bakliyat, kuru meyve ve kuru yemiş bulundurması nedeniyle de aynı zamanda bereketi temsil ediyor ve halk arasında da artık aşure yapımının da eve bolluk ve bereket getirildiğine inanılıyor. Bu inançla birlikte hazırlanıyor. Ve tabii ki paylaşma gereksiniminden ötürü toplumsal birlikteliği de temsil ediyor. Yani aşurenin farklı malzemelerin bir araya getirilerek uyumlu bir lezzet oluşturması, toplumdaki farklı bireylerin birlik içinde yaşayabilmesini sembolize eder gibi düşünebiliriz. Ve hoşgörü ve dayanışmanın da simgesi olarak görülebilir. Ve tabii ki dini ve manevi değere sahiptir. Muharrem ayında hazırlanması nedeniyle hem Sünni hem de Alevi Bektaşi geleneklerinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşatılmasına da katkı sağlayan bir tatlı olarak günümüze kadar gelmiştir.
0: Evet, Sayın Çakıroğlu, özellikle Türk mutfak kültürü açısından değerlendirecek olursak önemi nedir?
1: Türk mutfak kültürü açısından değerlendirecek olduğumuzda yani aslında bu sadece bizim Türk mutfağımıza ait olan bir tatlı değil. Yani daha çok işin dini boyutuyla bir

0: birlikteyiz. Fakat Türk mutfak kültürüne, hatta bölge bölge hani kendi mutfak kültürlerimize de dağılımı yapılmış olduğunda aşure çok fazla çeşitlilik göstermeye ve
1: Evet.
0: kendini geliştirmeye başladı. Yani tabii ki ilk tufanda hazırlanan aşure ile günümüzdeki Türk mutfak kültüründe hazırlanan aşure arasında ciddi farklılıklar var. Onun dışında yine az önce de bahsettiğim gibi bizim mutfak kültürümüzde de sadece bir tatlı olmaktan ziyade çok fazla manevi değere sahip olduğu için bizim mutfak kültürümüzde de bolluğu, bereketi, paylaşmayı ve kültürel sürekliliği sağlayan geleneksel bir tatlı olarak yorumlayabiliriz.
1: Evet, peki gastronomik açıdan değerlendirdiğimizde neler söylersiniz?
0: Yani gastronomik açıdan değerlendirdiğimizde tahıl, bakliyat, meyve ve kuru yemişleri aynı tarifte buluşturması bakımından hani gerçekten özgün bir ürün. Bölgelere göre malzeme ve sunum farklılıkları göstererek yerel mutfak kültürünün çeşitliliğini de yansıtıyor. Yani aslında kültürel anlamı en güçlü ürünlerimizden, en güçlü tatlılarımızdan diyebiliriz kısaca.
1: Evet, şimdi dinleyicilerimiz belki bir kısmı aşure yapmış olabilirler. Ama yapmayanlar için ve yapmayı düşünenler için bir tarif sizden isteyeceğiz.
0: Elbette.
1: Dinleyicilerimiz de kağıtlarını, kalemlerini hazırlamışlardır diye düşünüyorum. Önce malzemelerden başlayalım.
0: Malzemelerden başlayalım. Öncelikle 1,5 su bardağı aşurelik buğday, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1,5 yemek kaşığı pirinç. Aslında pirinç opsiyonel. Yörede yöre yöre, bölge bölge değişebiliyor. İsteyen hani katmayabilir.
1: Evet, Karadeniz'de sanırım çok tercih
0: Çok fazla
1: edilmeyen.
0: tercih edilmiyor.
1: Evet.
0: Evet. 120 gram kuru kayısı, 120 gram kuru üzüm, 120 gram kuru incir. Ekstra olarak kuru üzüme ek olarak da kuş üzümü kullananlar var. Eğer istenilirse kuş üzümü de eklenebilir. Bir adet orta boy elma. Bu elma küp küp doğranılarak katılınıyor. Fındık içi, isteğe göre de iç badem. 2 su bardağı toz şeker. 1 tatlı kaşığı karanfil. 1,5 su bardağı süt. Yine süt de opsiyonel. Buna da değineceğim. Ve yaklaşık 4 litre sıcak su. Fakat bu suyun miktarı da kıvamına göre son aşamasında değerlendirilebilir. Hazırlanışına kısaca değinecek olursak, öncelikle buğday ayıklanıp yıkandıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilave edilerek bir gece önceden suda bekletilmesi gerekiyor mutlaka. Bu önemli bir püf noktası. Ertesi gün buğday süzülür ve geniş bir tencereye alınır. Üzerinde sıcak su eklenerek buğday taneleri iyice yumuşayıp açılıncaya kadar yaklaşık 50 dakika kadar pişirilir. Önceden haşlamış olduğumuz nohut, kuru fasulye ve yıkanmış pirinç tencereye ilave edilir. Bunların önceden haşlanması gerekiyor. Tüm malzemelerin birbirleriyle özdeşleşmesi için de bir 15-20 dakika daha pişirilmesi gerekiyor. Sonra önceden suda bekletilmiş kuru kayısılar küçük küpler halinde doğranır. Kuru üzümler yıkanarak hazırlanır. Doğranmış kayısı ve kuru üzümler de karışıma ilave edilir. Elma bahsetmiştik. Elma da yine opsiyonel. Özellikle Karadeniz bölgesinde elma ve portakal rendesi, limon kabuğu rendesi çok sık kullanılabiliyor. Bunlar opsiyonel. Eğer kullanılacaksa şayet kabuklarının soyulmuş olması gerekiyor ve küçük küpler halinde doğranmış olması gerekiyor. Doğranan elmalar kuru kayısı ve kuru meyvelerden sonra eklenmesi gerekiyor. Ardından karanfil de değinmiştik. Kimisi yaparken karanfili olduğu gibi bütün şekilde
1: Evet, içine
0: içinde
1: atan.
0: atıyor. Fakat daha iyi özdeşleşmesi açısından karanfillerin küçük bir cezvede bir miktar suyla kaynatılıp elde edilen karanfil suyu süzülerek aşureye eklenirse bu daha iyi özdeşleşmesini ve hani yerken ağza geldiğinde o acılığı vermemesini sağlıyor. Karanfil burada bu şekilde ekleniliyor. Ardından tüm bakliyatlar ve meyveler yumuşadıktan sonra toz şeker ekleniyor. Toz şekerin sonra eklenmesinin sebebini de püf noktalarında değineceğiz. Şeker tamamen eriyinceye kadar da karıştırılıyor. Ardından fındık içleri veya isteğe göre çiğ badem, fıstık tamamen arzunuza göre ilave ettikten sonra birkaç dakika daha pişiriliyor. Ve pişmenin sonuna yakın geldiğimizde 1,5 su bardağı süt bahsetmiştik malzemelerde. Süt yavaş yavaş karışıma ekleniyor. Bu da aşurenin daha renkli, daha açık renkli, yumuşak bir kıvam almasını sağlayan bir püf nokta. Ama süt de yine opsiyonel.
1: Evet,
0: Herkes
1: kişiye göre
0: kullanmıyor. Kişiye
1: değişebilir.
0: göre değişir, evet. Ve en son kuru incirler küçük parçalar halinde doğranır. Renginin aşureyi koyulaştırmaması için ayrı bir kapta sıcak suda kısa bir süre beklettikten sonra pişirme aşamasının son aşamasında ekleniyor. Yani şekerden ve sütten sonra kuru incirleri eklememiz gerekiyor. Rengin

0: karartmaması için. Tüm malzemeler belirli bir süre daha birlikte kaynatıldıktan sonra kıvam kontrolü yapılıyor. Bu kıvam kontrolü şu yüzden önemli. İlk piştiğinde aşure akışkan oluyor fakat ertesi gün soğuduğunda yaklaşık %20 oranında daha katı bir kıvam aldığı için ilk etapta aşurenin porsiyonlanmadan önce daha akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu yüzden burada bir son aşamasında kıvam kontrolü yapmak gerekiyor. Eğer beklenenden daha katı bir kıvamdaysa ertesi güne daha katı olmaması için belli bir miktar sıcak su ilave edilebilir. Ardından aşuremiz hazır oluyor ve kaselere servis ediyoruz. Üzerinin işte süslenmesi, sunumunun yapılması tamamen opsiyonel size kalmış. Narla süsleyen var, file badem, file fıstık kullanan var. Artık hani geleneksel aşurenin biraz daha modernize edilmiş haliyle karşı karşıyayız.
1: Yenilikçi çalışmalar olabiliyor, modern
0: Evet.
1: yorumlar olabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu malzemeleri aldık ve sizin söylediğiniz şekilde uygulamaya başladık ama herkesin yaptığı aşure farklı farklı ortaya çıkabiliyor.
0: Evet.
1: Burada püf noktalarını da sizden alalım.
0: Olur. Öncelikle nohut ve fasulye gibi bakliyatlarımız var. Bunların bir arada haşlanmaması gerekiyor. Ayrı ayrı tencerelerde haşlanması gerekiyor ve suyunun süzülüp daha temiz bir şekilde eklenmesi gerekiyor. Bu sayede daha temiz ve duru bir görüntüyle birlikte daha duru bir tat elde ediliyor. Ve az önce değindiğim gibi incirin ayrı hazırlanması gerekiyor. Yani bazen aşurenin rengi dediğiniz gibi hani herkesin yaptığı aşure çok farklı oluyor. Renginin daha açık bir renkte, daha temiz bir görünümde olmasını istiyorsak incirin ayrı olarak hazırlanması gerekiyor. Küçük parçalar halinde doğrandıktan sonra sıcak suda bir süre bekletilir ve pişirme aşamasının son aşamasında ilave edilir. Şekerin eklenme zamanına da gelecek olduğumuzda şekere de sonda eklediğimizi söylemiştik. Şeker ozmotik etki oluşturur. Yani ortamın yoğunluğunu artırarak bakliyatların su çekmesini zorlaştırır. Bu nedenle de pişirme süresinin uzamasına neden olur. Dolayısıyla bakliyatların pişirmesini geciktirmesini istemediğimiz için şekeri erkenden eklemiyoruz. Tüm malzemeler iyice yumuşadıktan sonra aşureye eklenir. Ve karanfil için az önce de söylemiştim. Karanfilin suyunun kullanılması yani doğrudan eklenmemesi daha dengeli bir aroma elde ettiği gibi daha da güzel bir görünüm sağlıyor. Süt ilavesi. Bu da kesinlikle opsiyonel. Hani her yörede süt ilave
1: Evet,
0: edilmiyor.
1: bazı
0: Hatta evet.
1: yerlerde daha farklı
0: Evet.
1: pekmez
0: Pekmez
1: ekleyenler olabiliyor,
0: ekleyenler de
1: gül
0: oluyor.
1: suyu
0: Evet,
1: ekleyenler
0: gül suyu
1: olabiliyor.
0: ekleniyor. Yani aroma vermesi için
1: Evet.
0: gül suyu ekleyenler var. Karadeniz mutfak kültüründe de benim gözlemlediğim kadarıyla limon kabuğu rendesi, portakal kabuğu rendesi, elma. Elma da herkes eklemiyor. Bunlar eklenebilir veya ekstra olarak süt de zaten hem rengini biraz açması için koyu bir renkte olduğu zaman hem de tadını biraz daha yumuşatması için süt zaten bir yumuşatma etkisi de var biliyorsunuz ki. Bu şekilde lezzet elde edilmesini sağlıyor. Kıvam kontrolüne değinmiştik püf noktalarında. Şekerden sonra bence en önemli püf noktası bu. Çünkü ilk yaptığımızda evet çok güzel akışkan tam olması gereken kıvamda. Fakat dolapta dinlendiğinde, beklediğinde, soğuduğunda ekstra katı bir kıvam elde edebiliyoruz. Bunun olmaması için pişirme aşamasında mutlaka kıvam kontrolü yapmalıyız. İlk etapta akışkan bir kıvam olmalı. Kuru meyvelerin de kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi kullanılmadan önce belli bir süre suda bekletilmesi gerektiğine az önce de değinmiştik. Bir de kuru yemiş ekleniyor. Karadeniz bölgesinde fındığımız çok fazla bol olduğu için bizim aşurelerimiz bol fındıklı oluyor. Hani bizde iç çiğ bademden ziyade fındık daha çok kullanılıyor. Ceviz ekleyen de var keza aynı şekilde. Hani fındık, ceviz veya iç badem gibi malzemeler pişirme işleminin sonlarına doğru ilave edilmesi gerekiyor. Böylece dokularının ve lezzetlerinin korunması sağlanılıyor. Bir de aşure servis edilmeden önce pek çok Türk mutfağına ait hatta pek çok tatlıya ait bir dinlenme süresinin olduğu gibi onun da dinlenmesi gerekiyor. En ideal kıvamı ve lezzeti genellikle bekledikten sonra ulaşıyor diyebiliriz. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir püf noktası yok.
1: Bunlar yapıldıktan sonra çok güzel, lezzetli bir aşure ortaya çıkacaktır. Peki
0: Evet.
1: sağlıklı beslenme açısından, besin değerinden de kısaca bahsedebilir miyiz? Çünkü gerçekten çok farklı farklı malzemeler bir araya gelebiliyor ve bir anda bir kavanozu bile yemek isteyebiliriz. Şöyle çok kısaca beslenme, sağlıklı beslenme açısından belki

0: dikkat etmemiz gereken hususları da
1: Yani
0: konuşabiliriz.
1: aslında çok fazla malzemeyi barındırdığı için
0: Evet.
1: kalori dengesine öncelikle dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla sağlıklı, bireysel açıdan sağlıklı pek çok fazla malzemenin bir araya gelmesiyle oluştuğu için sağlıklı bir tatlı olarak da görünebiliyor. Fakat dengeli ve kontrollü tüketmekte fayda var.
0: Evet, o zaman herkese afiyet olsun
1: Evet.
0: diyelim. Bugün aşureler kaynayacaktır mutfaklarda. Afiyet olsun diyelim
1: Evet,
0: herkese.
1: herkesin aşure gününü tekrardan tebrik ederiz, kutlarız.
0: Çok teşekkür ederiz
1: Ben
0: katkılarınız
1: teşekkür
0: için.
1: ediyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümünden öğretim görevlisi Sayın Ayla Çakıroğlu bizlerle oldu. Yayınımız Adile Kurt Karatepe ile devam ediyor. Güzel bir türkü dinleyeceğiz. Bahçada Yeşil Çınar.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Programımızın bu dakikalarında Samsun'a uzanıyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Alaaddin Altın bizlerle merkezin çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Özellikle gençleri bu bağımlılıktan kurtarmak adına neler yapılabilir, bu konu üzerinde konuşacağız. Sayın Altın, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Dilerseniz öncelikle bu merkezi tanıyalım. Ne zamandan beri hizmet veriyor? Amacı nedir? Kuruluşundan biraz bahsedecek olursak neler söylersiniz?
3: Tabii ki 19 Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2021 yılında kurulmuş bir merkezdir. Son dönemlerde sizlerin de bildiği gibi bağımlılıkla alakalı hem ülkemizde hem de dünyada gelişen bir sorun olması nedeniyle üniversitemizde bu şekilde bir merkez kurulmuş ve bu alanda önleyici, koruyucu çalışmalar yapmaya başlamıştır.
2: Evet, bu merkezde şu anda hangi çalışmalar yürütülüyor?
3: Genel olarak merkezimizde önleyici ve koruyucu anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Farkındalık oluşturucu, bilinçlendirici. Burada genel olarak üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, aileler, genelde topluma açık çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Daha çok tedavi ve rehabilitasyon kısmı Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiği için önleyici anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Bağımlılıkla ilgili teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, diğer davranışsal bağımlılıklar, maalesef son dönemlerde de kumar bağımlılığı çok fazla yaygın. Bunlarla alakalı onlara hiç bulaşmamaları noktasında, kullanmamaları noktasında koruyucu ve önleyici, bilinçlendirici, farkındalık oluşturucu, kişilerin öz yeterliliklerini, hayır diyebilme kapasitelerini artırıcı faaliyetler, programlar, seminerler, konferanslar gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
2: Özellikle üniversite öğrencileri arasında böyle bir çalışma var mı bilmiyorum ama sigara kullanımı ne düzeyde?
3: Yapılan bir çalışmamızda sigara kullanımı tam bir sayı veremeyeceğim ama yüksek gözüküyor maalesef. Orada da şöyle bir durum dikkatimizi çekiyor. Öğrenciler üniversiteye başladıklarında kullanmadıkları ama üniversite eğitimi süresince burada alıştıklarını görüyoruz. Yani birinci sınıfla dördüncü sınıf arasındaki farkı karşılaştırdığımızda maalesef böyle bir farklılık dikkatimizi çekiyor. Okulların çevrelerinde maalesef kullanım oranının arttığını görüyoruz. Bununla alakalı da inşallah önümüzdeki günlerde 19 Mayıs Üniversitesi'ne özel Dumansız Kampüs projesiyle alakalı bir çalışmamız var. Bir pilot uygulamamızı Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da bu projeyi tüm üniversiteye yaygınlaştırmaya gayret edeceğiz.
2: Evet, genelde hangi nedenlerle bu sigara kullanımı gençlerde başlıyor ve yaygınlaşıyor? Özellikle üniversiteye ilk geldiği yıllarda başlama yaşı olarak değerlendirdik. Evet. Neden başlıyorlar?
3: Genel olarak yapılan bilimsel araştırmalara bakıldığında ve bizim de yaptığımız çalışmalara baktığımızda daha çok arkadaş etkisinin

0: yüksek olduğunu görüyoruz. Üniversiteye yeni başlayan öğrenci doğal olarak bir arkadaş ortamı edinmeye çalışıyor. Bir gruba ait olmaya çalışıyor. Bu kapsamda da bulunduğu grup eğer sigara kullanıyorsa, farklı alışkanlıkları, zararlı alışkanlıkları varsa o kişi de o gruba dahil olmak ve devamlılığı sağlamak adına, o gruptan dışlanmamak adına maalesef böyle bir yanlış karar alabiliyor. Tabii daha öncesinde lisede de başlayıp burada devam ettirenler de olduğu gibi üniversitede de başlayanlar olabiliyor. Ama hem lisede hem üniversitede dikkat çekeceğimiz nokta ergenlik dönemine gelmesi. Yani üniversite diyoruz ama yine ergenliğin devam ettiği bir dönem. 25 yaşına kadar ortalama devam eden bir süreç var. Bu nedenle arkadaş ortamı maalesef en önemli etkenlerden bir tanesi sigaraya başlama nedenleri arasında.
1: Evet, son dönemlerde yine çok konuşulan konulardan birisi elektronik sigara kullanımı. Bu konuda üniversite bünyesinde gözlemleriniz neler?
0: Evet, dediğiniz gibi sigarayı taşımak, kullanmak bazen sorun oluşturabiliyor gençler arasında ama elektronik sigara normal sigaraya göre kullanımı birazcık daha kolay. İşte külünün olmaması gibi en başta kolaylık sağlayan yönü olduğu için, rahat taşınabildiği için maalesef gençler arasında da elektronik sigara daha da fazla yaygınlaşmaya başladı. Burada onları yanıltan en önemli nedenlerden bir tanesi de sigaradan daha az zararlı olduklarını düşünmeleri.
1: Evet, genelde bu
0: Maalesef.
1: ifadeler
0: Evet.
1: kullanılıyor.
0: Evet, kendilerini de bu şekilde maalesef hani aldatıyorlar veya kandırıyorlar diyebiliriz. Böyle bir yanlış bir algı da var. Sigaradan daha az zararlı. Çünkü daha önceleri elektronik sigara bu kadar yaygınlaşmadan önce de nargile mesela gündemdeydi. Üniversite öğrencileri tarafından kafelerde çok fazla nargile tüketimi oluyordu ve burada da yine aynı şekilde sigaradan daha az zararlı olduğu için içildiği söyleniyordu. Ama yapılan araştırmalar maalesef onların da sigara kadar, hatta bazı farklı versiyonları olduğu için kimyasal madde içermesi hasebiyle sigaradan daha da zararlı olduğu tespit edildi. Ama dediğiniz gibi yurt dışından özellikle çok farklı şekillerde, farklı formatlarda ve öğrencilerin de dikkatini çekecek aksesuar haline getirilmiş, renklendirilmiş, insanın tırnak içerisinde hoşuna gidebilecek hale getirilmiş formatlarda maalesef öğrenciler arasında gitgide yaygınlaşıyor.
1: Evet, biz genciz, bize bir şey olmaz ifadeleri de olabiliyor. Sigaranın gençlerin sağlığı ve özellikle akademik başarısı üzerindeki etkileri üzerine neler söylersiniz?
0: Evet, bu konuda benim kendi görüşüm şu şekilde. Yapmış olduğumuz eğitimlerde de, seminerlerde de ben bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Malum sigara, alkol, diğer uyuşturucu, uyarıcı maddeler var. Bunlar arasında en çok mücadele edilmesi gereken madde bence sigara. Çünkü sigaranın tabii ki sağlığa zararlarını artık konuşmaya gerek yok. Bu zaten tespit edilmiş, ortaya konulmuş bir konu. Ancak diğer maddelere bir geçiş maddesidir sigara. Buradaki en önemli detay budur. Yani sigara içen bir insanın yarın yanında alkol tüketme ihtimali yüksek oluyor. Gittiği mekanlar, bulunduğu ortamlar nedeniyle. Alkol tüketen bir insanın da yarın farklı maddeler kullanma ihtimali de yüksek oluyor. Hep risk altında oluyorlar. Yani bu madde kullanımı, bağımlılık yolculuğu aslında sigarayla başlayan bir yolculuk. O yüzden en fazla mücadele edilmesi, en fazla dikkat çekilmesi gereken mevzu o. Çünkü bir kişi sigara kullanmadığında, sigara kullanmamanın haricinde de tabii ki bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanması ve geliştirmesi son derece önemli. Evet, biz gençlere sigara kullanmayın, madde kullanmayın, bu zararlı alışkanlıkları yapmayın diyoruz, uyarıyoruz gerekli altyapısını oluşturarak. Ama önemli olan ne yapmaları gerektiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Onlara bir alternatif sunumumuz, sportif, kültürel, sosyal faaliyetlere yönlendirmemiz, gün içerisindeki boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmamız gerekiyor. O yüzden de sigara bu işin başlangıç noktası, emekleme noktası. Sigaranın şu anda alınması, satılması, serbest taşınması serbest olduğu için de toplum tarafından da çok normalleştirilmiş maalesef. Ve bunun peşine de şu anda alkol normalleştirilmeye çalışılıyor. Ve bu süreci biz kontrol etmediğimizde, bununla alakalı gerekli önlemleri almadığımızda maalesef Hollanda gibi bir örnek önümüzde, Avrupa gibi bir örnek önümüzde, biz de gençlerimizi maalesef bu kötü yoldan alıkoyamaz hale gelebiliriz. O yüzden sigarayla bütün kurumlar işbirliğinde gerekli mücadelenin, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.
1: Evet, gençlerde bu durumu fark eden sigara bağımlıları bu durumdan kurtulmak için size başvuru yapıyorlar mı? Onlara tavsiyeleriniz ne olur? Gençlere ilk tavsiyeniz ne olur? Hangi adımları atsınlar?
0: Evet, tabii ki bu eğitimler sırasında biz sürekli uyarıyoruz. Bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz. Eğitimden sonra gerçekten de o programı canı gönülden dinleyen ve etkilenen kişiler gelip hocam evet ben sigara kullanıyorum ve bunun da zararlarını hissetmeye başladım. Burası aslında çok önemli. Bana bir zararı yok. Ben hani tırnak içerisinde keyif için içiyorum diyenler maalesef sürdürme eğiliminde olan kişiler. Merdiven yürürken zorlandığını, eskiden top oynayıp şimdi top oynayamadığını, sigara içmediğinde gerildiğini, agresifleştiğini, ellerinin titrediğini vesaire böyle kendine göre oluşan belirtileri ifade eden kişiler bırakma noktasında gayretli oluyorlar. Biz de onları İl Sağlık Müdürlüklerinin sağlıklı yaşam merkezlerine yönlendiriyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi'nde sigara bırakma polikliniğimiz var, oralara yönlendiriyoruz. Ve tabii ki sadece yönlendirmekle bırakmıyoruz. Hemen bir irtibat kurmaya çalışıyoruz. Daha sonrasını takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kişiler motive edilmesi gereken kişiler. Bir kere yönlendirildiğinde, gerekli ilgiyi, alakayı göremediğinde hemen bir hafta, 2 hafta sonra çok rahatlıkla tekrar sigara kullanımına başlayabiliyorlar. O yüzden biz sigara bırakma polikliniği, sağlıklı yaşam merkezleri, il sağlık müdürlüklerine yönlendirerek onların durumuna göre bunun tabii ki tıbbi olarak bir analizinin yapılması, muayenesinin yapılması gerekiyor. Kaç yıl kullanmış, ne kadar sıklıkla kullanmış, bırakma sürecinde nasıl bir yol takip edilmesi lazım. Bunu kişiyle birebir motivasyonel görüşme teknikleriyle bu görüşmeler yapılarak kişiye özel bir plan, bir program dahilinde bu bırakma sürecini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz de bu süreçte kendilerine destek oluyoruz. Yoldaşlık yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
1: Evet, Sayın Altın son olarak neler eklemek istersiniz?
0: Evet, son olarak pandemiden sonra maalesef teknoloji bağımlılığı da çok fazla artmaya başladı. Teknoloji bağımlılığını da maalesef sanal kumar bağımlılığı eklendi bu duruma. Ve şu anda üniversite öğrencileri arasında da bunu maalesef çok sık görüyoruz. Madde bağımlılığıyla mücadele ederken bu bağımlılıkları da teknoloji bağımlılıklarını da unutmamamız gerekiyor. Bunlarla topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bağımlılığı birbirinden ayırmamak gerekiyor. Bazen halk arasında ya bu bundan daha az zararlı gibi bir algıyla bazen buna hoşgörüyle, toleransla yaklaşılabiliyor. O yüzden teknolojinin de bilinçli kullanımı, kullanılan sayfaların, işte web adreslerinin, kullanılan programların dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiği. Siber zorbalık konusu belki ayrıca başka bir programın konusu ama bunlara dikkat edilmesi gerektiğini. Ama total olarak gençlerimizin daha ilkokul ve ortaokul çağlarında mutlaka bir sportif faaliyete yazılmaları gerekiyor. Yani üniversite yılları birazcık geç
1: Geç
0: kalınmış
1: olabilir,
0: dönemler
1: evet.
0: oluyor. Evet, daha çocukken bir sportif faaliyete yazılmaları ve yarışma kazanmak için değil, bunu da özellikle söylüyorum, madalya almak için değil, sağlıklı bir hayat yaşamak için, vücut sağlığını, beden sağlığını ve ruh sağlığını korumak için düzenli spora yönlendirmek, sanatsal faaliyete yönlendirmek, bir enstrüman, bir müzik aleti çalmalarına yönlendirmek gerekiyor çocuklarımızı. Bu temelleri ilkokul, ortaokul düzeyinde attığımızda ilerleyen süreçlerde de sağlıklı bir dönem, sağlıklı bir ergenlik geçirdiklerini göreceğiz. Çünkü yapılan çalışmalarda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biz bunlara dikkat etmediğimiz zaman maalesef çocuklarımızın, gençlerimizin etrafını dört bir yandan bağımlılıklar, yanlış alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar sarmış oluyor. O yüzden bu konuya dikkat çekmek istiyorum.
1: Evet, Sayın Altın çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Böyle anlamlı bir program yapıp bizleri davet ettiğiniz için.
1: Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi günler dilerim, iyi yayınlar diliyorum.
1: 19 Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve son şarkımızı sizlere armağan edelim. Mustafa Sandal'dan bir şarkı dinleyeceğiz. O Hep Bana Anlatır. Yapımcımız Elif Sefer Bey, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Milli Eğitim

Bakanı Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor.

0: tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Rodriguez, Venezuela ile dayanışma ve destek için irtibata geçen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür etti. Birleşmiş Milletler de Venezuela için acil uluslararası destek çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımladı. Venezuela'da meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum dedi. Erdoğan, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Dayanışma mesajında Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da iki programı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programı kapsamında ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'ne gidecek. Kongre merkezinde düzenlenecek AK Parti 180. genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Burada yapacağı konuşmada hem Türkiye hem de dünya gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Erdoğan akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki polis akademisi başkanlığına geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu ise kuliste cevapladı. Yetiştirebildiğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamı erdireceklerini söyledi.
1: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
0: Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
0: Erdoğan katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimalini bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
0: Cumhurbaşkanı dış politika mesajlarına meclis kulisinde de devam etti. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan, büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadesini kullandı. Rutte, Ankara'daki zirvenin önemini hatırlattı. Güçlü savunma sanayiyle Türkiye'nin ittifak içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti.
1: Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki teknolojik altyapısını hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Uluslararası göstergeler itibariyle de Türkiye parmakla gösterilen bir ülke pozisyonuna geliyor. Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorları açıklandı. Türkiye, OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'in içerisinde.
0: Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yeniliği hayata geçirdi. Yabancı dil öğrenme platformu Dilim ve okul veli asistanına kadar pek çok uygulama öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk medya kuruluşlarının temsilcilerine açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in uygulama COP'u olacağını söyledi. Çevre ve iklim konularında uygulama zamanının geldiğine dikkati çekti. COP31 ortak irade ve somut sonuçlarla hatırlansın dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen inşaat çalışmalarının organizasyonda dirençli şehirler başlığına çok önemli bir örnek oluşturduğunu da vurguladı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. CHP'de ihraçların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Mehmet Özcan istifasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki aşure etkinliğine siyasi polemiklere müsaade etmemek için katılmayacağını açıkladı. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 39. oturumu başladı. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in aralarında olduğu tutuklu sanıklar katılıyor. Duruşma sanık ve avukatlarının mütalaya karşı savunmalarıyla devam ediyor. Savcılık mütalasında tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapsi isteniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 57. oturum yapılıyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon lira işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 24'ü Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 4 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le 2 belediye başkan yardımcısı ve 1 belediye meclis üyesi gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. İnşaat ve imar işlemlerine ilişkin usulsüzlük karşılığında rüşvet alıp verdikleri öne sürülüyor. 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimler öncesinde rüşvet kapsamında değerlendirilen para transferleri de soruşturma kapsamında inceleniyor. 19 Haziran'da Seferihisar Belediyesi

0: danışmanı Ö.A.'nın da olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Eskişehir, Antalya ve Kırıkkale'de yasadışı bahis oynatanlara operasyon düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı. Eskişehir ve Antalya'da yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin hesabında 2 milyar 300 milyon liralık hareket tespit edildi. İki ilde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'de de yasadışı bahis oynatanlara operasyon yapıldı. Hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık hareketlilik tespit edilen 11 kişi yakalandı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Hürmüz Boğazı içinde çalışma devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı, Hürmüz'den geçişlerde ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti. Trump, İran'ın bu konuda güvence verdiğini, aksi olması durumunda müzakerenin derhal sona erdirileceğini açıklamıştı. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekinmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakere sürüyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunda son maçlar oynandı. Sonuçlar şöyle: İsviçre 2, Kanada 1, Bosna Hersek 3, Katar 1. 2026 Dünya Kupası'nda son maçta Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Sarı lacivertli ekip Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu iç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş, Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Amasya, Kahramanmaraş 31, İzmir, Muğla, Burdur, Adana 34, Çanakkale, Bursa, Malatya 33, Manisa, Gaziantep 35, Antalya, Kastamonu 30, Denizli, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 40, Van 27, Rize 26 ve Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile

0: ve 11. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

İkinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 25 Haziran Perşembe bugün saat 13.22 ve programımıza başlıyoruz. Bugün yaz tatili yaklaşırken, artık kapımızdayken diyebiliriz. Özellikle yazın kitap okuma konusundan bahsedeceğiz. Kitap okumak biliyorsunuz ki kişiyi geliştiren en önemli etkinliklerden biri. Hayal dünyası, sözcük dağarcığı gelişiyor, empati

0: artıyor. Bu her yaş için geçerli aslında. En kolay, en etkili öğrenme yollarından biri. Bazen kitap okumaya çok fazla vakit ayıramadığını söyleyenler olabilir. Günlük hayatın telaşı içerisinde unutanlar olabilir. Ama işte yaz dönemi bunun için çok da iyi bir fırsat olacak. Özellikle çocuklar ve gençler açısından.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle. Yani her okunan kitaptan mutlaka kalan olur. Mutlaka aldıklarımız olur ama biz bunu hemen fark edemeyebiliriz. Bu böyle birikir. Yani birikir. Bunu hep ben şeyle örneklerim. Hani bir portakal yeriz. C vitamini vardır içinde. İşte portakalı yedim. Şimdi ne oldu? Hani o C vitamini nerede?
0: Neden
1: ben
0: bu
1: onu
0: kadar?
1: göremiyorum.
0: Hemen enerjik değilim ben.
1: Değilim.
0: Neden
1: Evet,
0: olmadım?
1: yani oysa o vitaminin vücuda geçme ve sizi hayatınız boyunca hani bağışıklığınızı güçlendirme etkisi vardır ama siz onu hissetmezsiniz, görmezsiniz, anlamazsınız. Kitap okumak da böyle bir şey. Yani alınan bir vitamindir. İnsanın hayata karşı, kötülüklere, zorluklara karşı bağışıklığını güçlendiren bir şeydir. Dayanma gücünü, direnme gücünü, görme gücünü, anlama gücünü arttıran bir şeydir. Ama biz bunu bir kitap okudum, peki şimdi benim hayatımda ne değişti? Sorarsanız karşılığını göremeyebilirsiniz, bulamayabilirsiniz.
0: Evet, evet.
1: Ama o mutlaka kalır. Okuduğunu unutmak meselesi de, ben onu Türkçe'de yine okunutmak diye, okuduğunu unutmak, iki kelimeyi birleştirip söylüyorum. Böyle de bir yazım var blogumda. Yani orada tabii unutuyoruz, hani çok okuyoruz ya da az bile okusak, eğer içselleştirici bir okuma yapmıyorsak, derin bir okuma yapmıyorsak, yavaş ve sindire sindire bir okuma yapmıyorsak, ister istemez okuduklarımızın bir kısmı tabii gidiyor. Ama mutlaka kalan oluyor. Hani bunu daha verimli bir okumaya dönüştürmek için belki de az ama derin okumak, okuduğumuzu işte diyelim 20 sayfa okuduk, kapatıp okuduklarımız üzerine düşünmek, gerekirse bir daha aynı yeri okumak ya da bir kitabı bitirdik, onunla ilgili gerçekten düşünmek üzerine, onu okuyan arkadaşlarımız varsa onlarla tartışmak ve daha sonra da sosyal medyada, hani dijital platformlarda bu kitapla ilgili okuyanların
0: neler
1: yorumlarını,
0: söylemişler.
1: yazarların eleştirilerini, yayın evlerinin eleştirilerini okuyup hani o kitabı içselleştirmek, hani okuduğunu unutmanın önündeki en büyük engel budur. Yani yapılabilecek en doğru şey derin okuma, anlayarak okuma, sindirerek okuma ve üzerinde düşünme, tartışma. Hani bu daha azaltıyor. Ama bunları yapamasak bile mutlaka okuduklarımızdan bir cümle, bir kelime, bir kavram, bir
0: Aklımızdadır.
1: imge mutlaka kalıyor. Yani onu hiç endişe etmemek lazım ondan. Yeter ki okuyalım.
0: Çünkü bu kitap okuma meselesi de biraz popüler kültürle birlikte sayı üzerinden bir yarışa da dönüşmeye başladı. Tamam, çok güzel bir şey. En azından kitap okuma üzerinden yapılıyor. Evet, harika, ama sadece sayıya endeksli olanlar da olabiliyor. Sosyal medyada görüyoruz. İşte ben bu ay işte 25 kitap okudum. İşte şu an tamam, sayıyı birazcık belki abartmış olabilirim ama onlar da abartıyor. İşte şunu okudum, bunu da okudum, şunu da okudum. Siz kaç kitap okudunuz? Ben işte bu kadarını okudum gibi bir mesele
1: Evet,
0: haline gelebiliyor hakikaten. Aslında bu mu? Sadece sayı mı?
1: Hayır.
0: 20 kitap okumak mı? Yoksa orada belki 2 kitap okumak ama onu hakikaten okumak mı?
1: Evet, yani dediğiniz gibi elbette ki sayı asla tek başına önemli bir şey değildir. Önemli olan kaliteli okumaktır. Biz ona nitelikli okuma diyoruz, eleştirel okuma, irdeleyici okuma vesaire. Ancak tabii sayının da bir yere kadar önemi var. Hani şimdi siz yılda bir kitap okuyorum
0: o ayrı bir şey
1: derseniz,
0: tabii.
1: hani burada hani
0: Evet.
1: o sen o zaman bir kitabı iyi okumuşsun, bravo da diyemeyiz. Ama yani bizim bunun için hani gene de kullandığımız araştırmalarımızda ölçüler var. İster istemez bilimsel araştırmalarda bunu yapıyoruz. Çünkü size soruyoruz, hani az mı okuyorsunuz, çok mu? Siz diyorsunuz ki çok. Kaç mesela? Yılda 3. Size göre yılda
0: bana
1: 3
0: göre
1: çok
0: çok
1: olabilir. Ama
0: diyor.
1: bir başkası 20 okuyor. Dolayısıyla bir ortalama sayı, hani uluslararası bu konuda eğitim kuruluşları, dernekler vesaireler bir takım ölçütler koyuyor. Benim yıllardır hani Milli Eğitim Bakanlığı'na da bunu biz hep söyledik. Onlar da aşağı yukarı öyle kabul ediyorlar. Ortalama, hani bunu yine tartışacağız. Ortalama ayda 2 kitap gibi bir rakamımız var. Hani 2 ayda bir kitap ya da daha az okuduğunda buna zayıf okuma diyoruz. Zayıf okuyucu 2 ayda bir kitap ya da daha az. Yani yılda 5 ve daha az okursa. Ama ayda bir kitap okursa ortalama, bir orta düzey okuyuculuk diyoruz. Ayda 2 kitap ve daha fazlası güçlü ve etkin okuyucu.

0: diyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi yani bu sayılar kanun değil. Bazen 500 sayfalık kitap okur, onu
1: Evet.
0: olur.
1: Sayfa
0: Onu
1: sayısı da
0: çok
1: önemli.
0: iyi okursunuz, yavaş okursunuz. Ayda bazen 2 ayda bir kitap okursunuz.
1: Ya da
0: Bazı kitabı
1: roman
0: 15
1: ve
0: günde
1: bilgi
0: okursunuz.
1: kitabı,
0: Tabii
1: didaktik
0: tabii
1: kitap, o ikisi de
0: farklı
1: çok fark
0: süreler
1: eder.
0: olur. Yani sayı evet böyle çok çok düşük olmamak koşuluyla sayı önemli değil. Önemli olan nitelikli okumak. Ama az okumak da yine okumanın verimliliğini düşüren bir
1: Evet.
0: şey burada. Bir de tabii şöyle bir şey var. Aslında çok yavaş okuma İyi okuma anlamına da gelmiyor bazen. Hani o konsantrasyonu kaybediyorsunuz. Örneğin
1: Tabii.
0: başlıyorsunuz 10 sayfa, sonra 3 gün sonra tekrar bir 10
1: Tabii.
0: sayfa. Hani o bütünlüğü kaçıyor, anlamayı zorlaştıran bir şey aslında. Mesela çocuklarda, eğitimde çocuğun yavaş okumasını biz hızlandırmak isteriz. Çünkü hızlı okuma daha iyi anlayarak okumadır. Ama tabii bu piyasadaki hızlı okuma kursu değil. Yani o
1: Evet.
0: son derece yanlış bulduğumuz bir şeydir. Ama genel olarak hani daha hızlıca okuma anlamayı kolaylaştıran bir şeydir. Yavaş okumada daha iyi anlaşılır diye bir şey yok. Önemli olan kendini vererek, hani odaklanarak, başka bir şeyi düşünmeden okumaya çalışmak, orta hızda bir okuma en verimli okuma olur herhalde.
1: Özellikle çocuklar ve gençler açısından düşündüğümüzde günlük süre tutulmalı mı kitap okumayla ilgili? Tutulmalıysa ne kadar olmalı en az?
0: Yani en az 1 saat, bence 1 saatten az bir okuma günde az olur. Yani bunun işte sosyal medya ile birlikte tabii düşünmek lazım günümüzde. Çünkü en çok zamanı ona ayırıyoruz.
1: Evet.
0: En büyük rakibimiz okumak açısından sosyal medya. Hani onu yasaklayalım, yok sayalım demiyorum. Bu çünkü doğru da değil, gerçekçi de değil, sürdürülebilir de değil, ama
1: Evet.
0: dengelemek gerekiyor. Dengelemek gerekiyor. Bence alt sınır 1 saat olmalı günde. Ama bunu ortalama hani 2-3 saat arası iyi bir rakamdır. Daha üstü zaten çok iyidir. O yüzden hani çocuklarımıza sosyal medya ile ilgili hani çok zorlanıyoruz. Bir türlü ellerinden alamıyoruz. İşte saatlerce 4 saat, 6 saat, 10 saat hani sosyal medyadan ayrılamayan çocuk, gençler ya da yetişkinler, hepimiz öyleyiz.
1: Tabii.
0: Ayrılamıyoruz. Yani bunu engellemenin yollarından biri tabii böyle bir hani karşısına bir rakip gibi geçirmeden, özellikle çocuklar açısından baktığımızda, anne babaların hadi şimdi beraber birer saat kitap okuyalım, şöyle uzanalım, sonra yine dijital ortama döneriz falan deyip hani onu bir onun içine sıkıştırmak lazım. Ya da ne bileyim işte okuduğunuzla ilgili hani bir yürüyüşe çıkalım, hadi gel orada konuşalım bu kitaplar hakkında diye, yani okumayı diğer hayat etkinliklerimizle birlikte yaptığımız bir şey olmalı. Hani bazen ceza gibi veriliyor
1: Ya o
0: okuma.
1: çok yanlış.
0: Evet, bazen zorunlu tutuyoruz. Ben buna öğretmen arkadaşlarımızın yapmasını da çok doğru bulmuyorum. Hani onlar iyi niyetle
1: Evet,
0: söylüyorlar.
1: mecburen biraz
0: Ödevlerini
1: zorlamaya
0: bitir, ondan
1: çalışıyorlar.
0: sonra da
1: Evet.
0: yarım saat, 1 saat kitap oku, özetini getir falan.
1: Evet.
0: Bunlar doğru yaklaşımlar pek olmuyor. Zorlayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımlar doğru olmuyor. Evet, bir yere kadar zorlamak gene de hani mecburen oluyor. Ama bunda da ölçüyü kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Kitap dayatmak var ya bir de hocam.
0: Evet.
1: Yani özellikle bu ilkokulda, ortaokulda, sonrasında lisede vesaire. Bunu okuyacaksınız.
0: Evet.
1: Yani ben onu okumak istemiyorum ama
0: Evet.
1: bunu okuyacaksınız. Bu doğru
0: Yok,
1: mu?
0: o da yanlış, o da yanlış. Yani şöyle, dün yaşadık, bir arkadaşım ilkokul 3. sınıf öğrencisi kızını getirmiş iş yerine ve ben de böyle arkadaşlarım çocukları getirmiş.

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Yaz okumaları diyeceğiz ama yine ondan önce şunu da sormak istiyorum. Çünkü bu da son dönemin en önemli problemi. Dikkat süresiyle ilgili problem, bu hepimizde var. Sadece çocuklarda, gençlerde değil. Belki normalinde işte oturup 100-150 sayfayı bir anda hiç dağılmadan okuyabilirken zamanında. Şu an dediğiniz gibi bir 10-15 sayfada dağılıp hemen telefona dönebiliyoruz. Ya da artık dikkatim dağıldı bırakalım diyebiliyoruz. Bu dikkat süresi nasıl uzatılır hepimiz için konuşursak?
1: Evet, bu gerçekten çok önemli bir konu ve aynı zamanda sorun. Çünkü dijital dünya hıza dayalı, canlı bir ortam, sürekli değişiyor. Sizler iletişimcisiniz, hani bir kameranın 8 saniyeden fazla aynı açıdan çektiğinde hemen diğer kanala geçiyor insanlar. Çocuklar ve gençler için bu dikkat süresi gerçekten çok düştü. Eğitimde çok önemli bir konudur. Yani dikkat süresinin uzatılması, örneğin ders saatinin 40 dakika olması ya da işte 30 dakika olması hep bu dikkat süresiyle ilgilidir. Bu çok düştü. Çünkü hani dijital ortamda saniyelerle değişiyor. Bu tabii ister istemez kitap okumadaki dikkat süresine, dersteki dikkat süresine de yansıyor. Çok hızlı yaşıyoruz. Çok canlı bir ortamla karşı karşıyayız. Uzatma konusunda hani yapabileceğimiz şey mümkün olduğunca bu dijital ortamların dışındaki ortamlara sokmak. Yani örneğin gerçekten spor, kültür sanat etkinlikleri çocukların, örneğin hani hiç unutmuyorum, bu yıl bir sınav için gittiğim okulda bir spor kursu varmış, basket voleybol kursu, ortaokul çocukları mesela, onları 40 dakikalık bir derse alıyorlar spor salonunda, ben de tribünde izliyorum, 40 dakika boyunca sadece voleybolu düşünüyor örneğin. Dolayısıyla ve bitti, tribüne geldiği anda cep telefonunu eline alıyor. O yüzden hani onların o dikkat sürelerini arttıracak, hoşlarına giden başka eylemler bulmamız lazım. İşte yürüyüş bunlardan biri olabilir. Spor bunlardan biri olabilir. Efendim işte bir folklor, ne bileyim bir sanat çalışması, bir resim çalışması olabilir. Çünkü resim çizerken başka bir şeyle ilgilenemez. O yüzden hani kitap okumayı da aşama aşama belki, hani onu da böyle, hani nasıl bazen bazı ilaçları önce günde yarım alırız, sonra bir alırız, sonra işte bazen günde iki günde bir başlar, bir güne iner, sonra yarım alırız, sonra arttırırız. Kitap okumada da öyle, yani birden çok büyük hedef koymadan, hani bugün 5 sayfa okuyalım, bugün 3 sayfa okuyalım, sonra 6 sayfa, 10 sayfa, böyle böyle yavaş yavaş arttırarak belki o süreyi. Bir de okudukları hakkında mutlaka konuşalım. Yani bu çok önemli. Çünkü o zaman hani konuşacak bir şeyler bulmak için şey yapacaktır, daha dikkatli okuyacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Dikkatli okuma da dikkat süresini arttıran bir şeydir.
0: Yaz için özellikle kitap seçiminde neler öneriyorsunuz? Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, tabii yaz deyince hepimizin aklına bir tatil geliyor. Özellikle biz memurlar için. Elbette çalışanlar, yaz boyu çok çalışanlar, tarlada çalışanlar, işlerde çalışanlar kusurumuza bakmasın, hani onları dışlamıyoruz ama hani memur ve öğrencilerin dinlenecekleri zaman yaz tatili ve bir insan için aslında hayatında dinlenmek insani bir şey. Keşke herkes yılda en az bir ay bir dinlenebilse. Bu dinlenme iki türlü olur. Yani bir fiziksel dinlenme, diğeri ruhsal, duygusal dinlenmedir. Evet, fiziksel dinlenme hani çalışmayarak biraz işte geç kalkıp iyi zaman geçirmek falan, ama asıl olan bence bir de ruhsal dinlenme. Yani o bütün yıl boyunca yaşadığımız stresi, yaşadığımız işte sıkıntıları, koşuşturmaları, sorunları, bütün bunları hani boşaltabileceğimiz, zihnimizi boşaltabileceğimiz bir döneme dönüştürmemiz lazım. Şimdi bu ruhsal dinlenme dediğimiz şey, hiçbir şey yapmadan günde işte gündüz 8 saat yatarak, efendim 10 saat televizyonun ya da internetin karşısında oturarak olmaz. Yani zihni boşaltma diye bir şey var. Katarsis diyoruz buna, arındırma, temizleme. Bu aslında bunu yapmanın en güzel yollarından biri okumaktır. Bakın hep bu örneği veririm. Hani Atatürk çok okuyan bir lider, gerçekten çok okuyan bir lider. Bütün kararlarının arkasında o okuduğuyla edindiği entelektüel birikimi vardır. Bütün büyük kararlarında ve çok önemli kararları vermeden önce mutlaka roman okurmuş ve Çalıkuşu'nu en çok okurmuş. Yani o zaman şunu düşünüyorsunuz, hani bir insan okuyarak aslında zihnini temizler. Temizlenen zihin dinlenir. Şunu söylüyorum, hani okuyarak dinleniriz. Kimse şeyi düşünmesin, işte bazen öğrencilerim der, ben bu yaz okumaları kitaplarımı paylaştığımda hocam Allah aşkına artık bir dinlenin, bırakın okumayı, hani biraz da keyif sürün falan. Onlara diyorum, benim için şey en büyük keyif, benim için en güzel dinlenme okumaktır. Dolayısıyla okumak bir dinlenme biçimi, bir kere bunun altını çizelim. Yaz okuması dediğimiz şey, tabii hani yazın iş yok, daha rahatız, zamanımız daha bol, hani daha zamanı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla yaz okumaları daha keyifli okumalardır. Daha çok zaman ayırabileceğimiz zamanlardır. O yüzden yaz okumaları daha yoğunlaşabileceğimiz okumalardır. Mesela kış okumalarında hani tam başlıyoruz, hadi bir iş çıkıyor, tabii, ödev oluyor, iş oluyor vesaire, bırakıyoruz. Ama yazın başladığımızı bitirme şansımız var. O yüzden yaz, ben yaz okumaları için çok iyi bir fırsattır. Daha çok okuyabiliriz, daha keyifli olur, daha rahat okuyabiliriz, okuruz. Ertelediklerimizi okuyabiliriz ve kesinlikle bir dinlenme aracıdır.
0: Evet, bunu mutlaka bence de zihnimize işlememiz lazım. Bu zorunluluk değil, bu zaten keyifle yapılacak bir etkinlik. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi okumalar dileyelim ve yine de ayda iki kitap ölçüsünü de unutmayalım.
0: Evet, bu bir hedef olsun, evet, en azından. Evet. En az hedefimiz bu olsun. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün çek hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Çek. Bir kişinin veya kurumun bankadaki hesabı

0: tarafından belirli bir tutarın belirtilen kişiye ya da hamile ödenmesini emreden kıymetli evraktır.
1: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kambiyo senetlerinden uygulamada en çok kullandığımız çek hakkında olacak. Ticaret Kanunu'nun 780 ve devamı hükümlerine göre bir senedin çek vasfını taşıyabilmesi için bazı unsurları, zorunlu unsurları, kanunun aradığı unsurları ihtiva etmesi gerekir. Haseten ticaret hayatında çekle ödeme yapan ya da çekle ödeme alanların dikkat etmesi gereken bazı hususlara temas edeceğiz. Bir defa bir çekin hukuken geçerli sayılabilmesi için mutlaka senedin üzerinde çek kelimesinin yazıyor olması gerekir. Tabii ki bazen yabancı devletler tarafından, yabancı devletlerin bankaları tarafından düzenlenmiş çek defterleri bağlamında da çek verilebilir, alınabilir. Orada da yine metnin içeriğinde hangi ülkenin bankası bu çek defterini vermişse o ülkenin dilinde çek kelimesinin yazılması zorunludur. Tabii ki çekin metni içerisinde kayıtsız ve şartsız bir bedel ödeme taahhüdünün olması gerekir. Çek bir kredi aracı değildir, bir ödeme aracıdır, para gibidir. Bu nedenle senet metni belirli bir para tutarının ödenmesine yönelik olarak kayıtsız ve şartsız bir beyan içermelidir. Örneğin mal teslim edildiğinde ödenecektir gibi şartlar, yazılar o çeki geçersiz kılar. Ayrıca yine çekin geçerli kabul edilebilmesi için ödeyecek kişinin yani muhatabın mutlaka ticaret unvanının yer alması gerekir. Çekte bedeli ödeyecek olan tarafın, muhatabın adının ya da ticaret unvanının gösterilmesi şarttır. Türk hukukunda muhatap ancak bir banka olabilir. Banka dışındaki kişiler üzerine düzenlenen çekler sadece hukuken havale hükmündedir ve çek vasfını taşımaz. Çekte ödemenin nerede yapılacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Ancak bu konuda kanunda bir kolaylık sağlanmıştır. Eğer çekte özel bir ödeme yeri gösterilmemişse, yani muhatabın bankanın unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılacağı kabul edilir. O da yoksa çek muhatabın esas merkezinin bulunduğu yerde ödenir. Diğer taraftan çekin mutlaka İbraz sürelerinin hesaplanabilmesi için düzenleme gününün ve tarihinin senet üzerinde yazılı olması zorunludur. Ve Türk Ticaret Kanunu'na göre gün, ay ve yıl olarak mutlaka düzenleme tarihinin belirtilmesi gerekir. Çekin düzenleme yeri de yine çekin zorunlu unsurlarından biridir. Çekin nerede imzalandığının belirtilmesi şarttır. Ödeme yerinde olduğu gibi burada da kanun bir alternatif çözüm üretmiş ve çekte düzenleme yeri yazılı değilse düzenleyenin yani keşidecinin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş olduğu varsayılır. Eğer orada da bir yer adı yoksa çek geçersiz kabul edilir. Çekte mutlaka düzenleyenin imzasının da bulunması şarttır. Çeki meydana getiren, borç altına giren kişiye keşideci denir ve keşidecinin el yazısıyla atılmış imzasının senette yer alması şarttır. Mekanik bir araçla, mühürle ya da parmak basılarak atılan imzalar çeki geçersiz kılmaktadır. Güvenli elektronik imza ile de çek düzenlenemez. Çekin bir diğer unsuru ise bir banka tarafından verilen bastırılmış çek yaprağı üzerine yazılmış olmasıdır ve ticaret kanunumuza göre çekin muhatap banka tarafından bastırılan resmi çek yaprakları üzerine düzenlenmiş olması gerekir. Sıradan bir kağıda yazılan senet diğer tüm unsurları taşısa bile çek olarak kabul edilemez. Banka hesap sahibinin bilgileri ve vergi kimlik numarası da mutlaka yer almalıdır. Kanun gereği bankanın bastığı her çek yaprağında çek hesabı sahibinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve banka tarafından verilen vergi kimlik numarasının yer alması zorunludur. Bu çekin şeffaflığı ve takibi için getirilen adeta bir güvenlik unsurudur. Çek hesabının bulunduğu şube ya da QR kod bilgisi de yer alması elbette aranan unsurlar arasındadır. Çek yaprağı üzerinde hesabın bulunduğu banka şubesinin adı ile tüzel kişi adına ise hesap sahibinin Mersis numarası bulunur. Ayrıca modern çeklerde çekin sahteliğini ve kişidecinin mali geçmişini kontrol etmeye yarayan kare kod yani QR kodu ve seri numaralarının bulunması da kanuni bir zorunluluk olarak yer almaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün çekin zorunlu unsurları üzerinde durduk ve senedin üzerinde çek kelimesinin yer alması, kayıtsız ve şartsız bir ödeme vaadinin bulunması, ödeyecek kişinin yani muhatabının ticaret unvanının yer alması, ödeme yerinin, düzenleme tarihinin, düzenlenme yerinin ve düzenleyenin yani borç altına giren kişidecinin imzasının yer alması ve banka tarafından verilen bastırılmış çek yaprağı üzerine gerekli yazıların yazılması, banka hesap sahibi bilgileri, vergi kimlik numaraları ve çek hesabının bulunduğu şube ve kare kod bilgilerinin yer alması gerektiğine dikkat çektik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Radyo 1. Reklamlar.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan.

0: satır. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik

0: İsim Sinan Özyurt, kendisiyle birlikteyiz. Sinan Bey, hoş geldiniz
1: Hoş
0: yayınımıza.
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Efendim, bu programda acının değil sadece umudun, direnişin ve insan kalabilmenin de hikayelerini konuşuyoruz. Çünkü Filistin'de her şeye rağmen hala yeşeren bir şey var. O da umut. Umut bizi ayakta tutuyor Sinan Bey. Hikayeler de tabii, insan hikayeleştirmeyi seviyor. Öyküleştirmeyi seviyor. Onun sıcak samimi havasını seviyor. Sorularımız var tabii ki ama sizin de söyleyeceğiniz bize öyküler var.
1: Evet. Programımızın ismi Zeytin Ağacının Gölgesinde. Programa katılacağımı çok sevdiğim bir abime söylediğimde dedi ki "Andolsun Zeytin'e" diye bir öykü yazdım dedi. Henüz bir yerde yayınlanmadı. Sana onu okuyayım dedi. Okudu. Çok kısa bir öykü. Çok beğendim. Musa Mert isimli bir abimiz. Kendisi de hem öğretmen hem yazar. 5-6 ay önce bir trafik kazası geçirdi ve uzun süren bir tedavisi hala devam ediyor. Ona da şifa dualarımızı göndererek onun bu kısa öyküsünü, "Andolsun Zeytin'e" başlıklı öyküsünü sizinle paylaşmak isterim. Böyle
0: Peki,
1: başlayalım isterim.
0: dinleyerek başlayalım o halde, buyurunuz.
1: Evet, gölgesinde nice milletleri, peygamberleri barındıran ulu zeytin ağacına bir gün sürülerle kara kuş geldi. Acındılar, ağladılar, sonunda dallarına kondular. Çok geçmedi, bu ağlayıcı kara kuşların aslında leş kargaları olduğu ortaya çıktı. Dallarını kırmaya, köklerini koparmaya başladılar. Ulu zeytin ağacı nice acılar çekti. Kökleri o kadar güçlüydü ki yerinden sökemediler. Zaten imkansızdı. Dünya sustukça şımardılar, parçaladılar, tepindiler. Ama ulu zeytin ağacı derin kökleriyle toprağa hep ilahi bir umut fısıldadı. Düşen her dal, her zeytin tanesi toprağa karıştı. Onlar ölüyor sandı. Oysa çekirdekler çatladı, yedi kıtada sürgünler fışkırdı. Ve bir sabah dünya baştan başa bir zeytin bahçesine dönüştü.
0: Dünya zeytin bahçesine bir gün elbette dönüşecek. Oranın yansımaları zaten hissediliyor Filistin'e bakınca, Gazze'ye bakınca. Sabrın ne kadar güzel bir erdem olduğu gösteriliyor bize. Konuklarımızdan ben onlarla yüz yüze temaşa edince anladım. O kadar müsterihler ki, o kadar rahatlar ki bir edilgenlik olmadığını, bu sabrın bizim vazgeçiş olmadığını, bir eylem hali olduğunu o kadar güzel ifade ediyorlar ki biz de size sormak istiyoruz Sinan Bey. Gazze bize ne anlatıyor aslında? Söylemek istediğin ne? Oradan insanlık adına çıkarabileceğimiz dersler ne?
1: Evet. Gazze bize bir ayna tutuyor. Ama bu ayna öyle yüzümüzü, gözümüzü, saçımızı, başımızı gördüğümüz, baktığımızda gördüğümüz bir ayna değil. Bu ayna baktığımızda bize ruhumuzu, kalbimizi gösteren bir ayna. Ne durumda olduğumuzu, insanlık adına bir insan olarak nasıl bir halde olduğumuzu bize gösteren bir ayna. Bu Gazze aynasına bakmak bir cesaret istiyor. Oraya bakıp orada kendi ruhumuzu görmek, kendi vicdanımızı görmek, kendi kalbimizin ne durumda olduğunu görmek bir cesaret istiyor. Cesareti olanlar Gazze aynasına bakıyorlar ve o aynaya bakıp da orada kendi halini görenler iyi ise ne mutlu. Yani güzel bir halde gördülerse ne mutlu. Ama göremedilerse onu fark edebilmek de önemli. Yani onu fark edip iyiye, güzele, zulme karşı durmaya yönelenler kazançlı çıkıyorlar o aynaya bakmaktan.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Gazze bize sizin de söylediğiniz gibi sabrı, metaneti, dirilişi, direnişi gösteriyor. Her şeye rağmen umudu kaybetmemeyi öğretiyor. Her
0: Umut
1: şeye
0: çok önemli.
1: rağmen iyiliğin, güzelliğin peşinde olmayı gösteriyor. Biz bunu nereden görüyoruz? En güzel örneklerinden birisi işte esir takaslarında gördük mesela. Yani işte Filistinli esirlere İsrail'in yapmış olduğu işkencelere karşılık esirleri koruyan Filistinlileri gördük. esirlere en güzel

0: şekilde muamele eden, onlarla kendi ekmeğini paylaşan, hatta kendi yemeyip onlara yediren insanlar ve onların sağlıklı bir şekilde kalmaları için bombalardan korumaya çalışan insanlar. Düşünün, kuzey bombalanıyor, oradan esirleri güneye nakletmeleri gerekiyor ve orada bir gösteri düzenliyorlar. Hamas aleyhinde bir gösteri düzenliyorlar. Aslında bu gösterinin sebebi o esirleri nakletmek. Yani böyle bir hem bir kalp var orada, hem de bir akıl var Gazze'de. Bu bütün bu direnişi organize eden, çok güzel örneklikler ortaya koyan, bütün dünyaya oradan gerçekten içinde insanlıktan nasibi olan herkese mesajlar gönderen çok güzel örneklikler var.
1: Örnekler var. Adem'e Adem gerektir, Adem etsin Adem'i diyor ya Ziya Paşa. İşte Adem'in Adem'e nasıl davranması gerektiğini de oradan öğreniyoruz. Galiba bakış açıları, hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin diyor ya, alemin göz bebeği. Savaş da olsa insanın olduğu yerde ne olursa olsun ona saygıyla yaklaşmamız gerektiğini de bize bu seviyede öğretebilen insanlar, Filistinliler. Umut dediniz biraz önce. Hala umuttan söz edebilir miyiz diyeceğim. Çünkü hani gördüğümüz manzara gerçekten hepimizin içini acıtıyor. Gurbet Adem'den kara, hasret ölümden acı. Ne zaman bitecek bu yollar? Arabacı diyor ya Faruk Nafiz Şamlı ben. Bazen bitimsiz zannediyoruz. Ama şunu fark ettim, biz zannediyoruz. Onların o yaklaşımları, zihniyetleri, inançları, duaları, sabırları, teslimiyetleri bize bambaşka bir şeyi söylüyor. Rahat olunuz. Her şeyin bir vakti vardır'a getiriyor. Umut var mı sizce?
0: Kesinlikle. Yani Gazze'nin bize öğrettiği en önemli kavramlardan biri umut. Bütün yokluk içerisinde, zorluk içerisinde bize umudumuzu kaybetmemeyi öğretiyor Gazze. Çünkü insan umudunu kaybederse her şeyi kaybeder. Umudunu kaybetmeyen mutlaka bir yerden yeniden başlar. Gazze'liler umutlarını kaybetmeyerek direniyorlar ve bize de umudumuzu kaybetmemeyi öğütlüyorlar aslında. Biz çoğu zaman kendimizi çaresiz hissediyoruz bu görüntüler karşısında. Ama Gazze'ye baktığımızda, oradaki insanların direncine, direnişine baktığımızda bizde de bir umut tazeleniyor. Küçücük çocukların dillerinde hasbunallah ve nimel vekil ifadesi var. Başlarına felaket geliyor, elhamdülillah diyorlar. Allah'a hamd ediyorlar. Biz halbuki öğrenmiştik bunu. Kitabi olarak biliyorduk. Elhamdülillah ala külli hal diyorduk. Her halde Allah'a hamd olsun diyorduk. Fakat o her halin içerisinde, başına bombaların yağdığı anda da Allah'a hamd edebilmeyi aklımızın ucundan geçirmiyorduk. Çok da bunun farkında değildik aslında. Gazze bizim bunu fark etmemizi sağlıyor. Orada insanüstü bir direniş var. Bu direnişi ne sağlıyor? Bu böyle direnebilmeyi sağlayan şey Gazze'lilerin imanı, Gazze'lilerin Allah'a bağlılığı. Avustralyalı bir aktivist var. 15 yıldır Filistin meselesiyle ilgili eylemlere katılıyor. Filistin meselesini sahiplenmiş, takip ediyor. Her eylemin içerisinde var. İşte o küresel Sumut filosunda, farklı etkinliklerde, bütün dünya çapındaki küresel Filistin'i destekleyen etkinliklerin hepsinde yer alan bir isim. 15 yıldır gündeminde Filistin var ve şunu söylüyor. 15 yılın sonunda, bütün bu mücadelelerin sonunda vardığı nokta İslam oluyor. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra da şunu söylüyor. Ben şunu gördüm diyor Gazze'de. Oradaki o bir avuç insan bütün bu zulme karşı Müslüman oldukları için, iman ettikleri için direnebiliyorlar. Orada ateist bir topluluk olmuş olsaydı böyle bir direnç göremezdik diyor. Bunu geçmişi ateist olan, daha yeni Müslüman olmuş birisi söylüyor. Yani ben 15 yıl içerisinde adım adım İslam'a yaklaştım diyor. Yani bir sürü önyargılarla, sadece insani sebeplerle Filistin'in yanında yer almış, ama oradaki direnişin kaynağını gördüğünde de teslim olmuş birisi. Çok önemli umut hikayeleri var aslında Gazze'de.

0: Yani bizi umutlandıracak. Mesela Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Okullar yıkılmış durumda. Eğitim, öğretim durmuş durumda. Fakat Gazze'liler durmuyorlar. Çadırda da olsa eğitime devam ediyorlar. Çadırlarda Kur'an eğitimi yapan kadınlar var. Ondan sonra geçenlerde bu ateşkesten sonra 200'ün üstünde tıp fakültesi öğrencisi için mezuniyet töreni yapıldı. Yıkıntılar arasında. Yani bu ne demek? Bu insanlar uzaktan da olsa eğitimlerine devam ettiler. Eğitimi sürdürdüler. Dünyada Gazze kadar, Filistin kadar, Filistinler kadar eğitime önem veren başka bir toplum yok. Yani dünyada okur yazar oranı, yüksek eğitim oranı en yüksek toplumlardan birisi Gazze'liler ve Filistinler. Dolayısıyla bunların hepsi umutlu olacak şeyler, umutsuz olacak işler değil.
1: Evet.
0: 777 tane hafız çıktı geçen bir icazet töreninde. 777 sayısı da çok ilginç. 777 gün olmuş. 7 Ekim'in üzerinden 777 gün geçmiş ve hafız sayısı 777. Böyle bir günde denk getiriyorlar ve bir icazet töreni düzenliyorlar. 777 hafızın icazet töreni. Savaşın içerisinde başlarına bomba yağarken bu insanlar hafızlık yapıyorlar, Kur'an eğitimi yapıyorlar. Sadece hafızlık ve Kur'an eğitimi değil, ilkokuldan üniversiteye kadar. Okuma yazma öğrenmeye çalışan çocuklardan tutun da üniversite eğitimini uzaktan sürdürmeye çalışanlara kadar. Bir arkadaşım var, uzaktan eğitim veriyor orada ve bir öğrencisinin kendisine gönderdiği ödevi gösterdi bana. Çocuk defteri almış, üniversite öğrencisi ve üniversiteyi birincilik de bitirmiş uluslararası ilişkiler alanında. Defterde yazmış olduğu ödevi videosunu çekmiş, hocasına göndermiş. Şimdi bizim burada yapay zeka ile bütün ödevler yapılıyor artık. Orada internet yok, yapay zeka yok, şey yok. Sadece kendi düşünceleriyle ve içinde yaşadığı şartlardan yola çıkarak Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir çözüm nasıl üretilebilir? Bununla ilgili kafa yoruyor o şartlarda
1: Evet.
0: bir çocuk ve bir ödev hazırlayıp buradaki hocasına gönderiyor. Harika hikayeler var yani.
1: Çok çok. Siz de tabii bir eğitmen, öğretmen gözüyle bakınca o hikayeleri bulmada, bu kadar acının içinden o işte ışıltıları çıkartmada da mahirsiniz, kıymetli hocam. Tabii eskiden Ariflerin Meclisi'nde kelamsız sohbetler olurmuş. Herkes kabının doldurulacağını işte aldıktan sonra da sessizce çıkar gidermiş. Sizi dinlerken biraz öyle hissettim. Yani kabı doldurmak gibi hissettim. Şimdi bir eğitim var, eğitim var. Oradaki eğitimden bahsettiniz. Acıyı bala eleyen insanlardan bahsediyoruz. Zulüm karşısında da sadece bilgi taşımıyor galiba Filistinliler. Aynı zamanda vicdan da taşıyorlar. O eğitimin içinde farklı bir eğitime de adeta bizi alıyorlar. İnsanlık eğitimine. Diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Ve bu dedik ya, bir ayna tutuyor ve o aynaya bakanlar orada ruhlarını görüyorlar ve ruhlarında ne var o ortaya çıkıyor. Bu iyi ise iyi yönde devam ediyorlar. Çok dünyada farklı ülkelerde bu meselenin insanların içindeki iyilikleri ortaya çıkarma noktasında çok farklı etkileri var. Onunla ilgili de birkaç beni etkileyen örnek paylaşmak isterim.
1: Lütfen.
0: Mesela bu beni çok etkilemişti. Hollanda'da 75 yaşında bir teyzemiz, 3 tekerlekli bir bisikleti var. Haberlerde izliyor. Gazze'de çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, hastaneler bombalanıyor. Ben ne yapabilirim diyor. Yani bu çok önemli bir şey. Ben ne yapabilirim? Hepimizin kendimize sorması gereken soru bu. Ben ne yapabilirim? Yani şikayet etmek, işte karanlıktan, zulümattan şikayet etmek yerine bir mum yakmak, bir ışık kaynağını harekete geçirmek. Bu teyzemiz şunu yapıyor. O üç tekerlekli bisikletin sepetine Filistin bayrakları asıyor. Filistin'le ilgili sloganlar yazıyor. Ve o bisikletle Hollanda'nın bütün şehirlerini geziyor. Bütün şehirlerini dolaşıyor. 75 yaşında. Bisiklet turu yapıyor. Ama derdi şu: Filistin meselesini, Gazze meselesini oradaki insanların gündemine taşımak. Bu müthiş bir şey. Yani bir insanın insan olarak ben ne yapabilirim sorusuna bir cevap verip harekete geçmesi. Sonra dünyanın öbür tarafında Japonya'da bir adam her gün iş çıkışı saat 5'ten sonra çıkıyor Tokyo'da ve İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gidiyor ve orada haykırıyor her gün. Soykırımı durdurun diye. Orada slogan atıyor. Her gün. Her gün soykırımı durdurun diye kendi ülkesindeki İsrail temsilciliğinin karşısına geçip bağırıyor. Bir insan ne yapabilir? Yani biz çoğu zaman kendimizi hiçbir şey yapamayacak, çaresiz falan hissediyoruz.
1: Evet.
0: Ama aslında yapabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla
1: İnsanların, göründüğünde küçük ama insanlık için büyük adımlar.
0: Yani insanlık için çok büyük olmasa bile kendi adımıza, kendi insanlığımız adına tabii, çok büyük
1: tabii,
0: bir adım.
1: Kendi yani. İnsanlığımız evet. adına çok büyük bir adım. Tabii bu insanlar vicdanı olan insanlar, kalbini koruyan insanlar. O halde Kalbini Koru kitabından hareketle soralım. Hepimizin bu acılar karşısında takındığı bir tabur var. Musibet birdir, kişi sızlandı mı iki olur derler ya. Ahlar bahlar, acılar eşliğinde sadece izleyerek ve birazcık hüzünlenerek geçiştiriyoruz ama bir eylem haline minik de olsa geçmemiz lazım. Kendi insanlığımız için çok büyük. Bu kadar peki vahşetin yaşandığı bir dünyada yine öğretmen gözüyle soracağım size. Çünkü belki de en güzel cevabı o anlamda öğretmenler verecek. Bu dünyada kalbimizi biz nasıl koruyacağız?
0: Evet. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. O kötü olursa bütün beden de kötü olur buyuruyor. Aslında kalp sadece bir et parçası değil. Bir bizim manevi melekemizi ifade ediyor. Manevi tarafımızı ifade ediyor kalp evet. dediğimizde. O manevi tarafın güçlü olması ve orayı korumak gerekiyor. Oranın temiz kalması gerekiyor. İşlediğiniz her günah kalbinizde bir reke bırakır. Ve günahlara devam ettiğiniz sürece de dolayısıyla kötülük yaptığınız sürece o leke büyür ve kalbinizi kaplar. Dolayısıyla bizim kalbimizi bu anlamda arındırmamız, temiz tutmamız lazım. Bunun için de kötülükten sakınmak ve iyiliklerle yolumuza devam etmek durumundayız. Yani iyilik peşinde koşan insan, iyi düşünen ve iyiliği hayata geçirmek için gayret sarf eden insan kalbini koruyabilir. Yoksa kötülüklere teslim olan, zulmü görmezden gelen, zulüm karşısında sessiz kalan insan kalbini koruyamaz. Yani yarın zalime meyledebilir onun kalbi. Onun için kalbimizi korumak için her şeyden önce bu zulümlere karşı çıkmak durumundayız. Yani bir yerimiz olmalı, yerimizi doğru belirlemeliyiz. Yani kimin yanındayız ve kimin karşısındayız? Burada bir karar vermeliyiz ve tavır almalıyız. Yani bunun birçok yolu var. Dedik ya adam çıkıyor ve haykırıyor tek başına. Kadın çıkıyor bütün ülkeyi şehirleri dolaşıyor, bir şey yapıyor. Bu bir kalbini koruma eylemi aslında. Onların yapmış oldukları şey. Evet. Çünkü siz durduğunuz yeri doğru tespit etmezseniz ayaklarınız kayar, kalbiniz kayar. Onun için doğru tespit etmek ve orada sabit kadem olmak önemli. Bunun da en önemli şeylerinden biri, ayaklarından biri de boykot diye düşünüyorum. Yani biz alışveriş yaparken, markete gidip poşetimizi doldururken hangi ürünlerle dolduruyoruz? Bu zulmü destekleyen firmaların ürünleriyle mi dolduruyoruz? Yoksa bu konuda bir farkındalık sahibi miyiz? Dikkat ediyor muyuz? Bu çok önemli çünkü poşetlerimizden hesaba çekileceğiz. Poşet çok önemli. Bakın Filistin'de İnsanlar çocuklarının, yavrularının bedenlerini, parçalanmış bedenlerini poşetlere koydular. Hatırlarsanız bununla ilgili haberlerle karşılaştık. Bir baba elinde poşette çocuğunu taşıyor. Şimdi biz Böyle bir dünyada marketten çıkarken

0: elimizde taşıdığımız poşetin içerisinde ne olduğunun hesabını önce kendi kalbimize vermeliyiz. Kendi kendimize vermeliyiz ki bunun hesabını Allah bize soracak. O poşetin içerisinde neyin olduğunu. Yani herkes poşetin hesabını verecek. Bu soruyu kendimize
1: Bu
0: sormak zorundayız. Bu muhasebeyi yapmak zorundayız.
1: yapmalıyız kesinlikle. Kıymetli hocam, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Ben de sizden aslında hızlı bir cevap alacağım. Belki derin bir soru ama bir yazarın, bir öğretmenin böyle bir mesele cereyan ederken susma hakkı diye bir hakkı var mıdır? Bazen bir elif miktarı susasınız gelir. Bazen Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi dili yok kalbimin, bundan ne kadar bizarım. Yani söyleyeceğini anlatamaz bir haldedir. Var mı susma hakkınız hocam? İçi içine sığmayan bir tavır çünkü bu.
0: Evet. Böyle bir zulüm karşısında bizim insan olarak susma hakkımız yok.
1: Evet.
0: Yani biz tabii imkanımız ölçüsünde neredeysek, ne iş yapıyorsak, yani önemli değil öğretmen olmak ya da işte radyocu olmak. Siz de radyocusunuz. Hepimiz bir yerlerde söz söyleme makamındayız. Dolayısıyla o söz söyleme makamında olduğumuz yer neresiyse, bu bazen bir cami kürsüsü olabilir, bazen bir sınıf olabilir, bazen de evlatlarımızın yanında bir baba olarak, anne olarak, ebeveyn olarak çocuklarımızın yanında konuşmamız gerekir. Ama konuşmalıyız.
1: Ama konuşmalıyız.
0: Mutlaka bu zulmü anlatmalı, oradaki Gazzelilerin direnişini, destansı direnişini anlatmalıyız.
1: Peki.
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Bu konuda bize Yahya Sinvar'ın son bir mesajı var.
1: Buyurun.
0: Ne yaptı Yahya Sinvar? Biliyorsunuz İsrail drone'la çekti. Kendileri açısından büyük bir hata yaparak bunu servis ettiler dünyaya. Aşağılamak istediler kendilerince ama aslında büyük bir destanı dünyaya gösterdiler, bize gösterdiler. Elinde sopayla oturuyor. Kolundan yaralı ve demir telle kolunu bağlamış kan kaybını önlemek için. Drone geliyor, onu çekiyor. Drone'u fark ediyor. Son yapacağı iş, elinde sopa var, onu atmak ve onu atıyor. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki fidanı dikin. Bize düşen son dakika içinde olduğunu bilsek bile elimizde ne varsa, elimizde ne geliyorsa onu yapmak ve
1: Peki.
0: elimizdeki fidanı dikmek.
1: Son ana kadar vazgeçmemek. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz Sinan Özyurt, bizlerle birlikte oldunuz. Zeytin ağacının gölgesinde bugün Filistin'de umut hikayelerini konuştuk. Çünkü bazı coğrafyalarda umut hayatta kalmanın ta kendisi.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Bursa şehrine vardık. Burası muazzam bir şehir. Çarşıları güzel, caddeleri geniş. Bahçeler ve gür çaylar çeviriyor şehri. Şehir dışında sıcak akan bir menba var. Büyük bir göle dökülüyor. Onun üzerine iki hamam yapılmış. Biri erkeklere, diğeri kadınlara ait. Hastalar uzak diyarlardan gelip bu kaplıcada şifa bulurlar. Burada yolcuların konaklayacağı bir zaviye vardır. Gelen üç gün kalır ve doyurulur. Orayı Türkmen hükümdarlarından biri yaptırmış. Bu şehirde yiğitlerin büyüklerinden Ahi Şemseddin'in zaviyesinde konakladık. Orada misafirken aşure günü gelip çattı. Zaviye sahibi akşamleyin büyük bir ziyafet düzenledi. Ordunun kurmaylarını ve halkı şölene davet etti. Beraberce iftar edildi. Güzel sesli hafızlar Kur'an okudular. Vaiz Mecduddin Kunevi, Konyalı, halka etkili bir vaaz verdi. Sonra sema ve raksa kalktılar. O gece müthişti. Mecduddin altın kalpli dindar kişilerdendir. Devamlı oruç tutar, üç günde bir iftar eder. Mezarlıkta uyur, meclislerde öğüt verir, her vaazında bir grup günahkar tövbe eder önünde. Aşure gecesi vaiz Mecduddin'in geç bir saatte verdiği vaazı dinliyorduk. Bir derviş feryat edip kendinden geçti. Hemen üzerine gül suyu döktülerse de ayılmadı. Tekrar döktüler, yine fayda etmedi. Millet adam hakkında görüş ayrılığına düştü. Kimi öldüğünü, kimi de sadece kendinden geçtiğini söyledi. Bu arada vaiz de sözlerini bitirdi. Hep beraber Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra sabah namazını kıldık. Güneş doğudan gülümsemeye başlamıştı. Adamın durumunu yine araştırdılar, dünyadan ayrıldığını anladılar. Allah rahmetiyle onu kuşatsın. Yıkadılar, kefenlediler. Ben de cenaze namazına katıldım, defin işinde hazır bulundum. Bu adam sayyah, feryat eden diye çağrılırmış. Anlatılanlara göre hayatını bir kovukta ibadetle geçirirmiş. Vaiz Mecduddin'in konuşacağını öğrenince şehre inerek öğüt meclisine katıldığı, kimseden bir buğday tanesi kadar yiyecek kabul etmediği, vaizin sözleriyle kendinden geçip feryadu figana başladığı, sonra açılıp abdest aldığı ve iki rekat namaz kıldığı bildiriliyor. Aklımda kalan bu satırlar İbni Batuta'nın seyahatnamesinin birinci cildinden. Sait Aykut'un çevirisi, incelemesi ve notlarıyla Yapı Kredi yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Baykan Tombank kartı modeli.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum. Baykan Tombank kartı modeli.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamlar.
10: Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
11: Hangi film?
10: Odası bugün sinemanın nabzını tutuyor. Gündemdeki diziler, konuşulanlar, gözden kaçanlar, dünyada ve ülkemizde merak edilenler ve yeni anlatılar merceğimizde olacak. Telefon attığımızda sinema yazarı İdil Hazar Acar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: Merhabalar.
10: Bugün böyle dolu dolu bir sürü konu bizi bekliyor. Ama öncesinde biraz filmlerden dizilere doğru bir geçiş yapıyoruz bu hafta. Yaz dönemi, tatil yaklaşıyor. Haziran ayında ilgimizi cezbedecek dizileri sorarak başlayalım. Çünkü ben de etrafımda görüyorum, herkese bir dizi önersenize. Hani yazın izleyelim. Böyle mini dizi isteyen var. Uzun soluklu, birkaç sezondur devam eden, klasikleşmiş dizi isteyenler var. O yüzden biraz dizi konuşarak başlayalım. Sonra da sohbetimize diğer konularla devam edelim. Buyurun.
12: Evet, öyle gerçekten. Film tarafında da çok iyi filmler var. Yaz sezonu güzel açıldı. Fakat dizilerde o kadar güçlü diziler var ki insanlar neredeyse sinemaya gitmeyecek, evden çıkmayacaklar. Haziran ayında Will Trent ile başladı. Will Trent 4. sezonuyla geri döndü. Yine 4. sezonuyla geri dönen bir dizi Doğu. Doğu platform değiştirmişti. 3. sezonda farklı bir platformdaydı. Artık oradan devam edeceği düşünülürken tekrar bir daha platform değiştirerek 4. sezonuyla geri döndü. Çok da eğlenceli, komik bir sezonla gelmiş. 1991 yapımı Cape Fear filminin dizi uyarlaması olan Cape Fear dizisi var bu ay. Ayrıca Mozart'ın biyografisi olan Amadeus, Apple'da Sugar ve ayın en fazla beklenen dizisi House of the Dragon var. Son olarak da Bear, Emmy'nin güçlü adaylarından biri. Bear da son sezonuyla, final sezonuyla geri döndü.
10: Evet, şimdi onların ayrıntılarını da konuşalım. Çünkü şüphesiz Game of Thrones son yılların en büyük yapımlarından biriydi. Herkes için klasikleşmiş, önerilerin başında gelen. Şimdi aynı dünyanın parçası olan bir diziyle, yeni sezonuyla karşı karşıyayız. House of the Dragon. Neler söylersiniz bu yeni sezonuyla ilgili?
12: Game of Thrones'ta hatırlarsınız çok büyük hayal kırıklığı yaşadık 8. sezonunda. Yani özellikle 5. sezondan itibaren bir düşüşe girdi. Çünkü kitaplar 5. sezona kadar anlatıyordu. Yani Jon Snow'un ölümüne kadarını anlatıyordu. Daha sonrası yazarın kontrolünde değildi. Senaristler tarafından yazıldı. Hı hı. Ve izleyicileri hiç memnun etmedi. House of the Dragon'da bu durumu yaşamayacağız. Çünkü House of the Dragon zaten bitmiş bir hikaye. Finali yazar tarafından yazılmış bir hikaye. Bu nedenle de ben Game of Thrones'tan daha fazla, yani daha güçlü bir dizi olduğunu düşünüyorum. Game of Thrones'ta hayal kırıklığı yaşayan ve bu evrene geri dönmek istemeyen çok fazla izleyici var. Hı hı. Fakat öyle değil, yani daha iyi bir dizi bu. Game of Thrones'tan da daha çok memnun edecektir sonu. Çok güzel açıldı yeni sezonu. Çok kalbimizi kırarak açıldı. Çok fazla spoiler da vermek istemiyorum. Aha. Ama muhakkak bakılmasını isterim.
10: Evet. O zaman az önce sizin de bahsettiğiniz The Bear, başrolünde Jeremy Allen White'ın yer aldığı dizi oldukça beğenilen işlerden biri. Evet. Oyuncu Shameless dizisinde oldukça öne çıkmıştı zaten. Dizi evet. severler bilirler. The Bear'la da etkileyici bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Beşinci Hı-hı. sezon nasıldır? Neler söylersiniz?
12: The Bear'ın 5. sezonu yarın yayınlanacak. İlk bölümü yarın göreceğiz. Ve yine çok kaotik bir mutfak ortamına gireceğiz 5. sezonunda da. Bu final sezonu zaten. En son bırakmıştı mutfağı Carmi ve işte Sydney'in şu an mutfağı devralmasını ve yine kapatılma tehlikelerine karşı restoranın savunmasını izleyeceğiz. Bear geçmişte çok fazla Emmy ödülü kazanmış bir dizi. Çok da tartışmalı bir dizi çünkü Emmy'lerini komediden kazanıyor. Aslında bir komedi dizisi olmamasına rağmen. Bu yıl da yine komedi dalında yarışacaktır. Güçlü bir dizi olduğu için ben birkaç ödülle bekliyorum tabii.
10: Aa, ne güzel. O zaman şimdi gelelim Türk yapımı dizimize. Az önce de söylediniz bu sezon yine platform değiştirdi. Doğu Demirkol'un işi olan Doğu dizisi evet. de çok seveni var. Ve dizinin yeni bölümünü ben şeyden öğreniyorum. Sosyal medyadaki dizilerden alınmış o esprili bölümlerden. Evet. Önce o viral oluyor sonra

0: yeni sezon çıkmış diyoruz. Bilmiyorum herkes için öyle mi ama benim adıma bu şekilde. Ne söylersiniz mesela Doğu dizisi ve komedi yapımları, özellikle karakter dizi serileri daha mı çok izleniyor şu an dizi camiasında?
1: Öncelikle benim için de öyle. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Ve Doğu'da bu sezon özellikle çok önemli bir sezon. Çünkü işte 3 sezon boyunca kurdukları bir yapı var. İşte Doğu başarısız bir öğrenciyken sahnelere çıkmaya çalışıyordu. Komedyen olmaya çalışıyordu. Oldu vesaire. Ve şimdi 4. sezonda Nuri Bilge Ceylan'la nasıl çalıştığını, Ahlat Erdi filminde nasıl yer aldığını anlatıyor. Bu benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Yani nasıl olmuş olabilir? Bir işte yani Nuri Bilge Ceylan şeyiyle kendisi tarafından nasıl gözlenmiş bu durum bunu anlatıyor. Şimdiden zaten çok güldürüyor yani sezon bitmemiş olmasına rağmen. Doğu'da ve diğer komedi dizilerimizde şöyle bir durum var. Bizim Türkiye'de komedi dizilerimiz genelde aslında ana karakteri üzerinden yürüyor. Yani geçmişteki Avrupa Yakası gibi ensemble böyle büyük kadrolu diziler değiller. Başroldeki kişi bir komedyen oluyor, başroldeki bir star oluyor ve onun dizisini izliyoruz Türkiye'de. Çünkü ancak bu şekilde kısa formatlı diziler platformlarda yer bulabiliyor. Yani 3 saat boyunca komedi dizisi yazmak mümkün olmadığı için bir komedyen kendisine 20 dakikalık, 30 dakikalık bölümlerden oluşan bir dizi yazdığında biz bunu izleyebiliyoruz.
0: Şey gibi biraz da artık zaten ana akım medyada yok, hani normal televizyon komedi dizisi
1: Evet.
0: var mı zannetmiyorum hani televizyon kanallarında olduğunu, olursa yine dijital platformlar için yazılmış şeyler oluyor. Prens dizisi de mesela hani tek kişilik bir şey değil ama yine baktığımızda o komedi formatını, tutturuşu ve geçtiğimiz sezonlarda izleyiciden ciddi bir beğeni de aldı. O yüzden doğru, haklısınız yani. Biraz daha keşke bunları televizyonda da izleyebilsek. Aynı Avrupa Yakası dediğiniz için diyorum. Hani insan hemen o televizyon dönemlerine gidiyor.
1: Evet çok haklısınız. Ana akımda şu an komediye en yakın izleyebildiğimiz şey yaz dizileri.
0: Ha,
1: Çünkü
0: evet,
1: yaz
0: onlar
1: dizileri
0: olabilir.
1: genelde daha hafif formatlı romantik komedi tarzı çekiyor. Bunlar da tam anlamıyla komedi değiller elbette. Romantik komediye yakın çekildiği için ve sadece 15 bölüm sürdüğü için yaz dizilerinde görebiliyoruz komedi formatını. Ama genel olarak zaten imkansız bir şey. Yani
0: Değil mi?
1: bir komedi filmi yazmaktan daha zor komedi dizisi yazma
0: Tabii.
1: süre olarak çok daha uzun sürüyor.
0: Doğru. Şimdi eskiden herkesin, böyle tüm dünyanın neredeyse takip ettiği dizi yapımları vardı. Ve son yıllarda böyle dizilerde öne çıkan yapımlar azalmaya mı başladı? Yoksa platformlar çoğaldığı için haliyle o yoğun kitlesel izlemeler ve kitlesel değerlendirmeler biraz daha böyle bölgesel, çeşitli grupların favori dizileri, çeşitli platformların takipçilerin dizileri haline mi geldi?
1: Öyle gerçekten çünkü çok fazla dikkatimizi dağıtan şey var. Yani dikkatimiz çalındı aslında. Belki hepimiz yine kilitlenip izleyecek bir dizi bulabiliriz. Örneğin 2015'te hepimizin Game of Thrones'u izlediği gibi belki şu an hepimiz oturup House of Dragon'u da izleyebilirdik. Ancak işte dikkatimizi çalan telefon uygulamaları, platform sayısının çok artması, bununla birlikte sektörlerde bütün ülkelerin sektörlerinde bir daralma var. Ve kaliteli yazarlar yetişmiyor artık. Gitgide daha kaliteli içeriğe ulaşmakta zorlanıyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde artık yani kitleleri peşinden koşturacak yapımlar çok fazla çıkmıyor. Ya aklıma gelmiyor örneğin siz şimdi böyle sorduğunuzda hangi diziye çok heyecanlanıyoruz ve hep birlikte izliyoruz. Böyle bir dizi kalmadı herhalde.
0: Evet, işte eskilere dönüyorlar, böyle şey oluyor hani ortamlarda. Aa, ben şunu mesela Game of Thrones izlemediniz deseniz hani diyorlar ya, ne kadar şanslısın. Hani
1: Evet.
0: yeniden izleyebileceksin, böyle bir izlemediğin bir şey var. Ya da işte çok La Casa de Papel mesela çok izlenilmişti ilk çıktığında, konu olmuştu.

0: Böyle bazı kült dizileri izlememek size şeyle gelebiliyorlar. Keşke ben de çok şanslısın izlememiş olsaydın diyenler de olabiliyor. Tabii az önce söylediğiniz konu o çalınan dikkat, o da güzel de bir kitaptır. Belki burada bir kitap önerisi de vermiş olalım. Bu içinde olduğumuz zamanı anlayabilmek için neden bu kadar uzun ve dikkat gerektiren, konsantrasyon gerektiren konularda çok istekli değiliz. Ya da istekli olsak bile bunu neden sürdüremiyoruz konusunu. Burada belki de izleyici alışkanlıklarının değişmesini de hani konuşalım isteriz. Sosyal medya, işte çok kısa süreli reelsler, TikTok'lar, bunların bir de tüm dünyada farklı karşılıkları birazdan da konuşacağız. Bu hem konusu dizi yapımcılarını da biraz harekete geçiriyor galiba ve Çin ve Amerika'da başlayan o mikro dizi, dikey dizi gibi kavramlar var. Belki bunu şu an içimizde izleyenler de vardır ama hiç izlememiş şu an biz konuşunca haberdar olacak olanlar da vardır. Biraz bunu konuşalım mı? Nedir bu mikro dizi, dikey dizi ve o Çin'de ve Amerika'daki şu an çok yaygın kullanılan bu farklı platformlar?
1: Dikey diziler ve mikro diziler birbirinden farklı iki tane konsept aslında. İki farklı format bunlar. Mikro diziler daha çok böyle 3-5 dakika aralığında dikey olması gerekmeyen, yatay da olabilen diziler. Bizde buna yakın bir örnek denenmişti aslında yıllar önce. 10 bin adım diye meşhur bir dizi vardır. Engin Günaydın'ın oynadığı başrolünde. Bu dizi yaklaşık 10 dakikalık bölümleri vardı ve aslında ilk mikro dizi denemelerinden biriydi Türkiye'de. Daha kısası bildiğim kadarıyla yatay formatta yapılmadı hiç. Dikey dizi ise bizim sosyal medyada çok fazla gördüğümüz dikey reel formatından yola çıkan yine kısa olan ama kısa olmasına rağmen çok uzun bölümlerde yani bir sezonu 80 bölüm 90 bölüm olabilen diziler için kullandığımız bir söz.
0: Bu da böyle deniyor. Peki mikro drama mesela baktığımızda bu mikro dizilerdeki hikaye olarak genelde nasıl ilerliyor? Böyle şey mi? Hani Kore dizilerinin konuları vardır ya böyle bakıldığında da böyle hep zengin kız fakir oğlan böyle romantik komedi gibi mi ilerliyor yoksa böyle çatışmanın biraz tansiyonun aksiyonun yüksek olduğu dizilerde var mı bunun içinde?
1: Biraz hani tarihiyle anlatırsam belki
0: Tabii.
1: daha açıklayıcı olur. Bu format ilk çıktığında 2018, 2017-2018 yıllarıydı ve Asya'da çıktı. Çin'de patladı. Çünkü Asya zaten Kore'den ötürü yani o K-dramalardan ötürü zaten bir yeni bir şeyin içindeydi. Yeni bir market yaratmanın eşiğindeydi. Çin'de de böyle kendi onların bizim Türkiye'de kullanmadığımız farklı sosyal medya uygulamaları var. Bu sosyal medya uygulamalarında ilk K-drama, özür diliyorum K-drama değil, ilk dikey dizi denemelerini yapmaya başladılar. Daha sonra pandemi patladığında, insanlar eve hapsolduğunda artık bunun yüzlerce farklı formatını geliştirmeye başladılar. Öyle ki yani hani izleyemezsiniz. O kadar mantığa uygun olmayan, o kadar sürreal hikayeler var ki örneğin işte hiç vücudu olmayan sadece kafadan oluşan bir kızın aşkı araması gibi. Yani kesinlikle böyle hani akla mantığa sığmayacak senaryolar yazıyorlar.
0: İzleniyor muydu
1: Şimdi
0: peki bu böyle
1: evet
0: olmasına rağmen?
1: izleniyor. Bunun da yani farklı bir alıcısı var çünkü. Biz tabii yani böyle bir şey başladığında, dikey dizi furyası başladığında Türkiye'nin de buna uyumlanmaması imkansızdı. Çünkü Türkiye dünyanın en büyük üçüncü dizi üreticisi. Dolayısıyla bu pazarı da kaptırmamak adına bizim dizi yapımcılarımızla hızlıca uyumlanmak istediler. Fakat kültürel kodlar yani biz hiçbir zaman böyle saçma sapan bir senaryo ne yazarız ne izleyebiliriz. O yüzden bizdeki format daha böyle komedi, daha romantik dediğiniz gibi hani izlenebilir şeyler. Ama dünya genelinde bu böyle değil.
0: Anladım. Biraz o zaman mesela bir matematiği var anladığım kadarıyla değil mi? Bu dikey dizi formatının bir matematiği var işte ekran uyumu gibi bölümlerin kısa olması gibi akışın hızlı olması gibi biraz ondan bahsedelim mi? Yani çünkü o dizi izleyiciyi çekmek, kısa sürede orada tutabilmek, işte telefondan izleniliyor oluşu, her şey aslında biraz da oradan, herkes elinden telefonu bırakamadığına göre hazır ellerinde telefonu tutarken bu insanlar biz ne kadar daha fazla böyle bir

0: maruziyete tabi tutabiliriz onları diye düşünüyor belki. Bunun da bir eminim bir stratejisi, bir planı, programı vardır sanki.
1: Tabii ki yani 9'a 16 formatta olmak zorunda. Bir dikey diziyi oturup da televizyondan izlemiyoruz. Her zaman telefonlarımızdan izliyoruz. Genelde de bunlar böyle 2 dakikalık diziler oluyorlar. 2 dakika olduğu için de senaryo yapısı 30 saniyede bir cliffhanger deriz. Yani kanca çok heyecanlı bir olay oluyor 30 saniyede bir. Şimdi bunu yazmak da zor. Bunun bir insan beyni buna uyumlandığında farklı içeriklerden keyif alması da zor. Zaten Hollywood bunu anladığında yani artık insan beynini 30 saniyede bir, 2 dakikada bir cliffhanger'a adapte etmemiz gerekiyor şeyini, stratejisini anladığında kendi film yapılarını değiştirdiler. Örneğin geçen yıl mı çıkmıştı Minecraft filmi? Çocuk izleyicileri, genç izleyicileri tutabilmek için o filme baktığınızda görürsünüz. 2 dakikada bir çok önemli bir olay oluyor. Bu uzun metraj bir film. Ama dikey dizi mantığını içine yerleştirmiş bir film. Beynimiz buna alışıyor çünkü.
0: Ama bu da çok zor değil mi? Yani şu an o zaman sektörde de buna dair çalışmalar var. Buna dair senaristler yetiştiriliyor, değil mi?
1: Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: normal bir senaristin 2 dakikada bir olay yaratacak senaryo yazması, 30 saniye, biraz önceki 30 saniyeydi hatta. Çok zor. O zaman da işte o tutarsızlıklar, anlamsızlıklar da normal karşılanıyor galiba.
1: Tabii
0: Çünkü
1: absürt olmaya
0: anlamlı bir bütünde
1: başlıyor.
0: çok zor 30 saniyede bir şeyin olması.
1: Kesinlikle zaten şimdi biz buna hani uyumlandık dedim. Türkiye olarak da biz bu üretime girmeye başladık. Yapıyoruz bu dizileri.
0: İç
1: Fakat
0: piyasaya mı
1: etrafınızda
0: yapıyoruz, dışarıya mı yapıyoruz?
1: yani onu söyleyecektim. Etrafınızda çok fazla dikey dizi izleyen insan görmüyor olabilirsiniz. Sebebi de şu.
0: Saklanıyorlar
1: Biz
0: mı?
1: içeride yaparken bunu çok ünlü insanlarla çalışılıyor. Örneğin Eda Ece'nin oynadığı, İbrahim Selim'in oynadığı bir dikey dizi var. Bu bir komedi dizisi. İçerideki izleyicilerim, çünkü içerideki izleyicimiz kaliteli üretime alışıklar. Fakat dışarıya yaparken dışarıda ilginçtir. Dünyanın en büyük pazarlarından biri Ukrayna. Ukrayna'ya Türkiye'den dizi yapılıyor. Bu diziler ihraç ediliyor. Ve yani hiç benim de aklıma gelmezdi. Örneğin bunu yapım şirketlerimiz yapıyor tabii ki. Fakat bunun için kurulan özel bazı startuplar var. Yani teknoloji firması aslında. Fakat Ukrayna'ya da dikey dizi çekiyor.
0: Hiç
1: Evet.
0: duymamıştım. Şu an ilk kez sizden duyuyorum. Yani hani orada da diyorsunuz ciddi bir alıcısı da var zaten.
1: Tabii üstelik de onlar da şöyle de ilginç. Tabii dikey dizi 2 dakika olduğunda bunu normal tabii çekebilirsin oyuncularla. Fakat yapay zekayla da yapabilirsin. Yapay zekayla yaptıklarında atıyorum 90 bölümlük bir dizi çekiyorlar. Ve işte bölümler arasında karakterlerin tipi bile değişiyor. Ve Ukrayna'da bunlar keyif alıyorlar. Yani bu bölümler arasındaki tutarsızlıkları bulmaktan, bir bulmaca gibi
0: Yedi
1: bununla
0: farkı bul
1: oynamaktan
0: vardı eskiden
1: evet
0: onun
1: keyif
0: gibi.
1: alıyorlar. O yüzden de işte startupların bu işe girmesinin bir nedeni de o. Çünkü yapay zeka ile üretim yapabiliyorsun.
0: Normalde esas olan devamlılık vardır ya, devamlılığı var bunu bozmayalımın, tam
1: Tabii.
0: tersine dönmüş. Devamlılık nerede bozulmuş, hadi onu bulalım tarzı
1: Tabii
0: bir yönteme geçmiş.
1: devamlılığı bozmaya uğraşıyorlar
0: Evet,
1: özellikle.
0: çok enteresan olmuş gerçekten. Peki şimdi bu alanın çıktığı, doğduğu yere, mesela Çin'e, Kore'ye bir şey satmamız, dikey dizi falan söz konusu mu? Ukrayna'ya tamam, güzel, ama oraya mesela asıl ana vatanına bizim bir satışımız söz konusu olabilir mi?
1: Bu işte kanayan bir yaramız maalesef. Çünkü biraz önce dediğim gibi biz dünyanın en büyük üçüncü dizi üreticisiyiz. Fakat bu yani çok güçlü bir cümle söylediğimizde. Ancak bazı kalıpların içine de çok sıkışmış bir üretimimiz var. Yani genel olarak televizyonu açtığımızda bizim işte zengin kız fakir oğlan,
0: A
1: hani en
0: dizisi.
1: fazla bir tarihi dizi, bir ağ dizisi, bir mafya dizisi biz bunları üretiyoruz sadece. Ve bir dizi marketimiz yok. Yani Türkiye'de düzenleyip dünyanın çeşitli ülkelerini davet edip dizi alım satımını teşvik ettiğimiz bir yapımız yok. Halbuki Asya'da bunlar var. Yani Asya hem çok çeşitli üretim yapıyor hem de bu konudaki marketleri çok canlı. Yani biz örneğin kendi dizilerimize ödül almak için Asya'ya gidiyoruz. Kore'ye gidiyoruz, bize orada ödül versinler. Halbuki bizim bunu yapıyor olmamız lazım. Onların geliyor olması lazım buraya.
0: Evet, doğru. Bu da çok
1: O
0: mantıklı.
1: nedenle biraz böyle sıkış

0: bir dizi üretimi var Türkiye'de. Biz şu an satacak, yani Asya'ya satacak durumda değiliz. Avrupa'ya satıyoruz, doğru. Fakat Asya bize satıyor.
1: Evet. Aslında mantığını da biraz önce konuştuk. Öğrendikten sonra ve böyle bir üçüncülük gibi böyle bir şanlı, şerefli bir yerimiz de varsa bunun hakkını verip biraz daha farklı stratejilerle, biraz önce altını çizdiğiniz stratejilerle bu geniş coğrafya ve bu yüksek nüfus yoğunluğunun olduğu yerleri iyi değerlendirmek lazım. Süremiz de azaldı, bir dakika gibi bir süremiz var. Eklemek istediğiniz son birkaç nokta, cümle varsa onu alıp öyle veda edelim size.
0: Son olarak o zaman, hani şaşırtıcı bir yenilik, bu da benim dün gördüğüm bir haber. En fazla kullandığımız sosyal medya platformları, dikey olan platformlar, şu an artık yatay formatı test etmeye başlamışlar. Dizi üretiminde dikey değil, artık yatayı deneyelim diye. Yani tekrar, hani dikeyde biz dikeyi daha öğrenirken yeniden ha gayret sinemayı keşfedecek gibiler. Tekrar yataya dönülüyor. O yüzden dikey dizileri de büyük ihtimal üretimin geleceği olarak değil, üretimin ayrı bir dalı, ayrı bir uzmanlığı gibi değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bence de neden olmasın, bir tür alternatif onun talebinde bulunan tüketiciye de sunmak anlamında. Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: daha olacak?
1: ediyoruz. Çok programımıza katıldığınız için çok ufkumuz açıldı. Yeni haberler aldık
0: Ben de
1: sinema
0: çok teşekkür ederim.
1: dünyasından, dizi dünyasından, sektörden. Bugün sinema yazarı İdil Hazal Acar bizimle birlikteydi. Film Odası bu haftalık kapanıyor. Harun Sarı, Didem Karakelli, Alberk Çanakçı ve ben Elif Karahan Toker. Hoşça kalın.
2: Film Odası.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi sizin için başlıyor. Programımızda nazik olmamamız gereken hallerden bahsetmek istiyoruz. Bugün nezaketin gülümsemek ya da uyumlu görünmek olmadığını, aksine bazen rüzgara karşı dimdik durmak olduğunu da konuşacağız. Dilerseniz en çetin eşikten bahsederken bir seriye başlayalım hep beraber. Hakikatin eğilip bükülmesi meselesi. Bir dost meclisinde, bir aile sofrasında ya da profesyonel bir toplantıda gerçeğin yavaş yavaş çarpıtıldığını, yalanın zarafet maskesiyle sunulduğunu gördüğümüzde takınacağımız tavır aslında bizim karakterimizin mührüdür. Çoğu zaman aman tadımız kaçmasın ya da muhatabımız kırılmasın diyerek sessiz kalmayı nezaket zannedebiliriz. Oysa kıymetli dinleyiciler, hakikatin kurban edildiği bir yerde sergilenen o sessizlik nezaket değildir. Yalana ve adaletsizliğe sessiz bir ortaklıktır. Gerçek nezaket, doğruyu kaba saba bir dille, bir balta gibi savurarak değil, vakarla, sükunetle ama asla eğilip bükülmeden söyleyebilme sanatıdır. Sözü eğip bükmek aslında zamanla ruhun omurgasını da bükmektir. Hakikat eğilmeye gelmez. O ancak dik duran omuzlarda taşınır. Sosyolog Bauman, her şeyin akışkan olduğu, değerlerin yerinden oynatıldığı ve doğrunun kişiye göre değiştiği bu modern çağda hakikatin en sağlam liman olduğunu hatırlatır. Bauman'ın penceresinden bakınca popüler olana ya da çoğunluğun konforlu yalanına kapılmamak modern insanın en büyük haysiyet sınavlarından biridir. Bir yalanı nezaket adına onaylamak, toplumun o görünmez güven bağını ilmek ilmek kopartmaktır. O

0: Bağ bir kez koptu mu geriye ne zarafet kalır ne de güven. Kıymetli Kemal Sayar hocamız, doğruluk insanın iç dünyasındaki barıştır der. Sayar'a göre dilimiz gerçeği söylemediğinde kalbimiz bu yükün altında ezilir ve ruhsal dengesini yitirir. Nezaket muhatabımızı sarsmadan ona hakikati bir ayna gibi tutabilmektir. Bu ayna bazen can yakabilir, muhatabımızı rahatsız edebilir ama yalanın verdiği o sahte ve geçici huzurdan bin kat daha şifalıdır. İnsan ancak gerçekle yüzleştiğinde tekamül eder. Medeniyet tasavvuruyla karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca da işaret eder ki şehirli insan duruşuyla etrafına emniyet veren kişidir. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında hakikatle bütünleşmiş bir duruş görürüz. Kendi çıkarları uğruna bir makam ya da bir alkış uğruna gerçeği eğip büken bir kimse hangi ipek kıyafetleri giyinirse giyinsin zarafetten hiç nasibini almamış demektir. Zira doğruluk insanın üzerindeki en asil, en eskimeyen ve en solmayan yegane giysidir. Fransız düşünür Henri Bergson hayatı dürüst ve yaratıcı bir akış olarak da savunur. Bu akışı yalanla, riyayla ya da sinsi bir sessizlikle kesintiye uğratmak hayatın o ilahi ritmini bozmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki Bergson'un da işaret ettiği o hayat enerjisini her şartta hakikati savunarak yüceltiriz. Hakikati savunmak sadece karşısındakine bir söz söylemek değil, kainatın dengesine de sahip çıkmaktır. Kıymetli dinleyiciler, sözümüzü eğmeyelim ki şahsiyetimiz bükülmesin. Nezaket hakikate duyulan sarsılmaz bir sadakatle başlar. Bir yanlışı gördüğümüzde onu en zarif üslupla, sesimizi yükseltmeden ama kelimelerimizin ağırlığını hissettirerek düzeltmek bizim bu hayata karşı en büyük borcumuzdur. Unutmayalım ki hakikatin sustuğu, yalanın alkışlandığı bir yerde nezaket sadece bir maskeden, içi boş bir kabuktan ibarettir. Gerçekten şıklık ne olursa olsun doğrunun yanında saf tutabilmektir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, hakikatin aydınlığında doğruluğun heybetiyle yürüyeceğimiz, omurgamızın dik, sözümüzün pak olduğu güzel günler diliyoruz. İnceliğin ve dürüstlüğün yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle doğrulukla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasiminde hitap etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Hutlat Butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnesini alarak okula ve derslere mola verecek bu yıl. Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yeniliği hayata geçirdi. Yabancı dil öğrenme platformu Dilim ve okul veli asistanına kadar pek çok uygulama öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Okul güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu

vurguladı. Yaz döneminde çocuklar için eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirtti. Kur'an kurslarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı başarıyla tamamlandı. Kurslarda 4-14 yaş arası 400 bine yakın öğrenci eğitim aldı. 6 Temmuz'da başlayacak yaz kursları ise heyecanla bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademisi'nin yaz dönemi yüz yüze eğitim programı için başvurular başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yaz 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız dedi.

0: 75 ilde 638 dosya üzerinde inceleme devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları'nın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçim öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. Kocaeli'nde kozmetik fabrikasında 7 kişinin hayatına mal olan yangınla ilgili soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'nin 7 görevlisi gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Can kaybı 164'e yükseldi. 970'den fazla kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Venezuela'daki depremlerle ilgili taziye mesajı yayımladı. Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır denildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
3: Reklamlar.

Ve yeni hikayeleri paylaşmak için sizlerle birlikteyiz. Güzel insanlarla tanışacağız ilerleyen dakikalarda. Güzel projeler konuşulacak yine her zaman olduğu gibi. Elif Sefer Bey hazırladı programımızı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz. Mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. Aynı zamanda birbirinden güzel şarkıları da alıcılarınıza göndermeye devam edeceğiz. Oğuzhan Koç'un sesinden dinleyeceğimiz bir şarkıyla yola çıkalım. Ay diyor.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Genç Yaşam programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Yine gençlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Hayallerinin ve heyecanlarının peşinde biz de koşuyoruz. Günün temposuna kısa bir mola vermek

Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri denizlerdeki rif akıntısını tespit edebilen drone projesiyle İtalya'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Olimpiyat Mavi kategorisinde dünya ikincisi oldu. Bu muhteşem başarıyı konuşacağız. Hikayenin kahramanları bizlerle birlikte. Efendim, mesleki eğitim koordinatörü Muhammed Hasanoğlu ve öğrencilerimiz Sahil Mirza Çebi ve Mehmet Aras Akaslan telefon hattımızda olacak. Yine birbirinden güzel şarkıları dinlemeye devam edelim. Yıldız Tilbe, Yalnız Çiçek diyor.

Saatimiz 15.16'yı gösteriyor. Yıldız Tilbe'nin sesinden dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programı TRT Trabzon Radyosu'nda Barbaros Büyük Hakkan'ın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor. Yaşar eşlik ediyor kendisine. Var mı?

0: Saatimiz 15.19 sevgili dinleyicilerimiz. Samsun Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileriyle öğretmenlerinin birlikte gerçekleştirdiği bir proje. İtalya'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Olimpiyatı mavi kategorisinde dünya ikincisi oldu dedik. Bugünkü programımızda bu başarı hikayesini paylaşacağımızı söyledik. Şimdi telefon hattımızda mesleki eğitim koordinatörü Muhammed Hasanoğlu'nu önce söyleştireceğiz. Bilgilerine başvuracağız. Telefon hattımızda kendisi dedik. Bir merhabalaşalım. Hoş geldiniz aramıza Sayın Hasanoğlu.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun Seza Bey. İyi yayınlar diliyorum. Efendim,
0: teşekkür ederiz ve tebrik ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: Muazzam bir başarı bu.
1: Teşekkürler. Öncelikle Samsun'dan selamlar iletiyorum. Yayına bağladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun efendim. Görevimiz
1: sizin. Bilgili olarak selamlarımı yolluyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bize bu projenin ortaya çıkış hikayesini anlatırsınız herhalde, değil mi hocam?
1: Tabii illaki anlatırım. Biz 2021 yılında Samsun'da kurulan özel bir havacılık lisesiyiz. Proje bazlı ilerleyen bir okuluz. Denizlerdeki boğulma vakaları dikkatimizi çekti bizim. Genelde Karadeniz bölgesinde rif akıntısı tehlikesi çok fazla oluyor malumunuz. Biz de bunun için öğrencilerimizle toplantı yaptık. Nasıl bir şey geliştirebiliriz, bu ölümlerin önüne nasıl geçebiliriz diyerek yola çıktık. Uzun uzadıya toplantılar gerçekleştirdik. Havacılık lisesi olmamız sebebiyle drone'la bir proje geliştirelim istedik. Ve bir drone geliştirdi bizim öğrencilerimiz. Yazılımı, milli yazılımı olacak şekilde. Denizlerde oluşan rip akıntısının farklı görüntülerini drone'umuzun işlemcisine yükledik. Yaklaşık 2000 tane farklı rip akıntısı görüntüsünü. Ve biz bunun testine çıktık Samsun sahilinde.
0: İsterseniz orada bir virgül koyalım.
1: Evet.
0: Bilmeyenler olabilir rip akıntısının ne olduğunu hocam.
1: Tamam,
0: neden önemli, güvenlik sorunu mu oluşturuyor bizler için? Boğulma
1: tabii.
0: Vakalarının sorumlularından biri mi acaba? Açar mısınız biraz
1: evet,
0: konuyu lütfen?
1: Kesinlikle özellikle Karadeniz bölgesinde çok oluşan bir akıntı bu. Ve görünmeyen bir tehlike. Yani vatandaş sahile gittiğinde, denize girdiğinde bu akıntıyı fark edemiyor. Deniz dalgaları girdap oluşturarak yüzen kişiyi içeri çekiyor. Ve alanında uzman sporcular dahi bu rip akıntısıyla baş edemiyor maalesef. Yani çok şiddetli ve tehlikeli bir girdap oluşturuyor. Rip akıntısının tanımı bu.
0: Kıyıdan açığa doğru bir akış var. Topukların
1: evet, genelde
0: içinde değil mi?
1: Biraz daha içeride oluyor. Kıyılarda evet. Da oluyor genelde.
0: Ve paniğe kapılıyor insanlar. Kıyıya
1: evet,
0: doğru yüzmeye
1: kapılıyor.
0: Çalışırken
1: yani
0: akıntıya karşı.
1: Evet. Bir hortum gibi düşünün. O hortum yani gökyüzünde değil de denizde oluştuğunu varsayarsak bunu yüzen kişiyi içeri doğru çekmeye başlıyor ve boğulma tehlikesi gerçekleşiyor. Biz de bu rip akıntılarının çok farklı şekilleri var. İşte yuvarlak şeklinde, kare şeklinde farklı bir şey, evet. Şekilleri var. Bunların bütün görüntülerini drone'umuzun işlemcisine yükledik. Drone'umuzu havaya kaldırdık ve bir tane rip akıntısını şeklini yakaladı bizim drone'umuz.
0: Evet.
1: Bundan sonraki süreç burada yaşayanlar insanlar için daha önemli, Karadeniz bölgesinde yaşayanlar için drone'umuz yer istasyonuna, bilgisayara sinyal yolluyor. Diyor ki örnek vereyim Samsun'un işte Atakum ilçesinin şu bölgesinde rip akıntısı var. Drone'dan giden yer istasyonuna giden mesaj

0: anlık olarak belediyeye gidiyor.
1: Evet.
0: Diyelim ki Atakum Belediyesi'ne gidiyor. Atakum Belediyesi'ne yine bunu anlık olarak o bölgede yaşayan insanların telefonuna SMS olarak bilgi aktarıyor. İşte diyor ki şu bölgede şu tehlike var. İşte o gün denize girecek kişiler bu mesajı görünce o gün orada o bölgede denize girmiyor.
1: Yeri ve
0: Bu şekilde.
1: zamanı değişebiliyor, değil mi rip akıntılarının?
0: Tabii yeri ve zamanı değişebiliyor. Bizim geliştirdiğimiz projede bizim drone'umuz sahil boyunca sürekli dolaşıyor. Volta atıyor yani öyle söyleyeyim. İleri geri işte şarjı bittiğinde aşağı iniyor öbür drone kalkıyor. O şekilde projemiz o şekilde
1: Başvuru
0: gelişti.
1: süreci nasıl işledi hocam?
0: Başvuru süreci şöyle. Biz burada toplantıları yaptık. Bismillah dedik. Başladık projeyi geliştirmeye. Ondan sonra Samsun'da bölge yarışması yapıldı. Karadeniz bölgesinden bütün okullar geldi. Biz Samsun'da birinci olduk bu projede.
1: Evet.
0: Ondan sonra Antalya'da Avrasya şampiyonu oldu. Antalya'ya gittik öğrencilerle beraber. Orada da birinci olduk. Sırada Roma vardı. İtalya'nın Roma kentine gittik dünya şampiyonası için. Ama kendimizden emindik. Çünkü projemiz burada ve Antalya'da şampiyon olunca kendimizde güvenimiz tamdı. Çok şükür öğrencilerle beraber geçen senenin Kasım ayında İtalya'nın Roma kentinde projemizi sunduk ve dünya ikinciliğini kazandık.
1: Şimdi tabii güncel bir meseleye çözüm üretiyorsunuz. Dünyanın bütün
0: Tabii ki.
1: denizlerinde rip akıntıları olabiliyor anladığım
0: Kesinlikle.
1: kadarıyla.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bu yarışmada jüri için de heyecan verici bir konu diye düşünüyorum. Doğru mu?
0: Jüri üyelerinin çok dikkatini çekti zaten bu konu ve öğrencilerimin sunumu İngilizce gerçekleşti İtalya Roma'da.
1: İngilizce gerçekleştirdiler sunumu. O da
0: Tabii
1: çok güzel.
0: evet İngilizce gerçekleştirdiler. Ya biz şimdi havacılık lisesiyiz ama biraz da olaya sosyal yönden bakalım istedik.
1: Evet.
0: Hani uçak yapıp drone yapıp hani bunu uçurmayalım sadece. Sosyal yönden de insanlara bir katkımız olsun diye yola çıktık. Tabii ki bu süreç tamamlanmadı. Biz bunun üstüne yine inovasyon yaparak katlanarak devam edecek. Yine mevcut projenin üstünde ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Aksaklıklar da var, eksiklikler de var. Bunları nasıl düzeltebiliriz çalışıyoruz şu anda. İlerleyen aşamalarda yine Türkiye'nin gündemine geliriz inşallah.
1: Drone'unuzla mı gittiniz İtalya'ya? Orada bir uygulama çalışması yapıldı mı?
0: Uygulamayı biz burada yaptık. Video
1: Ha,
0: kayıt altına aldık. Orada salonla gerçekleşti. Yani bir sunum şeklinde öyle söyleyeyim ben size. Drone'unuzu alıyorsunuz bir jürinin önüne koyuyorsunuz masanın üstüne. Tabii raporlar burada çok önemli. Hedef kitle çok önemli. Maliyet çok önemli.
1: tabii.
0: Şimdi orada jüri üyesi soruyor. Bunu işte ne kadara mal etti? Bu olabilir mi? İşte hangi denizlerde kullanacaksın? İşte bunun drone'un pili biterse bu düşerse ne olur vesaire. Zaten puanlamayı buradan aldık biz. Bu şekilde dünya ikinciliğini getirdik. Diğer
1: Hangi
0: projelerimiz de
1: ülkelerle
0: var.
1: yarıştınız hocam?
0: Bizim orada işte Özbekistan'dan tutun Azerbaycan'a, işte İtalya'nın kendi öğrencilerinden tutun işte Almanya'ya, Avrupa'ya, Kazakistan'a. Yani yaklaşık 12-13 tane farklı ülke vardı.
1: Bu başarının Türk gençliği ve mesleki eğitim açısından da büyük anlamı olsa gerek. Neler düşünürsünüz?
0: Kesinlikle biz bu projeyi yaparken zaten şu düşüncemiz de vardı bir de öğrencilerimizin sadece kendi öğrencilerimizin değil bizi izleyen bizi duyan ulusal ajansa falan çıktık biz hani radyolara televizyonlara orada bizi gören öğrencilere de bir ilham kaynağı olsun o çocukları da tetiklesin belki biz böyle bir proje yaptık ama o çocuklar ya da başka öğretmenler farklı şekilde üstüne koyarak ilerleyebilir daha farklı projeler çıkabilir düşüncesiyle yola çıktık. Güzel bir şekilde tamamladık. Alnımızın akıyla çıktık ticaret.
1: Maşallah, tebrik ediyoruz. Muhammed Hocam, dünya ikinciliğini elde ettiğinizi öğrendiğiniz anki duygularınız, düşünceleriniz nasıldı? Çocuklar neler hissetti?
0: Tabii şu an inanın sizle konuşurken bile tüylerim diken diken. Çok heyecanlandık. Öğrencilerimin aileleri özellikle çok gururlandı. Samsun'umuz gururlandı. Türkiye'miz gururlandı. Yani öğrencimin bir ulusal kanalda konuşması, bir röportajını dinlemek benim için, okulum için büyük bir mutluluk. Bu şeyle ölçülmez yani. Bu güzel bir süreçten geçtik.
1: Yürekten tebrik ediyoruz efendim tekrar. Katkılarınız için
0: Çok
1: de
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ediyoruz.
0: İnşallah daha güzel başarılarla yine sizinle yayın yapma fırsatımız olur.
1: Eminim olacak, eminim olacak. Yeni projeler için de düğmeye bastığınızı biliyoruz.
0: Evet, çalışıyoruz. Şu an itibariyle okuldayız hatta. Çalışıyoruz, öyle söyleyeyim ben.
1: Kutluyorum. Şahsınızda da selamlıyorum.
0: Teşekkür.

0: Teşekkür ederim.
1: Tüm
0: Tekrardan iyi
1: öğretmenlerimize,
0: yayınlar diliyorum.
1: öğrencilerimize
0: Çok sağ
1: sağ
0: olun.
1: olun efendim. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Size de.
1: Mesleki Eğitim Koordinatörü Muhammed Hasanoğlu bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Uluslararası Fibonacci, Uluslararası Olimpiyatında mavi kategorisinde dünya ikincisi olan projeyi konuşuyoruz. Samsun Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri imza attılar bu projeye. Az sonra da bakalım öğrencilerimiz neler söyleyecek. Sahil Mirza Çebi ve Mehmet Aras Akaslan bizlerle birlikte olacak.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, göğsümüzü kabartan öğrencilerimizden Salih Mirza Çebi telefon attığımızda. Salih, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Seni kısaca bir tanımak isteriz.
1: Merhabalar, ben Salih Mirza Çebi. Göktürk Hava Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim.
0: Salih, bu projede hangi görevleri üstlendin?
1: Ben bu projede yer istasyon sorumlusu görevini üstlendim. Bizim dronumuz hem otonom uçuş hem de manuel uçuş özelliğine sahip. Otonom uçuş yapabilmesi için de Mission Planner diye bir uygulama var. O uygulamayı kullanmamız gerekiyor. Ben de uygulamanın kullanmasında görev aldım bu projemizde.
0: Yani yazılımla ilgili mi yoksa hazır programı mı kullandın?
1: Hazır bir program kodları var. Kodları atayarak, parametreler girerek dronumuzun işte rotasını çiziyoruz. Nereden nereye gideceğini belirliyoruz.

0: Peki projenin en zorlayıcı aşaması neydi Salih?
1: Projemizin en zorlayıcı aşaması otonom uçuş sistemini kurmaktı. İlk defa bu programı denedik. İlk defa bu programı deneyimledik. O yüzden bu programı kurarken birazcık zorlandık. Ama asla pes etmedik. Başarılı bir şekilde bu programı kullanmayı öğrendik. Şu anda programımız sıkıntısız bir şekilde çalışıyor.
0: İngilizce sunumu yapmışsınız aynı zamanda.
1: Evet, İngilizce sunum yaptık İtalyan Roma şehrinde ama ben sunum kısmında yoktum.
0: Peki drone üzerinde çalışırken seni en çok heyecanlandıran şey ne oldu?
1: Drone üzerinde çalıştırırken beni en çok heyecanlandıran şey bu şimdi nasıl söyleyeyim
0: Yani insanların derdine derman olacağım. Artık
1: aynen evet.
0: insanlar boğulmayacak, hayatlarını kaybetmeyecek.
1: Evet.
0: Motivasyonunun temelinde o mu vardı acaba?
1: Evet, motivasyonumuzun temelinde o vardı. Nasıl bir proje yaparsak insanlık yararına katkı sağlarız.
0: Onu düşünüyordum bir yandan, değil mi?
1: Evet, bir yandan da onu düşünüyorduk.
0: Tabii muhteşem bir düşünce. İnsanlığa hizmet ediyorsun sonuçta, değil mi Salih?
1: Evet.
0: Yarışma sırasında jüri üyelerinden geri dönüşler aldınız mı?
1: Yarışma sırasında jüri üyelerinden geri dönüşler nasıl yani?
0: Yani siz sunum yaparken ya da sizi izlerken jüri sizinle konuştu mu? Yaptığınız
1: Evet.
0: çalışmalara dair, projeye dair böyle
1: Evet tabii.
0: sözlü mesajlar geldi gitti mi?
1: Evet tabii ki de onlar mesela biz projemizi anlatırken onlar böyle bizim projemizin hep böyle açık bir yönünü bulmaya çalışıyorlardı. Böyle hep bizim projemizi kötülemeye çalışıyorlardı. Biz de o proje kendi projemizin iyi yönlerini onlara anlatarak dünya ikinciliği elde ettik.
0: Dünya ikinciliği
1: Evet.
0: muhteşem bir aslında derece değil mi? İlk
1: Evet,
0: duyduğun
1: muhteşem.
0: anda aklından ne geçti Salih?
1: İlk duyduğum anda çok mutlu oldum. Dünya ikincisi olduk. Ülkemizi uluslararası platformda temsil ettik. Aynı zamanda Samsun kentimizi, şehrimizi uluslararası platformda temsil ettik.
0: Çok
1: Yani
0: güzel duygular yaşadın yani.
1: evet, çok güzel duygular yaşadık.
0: Değil mi? Arkadaşın Mehmet Aras Akaslan da oradaydı.
1: Evet, ama
0: Şu anda da telefon hattımızdaymış kendisi.
1: efendim? Mehmet Ersak.
0: Şu anda da telefon hattımızdaymış Mehmet de. Onu da bir selamlayalım mı Salih?
1: Selamlıyorum.
0: Mehmet nasılsın?
1: İyidir sizden hocam.
0: Çok teşekkür ederiz. Mehmet seni bir kısaca tanıyalım.
1: Merhaba, ben Mehmet Ersak Aslan. Göktürk Havacılık Lisesi'nin 10. sınıf öğrencisiyim. Ben de Salih arkadaşım gibi Roma'da birlikte orada yarıştık ve dünya ikinciliğini aldık.
0: Tebrik ediyoruz. Projedeki senin
1: Teşekkür
0: görevin
1: ederim.
0: neydi?
1: Benim görevim aslında biz sadece bununla katılmadık oraya giderken. Bizim bir de ilaç kutusu diye bir projemiz daha
0: Nasıl bir
1: vardı.
0: şey o?
1: Bu da şöyle bir şey. İlaç kutusunun şöyle bir görevi var. İlaç kutusunu biz daha çok böyle B12 hastalığı olanlar, Alzheimer hastalığı olanlar için, yaşlılar için tasarladık. Bu kutu ilacı siz oraya koyuyorsunuz. Biz bütün sistemlerini, o zaman yazılımını, her şeyini ayarladık. Siz sadece ilacı koyuyorsunuz ve ilacın adını yazıyorsunuz ve saati ne zaman şey yapacaksa, ilaç içilecekse o zamanki saati kuruyorsunuz. Ve ondan sonra kutusu o saat gelince sadece o bölümü açarak, çünkü bu şey de olabilir mesela, yanlışı da alabilir Alzheimer hastası. Ondan dolayı
0: Anladım.
1: sadece bir tarafı açık diyoruz ilacı ve o ilacı alıyor. Eğer Alzheimer hastası o ilacı almazsa ya da bir yaşlı almazsa hemen en yakınına bir mesaj gönderiyor bir almadığına dair. Böylelikle yakını da ilacı aldığını almadığını öğrenmiş oluyor.
0: Bu projeyi de taşıdınız mı İtalya'ya?
1: Evet, bu projemiz de dünya ikincisi oldu.
0: Öyle mi? İki proje birden mi dünya ikincisi oldu?
1: Evet.
0: Aa, çok güzel. Bak onu senden duyuyoruz şimdi. Yani sadece bu RIP akıntısına karşı geliştirdiğiniz sistemle değil, aynı zamanda akıllı ilaç ya da zamanında hastanın ilacı alması için geliştirdiğiniz projede derece almış, ikinci olmuş.
1: Evet.
0: Muhteşem bir başarı. Gerçekten keyif almışsındır herhalde, değil mi? Aldığın
1: Tabii
0: sonuçtan
1: ki
0: mutlu
1: de.
0: olmuşsundur.
1: Evet, yani bu projeye katılmayarak kazandığımızdan beri çok mutluyuz yani. Bunu yaptığımızdan beri.
0: Peki bu başarı okul arkadaşların ve ailende nasıl karşılandı?
1: Yani herkes Samsun'a geri döndüğümüzde bütün okul bizi karşılamaya gelmişti. Yani çok gurur verici bir şeydi.
0: Seni motive etti mi bundan sonrası için yeni yeni çalışmalara imza atmak için?
1: Tabii ki de yani aklımızda yeni projeler var. İnşallah bir sonraki sene tekrar burada olup farklı bir dünya birinciliği olma şeyiyle konuşmak istiyoruz.
0: Harika. Bu özellikle rip akıntılarına karşı geliştirdiğiniz proje hayata geçecek bir proje gibi görünüyor Salih. Biraz
1: Evet.
0: bundan bahsedelim istersen. Özellikle Karadeniz'de her yıl yaşanan boğulma vakalarını düşündüğümüzde fark yaratabilecek bir proje. Sahaya nasıl inebilir, uygulamaya nasıl indirilebilir, getirilebilir acaba? Var mı böyle bir çalışmada?
1: Efendim şu anda öyle bir çalışma, öyle bir düşüncemiz var ama daha prototip aşamasındayız. Daha sistemimiz tam anlamıyla hazır değil.
0: Ama ilerleyen günlerde neden olmasın?
1: Evet, ilerleyen zamanlarda neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi dünya ikinciliğinden sonra yeni hedef acaba dünya birinciliği mi diye insanın aklından geçmiyor değil. Ne dersin
1: Evet.
0: Mehmet Aras?
1: Yani inşallah abi tek şeyimiz birinci olmak bir sonraki sene.
0: Peki yarışmadan dönerken uçakla mı döndünüz?
1: Evet, uçakla.
0: Uçakta şöyle biz gerçekten dünya ikincisi olduk mu acaba dediğiniz anlar yaşandı mı
1: Ya
0: Salih?
1: tabii ki evet yaşandı. Dünya ikincisi olduğumuza inanamadık ilk başta. Ya çünkü gerçekten zor bir şey dünya ikincisi olmak. Biz de ilk başta inanamadık nasıl olduğumuza.
0: Yeni yeni başarılar gelecek tabii
1: Evet
0: eminim ben.
1: inşallah.
0: Var mı çocuklar bir son söz Salih?
1: Bir yerinize aldığınız için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Daim olsun başarılarınız.
1: Teşekkür
0: Mehmet
1: ederim.
0: var mı senin bir son sözün?
1: Ben de tekrardan teşekkür ederim. Bugün burada bizlere kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim.
0: Asıl biz teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Görüşmek dileğiyle çocuklar.
1: Teşekkürler. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Mesleki Eğitim Koordinatörü Muhammed Hasanoğlu ve iki öğrencimiz Salih Mirza Çebi ile Mehmet Aras Akaslan konuğumuz oldu. Sevgili dinleyenler, Samsun Göktürk Havacılık Lisesi büyük bir başarıya imza atarak İtalya'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Olimpiyatı Mavi kategorisinde dünya ikincisi oldular. İki projeleri birden dünya ikincisi oldu aslında. Yürekten tebrik ediyoruz, gençlerimizle gurur duyuyoruz.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Grup Hepsi'nden dinliyoruz. Yalan.

Elif Sefer Bey hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz de Seza Turgut sundu. Yeni bir Genç Yaşam programında görüşmek dileğiyle Ozan Doğulu ve Grup Model'den dinleyeceğimiz şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Dağılmak istiyorum. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki polis akademisi başkanlığına geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler, zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak.

İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerinde

0: Başkan Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: afiyetle ye.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
7: Media Markt.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklamlar.

0: iklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İklimin geleceği TRT Radyo 1'de başladı. Bugün havacılık sektörünün ve gezegenimizin geleceğini çok yakından ilgilendiren, merkezinde Türk mühendisliğinin yer aldığı küresel bir başarıyı konuşacağız. Sürdürülebilir havacılık yakıtı üreten Türk mühendislik ve teknoloji firması Altaca, havacılıkta karbonsuzlaşma yolunda stratejik bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmayla İngiltere'ye teknoloji ihracatı yapacak. İngiltere'nin sürdürülebilir jet yakıtı artık Türk teknolojisiyle üretilecek. Bu konuda konuğumuz kimya mühendisi Altaca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu ile konuşacağız ama önce iklim haberleri. Avrupa genelinde etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası can kayıplarına, altyapı çökmelerine ve ulaşımda büyük aksamalara neden oluyor. Fransa, İtalya, İngiltere ve Belçika'da termometrelerin rekor seviyelere ulaşması üzerine acil durum senaryoları devreye girdi. Fransa'da sıcak havalardan 18 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklar nedeniyle küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve gelecek 6 ayda aşırı sıcaklıkların daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyledi. Bu nedenle karşı karşıya olduğumuz tablo son derece endişe vericidir açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, fosil yakıtların neden olduğu iklim değişikliğine karşı daha iddialı küresel adımlar atılması çağrısında bulundu. Geri döndürülemez zararların önlenmesi gerektiğini, ayrıca söz konusu geçişe yönelik sürecin COP31'de hızlanması gerektiğini vurguladı.

0: Dinleyiciler, iklim haberlerinin ardından konuğumuz Sayın Alper Önoğlu ile sohbete geçiyoruz efendim. Önce kutluyoruz sizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biz hep yurt dışından teknoloji alırız. İlk defa mı karşılaşıyoruz bilmiyorum ama en yakından gördüğüm bu ilk galiba bu çapta.
1: İlklerden birisiyiz. İlk demek doğru olmaz tam olarak ama kimya sektöründe, kimya alanında ve yenilenebilir enerji alanında genelde yurt dışından teknoloji alıcısıyız. Biz bu konuda ilklerden birisiyiz. Bu bizim gurur duyduğumuz konulardan bir tanesi.
0: Umarım ayağınıza sürürsünüz.
1: İnşallah.
0: Devamı gelir ülkemizde İnşallah. Bu kadar güzel çalışma başarıların. Şimdi İngiltere firması dünyanın dört bir yanını taradıklarını ve alanının en iyisi olarak Altaca'da karar kıldıklarını söylemiş.
1: Evet.
0: Bu patentleri özellikle firmanıza ait olan hidrotermal sıvılaştırma teknolojisiyle sürdürülebilir hava yakıtı ya da işte siz adına ne diyorsanız oraya doğru giden süreçte dünyamızın SOS verdiği bir dönemde siz ne yaptınız? Anlaşılır bir ifadeyle biz neyi ihraç ettik?
1: Anlatayım isterseniz
0: Buyurun.
1: Kısaca. Bizim yaptığımız şey aslında doğada milyonlarca yıl içerisinde oluşan petrolü proses ortamında kimyasal süreçleri kullanarak, katalizörlerle hızlandırarak, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında organik maddeyi yapay petrole dönüştürmek. Yani bir nevi sentetik petrol üretmek.
0: Hı hı.
1: Doğada milyonlarca yıl içerisinde olan petrolü 30 dakika içerisinde yapmak. İngilizlerle yaptığımız anlaşma kapsamında da arıtma çamurlarının, ki arıtma çamurları büyük bir çevre felaketidir. Çevre için büyük bir sorundur. Onların bertaraf edilmesi zor ve masraflıdır. Arıtma çamurlarının işlenerek önce biyopetrole dönüştürülmesi, arkasından da hidrojenize edilerek sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştürülmesi projesi. Aslında biz sürdürülebilir havacılık yakıtı yapımı için gerekli olan ara ürünü üretiyoruz.
0: Hı-hı.
1: Biyopetrol üretiyoruz.
0: Evet.
1: Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmek için çeşitli metotlar var, çeşitli teknolojiler var. Bunlardan bir tanesi bitkisel ve hayvansal atıkların hidrojenize edilerek SAF'a dönüştürülmesi. Sürdürülebilir havacılık yakıtına kısaca SAF diyoruz.
0: Evet.
1: SAF'a dönüşmesi için bu hayvansal ve bitkisel atıkların temin edilmesi gerekiyor. Maalesef bunların kapasitesi çok düşük. Miktarı çok düşük. Karbonsuzlaştırılabilmek için ve mevcut havacılık yakıtının ikame edilebilmesi için çok büyük miktarda ham maddeye ihtiyaç var. Bizim teknolojimiz gıda güvenliğini tehdit etmeden, gıdalara alternatif olmadan, gıdadan çalmadan, insanların ve hayvanların ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini ne tehdit oluşturmadan, çevresel olarak kötü olan, çevreye zararlı olan organik atıkları biyopetrole dönüştürüyor. Diğer önemli noktası da bu organik atıkların ya da organik ham maddenin ıslak olması. Diğer teknolojiler ham maddenin kurutulmasını ve bunun için bir enerji harcanmasını gerektirirken bizim teknolojimiz suyu da reaksiyonun bir parçası olarak kullanıyor.
0: Maliyet de düşüyor tabii o
1: Maliyet
0: zaman.
1: De düşüyor, verimlilik de artıyor. Biz yüksek basınç ve sıcaklık altında süperkritik şartlara çıkıyoruz.
0: Evet.
1: Süperkritik şartlarda suyun içerisindeki hidrojen reaksiyonun bir parçası oluyor. O zaman da hidrojen dengesi bizim lehimize çalışıyor ve reaksiyon daha hızlanıyor. Çok daha kaliteli, çok daha verimli ve oksijen oranı düşük bir yakıt üretiyoruz.
0: Onun için İngiliz firması, her yere baktık, bize en uygun sizsiniz
1: evet,
0: dedi.
1: Onlar biz böyle iddialı bir cümle kullanacaklarını düşünmüyorduk. Bizi patentlerimizden buldular. Uluslararası
0: evet.
1: Patentlerimizden buldular. İki sene

0: önce bizi aradılar. Gerçekten bu patentler size mi ait dediler. Evet, bize ait dedik. Biz 15 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Gebze'de Teknopark'ta Ar-Ge'mizi yapıyoruz. Üniversitelerle TÜBİTAK'la olan bir işbirliği içerisinde, bir Teknopark kültürü içerisinde bu noktaya geldik. Gelip ziyaret edebilir miyiz dediler. Buyurun gelin dedik. Bizim Gebze'deki kurulu pilot tesisimizde arıtma çamurundan onların gözleri önünde biyopetrolümüzü ürettik. Bunu İngiltere'ye yollayıp analiz edebilir miyiz dediler. Tabii buyurun dedik. Defalarca numune yolladık. Bunlar analiz edildi. Onların laboratuvarlarında ve Amerika'da Chevron şirketi tarafından bizim ürettiğimiz biyopetroller safa dönüştürüldü. Ve bu safın üretilen, yapay yollarla üretilen safın fosil saflan aynı özellikleri sağladığı teyit edildi.
1: Peki ama burada mesela bizim en büyük problemimiz iklimde olumsuz etki anlamında sera gazı salımı
0: Evet.
1: ve gerçekten söz konusu ciddi bir etki. Sizin ürettiğiniz bu yapay petrol bu etkinin neresinde ne kadar?
0: Şimdi şöyle, bizim ürettiğimiz petrol yer altından herhangi bir yeni karbon kaynağına ihtiyaç duymuyor. Yeryüzünde mevcut olan karbon kaynaklarını işlenmezse zaten bozunacak, karbondioksite ve metana dönüşecek ve iklim değişikliğine, sera gazı emisyonlarına dönüşecek atıkları dönüştürüyor. Dolayısıyla biz bu mevcut hammaddelerden petrolü, yakıtı ürettiğimiz zaman fosil yakıtların üretilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Bunu üretirken bir miktar enerji kullanıyoruz. %100 karbonu azaltıyor değiliz ama %70 oranında sera gazı üretimini, karbon salınımını azaltmış oluyoruz. Bu
1: Büyük bir oran.
0: sektördeki %70 oranı muazzam bir rakam.
1: Kesinlikle
0: Ve
1: öyle.
0: bunu yaparken de sadece enerji üretmek olarak bakmamak lazım. Bu aynı zamanda bir çevre projesi. Çevreye zararlı olan, bertaraf edilmesi pahalı ve zor olan atıkları ortadan kaldırıyoruz.
1: Gigaton düzeyinde üstelik değil mi? Böyle bir
0: Evet.
1: orandan söz ediliyor.
0: Evet. Yani o İngilizlerin hedefleri, dünyanın birçok yerinde bu projeler yaygınlaştırılacak. İsterseniz kısaca iş planımızı anlatayım.
1: Evet,
0: İngilizlerle.
1: oraya geçmeden ben size şunu sormak isterim. Özellikle bu şimdi karbon emisyonlarının azaltılması son derece önem taşıyor. Ama mesela çok yakınımızda İran'da, İran'a ait olan bir boğaz, Hürmüz Boğazı'nda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Hala önümüzün ne olacağı belli değil
0: Evet.
1: anlaşmalara rağmen. 2 gün, 3 gün kapatıldığında her şey duruyor. Sistem duruyor, ulaşım duruyor. Ulaşım artık dünyamızda bütün dünyayı bir köy ölçeğine dönüştürdü neredeyse. Herkes çok rahatlıkla istediği yere gidebiliyor. Bununla aslında bir anlamda hem ülkelerin sizin mesela bunu burada üretmiş olmanızın çok büyük önemi, anlamı, ulusal bağımsızlık anlamında da işe yaraması belki ileride düşünecek olursak değil mi? Böyle de bir boyutu var.
0: Kesinlikle çok doğru bir yerden konuya girdiniz. Bunun hem ulusal bağımsızlık hem de lokalde insanlara iş sağlamak, lokal olarak çevreyi korumak ve emisyonları daha da azaltmak. Düşündüğünüz zaman ta gidiyorsunuz İran'dan, Suudi Arabistan'dan, dünyanın değişik yerlerinden yakıtı getiriyorsunuz. Koca koca rafinerilerde işliyorsunuz. Onları kullanım noktalarına götürüyorsunuz. Bunlar için muazzam bir emek ve enerji harcıyorsunuz.
1: Evet.
0: Öbüründe ne yapıyorsunuz? Lokal o bölgede hangi atıklar varsa, hangi biyokütle kaynağı varsa doğru teknolojiyle, bizim teknolojimiz ıslak atıklarda çok verimli bir teknoloji. İşlemesi büyük enerji gerektiren, dönüştürülmesi zor olan atıkları verimli bir şekilde yararlı yakıtlara dönüştürülebilen bir teknoloji.
1: Atık bulma konusunda sıkıntınız yok.
0: Atık çeşitliliğine sahibiz biz.
1: Evet.
0: En çok atık kaynağına sahip olan teknolojilerden bir tanesi. En büyük özelliği de kurutmadan yapabilmemiz ve çevresel etkilerinin yanında muazzam bir istihdam kaynağı. Çünkü
1: Tabii.
0: bu atıkların toplanması, bir araya getirilmesi, onların işlenmesi, lokal olarak bu fabrikaların kurulması ve bu fabrikalarda üretilen biyopetrolün merkezi rafinerilerde, biyorafinerilerde işlenmesi

0: denerek nihai yakıtlara dönüştürülmesi yeni bir ekosistem getirecek. Ve
1: Elbette.
0: dünyadaki yakıt network'ü değişecek. Yani bildiğimiz fosil yakıt endüstrisi çok hızlı bir dönüşüme giriyor.
1: Evet.
0: Ve bu dönüşüm içerisinde biz de bir teknoloji sağlayıcısı olarak yer aldık, bir tur şirketi olarak yer
1: Çok
0: aldık.
1: güzel. Büyük mutluluk. Siz bu süreçte döngüsel ekonomiye de ciddi bir çözüm sunmuş
0: Aynen.
1: oluyorsunuz. Sadece iklim anlamında, sadece sözünü ettiğimiz biyo yakıt anlamında değil. Şimdi özellikle İngiltere'de kurulacak bu tesisler ya da birden fazla olduğunu söyleyeceksiniz. Bu teknolojinin gerçekten nasıl bir ayağını oluşturuyorsunuz? Nasıl bir işbirliği var aranızda?
0: Şöyle ilk biz arıtma çamuru konusunda İngilizlerle uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Sadece bizle çalışacağını onlar teyit ettiler. Bu anlaşma kapsamında ilk önce Gebze'de onların finanse ettiği bir demo tesis kurulacak. Bu tesisin kurulma çalışmaları başladı. Bu tesiste üretilecek ön petrol diyorum ben buna. Uluslararası ESTM kuruluşu tarafından sertifikasyon sürecinden geçecek. Firefly bu sertifikasyon sürecini başlatmıştı, 2 yıldır devam ediyor. Burada endüstriyel boyuta yakın ölçekte biyopetrol üretilecek, Amerika'ya yollanacak, orada Chevron tarafından hidrojenize edilerek safa dönüştürülecek. Ve bu üretilen petrol ESTM tarafından sertifikalandırılacak. Uluslararası literatüre ve uluslararası sertifikasyon sürecine dahil olacak. Ve burada bizim adımız geçecek.
1: Evet.
0: Teknoloji provider olarak biz olacağız. Bizim adımız gururla orada olacak.
1: Tabii. Ne kadar güzel. ESTM dediğinizde Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği miydi?
0: ESTM aslında uluslararası
1: Standartları.
0: standartların bir kısaltması.
1: Evet.
0: Amerikan kuruluşu.
1: Hı.
0: Onların birçok verdikleri sertifikasyonlar, test prosedürleri kimya endüstrisinde, diğer endüstrilerde referans kabul edilirler. Uluslararası bir sertifikasyon kuruluşudur.
1: Peki Sayın Önoğlu, bu sizin yaptığınız çalışmayı dünyada başka enerji şirketleri de yapıyor
0: Tabii.
1: olmalı. Herkes farklı teknolojileri kullanıyordur. Bir araya geldiğinizde, bu farklılıkları gördüğünüzde sizin farklılığınız nerede çıkıyor?
0: Şimdi biyokütleyi ya da organik atıkları yapay yakıtlara dönüştürmenin çeşitli teknolojileri var. Bunlardan birisi gazlaştırma, diğeri piroliz, yakma. Bunların hepsi hem enerji üretiyor hem de belli enerji gerektiriyor. Emisyonlar üretiyorlar, yatırım gerektiriyorlar, yüksek sıcaklıklarda çalışması gerekiyor.
1: Çok
0: Bizim
1: önemli bir
0: özel
1: şey söylüyorsunuz. Yani siz bunları üretirken bir taraftan da enerji de harcamak zorundasınız.
0: Tabii ki.
1: Emisyon çıkıyor ortaya.
0: Doğru. Biz bir enerji üretiyoruz. Çok az enerji kullanarak
1: Hı.
0: bunu üretiyoruz. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Doğaya zararlı hiçbir atık üretmiyoruz. Bizim
1: Evet.
0: prosesimizden çıkan biyopetrol, su, deşarj kriterlerine uygun su ve gübre olarak kullanılabilecek mineraller.
1: Hı.
0: Bu mineralleri de gübre olarak daha sonra tarımda kullanabiliyorsunuz.
1: Çok güzel.
0: Ve kurutmadan biz bunu yapıyoruz. Çok yüksek sıcaklıklarda çalışmıyoruz. 400 derece civarında bir sıcaklıkla çalışıyoruz. Bu enerji sarfiyatını azaltmaya yarıyor. Burada bizim teknolojimizi farklı kılan süper kritik şartlarda çalışmamız ve kullandığımız özel katalizörler. Bu
1: Hı.
0: katalizörler ve bu bütün prosesimizde patentlenmiş durumda.
1: Evet.
0: Birkaç ay içerisinde yeni bir patentimize daha başvuracağız. Bu patent süreci çok enteresan bir şey. Yeni teknolojiler geliştirdikçe patentlerinizin üzerine ekleyerek gidiyorsunuz. Ve bizim şu anda almayı planladığımız 4-5 tane daha patentimiz var. Bu süreç içerisinde Türk mühendisleri çalışmaya devam edecek.
1: Yeni nesil yakıtlar bambaşka bir dünyayı
0: Evet.
1: müjdeliyor belki de. Şimdi bu sürdürülebilir havacılık yakıtı üzerine konuşacak olursak, ülkemiz şu anda nerede, ne durumda? Dünyada, dünya ölçeğinde bizim ülkemizin yeri ne?
0: Şu anda Türkiye'de bir üretim yok. Ama üretim yapılabilmesi için çeşitli çalışmalar var. Değişik teknolojileri uygulamaya başlayan arkadaşlarımız var. ihtiyaç o kadar fazla ki Türkiye'nin 10 milyon tonun üzerinde havacılık yakıtına ihtiyacı olacak gelecek yıllar içerisinde. Şu anda Uluslararası Havacılık Kuruluşları tarafından %2 zorunluluğu var. Havacılık yakıtının içerisine safın karıştırılma oranı %2.
1: O bile değiştiriyor değil mi durumu?
0: O bile değiştiriyor ama maalesef uluslararası ortamda %2'yi sağlayacak bile bir üretim yok. Türkiye'de hiç yok. Bu oran 2050 yılında %70'e çıkacak. Düşünürseniz 10 evet. milyon ton gibi kaba bir rakam alırsak bu daha da fazla olabilir. 7 milyon ton biz saf üretmek zorundayız gelecek 20 küsur yıl içerisinde. Bunun evet. için gerekli yatırımları yapmalıyız ve bu yatırımları yaparken de ne kadar kendi teknolojimizi kullanırsak kendi öz kaynaklarımızla bu işi yapmış oluruz. Yurt dışına o kadar az para yollamış oluruz. Hatta bu işi ihraç ederek de cari açığımızın azalmasına da katkıda bulunmuş oluruz.
1: O zaman sizin bu teknolojinin ve tesislerin Türkiye'deki yerel atık yönetimi ya da işte jet yakıtıyla ilgili onun üretimine dair planlarınız da var mı gelecek için?
0: Var tabii. Var. Biz zaten Firefly'a paralel olarak Konya'da kendi yatırımımız olan bir tesisin projelendirmesini yapıyoruz şu anda. O şeker fabrikasının atıklarından, Şilempe'den çalışacak. Şeker fabrikalarında bir atık olarak, atık değil yan ürün olarak melas çıkar. Melastan alkol üretilir, alkolden de Şilempe diye bir yan ürün çıkar. Şilempe'yi biyopetrole dönüştürecek bir tesis kurma hazırlığındayız. Bunun şu anda detay mühendislik çalışmaları sürüyor.
1: Evet.
0: Ve değişik ham maddelerle Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinde farklı atıklarla çalışacak onlarca fabrika kurmayı planlıyoruz.
1: O zaman belki de çevre teknolojileri üzerine çalışan pek çok araştırmacıya, mühendise kim bilir önerileriniz de olabilir bu konuda.
0: Tabii ki önerilerim var. Bu çevre teknolojileri dünyada kuralların yeni konulduğu, sistemin yeni oturduğu ve ileride çok büyük bir potansiyel sağlayacak alan. Biz dünyadan geri değiliz bu konuda. Bizim mühendislerimiz dünyadaki mühendislerden hiç aşağı değiller, belki daha ilerideler belli konularda. Bu konuda kendimize güvenmeliyiz. Yurt dışına bizim de teknoloji satabileceğimizi, yurt dışında örnek alınabilen şirketler ve prosesler geliştirebileceğimizi gençlerin görmesini istiyorum. Kendilerine güvensinler ve bu teknolojilerde çalışsınlar, öğrensinler, ileride kendi şirketlerini kursunlar, alternatif teknolojiler oluştursunlar. Çünkü dünyadaki enerji sektörü tekrar yapılanıyor. Kurallar yeniden oluşturuluyor, taşlar yeniden yerine konuluyor. Burada biz Türkiye olarak farklı bir konumda yer alabiliriz. Onun için ben gençlerin bu konularda yer almalarını tavsiye ediyorum.
1: Evet, çok güzel bir örnek çalışmayla. Siz gitmediniz, İngiliz firması geldi, sizi buldu. O nedenle bu örnek çalışma tüm dinleyenlerimiz için mutluluk verici oldu. Dünyada sadece kötü haber yok, güzel haberler de var. İşte bu güzel haberi sayenizde dinleyicilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
1: Her zaman bekliyoruz. Patentler geldikçe program konuğumuz olmayı sürdürün lütfen.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuğumuz Altaca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Kimya Mühendisi Sayın Alper Önoğlu'ydu. Ve gerçekten yapmış oldukları bu son derece önemli teknoloji ihracatı anlaşmasıyla bizim için gurur vesilesi oldular. Programımıza taşımak istedik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Zafer Altay ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: İklimin geleceği.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'le.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklamlar.

0: Din ve Ahlak.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Yüce dinimiz İslam, meşru bir nikahla aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikaha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez. Sevgili dinleyenler, aile iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegane kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. Kişiyi iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber, günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Değerli dinleyenler, dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekinet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, aile bir tercih değil, fıtri bir ihtiyaçtır. Aile kurmak ve aile olmak

0: olmak, Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtratına aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen, dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan, değerleriyle birlikte aile olmaktır. Peygamber Efendimizin ilgiye, sevgiye, şefkate, merhamete ve muhabbete dayalı aile yapısını hanelerimizde hakim kılmaktır. Unutmayalım ki değerler eğitimi ailede başlar. Güçlü ve huzurlu bir aile ancak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla mümkündür. Bugün aileyi ve aile değerlerimizi yeniden düşünelim konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir programda daha birlikteyiz. Bu programda aileyi konuşacağız. Malumlarınız 2025 aile yılıydı ve 2026'dan itibaren artık önümüzdeki 10 yıl aile ve nüfus 10 yılı olarak değerlendirilecek. Her şeyden önce şunu ifade edelim ki aile bizim doğduğumuz, içinde yaşadığımız ve her şeyimizi, bütün değerlerimizi edindiğimiz biricik imkan alanımız. İnsan aileye doğduğunda aileyle ilk değer alanında tanıştığında, aileyi bir değer olarak görüp onu hayatına taşıdığında kendisi de aile kurmak istiyor. Aile olmak için gayret ediyor. Aile kalmak için aynı şekilde mücadele ediyor. Ancak aile kurmayı başaramayan aile olmayı da başaramıyor. Aile olamadığınızda aile kalamıyorsunuz. Aile kalamadığınızda yeniden aile kurmak istemiyorsunuz. Böyle tersine bir döngüyü de işletmiş oluyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim ki aile bizim yuvamız. Aile yuvaya dönüştürmek için gayrete ihtiyaç var. Yani her şeyden önce evlilik dediğimiz o kutsal bağı kurmak için eşlerin birbirleriyle doğru bir tercihle bir araya gelmiş olması önemli. Neden aile olmalıyız? Neden birlikte aile yuvasını kurup ayakta tutmalıyız? Böyle bir iradeyi, böyle bir imkanı nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun yollarını konuşmak gerekiyor öncelikle. Tabii İslam ahlakı diyor ki ailede denklik önemli, küfüvvet. Yani eşler birbirine denk olmalı. Denklikten kastımız şu değil, yani bütünüyle hayata bakıştaki aynılık değil. Denklik birbirini tamamlamak demek. Yani eşin iki tarafında, erkeğin kadını, kadının erkeği o haliyle kabul etmesi ve birbirine sevgi ve sadakat bağıyla bağlanmaya çalışması demek. Aile ayakta tutan en temel değer doğrusu sadakat. Yani birbirine sadakatle bağlı eşler aileyi sürdürebilme konusunda büyük bir imkana sahip oluyorlar. Ancak bu bağlılık, bu güçlü bağlılık, yani sadakat bağlılığı eğer zarar görürse ya da baştan böyle bir bağlılık tesis edilemezse o zaman da ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz hale geliyor. Tabii ailede bu 3S formülü önemli. Yani sadakat bunlardan bir tanesi. Ama diğeri sevgi ve saygı. Çünkü sevgi ve saygı olmadığında, iki taraf birbirinin kişiliğine, karakterine saygıyla yaklaşmadığında ve her koşulda birbirini sevme konusunda bir gayret ortaya koymadığında da yuvayı ayakta tutmanız çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Tabii ki 3S sorumluluk. Yani iki tarafın da sorumluluklarını üstlenmiş olması. Eşlerin, hem erkeğin hem kadının yuvayı birlikte ayakta tutma yönünde bir iradeyi, bir imkanı harekete geçirmiş olması son derece önemli. Bu olduğunda da aile değerli hale geliyor. Böyle baktığınızda ailede değerleri yaşama ve yaşatma imkanını buluyorsunuz. Evet, sevgi, saygı, sorumluluk ve sadakat değerleri demek ki ailenin, aile binasının kolonları gibi, onu ayakta tutan temel güçlü direkler gibi değerlendirilmeyi hak ediyor. Tabii ailede ilişki yönetimi çok önemli aziz dinleyenlerim. Burada özellikle eşlerin birbirini dinlemeyi bilmeleri gerekiyor. İki tarafın da aynı anda konuşması, iki tarafın da sürekli kendini dinletmeye çalışması ve eşi konuştuğunda onu geçiştirmesi, dinlememesi, dinliyormuş gibi yapması, burada bir samimiyetsizlik tavır, tutum ortaya koyması da ilişkilerin yönetimini zorlaştırıyor. Burada belki sihirli bir formül değil ama en azından bir sağlıklı reçete olsun diye söylemek istiyorum. Konuşurken kırmadan konuşmak gerekiyor. İncinmeden ve incitmeden konuşmak gerekiyor. Çünkü bir tarafın küstüğü, kırıldığı, incitmeyi

incindiği, incittiği diğer tarafı rencide ettiği bir ilişki tarzı sürdürülebilir olmuyor. Ve burada iki taraf da birbirini bir süre sonra geriye dönük suçlamalarla o ilişkiyi daha kötü bir noktaya taşımaya başlıyor. Sen bana bunu söylemiştin, sen de bana bunu söylemiştin. Eski defterler karıştırılıyor, eski kayıtlar üzerinden kavga, gürültü çıkaracak olan bir gündem oluşturuluyor ve eskinin yükü bugüne taşınıyor. Bugünü de aslında çekilmez kılan, hayatı o yükü birlikte taşımayı zorlaştıran bir yeni gündem oluşuyor. Halbuki böyle bir kırgın gündemle evliliği sürdürmek bir süre sonra mümkün olmuyor. Tabii küsmeden yaşamak gerekiyor. Yani kırmadan konuşmak, küsmeden yaşamak çok önemli. Çünkü küskünlükler, kırgınlıklar, o incinmeler ve incitmeler bir süre sonra hayatın yükünü daha da ağırlaştırmaya başlıyor. Tabi burada bir takım hatırlatmalara ihtiyaç var. Öncelikle eşler birbirini o haliyle kabul ettiğini hiç unutmamalı. Yani evlilikte nasıl birbirimize sadakat, sevgi, saygı, sorumluluk sözü verdiysek, hayatın yükünü birlikte taşırken, evliliği, aileyi, yuvayı ayakta tutarken de aynı sorumlulukla hareket etmek ve bu sözü unutmamak durumundayız. Diğer taraftan insanoğlu unutkan bir varlık. Çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz geçmişte yaşadıklarını unutuyor. Ancak bazen hiç hatırlamaması gerekenleri, orada bırakması gerekenleri de çok sık bir şekilde hatırlıyor ve hatırlatıyor. Bu karşılıklı hatırlama ve hatırlatma da işte incinmenin ve incitmenin, bir süre sonra kırmanın, küsmenin bir yönünü, daha doğrusu kapısını bize büyük ölçüde açmış oluyor. Sevgili dinleyenlerim, aile bizim tutunmamız gereken, korumamız gereken göz bebeğimiz. Ona ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok bugünümüzü ve geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etme fırsatı buluyoruz. Ancak bugün aileyi tehdit eden çok sayıda unsur var. Öncelikle aile kurmakta zorlanıyoruz. TÜİK verilerine baktığımızda aile kurma yaşının her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Şu an ortalama aile kurma yaşımız 28-29'lara kadar yükselmiş durumda. Aile kurmak istemeyenlere sorduğumuzda neden sorusunu genellikle diyorlar ki aile bir sorumluluk, ben sorumluluk almak istemiyorum. Halbuki sorumluluk almak bizim anne babalarımız tarafından aynı bizim gibi reddedilen bir değer olsaydı bizler bugün dünyada olmazdık. Demek ki bizden önceki nesiller aile kurmayı, bu sorumluluğu almayı tercih etmişler. Bugün bu sorumluluk bende. Çünkü bugün bu aşamada olan benim. Sorumluluğu reddetmek, inkar etmek, kabullenmemek değil, onu üstlenmek gibi bir tutum sergilemek durumundayım. İkincisi, aile kuranlar özellikle ilk 5-10 yılda aileyi bir şekilde yıkmayı tercih edebiliyorlar. Yani aile çözülmeleri, boşanmalar gün geçtikçe artıyor. Demek ki bir arada yaşamak, aile ortamında eşlerin birlikte aile değerlerine tutunmasıyla ilgili bir sorunumuz da var. Burada peki neden bu kadar kolay vazgeçiyoruz birbirimizden derseniz, demek ki eşlerin birbirinde aradıkları değerler değişmiş durumda. Peygamberimiz diyor ki sen evleneceğin insanda bir takım özellikler arayabilirsin. Elbette aramalısın. Bu senin en doğal hakkın. Mesela bunlardan bir tanesi, evleneceğim kişi varlıklı olsun, soylu olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun. Bunlar elbette aranabilir. Ama sen gel bütün bunları öncelik sıralamasında ilk sıralara koyma. Ya neyi koy? Onun iyi insan olmasını koy. Onun ahlaklı olmasını, dürüst bir insan olmasını koy. İnsan gibi insan olsun, değerli insan olsun, hayata değerleri eksenli bakan bir insan olsun ki evlilik sürdürülebilir olsun. Çünkü güzellik, yakışıklılık, servet, asalet, bütün bunlar bir gün gelir kaybolur. Sağlıklı bir insan hastalıklı duruma düşebilir. Varlıklı bir insan servetini kaybedebilir. Çok güzel, yakışıklı bir insan Allah korusun başına gelen bir kazadan, bir hastalıktan dolayı çirkinleşebilir. Ama kalıcı olan insani özellikler. Gelin onu arayın diyor. Şimdi bugün aile değerleri derken de biz sıklıkla bunu hatırlatıyoruz. Demek ki insani olanı aramak gerekiyor. Yuva kurarken ki o yuva sürdürülebilir olsun. Aksi söz konusu olduğunda yuvayı ayakta tutmak, aileyi sürdürmek, onu sağlam temeller üzerinde yükseltmek mümkün olamayabiliyor. Aziz dinleyenlerim, tabii ki aileyle ilgili bugün yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de aile yapımızın gittikçe küçülmesi. Geleneksel geniş aile modelinden şehirleşmeyle birlikte gittikçe küçülen çekirdek aile modeline epey bir zamandır geçmiş durumdayız. Bugün ülkemizdeki ailelerin yaklaşık %70'i çekirdek ailelerden oluşuyor. Bu ailelerde genellikle anne babayla birlikte çocuklar, evlenmemiş çocuklar var. Aile büyükleri artık bu yeni modelde özellikle kent ortamlarında çok fazla bulunmuyorlar ve bugün maalesef

0: diyelim. Ülkemizdeki hanelerin %20'si tek kişiden oluşuyor. Yani yalnız yaşayan ailelerin sayısı nüfusumuzun 1/5'ine ulaşmış bu durumda ve bu tabii ki yine riskli bir tablo, yine riskli bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yalnız yaşayan insan büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. 2018'de malumlarınız İngiltere Yalnızlık Bakanlığı kurdu. 2021'e geldiğimizde Japonya aynı bakanlığı kurdu ve biz özellikle 2020'lerdeki Covid süreciyle birlikte yalnız yaşamaya mecbur kaldık. Yalnız yaşadığı için günlerce evinde çaresiz kalan, hastalandığı halde hastaneye sağlık hizmetlerine erişimi mümkün olmayan, vefat ettiği halde tesadüfen evinde fark edilen insanların dramatik hikayeleriyle, trajik hikayeleriyle karşı karşıya kaldık. Çünkü yalnızlık insan tabiatına uygun değil. Yalnız yaşayan insan sesini duyuracak bir başka insana ulaşamadığında öncelikle kendine acı veren bu süreci yönetmekte zorlanıyor. İtalya'da bir bizdeki 155 hattı gibi bir hatta polis imdat hattına gecenin bir vaktinde böyle saat 3-3.30 gibi bir telefon düşüyor. Tabii o kadar yoğun böyle ağlayan bir kadın sesi karşıda hıçkırıklarla ağlıyor. Polis adres bilgisini almakta zorlanıyor. Durumunu daha öğrenemeden telefon kapanıyor ve adrese 4 polis intikal ediyorlar. Tabii kapı kırılmamış, zorlanmamış, herhangi bir gasp, darp gibi bir belirti söz konusu değil. Zile basıyorlar, kapı açılıyor. O sırada dışarı çıkan 2 kişi hüzünlü bir şekilde ağlamaktan gözleri morarmış bir karı koca. Ne oldu diyor polisler. Gelin içeride anlatalım diyorlar. Eve davet ediyorlar ve o sırada diyorlar ki biz bir kanepede birimiz otururken gecenin ilerleyen saatlerinde uykumuz gelmedi. Birbirimize baktık, bakıştık. Bir süre sonra aynı anda ikimiz de demek ki aynı şeyleri düşündük ki hüzünlendik ve ağlamaya başladık. Eski günlerimizi düşündük, çocuklarımızı düşündük. Onların hiçbirisi şu an yanımızda değil. Sonra birbirimizi düşündük ve ikimizden birisi vefat ettiğinde diğerine ne olacak sorusu aklımıza geldi. Aynı anda hüzünlendik ve ağlamaya başladık. Bizi susturacak kimse yoktu. O an aklımıza siz geldiniz. Sizi dertleşmek için aradık. Yani gelin birlikte kahve içelim. Bizi dinleyin, konuşalım. Siz bize bir şeyler söyleyin. Bizi teselli edin istedik diyorlar. Şimdi bakın bu hakikaten çok ciddi, trajik, patolojik bir durum. Bu bir sosyal patoloji aslında buradan baktığımızda. Daha dün bir haber düştü haber sitelerinde. Bir uygulama Çin'de tasarlanmış. Uygulama her gün size bir bildirim gönderiyor. Bildirim şu, öldün mü diye soruyor size ve siz o bildirime cevap vermediğinizde bir gün boyunca ertesi gün bir yakınınıza sizi daha önce sizden kayıt aldığı bir yakınınıza bilgi notu gidiyor. Eşiniz ya da işte yakınınız sıkıntılı olabilir, ona mutlaka ulaşın diye. Şimdi bakın böylesine patolojik bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla aile olmak, aile kalmak, ailede kalmak, aileyi sürdürmek çok kıymetli. Bizim yakınlarımız uzakta da olsa onların sesini bize duyurmaya, bizim de onlarla iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Ve insan doğası gereği sosyal bir varlık ve bu sosyalliğini sürdürebilmek için de başka insanlara ihtiyaç duyuyor. Beni ben yapan başkaları aslında. Onlar varsa ben kendimi geliştirebiliyorum. Onlar varsa hayata, geleceğe umutla bakabiliyorum. Onlarla birlikteyken hayata tutunmakta zorlanmıyorum. Ama onlardan uzaklaştığımda hem kendimle, hem çevreyle, hem işimle, hem hayatla barışık olmakta zorlanıyorum. Ve aile burada çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Aile sadece insan türünün biyolojik anlamda neslini sürdürebilmesi için gerekli bir kurum değil. Aile bundan da daha önemlisi bizim psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, zihinsel anlamda ve sosyal anlamda sağlıklı bireyler olabilmemizin imkanını ve yolunu bize öğretiyor. Biz kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi, insanlığımızı bir sonraki nesle, yaşam tarzımızı aile üzerinden taşıyoruz. Aile olmayı başardığımızda, aile kalmaya gayret ettiğimizde ve ailede bir takım kültürel değerleri, yaşam tarzını hayatımıza taşımayı başardığımızda o zaman aile bizi iyileştiren, bizi güçlendiren bir yapıya, bir mekanizmaya dönüşüyor. Ve burada ilişki yönetimi başta ifade ettiğim gibi son derece önemli. Eşlerin birbirleriyle, anne babanın çocuklarıyla, aile büyükleriyle, akrabalarla, yakın ve uzak çevredeki insanlarla kurduğu sağlıklı iletişim dili son derece önemli. Ve burada kırmadan konuşmak, küsmeden yaşamak, yaşamak dediğimiz o eylemi bir şekilde hayata katmak durumundayız. Çünkü konuşmak insanın insan olmak bakımından en temel edimi, en temel eylemi. Yaşamak zaten bizim nefes alıp vermemizden ibaret olan bir eylem değil. Ama konuşarak yaşayan bir insan olarak hayatımızı sürdürebilmek için etkili iletişim kurmak, birbirimizle daha sağlıklı ortamlarda nitelikli bağlantılarla yaşamak durumundayız. Burada bir takım olumsuzlukları bugün her zamankinden daha fazla gündemimize getiren, özellikle de olumsuz örnekleri, aile içerisindeki kırgınlıkları, küskünlükleri, sorunları taşıyan insanlar değil de bütün bunları nasıl çözebiliriz şeklinde hayata ve ilişkilerimize bakan iki insan olarak yaşamayı başarmak durumundayız. Aksi söz konusu olduğunda aileyi bir değer olarak algılamakta zorlanıyoruz. Aile kurmakta, aile olmakta ve aileyle birlikte yol almakta aynı şekilde hayatımızı sürdürmekte zorlanıyoruz. Gelin birlikte aile kuralım, aile olalım, aile kalalım, aile içerisinde kalalım, çocuklarımızı bizden sonraki nesilleri ailede tutmayı başaralım, aile ilişkileri içerisinde hayatımızı sürdürmeye niyet edelim, bu yönde gayretimizi her zaman sürdürelim. Evet, bu sene yeni aile 10 yılındayız. Nüfusumuzu, ailemizi güçlendirmenin yollarını, imkanlarını arıyoruz. Dünyanın buna ihtiyacı var, insanlığın buna ihtiyacı var, ülkemizin de ihtiyacı var. Gelin birlikte aile olarak aile birlikteliğini sürdürebilmenin imkanlarını birlikte bulalım, birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım. Aile yılına ailemizi güçlü tutarak girelim ve böyle devam edelim. Sağlık ve esenlikle kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Program konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun aileyi ve aile değerlerimizi yeniden düşünelim başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Ali İmran Suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih Okumuş.

لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَ

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
2: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap.
1: Kamu görevlilerinin maluliyet kriterleri nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Şahin cevaplıyor.
2: 5510 sayılı kanuna göre kamu görevlileri açısından malullük, çalışma gücünün en az %60'ının kaybedilmesi veya kişinin görevini yapamayacak düzeyde meslekte kazanma gücüne kaybına uğraması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun tespiti Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulları tarafından yapılmaktadır. Kamu görevlilerine tabi oldukları personel mevzuatı kapsamında sağlık nedeniyle izin hakkı tanınmaktadır. Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar sıhhi izin verilebilmektedir. Bu süre boyunca memurların aylık ve özlük hakları korunmaktadır. Kanunda ayrıca bu sürelerin bir katına kadar uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Verilen ek sürelerin sonunda iyileşemeyen memurlar hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanmaktadır. Çalışma gücü kaybı nedeniyle ya da sıhhi izin süresinin sonunda mağlup hükümler uygulanacak kamu görevlilerine aylık bağlanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Buna göre

0: En az 10 yıllık sigortalılık süresiyle 1800 gün mallık, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması şarttır. Sigortalının başkasının bakıma muhtaç derecede mal olması halinde ise 10 yıllık sigortalılık süresi şart aranmamaktadır. Bu durumda 1800 gün prim gününün bulunması aylık bağlanması için yeterli kabul edilmektedir. Bakıma muhtaç mahallelere bağlanan aylıklarda aylık bağlama oranı ayrıca %10 oranında artırılmaktadır. Göreve başladığı tarihte malül saymayı gerektirecek düzeyde rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri hakkında ise malül hükümleri uygulanmamaktadır. Bu kişiler en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 gün prim ödeme şartını sağlamaları halinde yaşlılık aydından yararlanabilmektedirler. Mallık süreci, kamu görevlisinin görev yaptığı kurumun veya sigortalının talebi üzerine başlatılmaktadır. Gerekli belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Kurumu tarafından incelenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda kişinin mahrum olduğuna karar verilmesi ve diğer şartların da sağlanması halinde aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kamu görevlileri emeklilik dairesi başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında hitap etti. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarına yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade ast subay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025-2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerine inşa edileceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinde kamu özel ayrımının ortadan kaldırıldığını belirten Işıkhan, çalışma hayatını kapsayan yeni hedefleri paylaştı. Sağlık Bakanlığı anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlk hamileliğini yaşayan anne adayları evde ziyaret edildi. Bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek sağlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihracı istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin

ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. Venezuela

0: Car Servis yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometresi arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun Yeni Pazar Kavşağı 1 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle söz konusu kesim trafiğe kapatıldı. Ulaşım Yeni Pazar çıkış istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan yurt dışı

Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle erken müdahale ile ilgili birbirinden duyusal, birbirinden anlamlı çalışmaları olan çok kıymetli, çok şık bir hanımefendiyle evlerinize konuk oluyoruz. Ama ben sizi biraz daha meraklandırmak istiyorum. Konuğumuzu takdim etmeden önce ben en iyisi her hafta olduğu üzere Engel Sesleri'nin birbirinden özel ve güzel ekibini takdim edeyim. Sonra da kendisini sizlere tanıtayım istiyorum. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Zahide Arel. Ve siz değerli dostlar için Engel Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak evet kıymetli konuğumuzu şimdi takdim ediyorum.

0: Metropol Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doktor Ayşe Firdevs Aracıkül Balıkçı. Evet, Ayşe hocamız bugün bizlerle sizler dostların evlerine konuk oluyor. Kendisine merhaba demek istiyorum. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum.
0: Dinleyen dostlar için, sizin için de uygunsa sizi biraz tanıyarak başlayalım mı bu güzel sohbetimize?
1: Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben erken müdahale alanında çalışan bir akademisyenim. Çalışma alanım genellikle gelişimsel risk taşıyan bebekler ve bu bebeklerin mümkün olan en erken dönemde desteklenmesi üzerine. Bu alanla bağım da aslında sahada şekillendi biraz. Çocukların gelişiminde küçük gibi görünen ama fark edilmediğinde büyüyebilen farklılıklar üzerine. Gelişim derken dediğimiz o kritik eşik aslında akademik çalışmalarla ve aynı zamanda duysal işlemleme güçlüklerini anlatan hikaye kitaplarıyla da desteklenerek tarafından yürütülmekte. Dolayısıyla yine en başında bahsettiğiniz gibi sadece erken müdahale alanında çalışan akademik çalışmaları olan biri değil, daha çok hikayelerin de olduğu çocukların kendilerini ve ailelerin de çocuklarını anlaması için yazılan hikayelerin olduğu çalışmalar yürütüyorum.
0: Ayşe hocam ne güzel söylediniz. Ailelerin çocuklarını anlaması için. Evet, bu ailelerin çocuklarını anlaması için belki bu çalışmalara gerçekten ihtiyaç var ama sizi bu çalışmalara o ihtiyaç olan çalışmalara ne itti? Yani ne oldu birden bu alanda çalışmak istediniz? Bence burası çok önemli.
1: Öncelikle en belirleyici şey aslında ailelerin çok erken dönemde çocuklarında bazı farklılıkları hissetmesi ama bu farklılıkları ertelemesi oldu benim için. Sahada çok sık duyduğumuz bir cümle var. Biraz daha büyüsün de öyle bakarız gibi. Ama gelişim dediğimiz şey beklemeyi çok da tolere etmiyor. Çünkü bebeklik dönemi özellikle erken dönemdeki duysal motor beceriler ve etkileşim temelli beceriler çok hızlı şekilleniyor erken dönemde. Dolayısıyla bu dönemde sağlanan desteklerin sadece çocukların performansını değil de ailelerin de çocuklara bakışını değiştirdiğini görüyoruz. Aileler sürece dahil oldukça da her çocuğun ihtiyacını daha iyi okuyabilir hale geliyorlar. Çocuklarının ihtiyaçlarını okudukça da aslında kendilerini de daha yeterli hissediyorlar. Bu dönüşüm beni biraz daha bu alanda daha derin çalışmalar yapmaya itti diyebilirim.
0: Ayşe hocam, yani özellikle erken müdahale mesela neden bu anlamda çok önemli? Neden mesela ailelerin çocuklarını daha iyi anlayabilmesi bu kadar önemli? Bence burası kilit nokta değil mi?
1: Kesinlikle size katılıyorum. Çünkü erken müdahale aslında gelişimsel risk taşıyan ya da farklı gelişim gösteren çocuklara mümkün olan bir sürede en erken dönemde verdiğimiz sistematik destekler. Ama maalesef ki hani buradaki kritik kısım sadece erken başlamakmış gibi görülüyor. Aslında sadece erken başlamak değil, doğru şeyi doğru şekilde yapmak da gerekiyor. Özellikle bebeklik dönemi beynin çevresel uyaranlara en açık olduğu dönem. Bu dönemde sunulan deneyimlere baktığımızda bağlantıların oluşumunu doğrudan etkiliyor. Duyusal girdiler yeterli ve anlamlı olduğunda çocuk hem çevresini daha iyi anlamlandırıyor hem de öğrenmeye daha açık hale gelebiliyor. Bu yüzden erken müdahale dediğimizde sadece mevcut bir sorunu çözmek değil de gelişimin yönünü belirlemek diyebiliriz. Bu anlamda da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Gelişimin yönünü belirlemek gerçekten bu çalışmalarla ilgili çok anlamlı ama özellikle bu minvalde sizin çok kıymetli çalışmalarınız var. Aşırışa da o takdim ettiğim üzere olduğu gibi duysal hikayelere de ihtiyaç var. O duysal hikayelerin o önemli, kıymetli, güzel kalemine ben şimdi bunu sormak isterim. Yani o hikaye kitaplarından biraz bahsedelim. İsterseniz ondan da önce belki o kitaplara iten çalışmanız varsa onlardan biraz bahsedebiliriz. Ben size bıraktım mikrofonu.
1: Şöyle söyleyebilirim Deniz Hanım. Aslında benim çalışmalarımın merkezinde gelişimi tek bir beceri üzerinden okumamak var. Çünkü bir çocuğun hareket etme şekli aslında çevresiyle etkileşimini, etkileşimi öğrenmesini, öğrenmesi arkadaşlarıyla ilişkilerini ve akademik becerilerini etkiliyor diyebiliriz. Örneğin motor becerileri sınırlı bir çocukla karşılaştığımızda çocuğun çevresini daha az keşfettiğini görüyoruz. Daha az keşif ne demek? Daha sınırlı bir deneyim demek. Daha sınırlı bir deneyim olması ne demek? Çocuğun dil gelişiminden sosyal etkileşimine kadar pek çok alanın etkilenmesi demek. Dolayısıyla aslında biz duysal motor süreçleri ve etkileşim becerilerini bir arada alıyoruz. Bunları sadece akademik olarak destekleyen çalışmalar değil de aslında çocukların da kendilerini anlamasına dönük olarak bu hikayeleri yazma fikri şekillendi. Yani çocuklar için duysal işlemleme güçlüklerine dair hikayeler yazmak hem çocukların kendi zorluklarını daha kolay anlamlandırabilmeleri hem de aileler için ya aslında benim çocuğumda neler oluyor, var olan şey ne sorusunun biraz daha anlaşılabilir bir cevabını vermek.
0: Benim çocuğumda neler oluyor, var olan şey ne, iki nokta üst üste dedik, soru işareti yapmadım ama burayı hemen açmanızı isteyeceğim. Şimdi onunla ilgili yazdığınız kitaptan biraz bize bahsedin, bizi biraz o kitaplara götürün isterim.
1: Bu kitaplar aslında daha çok erken dönemdeki çocukların duysal işlemleme bozuklukları üzerine. Bu çocukların kendileriyle ilgili, evet ben bir şeye dokunmakla ilgili hassasiyetim var ama bu sadece bana dair bir şey mi? Neden ben bir şeye dokunurken rahatsız oluyorum? Ya da ailenin diğer çocuklar böyle ama benim çocuğum neden dokunmakla ilgili zorluk yaşıyor? Benim çocuğum neden böyle kısmına aslında cevaplar verecek biraz daha alana dönük hikayeler. Bir fark etme rehberi gibi düşünün. Aileleri biraz daha ben merkeze aldım burada. Çünkü aileler için özellikle çocuğumla ilgili olan şey ne ya da çocuğumda var olan şey ne kısmı tam bir soru işareti oluşuyor çoğu zaman ailelerde. Yine bir farklılık olduğunu düşünüyorlar ama bu farklılıklar içinde şöyle söylüyorlar. Ben mi abartıyorum, benim için mi böyle diye. Bu duysal hikayeleri yazarken şöyle bir yerden yola çıktık biz. Çocuklar için, özellikle erken dönemdeki çocuklar için karakterlerimizde mesela örneğin bir kirpi, bir helikopter böceği. Bunlarla ilgili biraz daha çocuk hikayeleri ve çocuklar okurken örneğin işte kirpinin dikenlerinden dolayı sarılamaması, kıyafetlerini giyerken zorluk çekmesi gibi aslında metaforlar kullandık.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet, bu hikayeler aslında bunlar üzerine şekillendi. Hikayelerin sonunda da rehberler var. Yani şu benim çocuğumda gerçekten örneğin bir dokunsal hassasiyet var mı kısmı ile ilgili aileler bunları buluyor kitabın sonunda ve bunu değerlendirebiliyorlar. Evet ben bir şeyle ilgili bir kaygım var, bir farklılık hissediyorum ama bu kaygımda haklı mıyım diyen aile hem kitabın sonunda buradaki şüpheleri üzerine daha çok anlamlı cevaplar bulabiliyor. Çocuklar için de aslında biraz sosyal öyküler var biz alanda çalıştığımız. Kendisinin farkında olması, zorluklarının farkında olması. Çünkü eğer biz bir zorluk alanıyla ilgili yola çıkmak istiyorsak, ilk başta bu zorluk alanını tanımlamak, farkındalığı da birinci basamak diyebiliriz.
0: O farkındalığı geliştirici hikayede neler var? Mesela çocuklar kısmında neler var? Merak ettim.
1: Çocuklar kısmında hikayelerle ilgili şunu söyleyebilirim. Örneğin dediğim gibi dokunsal hassasiyeti olan ya da işitsel hassasiyeti olan, yer çekimi güvensizliği olan gibi duysal işlemleme bozukluklarının aslında her biriyle ilgili çocuk hikayeleri yazdım ben. Yani örneğin dokunsal savunuculuk üzerine hassas kirpi Pirki var. Pirki çok hassas. Çok giyinmek istemiyor, arkadaşlarına sarılmak istemiyor, okula giderken gecikiyor, annesi de bununla ilgili çok zorluk çekiyor
0: aslında.
1: Sarılmak
0: istemiyorum, evet. Okula giderken geciktim, ah ne yapacağım şimdi?
1: Aynen öyle, anneme de diyor, aslında annemi çok seviyorum ama ona sarılırken kendimi de çok iyi hissetmiyorum.
0: Sarılmak istiyorum ama kendimi iyi hissetmiyorum, ne yapacağım?
1: Aynen öyle ve şöyle... Biraz daha hayvanlarla ilgili süreçleri de araştırdım bu hikayeleri yazarken. Lisansım da okul öncesi bu arada. Benim yüksek lisansım ve doktoram özel eğitim. Kitaplarımı yazarken o dönemde okul öncesi öğretmenliği de yapıyordum. Çocuklarımdan da çok fazla geri dönüt aldım. Çalıştığım çocuklara okudum hikayeleri. Ve her seferinde geri dönütleri üzerine şekillendirdim aslında hikayeleri. Orada kirpide mesela şöyle bir şey var. Genelde işte kirpiler ısınmak için yan yana duruyorlar ama çok yaklaştıklarında dikenleri birbirine batıyor ama çok uzaklaştıklarında da ısınamıyorlar gibi metaforları da kullanarak aslında şunu yapmaya çalıştık. Evet, çocuklarımızın belli hassasiyetleri var ama biz onlara doğru şekillerde yaklaşırsak o hassasiyetler, o farklılıklar bizim için zorluk alanı olmaktan öte çok daha kapsayıcı bir noktada
0: Hemen merakım celbettiği için soracağım. Şimdi buradan yani bu kitapları merak eden aileler olur. Belki okumak isteyen, belki çocuk, hani küçük minik dostlarımız olur. Nerede ulaşacaklar o kitaplara?
1: Şöyle, aslında kitapları biz biraz daha bir bilimsel çalışma gibi yapalım dedik. İlk başta sosyoloji gibi yapalım dedik. Sen son üzerinden biz biraz daha terapi ürünleri

0: kitaplarının daha çok yer aldığı ve terapi materyallerinin satıldığı bir platform üzerinden bunları satışa sunduk. Ben çok fazla da açıkçası hani bunu aslında pazarlama kısmı ile ilgili çok bir planlama yapmamıştım.
1: Çok iyi.
0: O yüzden şu an hani ulaşılabilirliği biraz daha terapi malzemelerinin satıldığı dediğim gibi Senson üzerinden belki ulaşabilirler. Ama yine bana da ulaşırlarsa kendilerine yardımcı olmaya çalışırım
1: Ya da
0: ilk
1: siz
0: başta.
1: benim üzerimden size ulaşırlarsa.
0: Evet, size ulaşırlarsa çok daha mutlu olurum. İlk başta zaten dediğim gibi biraz hani biz kendi adımıza ne yaparız gibi bir şekilde yola çıkmıştık. Ama sonrasında dil ve konuşma terapisti meslektaşlarımız, alandaki bizim arkadaşlarımız böyle bu kitaplara ulaşmaya başladılar ve sonrasında kitaplar artık daha fazla kişiye ulaştı. Umarım dediğim gibi sonrasında size ulaşırlarsa daha da erişilebilir olur
1: Aslında
0: umarım.
1: Ayşe Hocam, bir sakıncası olmaz. Hani belki hani kişisel diye düşünmezseniz hani belki mail adresini paylaşabilirsiniz.
0: Çok sevinirim, evet. ayşearacıkul@hotmail.com'dan ya da ayşe.aracıkul@medipol.edu.tr'den de bana ulaşabilirler aileler.
1: Biz tekrar kendi konumuza dönecek olursak özellikle bu konuda başka ne sıkıntılar var? Çünkü mesela çocuğunda mesela hangi belirtileri görünce tamam, benim de çocuğum mesela duyusal durumda, hani duyusal bütünleme bozukluğu yaşamakta veya bununla ilgili eyvah birilerine mi danışmam gerekir diye, hani orada annenin veya babanın hani ne olunca mesela aklında soru işareti belirmesi gerekmekte.
0: Aslında şöyle söyleyebilirim Deniz Hanım, ben özel eğitim alanında çalışan bir akademisyenim. Duyu bütünleme dediğimizde ergoterapistlere burada daha fazla iş düşmekte. Genelde ergoterapiye yönlendiriyorum ama erken müdahale ile ilişkilendirecek olursak benim çalıştığım alanla aileler burada benim için sadece duyusal kısım ya da bilişsel kısım, iletişimsel kısım diye ayırmadan biraz daha bütünlüklü yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aileler için önemli olan şey, evet ben bir şey hissediyorum, burada bir farklılık var kısmında o farklılığın üzerine gitmeleri. O yüzden hani daha ben genel olarak cevaplarsam aslında buradaki cevabım şu olabilir. Çocuğunuzla ilgili bir yanlış gittiğini düşündüğünüz, içinizde şüphe oluşan bir şey varsa erken bir dönemde mutlaka bu soru işaretinin peşine düşün. Çünkü bu her zaman önemli bir veridir. Ve ne kadar erken yakalarsak o kadar aslında yönlendirilebilir bir veri oluyor. Duyusal hassasiyetler için konuşacak olursak, zaten aileler bize bununla ilgili şöyle geliyor. Duş almak istemiyor, uyku problemleri yaşıyor, emzirmekte zorlanıyorum, ona sarıldığımda zorluklar yaşıyorum gibi aslında geri bildirimlerle geliyorlar.
1: Başka bunların belirtileri var mıdır?
0: Bunların her birinin aslında belirtilerine dediğim gibi ergoterapistler çok daha iyi açıklayacaktır. Biz ekip çalışmasına erken müdahale biraz daha multidisipliner bir alan. İşitsel hassasiyet ya da yer çekimi güvensizliği gibi pek çok duysal işlemleme bozukluğu var. Biz kitaplarda aileler için aslında biraz da farkındalık rehberi olarak kitapların sonuna ben şunu ekledim. Örneğin işte siz çocuğunuzun seslerle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorsanız hem hikayeyi çocuğunuza okuyorsunuz, çocuğunuz kendisiyle ilgili biraz daha anlamlandırırken kitabın sonunda da bir fark etme rehberi gibi aslında checklist dediğimiz şeyler var. Checklistlerimiz biraz daha ama uzun uzun. Yani böyle çok burada şu olursa şöyle olur demek çok.
1: O zaman bir iki tanesini paylaşsanız, çünkü buradan bir sürü insan dinleyecek. Yani onların biraz daha bir farkındalığın genişlemesi için önemli, çünkü bu checklistler.
0: Şöyle söyleyebilirim. Biz özellikle duyusal kısımda 0-2 yaş duyumotor dönem. Burada daha çok şunu görüyoruz. En temelde örneğin çocuğunuzu işte emzirmeye çalışıyorsunuz ama çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda temas ettiğinizde çocuğunuz temasla sakinleşmiyor. Örneğin çocuğunuzu banyoya sokacaksınız. Çocuğunuz asla saçını yıkatmak istemiyor. Ya da kendisine temas edilmesinden hoşlanmıyor. Bunun yanında çok küçük seslerden rahatsız oluyor. Sesler çocuğunuzun öğrenmesini engelliyor. Ya da bunların yanında çocuğunuz aşırı sakar. Özellikle geçer dediğimiz kısımlarda bu oluyor. Örneğin çocuğunuz normalde tedirgin olunmayacak kadar alçak bir yerden bile adımını atarken çok tedirgin ve adım atmak istemiyor gibi
1: Yer
0: pek çok
1: çekimi
0: şey var.
1: güvensiz dediniz, bu olsa gerek.
0: Evet. Ya bunların her biri dediğim gibi daha böyle ergoterapistlerin aslında belki burada hani siz yine çok güzel konuklar alıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok daha ayrıntılı onlar bilgi vereceklerdir. Biz özel eğitim alanında daha çok şununla ilgileniyoruz. Evet, bu duyusal kısımlar bizim için son derece önemli ama bunların bütünleştiği, yani tek bir duyu değil. Yani çocuğun sadece mesela işte dokunsal hassasiyeti var. O zaman biz ne yapalım? Dokunma duyusu çalışalım gibi değil aslında Deniz Hanım. Şöyle düşünmek gerekiyor. Sistemsel olarak, yani çocukta eğer bir sıkıntı varsa, herhangi bir alanda bir sıkıntı varsa, tek bir duyuyu değil bütün duyuları da işin içine katarak bir çıktı almak ve bunu yaparken de etkileşim temelli çalışmak. Yani sadece biz işte bir makine gibi hadi burada bir bozukluk var şimdi bunu düzeltelim kısmı değil de birazcık daha etkileşim temelli, çocuğun motivasyonunu da arttıracak, iletişim becerilerini arttıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Benim çalışmalarım da aslında duyusal hassasiyet ya da duyusal işlemleme dediğimizde daha çok 0-2 yaşta, hani biz bilişsel alanda daha ağırlıklı çalışıyoruz özel eğitimciler ve akademisyenler olarak, ama bu dönem kesinlikle ilerleyen dönemdeki akademik başarıyı yorduyor, öngörüyor.
1: İlerlemeden özellikle burada erken müdahalenin önemi ortaya çıkmakta. Siz bu alanda mesela ne gibi çalışmalar yürütmektesiniz?
0: Bu alanda aslında en çok ailelerin sürecin merkezinde olduğunu söylemek isterim. Aileler çoğu zaman şunu söylüyor. Evet, ben bu çocuğu gözledim. Hep bir sıkıntı vardı ama bu zamana kadar neye bakmam gerektiğini aslında tam da bilmiyormuşum hoca. Mesela tezimde çok fazla aileyle çalışma fırsatı buldum. Yine onlardan birinin ifadesi şuydu. Bebeğimin neden huzursuzlandığını anlamıyordum. Ama artık onu neyi zorladığını görebiliyorum. Aslında sorunun sadece çocukta değil, ailenin de çocuğu fark etmesinde olduğunu fark etmek gerekiyor. O yüzden aileler için de hani evet çocuğumuz bazı uyaranlara farklı tepki verebiliyor. Ama aileler bu farkındalığı geliştirdikçe günlük yaşamda çocuğunda çok büyük değişimler yaratabiliyorlar.
1: Aileler önemli o zaman, onların farkındalığı. Kesinlikle. Özellikle. Yani sizin çalışmanız gerçekten çok önemli.
0: Benim çalışmalarım daha çok, ben dediğim gibi aslında erken müdahale alanında, Türkiye'de erken müdahale yeni gelişmekte olan bir alan diyebilirim. Çok değerli çalışmalar yapılıyor şu anda. Ancak hala daha emeklemekte olduğunu görüyoruz erken müdahalenin.
1: Daha emekleme evresindeyiz.
0: Kesinlikle öyle Deniz Hanım. Ve bununla ilgili dediğim gibi özellikle burada değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Diken Hoca'nın adına ve değerli hocam Özlem Diken Hoca'nın adını vermek isterim. Erken müdahale alanına çok ciddi katkıları var.
1: O zaman saygılarımızı gönderelim.
0: Çok çok saygılarımızı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Ben doktora tezimde biz bir erken müdahale programı geliştirdik aslında. Duyusal motor fonksiyonlar ve etkileşim temelli bir program geliştirdik. Bu program bizim için oldukça bence destekleyici oldu benim çalışmalarım açısından da. Çünkü biz ailelerle çalışmaya başladıkça ailelerden şu geri bildirimleri aldık. Evet, bir sorun vardı. Hep ben bunu fark ediyordum. Bebeğim belki değişmedi ama ben bu sorunu fark ettim ve ben çok değiştim. Çocuğum da sonrasında benim değişmemle birlikte yol almaya başladı. Erken müdahalede bence en önemli nokta bu. Değerli hocalarım da bu yolda beni oldukça desteklediler. Duyusal hikayeler de yine buradan Aymen Balıkçı'yı anmak isterim. Ona da buradan teşekkürlerimi iletmek
1: kendisine
0: isterim.
1: Kendisine selamlarımızı biz de iletelim. Çünkü kendisi de Engel Sesleri'nin daha önceki konuklarından. Aymen hocamız çok kıymetlidir.
0: Kesinlikle Eymen hoca da olabildiğince çok özellikle duyusal motor fonksiyonlar kısmında benim tezimde çok destekleyici
1: evet,
0: oldu.
1: Motor becerilerle ilgili çok güzel deneyimleri olan bir hocamız.
0: Dediğim gibi burada baktığımda hani benim kendi çalışmalarım noktasında ben biraz daha erken müdahaleye bir annenin söylediği bir cümleyle aslında bitirmek istiyorum.
1: Güzel olur.
0: Bebeğim değişmedi, ben değiştim demişti tezimde bir aile. Bu cümle benim için aslında erken müdahaleyi tam olarak anlatıyor.
1: Özetledi
0: çünkü,
1: değil mi?
0: Evet, çoğu zaman değişen şey çocuğun becerileri değil, ailenin bakışı, yaklaşımı, etkileşim biçimi ve o değişim çocuğu doğal olarak dönüştürüyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Bizler de size çok teşekkür ederiz. Evet, ne kadar önemli değil mi? Yani bebeğim, çocuğum değişmedi.

0: Ben değiştim. Zaten esasla bizim hep sürekli peşinden koştuğumuz konu bu değil mi? Hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak.
1: Kesinlikle hak temelli kısmı için size çok çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Özellikle Türkiye'de de ailelerin hak savunucu rolünün umarım daha da artacağı günleri görmek dileğiyle.
0: Peki çok teşekkür ederim güzel sözlerinizden ötürü. Sevgili dostlar, biz bu hafta Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doktor Ayşe Firdevs Aracıkül Balıkçı ile özellikle erken müdahale ile ilgili, çocukların duysal bütünlemeyle ilgili duysal hikayeler üzerine yazmış olduğu kitapları ve birbirinden kıymetli çalışmalarını sizlerle paylaşmaya özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalığı, sosyal farkındalık gerektiren konuları tabii ki hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaşabilmeniz olsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Telefon deyince vatan.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Hemen hazırla afiyet de ye.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Zafer Altay, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la hem şu savaşın risklerinin azalmasının ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Enflasyon beklentilerine bakacağız. Biraz da iç borç ödemelerine ilişkin projeksiyona bakacağız ama öncesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı Dünya Hazır Giyim Ticaret Akımı 2025 raporuna bir bakalım istiyoruz. Çünkü rapor rekabet haritasının değiştiğini gösteriyor bize. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ile konuşacağız. Toygar Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey.
0: Şimdi rekabet haritasının değiştiğini gösteriyor dedik. Ne yönde değiştiğini söylemedik ama onu da siz söyleyin isterseniz.
1: Sağ olun. Evet, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği sektörü 360 derece görebilmek için son bir yıldır çok yoğun bir şekilde hem pazar tarafından hem Türkiye'nin pazarları tarafından hem de pazarın rekabeti açısından birçok rapor yayınladı. Bu Matrix raporu ve rekabetçilik raporları da bu rapor serisinin bir parçası. Biz burada hem pazarlarımızdaki rakiplerimizin durumunu hem Türkiye'nin pozisyonunu inceledik bu raporlarda ve çok net bir şekilde gözüküyor ki dünyada tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Özellikle bu jeopolitik gerilimler, savaşlar, bölgesel gerilimler ve Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle Türkiye'ye burada tabii ki fırsatlar doğabilir. Ancak Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik ve yapısal bazı sorunlarını aşması gerekiyor. Sektör 2022-2025 döneminde özellikle ihracatta %21 kayıp yaşadı ve istihdamda da %32'ye yakın bir kayıp. Yani bunun rakamsal karşılığı da yaklaşık 390 bin kişi istihdam kaybı oldu. 1 milyon 200 bin kişiden geriye geldik ve yaklaşık da 11 bin firma kapandı. Dolayısıyla özellikle yüksek enflasyonla mücadelede seçilen yüksek faiz ve baskılanan kur politikası nedeniyle işçilik ücretlerinin hızlı TL bazında hızlı artması enflasyon nedeniyle ama kurun aynı hızda yükselmemesi içeride yaratılan katma değeri aldı götürdü. Dolayısıyla maliyetlerimiz sepet kuru bazında yaklaşık olarak 2022-25 döneminde %23 civarında artış gösterdi döviz sepeti bazında.
0: Tam da bu noktada bir yanlış anlaşılmayı önlemek için soruyorum. Tek maliyetiniz iş gücü değil elbette, değil mi?
1: Kesinlikle değil. Yani bizim maliyetimizin yani 100 birimin yaklaşık 40 birimi ham madde ve yardımcı malzemeler ve bunun yaklaşık yarısını biz ithal ediyoruz. Yani 100 birimlik ihracatımızın sadece 20 birimini ithal ediyoruz ki içeride yaratılan katma değer son derece yüksek. Biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük tartışmalardan biri ihracatın ithalata bağımlılık oranının %70'ler seviyesinde olduğu konuşulur.
0: Bazı sektörlerde %80'leri buluyor hatta.
1: Haklısınız. Bu bizim sektörümüzde %20'ler düzeyinde. Yani içeride yaratılan çok büyük bir katma değer var. Ama maalesef aslında sektörün bu aynı zamanda zayıf karnını da oluşturuyor. Çünkü TL maliyetlerle oluşan yapı özellikle enflasyonun yüksek ve kurun baskılandığı bir dönemde sizin TL maliyetlerinizin çok hızlı yükselmesine ama kurun aynı hızda yükselmemesinden dolayı döviz bazlı bir enflasyona dönüşüyor. ve yabancı alıcılar da bunu şu şekilde ifade ediyorlar. Yani sizin kendi ülkenizde yarattığınız döviz enflasyonunu biz ithal etmeyiz diyorlar haklı olarak. Çünkü onların ülkesinde böyle bir enflasyon yok sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla burada rekabetçiliğimizin aşındığını görüyoruz. Ama sadece şikayet etmedik. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak bu süreci nasıl yönetebileceğimiz ve buradan nasıl çıkıp başka bir segmente kayacağımızı bir Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı stratejik yol haritasıyla karar alıcılara ve kamuya sunduk. Dolayısıyla ümidimiz bu haritada önerdiğimiz stratejilerin uygulanarak sektörün tekrar rekabetçiliğinin kazanılmasını sağlamak olacak.
0: Peki ben bu yol haritasına göz gezdirme fırsatı buldum. Ama sizin görüşünüz daha önemli elbette. Acil, yani bir an önce olmazsa olmaz dedikleriniz neler?
1: Şimdi biz strateji haritasını 3 ana faza ayırdık. Yani ilk dönem stabilizasyon dönemi. Kısa vade 2026-28 yılları arasında bozulan bilançoların tamir edilmesi gerekiyor. Çünkü sektörün bir sonraki aşamada orta vadedeki değişim ve dönüşümü gerçekleştirmesi için firmaların bunu yapabilecek finansal güçte olması lazım. Maalesef ISO 500 rakamları da açıklandı ve kaybı sizler de çok yakından takip ettiniz. Bilançoların, yaratılan karların büyük bir bölümü finansman maliyetleriyle eriyor ve firmaların artık yatırım yapacak gücü kalmadı. Yani öz kaynak yeterlilikleri azaldı. Dolayısıyla firmaların bunu tamir etmesi gerekiyor bu stabilizasyon döneminde. Bizim önerdiğimiz şey, 3 tane temel önerimiz var. Bunlardan birincisi, kur artmayacaksa, ki artmayacak, hiçbirimizin isteği de bir devalüasyon olması değil. Bu arada bunu da açıklığa kavuşturmuş olayım. Yani sektörün veya ihracatçının talebi, İşte kur %30, %40 artsın ve biz böylece rekabetçiliği geri kazanalım diye. Çünkü o olduğu zaman hem bilançolardaki döviz yükümlülüklerinden dolayı bilançolar zarar görecek, ani olması durumunda müşteriler gelip indirim talep edecekler ve sizin ilk ihracatınızdan paranın gelişine kadar geçen 8-9 ayda zaten bütün maliyetleriniz artmış olacak. Bizim talebimiz bu değil. Bizim talebimiz maliyetlerimizle paralel oranda aylık olarak artması ve normal seviyesine getirilmesi şeklinde. Aksi takdirde bütün ihracatçılar, yani sadece bizim sektör için değil, rekabetçiliklerini ve karlılıklarını kaybedecekler. Karlılığın kaybolması demek teknolojiyi yenileyememek, büyüyememek ve istihdam yaratamamak demek. Yani bu açıdan bu konuyu bir açmak istedim.
0: Evet.
1: Talep ettiğimiz şey şu oldu. %3 genel ihracata verilen kur dönüşüm desteğinin net ihracata verilmesi. Bu ne demek? Yaklaşık olarak 100 birim ihracat yapıyorsunuz. Türkiye'nin ortalaması 70 birim. İthalat var bunun karşılığında. Hı hı. 30 birim için 3 birim verdiğinizde yaklaşık olarak aslında net ihracatı %10 vermiş oluyorsunuz. Genel ihracatı %3 veriyor. Ama bazı sektörler, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi, 80 birim ithalat yapıyorlar. Yani içeride yarattıkları katma değer 20 birim. Bunun karşılığında 3 birim alıyorlar. Bizimki gibi bir sektör 80 birimi içeride yaratıyor, o da 3 birim alıyor. Yani bu eşitsizliğin ve dengesizliğin giderilmesi, onun için de net ihracat tanımının getirilmesi. Yani Türkiye'de ne kadar üretim yapıyorsanız ithalat yapmadan, o oranda kur dönüşüm desteğinin alınmasını talep ediyoruz.
0: Yani bunlar kamudan beklentileriniz. Yapısal anlamda da bir takım beklentileriniz olduğunu söylediniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir görüşmeniz olduğunu biliyorum.
1: Evet.
0: Bu görüşmede dile getirdiğinizde nasıl bir geri dönüş aldınız?
1: şöyle, bizim önerdiğimiz Esat Değişim Dönüşüm Bölümü makro kararların alınması gereken ve yapısal dönüşümün ve sanayi politikasının yeniden ele alınmasını gereken bir öneri yapısı sunduk. Son derece olumlu karşılandığını söyleyebilirim. Ve çeşitli bakanlıklarımıza da sunduğumuzda bunun kesinlikle üzerinde çalışmaya değer bir öneri seti olduğu geri dönüşlerini aldık. Şu anda Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızdan talep ettiğimiz şey, öneri setimizin birçok bakanlığın konusuna girdiği için bir yönetişime ihtiyacı oldu. Yani bir yapının oluşturulup bu çeşitli bakanlıkları ilgilendiren konuların yönetilmesi gerektiği ihtiyacını kendilerine ilettik ve son derece olumlu, yapıcı ve destekleyen bir dönüş aldık. Umuyoruz bu kısa sürede oluşturulur ve sanayi stratejimizi ortaya koyarız ve dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Çünkü karşımızdaki rakip Çin, hem Avrupa'daki yaşlanan markaları satın alarak, hem limanları satın alarak, hem de ticaret yollarını kontrol ederek aslında tam bir Go oyunu oynuyor. Yani rakiplerin yaşamasına izin vermeyecek şekilde alanı daraltan bir oyun oynuyor. Bizim de bunun karşısında devlet aklıyla bir oyun planı kurup bunu aşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim önerimiz de bu anlamda kamu tarafından ve devlet büyüklerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını söyleyebilirim.
0: Evet, yani yol haritası gayet ayakları yere basan, tatmin edici bir yol haritası. İşin devlet ayağından da olumlu dönüş geldiyse umarım uygulamada da aynı olumlu havayı görürüz sektörümüz adına.
1: Umuyoruz.
0: Toygar Narbay, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştik. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi başlığı şöyle belirledik: jeopolitik risklerin azalması ekonomiye nasıl yansıyacak, ama bunun için galiba jeopolitik riskler azaldı mı sorusunu da sormamız gerekiyor.
2: Onu ancak Trump biliyor.
0: Evet, o yüzden sormamız gerekiyor zaten.
2: Onun için bana sormanın pek bir anlamı yok. Trump dışında kendi yardımcısı da biliyor mudur emin değilim. Dolayısıyla o riskler ne ölçüde azaldı, zor bunun yanıtını vermek, ama azaldığını da gözlemliyoruz. Çünkü Amerika İran'da istediğini elde edemedi, edemeyeceğini anladı belli ki. Dolayısıyla yavaş yavaş bunu sönümlendirmeyi tercih eden bir havaya girdiler. İran'da gücü ölçüsünde dik durdu, hala dik durmaya çalışıyor zaten. Çok çetin geçiyormuş gibi görünen bu ateşkes süreci bir süre sonra herhalde daha bir rayına oturacaktır. Öyle tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla bütün dünyayı olduğu gibi bizi de görece rahat bir dönem bekliyor diyebilirim.
0: Evet, ilk yansımasını petrol fiyatlarında gördük. İşte evet. Finans piyasalarında böyle bir olumlu hava esmeye devam ediyor. Bir anlaşma olumlu havası sanıyorum bu ekonominin genelinde de yansıyacak gibi görünüyor. Peki dün gece yarısı son dakika haberleri düşmeye başladı. Şimdi NATO zirvesi öncesi gelmeden önemli mesajlar da verdi aslında Donald Trump. Türkiye için çok olumlu mesajlar verdi. Şimdi küresel ekonomiye evet yansımaları olacak bunun, ama işte Kaan motorunun verilmesi, zaten ortağı olduğumuz F-35 projesine tekrar girmemizi, F-35'lerin gelme ihtimalinden söz ediliyor. Bu Türkiye ekonomisinde de ayrı bir olumlu hava yaratacaktır herhalde, değil mi, önümüzdeki günlerde?
2: Tabii öyle de ben bütün bunların niye birden verildiğini merak ediyorum. Acaba karşılığında bizden bir şey mi isteniyor diye düşünmek gerekiyor galiba. Elbette Türkiye'ye dönük olumlu mesajlar verilmiş olması olumlu. Ama

0: devletler arasında arasındaki ilişkilerde karşılıklılık esastır bir kere. Hiç kimse kimseye çok sevdiği için bir şey vermez, bir lütufta bulunmaz. Belli ki bizden bir şeyler istenecek, ne vereceğiz, ne istenecek onu bilmiyorum. Dolayısıyla bunların verilmesini tek başına okumanın çok doğru olmayacağı kanısındayım. Karşılığında bizden onların ne isteyeceğini ya da bizim o istekleri ne ölçüde karşılayacağımızı da bilip öyle değerlendirmek daha doğru olur. Ekonomiye ne ölçüde katkısı olur? Bizim kısa vadede en büyük derdimiz sıcak para olduğu için para girişini sağlayacak bir şeyler olursa olur. Onu sağlar mı bilmiyorum.
1: Evet, NATO zirvesinde sanki biraz daha net görebiliriz ne olacağını. Peki önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte hem işte kamu çalışanlarının, emeklilerinin, herkesin zam oranları da belli olacak. Herkes de onu bekliyor. Evet. Ama galiba yılın en düşük seviyesinde bekliyor piyasa 0.97, yıllıkta da 32.10 Bloomberg HT'nin anketine göre. Senin beklentin de bu civarda mıdır?
0: Yani bir tahminde bulunmadım çünkü artık bu tahminlerin doğru çıkması gibi bir durum hiç söz konusu olmuyor ne yazık ki. Kendi adıma söylüyorum. Onun için çok farklı farklı şeyler çıkıyor. Sonra da sanki çok büyük hata yapmışız gibi bir geri dönüş oluyor. Bak gene bilemedin, gene tutturamadın. Benim öyle bir tutturmak bilmek gibi bir iddiam yok zaten. Gözlemimi aktarıyorum yeri geldiğinde. Evet, tahminler düşük bir artış olacağı yönünde. Mayıs ayında da öyle olmuştu. %1'in altında kalır mı bilmiyorum. Dediğim gibi çok bir tahmin yürütemem. Bir hafta var ama örneğin Türkiye İstatistik Kurumu'nun da niye nasıl yaptığı konusunda ciddi kuşkularım oluştuğu için fiyat toplamayı ne zaman kestiklerini bilmiyorum örneğin.
1: Evet.
0: Bunu sordum Türkiye İstatistik Kurumu'na, yanıt alamadım. Bir süre sonra bunu yazılı olarak da bir şekilde dile getireceğim zaten. Bazı hesaplamaların nasıl yapıldığı konusunda elbette bilgiye sahibiz ve bir bilgi ortaya koymak durumundayız. Ama bazılarının nasıl yapıldığı konusunda da ciddi tereddütler yaşıyor herkes. Ben de o gruba dahil. O yüzden Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek oranın ne olabileceği konusunda hiçbir tahminim yok.
1: Şimdiye kadar zaten piyasa beklentisi üzerine, piyasa profesyonellerinin evet, beklentisi üzerine konuştuk ama asıl sorun hane halkında, her zaman olduğu gibi.
0: Evet.
1: Hane halkının beklentisi bir türlü düşmüyor. Onu yönetebilmenin bir yolunu bulmak gerekmiyor mu?
0: Şimdi hani halkının beklentisi ya da tahmini, her neyse, beklentisi denilmesi tercih ediliyor, öyle diyelim. Mayıs ayında bir yıl sonrası için 49 iken, küsuratları atarak söylüyorum, şimdi 46'ya indi Haziran'da. Şimdi burada şöyle bir yanılışa düşülüyor. Bir kere bu yıl sonu tahmini değil. 2026 Aralık için tahmin edilen bir oran değil. 2027'nin Haziran'ı için tahmin edilen bir oran. Diyelim bu yılın enflasyonu öngörüldüğü gibi %20-24'te gerçekleşti, kaldı orada. Hı hı. 2027'nin enflasyon hedefi %15. Dolayısıyla 2027'nin Haziran'ında çok kabaca %20 civarında bir orana düşünmüş olması gerekir. 24'ten 15'e gidilecek.
1: Evet.
0: Şimdi hane halkı diyor ki sen %20 tahmin ediyorsun 2027 Haziran'ında ama benim beklentim, benim tahminim 46 diyor. Arada bir %100'den fazla bir fark var hala. Bu çok büyük bir fark. Bir de ben şöyle okuyorum bunu Zafer. Bir hastaneye, acil servise bir hasta getiriliyor. Tansiyonu 30. Ölmek üzere. Beyin kanaması, pıhtı atması, her şey her an olabilir. Acemi doktor giriyor içeri. Birkaç dakika sonra çıkıyor. Çok iyi diyor hastanın durumu. 27'ye düşürdüm tansiyonu. 27'de de ölür. Bizim hane halkı beklentisini eğer tansiyona benzetirsek, öyle okursak, 20 öngörülene normali 20 ise bunun bir yıl sonrası için, hala vatandaşın beklentisi 46. Enflasyon ölür ya da öldürür. Dolayısıyla arada çok ciddi bir makas var. 49'dan 46'ya düştü diye düğün bayram etmenin bir alemi yok. Oturup şunu düşünmek gerekiyor. Vatandaş niye enflasyonun çok yüksek gerçekleşeceğini bekliyor ve ona göre pozisyon alıyor? Unutmayalım, vatandaşın bir kısmı da fiyat belirleme gücünü elinde bulunduran insanlar. Esnaf kesimi burada yer alıyor çünkü. Bu beklentinin kırılamaması, bu algının kırılamaması çok kötü. Ya da gerçek enflasyon o düzeylerde de açıklanan çok düşük. Artık onu bilmiyorum.
1: Ama bunu daha önce de konuştuk. Yani 3 farklı enflasyon beklentisi hep açıklanıyor bu anketlerde.
0: Evet.
1: İşte gerek bu özel kuruluşların gerek Merkez Bankası'nın kendi yaptığı beklenti anketinde işte piyasa katılımcılarının beklentisi en düşük. Genelde Merkez Bankası'nın beklentisine yakın oluyor.
0: Evet.
1: En yüksek
0: reel sektör.
1: En yüksek hane halkı ikisinin ortasında bir yerde reel sektörün beklentisi.
0: Reel sektör.
1: Genelde gerçekleşme de reel sektörle paralel oluyor.
0: Evet.
1: Bunun nedeni ne?
0: O da 33. Şimdi onlar daha gerçekçi bakıyor. Piyasa katılımcıları Merkez Bankası'na yakın durmayı tercih ediyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, öyle bir durum var. Bir de sayısı çok az bir kesim zaten. 200-300 kişi kadar bir kesimle söz ediyor, kesimden söz ediyoruz. Reel sektör daha gerçekçi bakıyor, daha hesap kitap yaparak bir oran belirliyor. Ve onların fiyat belirleme gücü en üst düzeyde olduğu için gerçekleşen enflasyona en yakın da onlar oluyor. Yani insanlar bir tahminde bulunurken aslında örtülü biçimde ben bu kadar zam yapacağım diyor. Hane halkının beklentisi ise daha sınırlı ürünlerle bir tahmin yürüttüğü için, daha çok barınma, gıda maddesi gibi ürünlerle yürüttüğü için, örneğin otomobil fiyatı artmış azalmış onunla pek ilgilenmiyor. Onun tükettikleri başka, kirası yüksek örneğin, onun için benim diyor harcamam çok fazla. Domates diyor, domatesin fiyatı yükselmişse ve o gün bu ankete yanıt veriyorsa domatesin fiyatındaki yüksekliği oraya yansıtıyor. Hane halkı da biraz yaşadığı hayatın içinde rastladığı gerçekleşen enflasyonu yansıtıyor.
1: Evet.
0: Ama gene de gerçekleşen oran doğru ise, doğru varsayarsak ki öyle olmak durumunda, doğru varsaymak durumundayız. Hane halkı yüksek bekliyor.
1: Evet. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borç, ana para ve faiz ödemesi projeksiyonuna ilişkin son verileri de açıkladı.
0: Evet.
1: Orada da böyle karamsar bir tablo görünüyor.
0: Doğru. Hazinenin açıklaması, yani Maliye Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklaması belli bir projeksiyon çerçevesinde bir önümüzdeki bir yıl diye yapılır. Ve ay başındaki durum yansıtır. Dolayısıyla bu Haziran verisi Haziran ayı başındaki durumu yansıtıyor ve önümüzdeki bir yılda ne kadar iç borç, ana para ve faizi ödenecek onu gösteriyor. Önümüzdeki bir yılın tutarı 4,7 trilyon lira. Bunun 2,4'ü ana para, 2,3'ü faizden oluşmak üzere.
1: Neredeyse %100 faiz demek aslında bu bir bakıma.
0: Evet, bir açıdan öyle oluyor. Çünkü faiz birike birike geliyor. şimdi bir okuyucu bana şunu yazmış. Bilmediği için değil belli ki, illa benden yanıt almak istiyor ama bir yerde hata yapmış. TL'ler kafamı karıştırıyor, çok büyük olduğu için diyor. Bu yani 100 milyar dolar mı denk geliyor diyor. Tabii 100 milyara denk geliyor. Önümüzdeki bir yılda ödenecek tutar 4,7 trilyon lira. 100 milyar dolar demek. Yanlış hesaplamıyorum değil mi? Öyle oluyor.
1: Benim de
0: değil mi? Kafa karıştırıyor.
1: 100 mü 10 mu bilemedim bir an.
0: Yok, 10 değil. 10 olsaydı 400 küsur milyar eder. TL eder. Bir sıfır daha koymak gerekiyor. 100 milyar.
1: Evet.
0: Şimdi bir de yıllara göre olan ödemeyi açıklıyor Hazine Maliye Bakanlığı. İşte 2026 kalan 7 ayda 27, 28, 29 ve tüm daha sonra gitti yıllar 8 ya da 9 trilyon lira ana para ödemesi var. 9.4 trilyon lira da faiz ödemesi var toplam. 18,4 trilyon. 9 artı 9,4 toplam 18,4 trilyon lira bir ödeme söz konusu.
1: Evet, onun kaç yüz milyar dolar ettiğini de okuyucun hesaplasın bize. 45
0: yıldır kaldı ya, bölüp bulabilirler. Evet.
1: Peki. Alaaddin Aktaş Üstadım, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sona geldik sevgili dinleyenler. Yarın haftayı kapatmak üzere, haftanın son iş gününde ekonomi gündeminden başlıklarla biz yine 17.30 sularında burada olmayı planlıyoruz. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Hele güzel İstikbal'le.
0: Reklamlar.
11: Gün ötesi.
12: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Berkay Küçük, Didem Karakelle bugün programı hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
11: Gün ötesi Ankara gündemi.
12: Sevgili dinleyiciler, şimdi başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
13: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
12: Teşekkür ediyoruz. Çağla Üregen, bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
13: Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Buna dair detayları paylaşalım. Türkiye'nin hava savunmasında nöbet değişimi yapıldı. Malatya'ya, Almanya'ya ait Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Yapılan açıklamada NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan Amerika Birleşik Devletleri Patriot

0: ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir vurgusu yapıldı. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı yinelendi. İsrail'in uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olduğu da vurgulandı. Bir diğer başlık, İletişim Başkanı Burhanettin Duran NATO zirvesi öncesinde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin güvenli liman olduğuna vurgu yaptı. NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak dedi. Duran, Ankara zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, zirve Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır dedi. Zirvenin ana gündem başlıklarından biri olan NATO'da külfet paylaşımı olacak. Değişen güvenlik ortamında savunma harcamalarının artırılması hedefi öne çıkıyor. Türkiye NATO'nun belirlediği %3,5 savunma harcaması ve %1,5 ilave güvenlik yatırımı hedeflerine 2030 sonuna kadar ulaşmayı amaçlıyor. İletişim Başkanı Duran, NATO'nun 3.0 konseptinin daha güçlü ve yük paylaşımının daha adil olduğu bir ittifak öngördüğünü belirtti. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir mesajını verdi ve 12. yargı paketi artık yargılama süreleri kısalacak, idari yargıda işlevsellik artacak, yargıda dijitalleşme hız kazanacak. AK Parti 30 maddeden oluşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi. Suç eğitimi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması sabit edildi. Yine kabul edilen önergeyle mağduriyetlerin önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek. Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek. Yeni yargı paketiyle idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 içinde konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyet yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. Ve son olarak paketle alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.
1: Çağla Üregen, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Başkent gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm modeli yeniden uluslararası gündemde tartışılıyor. Egemen eşitlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, güvenlik düzenlemeleri ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki müzakere süreci Doğu Akdeniz'in geleceği açısından önemini koruyor. Bu konuları konuşacağız. Telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çok teşekkür ediyorum Mahzeker Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm modeli yeniden uluslararası gündemde tartışılıyor. Son dönemde gündeme gelen iki devletli çözüm yaklaşımı Kıbrıs müzakerelerinde mevcut tabloyu nasıl etkileyebiliyor sizce?
3: Tabii son yeni Birleşmiş Milletler'in planına bakarsak iki kurucu devlet siyasi eşitlikte Rum Güney Kıbrıs ülkesini yani Kıbrıslar buna federasyon diyebilir diye bir yaklaşım var.
1: Evet.
3: Türk tarafı için de buna konfederasyon diyebilir diye bir yaklaşım var. Yeni bir plan hazırladıklarını görmekteyiz. Uçurumu kapatmak için yaratıcı bir belirsizliği, daha esnek bir Avrupa Birliği çözümü, yani yönetişim anlamında iki devlet, iki parlamento yaklaşımı, sınırlı bir merkezi hükümet yani 5-6 bakanlık ya da 10 bakanlık olacak şekilde dönüşümlü başkanlık konseyi, bakanlar kurulunun etkin tüm Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının oyu, dışişleri, savunma ve güvenlik konularında

0: kurucu devletlerde yetkilen olursa yeni bir yapılanma ortaya çıkartıyor. Tabii bu 1960 karar sisteminin yerine geçişi, orta yol olarak NATO formülü önerilmesinin ön plana çıktığı, Kıbrıs'ın NATO'ya katılımı, NATO kuvvetleri veya üstü mümkün hale gelmesi, Türk, Rum, İngiliz, Fransız, Amerikan askerlerinin varlığı adına çok uluslu barış ve istikrar gücü noktasını içeren, tanınma karşılığı da belirli bir toprak verilmesi, geçiş döneminin 2 yıl, evet, 3 yıl olmasını içeren bir yeni Birleşmiş Milletler planı bu arada kamuoyunda konuşulmaya başladı. Tabii Türkiye'nin yaklaşımı net bu konuda. İki devletli çözüm yaklaşımını esas alınacak şekilde adada iki ayrı devletin eşit egemenliği, toprak tavizsiz, aynı zamanda eşit uluslararası statünün ön şartı olduğu, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız egemen bir devlet olarak tanınmasının Türkiye'nin temel politikası olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bundan önceki toplantı süreçlerine de baktığımızdaki anlantılarını ve ondan sonraki tüm gelişmelerde tüm masayı terk edenlerin ya da plana karşı çıkanların Güney Kıbrıs'ın kesim tarafı olduğunu ve verilen, Türk tarafına verilen hiçbir sözün yerine getirilmediğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
1: Evet. Tabii,
0: buradaki önemli bir süreç diğer garantör ülkelerin de yaklaşımı. Çünkü İngiltere'nin yaklaşımına baktığınız zaman egemen üst bölgelerinin korunmasını öncelik olarak görüyor. Kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda. NATO merkezli bir güvenlik formülüne sıcak bakıyor yaklaşımı. Türkiye için ne mana ifade ediyor? Diğer garantör ülke Yunanistan için ne mana ifade ediyor yaklaşımına baktığınız zaman Türk askerinin adadan çıkartılmasını yönündeki planlamanın farklı bir perspektiften ortaya konulma sürecini karşımıza çıkartıyor ki bu Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin enerji ve güvenlik mimarisine karşı yeni bir hamle olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Tabii Türkiye açısından güvenlik ve egemen eşitliğinin önceliklendiren bir jeopolitik değerlendirme çerçevesinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın tamamını Avrupa Birliği hukuku perspektifinde değerlendirerek zaten şu anda garantör olarak garantör devletlerinin dışında İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la yaptıkları stratejik işbirliği anlaşması, SOFA anlaşması çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum kesiminin yaptığı güvenlik anlaşmaları ve Yunanistan'ın yaptığı güvenlik anlaşmaları tamamen uluslararası hukuku çiğneyen bir anlaşma olarak da yerini almış durumda ve Türkiye bunun karşısında asla ve asla taviz vermez. İki devletli egemen eşitlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması olmadan kalıcı çözümün mümkün olmadığını defalarca dile getiriyor ve hala da bu politikadan vazgeçmediğini ifade eden yaklaşımlarımız net bir şekilde uluslararası komanda, evet, bilinmekte.
1: Evet, hocam aslında değindiniz Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin savunduğu egemen eşitlik ve uluslararası statü yaklaşımının uluslararası toplumda karşılık bulma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Tabii bakın artık 21. yüzyılda güç dengeleri değişiyor ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında Türk Devletler Teşkilatı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer alması uluslararası arenada baktığımız zaman uluslararası bir yapılanma olan Türk Devletler Teşkilatı'nın tanınması ya da gözlemci üye statüsüyle var olması artık giderek tanınma noktasında da adımların atılacağının habercisi olarak bir kere bunu değerlendirmemiz gerekiyor ve bundan da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'taki iki devleti çözümün karşısında olan tüm politikalarından son derece rahatsız olduklarını söylememiz, evet, gerekiyor. Tabii burada güvenlik ve garanti, Türkiye'nin garantörlüğü, adadaki askeri varlığı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarımızın güvenliği vazgeçilmez bir unsur olarak bir kere bunu ön şart olarak sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye her türlü işbirliğine uluslararası hukuk perspektifinde iki devletli çözüm noktasında açık olduğunda ifade etmemiz gerekiyor ki burada önemli olan iki devlet eşit gelecek ve siyasi eşitlik ve egemenlik ve tanınma süreçlerinin oluşabilmesi. Türkiye'de bu konuda dün olduğu gibi bugün de uluslararası topluma ve uluslararası güç merkezlerine bu konuda çağrılar yaparak yine bunu bir kez daha adadaki istikrarın ancak iki devletli süreçte olabileceğini ifade eden yaklaşımını, evet, ortaya koyması. Unutmayalım ki Doğu Akdeniz'deki keşfedilmiş olan enerji kaynakları bugün çok stratejik bir konuma geldi. Dolayısıyla adayı tamamen Avrupa Birliği konsepti

0: değerlendirerek Avrupa Birliği'nin hukuki çerçevesinde yaklaşımların karşısında Türkiye asla ve asla kendi çıkar ve bekası konusunda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası konusunda taviz vermeyeceğini, yapılan tüm askeri manevralar karşısında da ve tatbikatlar karşısında da gerekli cevapları aynı ses tonundan, aynı angajman kuralları gereğinde verdiğini ifade etmiş.
1: Evet, hocam Kıbrıs'ta olası bir yeni müzakere sürecinin Doğu Akdeniz'deki enerji güvenlik ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yansımaları neler olabilir?
0: Tabii bakın burada önemli bir süreç karşımıza çıkıyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle nasıl bir bağlantı sonucunu ortaya çıkartacak diye sorduğunuz soruda Avrupa Birliği için Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan bir enerji ihtiyacı noktası var. Ve enerji jeopolitiğinde Avrupa-Rusya bağımlılığından kurtulmak için alternatif arayışlarına girdiğini görüyoruz ki yine burada Türkiye'ye ihtiyaç duyan bir Avrupa gerçeğini söylememiz gerekiyor. Nedir bu ihtiyaç? Çünkü Türkiye enerji koridorlarında kurucu devlet noktasında önemli bir güç merkezi konumuna geldi. Ancak İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın stratejik işbirlik çerçevesinde yaptıkları sözde anlaşmayla adanın tamamında Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hakkı olduğuyla ilgili yaklaşımlarının karşısında ve Akdeniz'in enerjisini çıkartılarak AYMEK projesine dahil olmak üzere bundan önceki İSMET projesine dahil olmak üzere baktığımızda Avrupa'nın enerjisinin karşılanması noktasında önemli bir merkez olarak değerlendirilen bir Avrupa Birliği yaklaşımını görüyoruz. Ama bu yaklaşımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletinin haklarının ortadan kaldırılarak elde edilmesinin imkansız olduğunu hem uluslararası hukuk hem de garantör devleti olarak Türkiye'nin yaklaşımında görmekteyiz. Tabii diğer bir nokta da her iki taraf için nasıl bir bu süreç kabul edilebilir bir esnek yapılanmaya getirebilir? Taraflar masaya eşit şartlarda oturdukları zaman.
1: Evet. Hocam bir diğer konumuz da Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkiler. Son dönemde savunma sanayi, NATO'nun doğu kanadı, Karadeniz güvenliği, enerji koridorları ve ekonomik işbirliği başlıklarında daha stratejik bir çerçevede değerlendiriliyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde iki ülke arasındaki ortaklığın geleceğini de konuşmak isteriz. Türkiye ile Polonya arasındaki stratejik ortaklığı son yıllarda öne çıkaran temel jeopolitik gelişmeler neler oldu sizce?
0: Tabii Türkiye-Polonya ilişkilerine baktığımız zaman 1414 yılında başlayan bir diplomasi var. Ve 21. yüzyılda da stratejik ortaklığa evrildiğini söylememiz gerekiyor. 6 asırlık dostluk bugün Avrupa'nın yeni güvenlik ekseninde de yeni perspektifleri beraberinde çıkartıyor ki Avrupa Birliği içinde yer alan Polonya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Türkiye ile stratejik bir işbirliği çerçevesinde özellikle güvenlik konsepti ve güvenlik ürünleri yani savunma sanayi ürünleri noktasında önemli bir anlaşma boyutunu imzaladıklarını görmekteyiz. Tabii bu işin güvenlik ve savunma boyutu var. Savunma sanayisi işbirliği boyutu var. NATO ve Avrupa güvenliği var ki unutmayalım ki NATO'nun doğu kalkanı Polonya ise Güney kapısı da Ankara olduğunu ve Ankara'nın artık NATO içinde merkez bir konjektüre bulunduğu güç ve konjektür nedeniyle ulaştığında ifade etmek gerekiyor. Ve Türkiye Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar Polonya Baltık'tan ve Avrupa'nın doğu savunmasına kadar çok stratejik bir konumda ve 300 bin Polonya'nın askeri güç kaynağı olduğunu gördüğümüzde insani noktada Türkiye'nin 900 bine yaklaşan bir Türk Silahlı Kuvvetler mevcutte bulunmasının olduğunu gördüğümüzde Avrupa'nın İki en büyük ordusuna sahip ülkenin burada işbirliği yapması hem NATO için hem de Türkiye Avrupa Birliği güvenliğinin olamayacağı gerçeğinin bir kez daha hatırlanması noktasında önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii bu işin bir de ekonomik boyutu var. İki ülke arasında baktığınız zaman iki ülke arasındaki ticari stratejik ortaklığın geçen yıl 12,5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını gördüğümüzde bu sene hedefin de Sayın Cumhurbaşkanımıza Navroski'nin açıklamalarında baktığımızda 15 milyar dolarlık bir hedefle ekonomik boyutuyla da önemli bir iğne yakalandığını söylememiz gerekiyor. Tabii öne çıkan alanlar özellikle savunma sanayisi ve nitelikli sanayi kapsamını içerdiğini gördüğümüzde dijital teknolojilerde dahil olmak üzere 21. yüzyılın teknopolitik çağ olduğu gerçeğinde hareket edildiğini gördüğümüzde çok önemli bir ekonomik boyutuyla ulaştığını söylememiz gerekiyor. Diğer bir çok önemli bir nokta ise enerji ve ulaştırma koridorları ki 3 deniz girişimi bugün Doğu Avrupa için yeni bir ekonomik boyut, aynı zamanda da yeni bir yapılanmayla kalkınmasını içeren bir yapılanmayı içeren bir üç deniz girişimi noktası var ki Türkiye'de burada çok büyük bir ortak ve stratejik evet. ortak olarak dair olduğunu söylememiz gerekiyor. İşte tamamen hocam, bu süreçlere baktığımız zaman Avrupa kuzeyden güneye, doğudan batıya koridorların kesiştiği iki stratejik ülkenin işbirliğiyle yeniden şekillenecek önemli güç bir noktasına ulaşmasını sağlayacak önemli bir entegrasyondan bahsettiğimizi söyleyebiliriz iki devlet arasında.
1: Evet, aslında birkaç sorumuz daha vardı hocam ama süremizi evet. doldurduk. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar hocam.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Siyaset Bilimci, Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş telefon hattımızdaydı. Kendisiyle gündeme dair önemli başlıkları değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Pronto, Pronto Tur.
7: Pronto Tur'dan.

0: güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Seymen, yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Reklamlar.
11: Gün Ötesi devam ediyor.
12: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. 19 Haziran'da Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi 1'de iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları bir arada ele alındı. Zirveye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve birçok akademisyen, uzman, sivil toplum kuruluşu da katıldı. Zirvede özellikle su güvenliği, iklim aşırılıklarının su kaynaklarına etkileri ve gelecekte ortaya çıkabilecek krizler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Zirveyi ve öne çıkan başlıkları konuşacağız. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız telefon hattımızda. Dursun Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
13: Merhaba Mahbekar Hanım, teşekkür ederim.
12: Merhaba, çok teşekkür ediyoruz biz de Dursun Bey. Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes Zirvesi 1'de su güvenliğinin artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir konu olarak ele alındığını gördük. Zirvenin genel atmosferi size ne söyledi, neler aktaracaksınız, sizi dinliyoruz.
13: Bir kere başarılı bir zirve oldu. Ondan başlayabilirim.
12: Evet.
13: Üç bakanımız zirveye katıldı ve zirve öncesinde onların katıldığı panelde Türkiye'de su yönetimi konusunda yapılanlar çok detaylı bir şekilde ele alındı ve açıklandı. Zirvenin ikinci bölümünde panelistlerin, dört panel düzenlendi. Panelistlerin kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları konuşmalar zirveye damgasını vurdu. Bunların arasında tabii çok çeşitli yaklaşımlar vardı. Bir kere zirvenin adı iklim, evet, su, gıda ve güvenlik. Bakın, bu dört kavramı bir araya getiren bir zirve aslında ülkemizde ilk defa düzenleniyor. Böyle düşünebiliriz. Ve bundan sonra da birincisi olduğuna göre ikincisi, üçüncüsünün de düzenlenebileceği dinleyicilerimizin aklına gelir ve de doğrudur. Önümüzdeki yıl tekrar düzenlenecek. Şimdi bu kavramlara gelirsek, iklim değişikliği, gıda, su ve güvenlik. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı kavramlar. Ve bu kavramlar üzerinden zirvede su yönetimi, iklim değişikliğine karşı direnç oluşturma, gıda güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı. Ne çıktı?
12: Evet.
13: Aslında şu çıktı. Ülkeler tek başına mücadele edebilirler bu konuda. Evet, ediyorlar da. Ülkemiz de bu mücadelede ülke içerisinde işte su yasası konusundaki tavırlarından, çabalarından başlayalım. Aynı zamanda su konusunda seferberlik ilan etmeye ve bunun gereklerini yerine getirmeye kadar birçok politikayı uygulamaya çalışıyor. Ama iklim değişikliği öyle bir şey ki ülkelerin tek başına bu konuda ilerleme sağlayacağı bir şey değil. Küresel bir sorun.
12: Evet.
13: Bu küresel soruna karşı da küresel bir takım refleksler gösterilmesi gereği çıktı ortaya. Ve ülkelerin esas itibariyle aynı havzada bulunan ve sınır aşan suları paylaşan ülkelerin de sadece konuyu suyun paylaşımı üzerinden değil, Türkiye'nin yıllardır ifade ettiği gibi suyun faydalarını paylaşalım yaklaşımı üzerinden ele alınması gerektiği çıktı.
12: Evet.
13: Yani işbirliği, bu işbirliğinin de sadece su paylaşımına yönelik değil, su, enerji, gıda ve çevre sektörlerini birlikte ele alan, birlikte düşünen bir anlayışla birlikte yönetilmesi gerektiği çıktı. Esas itibariyle zirveden gerçekten iklim değişikliği önümüzdeki dönemi bugünden daha fazla etkileyecek bir kavram ki onun etkilerini her sene bizler de yaşayarak görüyoruz. Buna karşı suyun işbirliği içerisinde yönetilmesi konusunda tüm ülkeler üzerine düşen görevi, sorumlulukları yerine getirilmektir yaklaşımı çıktı.
12: Evet, Dursun Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii zirvede iklim, su, gıda ve güvenlik başlıklarının birlikte değerlendirilmesi dikkat çekti. Sizce bu dört alan arasındaki ilişki önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek?
13: Kesinlikle çok önemli bir konu bu. Bakın, biz de Su Politikaları Derneği olarak özellikle sınır aşan su havzalarında suyun yönetiminde üç kavram öne çıkıyor Mahpeker Hanım.
12: Evet.
13: Nedir bunlar biliyor musunuz? Bakın, iklim değişikliği bize artık önümüzdeki dönemin ne kadar ileri teknolojiye sahip olursak olalım, ne kadar işte matematik modellerle bu konuyu çözmeye çalışırsak çalışalım, yine de bazı konularda belirsizliklerin olabileceğini gösteriyor. Yani bunlar aşırı yağışlar, hızlı işte birdenbire düşen yağışlar, kurak periyotların sıklaşması, artışı ülkemizde bölgesel olarak görünüyor. Şimdi o zaman ne çıkıyor bunlardan birincisi? Belirsizlik. Belirsizliğin artacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Bunu yönetmemiz lazım.
12: Evet.
13: Peki nasıl yönetiriz? Tabii ülke içerisinde su kaynaklarının yönetimi ülkelerin esas politikalarına bağlı olarak yönetilecek. Ama sınır aşan sularda niye üzerinde duruyorum sınır aşan suların? Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı bu sınır aşan su havzalarında yaşıyor.
12: Evet.
13: Yani sınır aşan sularda da iki kavramı dikkat

0: alarak yönetmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi Nexus dediğimiz, biraz önce saydığımız suyu sadece paylaşarak değil, gıdayı, enerjiyi ve çevreyi de dikkate alarak yönetmemiz gerektiği. Onun dışında suyu bir de adaptif su yönetimi dediğimiz, yani uyarlanabilir su yönetimiyle yönetmemiz. Buradan ne geliyor gündeme? Bakın, ne kadar teknolojiyi geliştirirseniz geliştirin, eninde sonunda doğanın yıllardır bize gösterdiği şeylerden yararlanma zorunluluğumuz çıkıyor ortaya. Nedir onlar? Yani doğa tabanlı çözümlere doğru insanoğlu suyu yönetirken yaklaşmak zorunda hissetti kendisini. İşte uyarlanabilir su yönetimi, daha önce katı olarak ele aldığımız bazı konuları daha esnek, daha yumuşak, daha işbirliğine açık ve birlikte düşünceler üreterek veya çözümlere yaklaşarak yönetmemiz gerektiği çıkıyor ortaya. Bu üç kavram olmadan sınır aşan sularda eğer yönetim anlayışı değişmeden gidecek, yürüyecek olursak, özellikle son zamanlarda da gördüğümüz işte İndus Havzası, Afrika'daki bazı sınır aşan su havzaları ve hatta birçok uzmanın üzerinde görüş birliğine vardığı Dicle-Fırat Havzası'nda da su kullanımı konusunda zorluklar ortaya çıkabilir. Hatta çatışma riski bile gündeme gelebilir.
1: Evet. Hocam, paneldeki konuşmacılardan biri de sizdiniz aslında. Sınır aşan su yönetimiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundunuz. 20. yüzyılda yapılan birçok sınır aşan su anlaşmasını göz önüne alırsak, günümüz iklim koşullarına göre hangi temel başlıklar yeniden ele alınmalı sizce?
0: Bu soru için çok teşekkür ederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye hep suyu barış ve işbirliği amacıyla kullanmıştı bugüne kadar. Hep bunu bizi suçlayanlar, hatta GAP, Güneydoğu Anadolu projesini geliştirmemize çeşitli finansal engeller koyanlar, Türkiye'nin su kaynaklarını geliştirdikçe sınır aşan sularda mansap ülkelerine suyu daha az vereceği iddiasında bulundular. Ama bunun tam aksi oldu. O dönemde de Türkiye zaten şunu söyledi. Ben devlet su işlerinde çalışıyordum o dönemde. Doğal hidrolojik koşullar değişiyor. Aman ha, bu işleri sadece işte 500 metreküp aylık ortalama diye bir sabit bir değere bağlamayalım. Değişen koşullara göre karşılıklı ülkeler anlaşsın, böyle yönetelim dedi. Ama maalesef o dönemde mansap ülkeleri bu suyun belirli bir miktarda sabitlenerek verilmesini talep etti. Ama şimdi bu anlayış tamamen değişiyor. Yani Birleşmiş Milletler bu konularda raporlar yayınladı. En son rapor 2023 yılında. Konu sadece suyun, sınır aşan suların paylaşılmasından öte, sınır aşan suların daha esnek bir yönetim anlayışıyla faydalarının paylaşılmasına yönelik çoklu disiplinli projeler gerçekleştirmeye doğru yöneldi ve oraya doğru gitti. Evet. Bu bizim haklılığımızı ortaya koyması açısından önemli. Yıllar öncesinde biz suyu savaş aracı veya hakimiyet aracı olarak kullanmayacağımızı tüm dünyaya ilan etti. Ve bunun gereklerini de yerine getirdik çoğu zaman. Bakın, Isu Barajı'nı doldururken iki defa barajın doldurulmasını erteleyip bırakın su taleplerine, evet biz sizi düşünüyoruz ve barajı doldurmaya erteliyoruz diye cevap verdik. Bu bizim su konusunda ne kadar iyi niyetli olduğumuzu gösteriyor. Ama bizim söylediğimiz noktaya dünya maalesef daha yeni geldi.
1: Evet. Dursun Bey, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte suyun gelecekte enerji ve gıda kadar kritik ve güvenlik unsuru haline geleceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Dünyada bu riskin en fazla hissedileceği bölgeler nereler olacak?
0: Harita üzerinde uzmanların yaptığı çalışmalar, çeşitli düşünce merkezlerinin, strateji kurumlarının yaptığı çalışmalar, üniversitelerde yapılan çalışmalar aslında bazı yöreleri öne çıkartıyor. Yüksek riskli olarak. Bunlar işte bu senede yaşadığımız gibi Hindistan, Pakistan, İndus Havzası. Onun dışında Orta Asya, yine bu Afrika'nın belirli bölgelerinde, Orta Afrika'da, Güney Afrika'da, Orta Amerika'da ve Güney Amerika'daki bazı sınır aşan su havzalarında ülkeler arasındaki riskin artacağı düşünülüyor. Bunun için de işte sınır aşan sular konusunda yapılan anlaşmaların daha da ileri boyutlarda ve paradigma değiştirilerek yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Biz de bunun gereğini biz de Fırat Havzası'nda yapmaya başladık bile Mahpeker Hanım. Önemli bir adım attık. Ne yaptık biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dedik ki biz suyla enerjiyi birlikte düşünelim. Bir sevap anlaşması yapalım Irak'la. Bir su çerçeve anlaşması imzaladık. Hatta finansal modelini de Sayın Bakan bundan 3-4 ay önce yine Irak ziyaretinde imzaladı. Şöyle oldu. Su ve enerjiyi yani hidrokarbonu iki ülke karşılıklı olarak birlikte değerlendirerek yönetmeye karar verdi. Ve burada bizim petrolle ile ilgili ödediğimiz paralarla Irak'ta su kaynaklarının daha verimli yönetilmesine yönelik olarak Irak'a mühendislik ve müşavirlik hizmeti götürmeyi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirecek. İşte bu bir açılımdır. Aslında biraz önce söylediğimiz o ilişki Nexus açılımının başlangıç adımlarından bir tanesini Türkiye bütün dünyaya örnek olacak şekilde attı diye düşünüyoruz.
1: Evet. Dursun Bey, Türkiye tabii sınır aşan sular konusunda önemli bir coğrafyada bulunuyor. Türkiye'nin mevcut su diplomasisini ve bölgesel işbirliği kapasitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Gün geçtikçe artıyor. Çok önemli adımlar atılıyor. Ve bu önemli adımlardan bir tanesini biraz önceki konuşmamın sonunda gelen cümlelerle anlatmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım. Çünkü Türkiye bir karar verdi yıllar öncesinden ve biz bu kararda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar olarak bu kararın altyapısını, teknik altyapısını oluşturduk ve Dışişleri Bakanlığımızla paylaşmıştık o dönemde. Şimdi de yine aynı şekilde Türkiye bu konularda hakimiyet yaratmaya çalışanın ötesinde. Bakın Avrupa Birliği'nden gelen sular nedeniyle hepimizin bildiği gibi Edirne'de Meriç taşkınları nedeniyle milyonlarca liralık zarar gören ülke haline geldi.
1: Evet.
0: Bırakın aşağı ülkeleri rahatsız etmeyi. Biz iyi niyetimizden dolayı Meriç'in sularını yaklaşık 7.8 kilometrelik bir bypass kanalıyla Edirne'den uzaklaştırmayı da kabul edip bir sürü harcama yapmamıza rağmen Avrupa Birliği ülkeleri bunlarla ilgili direktifleri olmasına rağmen suyu iyi yönetemedikleri için Edirne'miz yaklaşık her 2-3 yılda bir taşkınlar yaşıyor. Maalesef bırakın bizim aşağı ülkeye zarar vermemizi artık zarar gören ülke konumuna geldik ki Türkiye en son yaptığı atakla da Irak Türkiye Su Çerçeve Anlaşması'yla aslında bir model oluşturmanın çok önemli bir adımını attı. Modelin adı suyun paylaşımı, hacim paylaşımı yerine suyun faydalarının paylaşımı.
1: Evet, Dursun Bey, son yıllarda kuraklık, taşkınlar ve aşırı hava olaylarını daha sık yaşamaya başladık. Türkiye'nin su yönetiminde öncelikli reform alanları sizce neler olmalı peki?
0: Uzun yıllardır çalışıp çıkartmaya çalıştığımız, yasalaştırmaya çalıştığımız bir su yasası var Mahpeker Hanım.
1: Evet.
0: Bunu bir kere büyük ihtimalle Sayın Bakan da ifade etti. Bu yıl belki meclis tatile giriyor artık. Belki bu yıl olmaz ama mutlaka önümüzdeki yıl çıkarmak zorundayız. Çünkü yasal güvenceye kavuşturulması gereken noktalar var. Türkiye'nin su yasası çok eski kaldı. Cumhuriyet'in hemen ilk yıllarında çıkan bir su yasasıyla yönetilmeye çalışılıyor. Ve bunun üzerinde de yaklaşık 12 yıldır görüş ve öneriler alındı birçok kurum ve kuruluştan. Şimdi artık en son aşamasına geldi. Yasa taslağı bizler dahil olmak üzere görüş ve önerilerin alınması için birçok üniversite ve kamu kurum kuruluşlarına yüzü aşkın kamu kurum kuruluşuna dağıtıldı. Biz de buna yaklaşık 20 sayfalık bir görüş ve öneri paketi sunduk. Büyük ihtimalle su yasası altyapısı iyice oluştuktan sonra meclisimize gelip yasalaşacak. Bu birincisi. İkincisi bu tabii bir kurumsal yeniden organizasyon gerektirecek.
1: Evet.
0: Hanım, nedir bu? Bu şu, yani suyu yasayla sadece yasa çıkararak tam olarak istenildiği gibi yönetebilme şansımız yok. Türkiye şunu kabul etti, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi'nde suyu havza ölçeğinde ve entegre yönetelim. Yani birlikte bütünleşik yönetelim. Kimle bütünleşik? Yani suyu kullananlarla, işte su kullanıcı örgütleriyle, yine su kullanıcıları kooperatifleriyle, yine suyu kullanan fabrikalarla ve onların temsilcileriyle, iş insanların temsilcileriyle. Çünkü su dediğiniz şey sadece alınan kararların işte kağıt üzerinde kalmasıyla uygulamada sizi başarıya götürebilecek bir yönetim anlayışıyla yönetilecek bir şey değil.
1: Evet.
0: Neden? Neden? Nedeni çok açık. Yani işte suyu yönetirken iklimi de dikkate almak zorundasınız. Enerjiyi yönetmek zorundasınız. Gıdayı dikkate almak zorundasınız. Ve suyun sosyal bir hak, bir insan hakkı olduğunu, bir canlı hakkı olduğunu dikkate alarak yönetmek zorundasınız. Bütün bu dört kavramı bir araya getirip yönetirken bazı kavramlardan ödün vermek riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
1: Evet.
0: İşte bu ödünleşmenin en az olması lazım Mahpeker Hanım.
1: Evet.
0: Onun için de kurumsal yapımızı hızla güçlendirmeliyiz. Yasal altyapımızı bir an önce yasal seviyeye çekmeliyiz.
1: Evet. Dursun Bey, son bir dakikamız kaldı. Son olarak size şunu da soralım. Erciyes zirvesinde ortaya çıkan değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde su güvenliği konusunda atması gereken en kritik adımlar nelerdir?
0: İklim değişikliğine uyum çalışmalarına çok daha ileri boyutta önem vermeliyiz. Zaten onun da göstergesi var. İşte COP31 biliyorsunuz Antalya'da yapılacak bu sene. O konuda Türkiye'nin COP31'i düzenleyen bir ülke olması iklim değişikliğine adaptasyon konusunda daha hızlı hareket etmemizi, daha fazla dünyayla diyalog kurmamızı ve gelişmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Su güvenliği, iklim güvenliğiyle doğrudan bağlantılı. Aslına bakarsanız iklim krizi de esas itibariyle su krizinden başka bir şey değil diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Dursun Bey. Teşekkürler, kolay gelsin, iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, 19 Haziran'da Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde ele alınan iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularını Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'la konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Doğada ne varsa zemranı da.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar.
13: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'nın Bir Kural Bir Ömür kampanyası kapsamında Trafikte Haklarım Derneği öncülüğünde motosiklet sürücülerinin trafikte güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir farkındalık çalışması başlatıldı. Trafikte her 5 araçtan birinin motosiklet veya motorlu bisiklet olduğu, meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletlerin karıştığına dikkat çekilen kampanyayı konuşmak üzere Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta konuğumuz. Yasemin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
14: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım, İçişleri Bakanlığı'nın Bir Kural Bir Ömür kampanyasına destek veriyorsunuz. Kampanyanın temel amacı ve vermek istediği en önemli mesaj nedir?
14: İçişleri Bakanlığımızın biliyorsunuz geçen yıl başlattığı Bir Kural Bir Ömür sloganı doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle biz iki kamu spotu, bir sosyal medya videosu hazırladık. Sizin de az önce söylediğiniz gibi amacımız burada artan motosiklet kazalarına dikkat çekip güvenli sürüşün hayati önemini bir kez daha kullanıcılara hatırlatmak istedik. Türkiye'de pandemiden bu yana motosiklet kullanımı hızla artıyor ki gözle görülür bir artış var çok ciddi anlamda. 2005 yılı sonu itibariyle motosiklet sayısı 7.1 milyonu aştı. Şu an günümüzde trafikte her 5 araçtan biri sizin de söylediğiniz gibi motosiklet veya motorlu bisiklet. Bu hızlı artış trafik güvenliği açısından da bazı riskleri beraberinde getirdi. Ne yazık ki 2005 yılında sadece motosikletlerin karıştığı trafik kazasında 1675 canımızı kaybettik.
1: Tabii bu rakamlar çok önemli rakamlar.
14: Çok üzücü ve hani iki kazadan birine motosiklet karışıyor. Bu kazaların %68'inde de motosiklet sürücülerinin ait kusur var.
1: Evet.
14: Yani her 3 kazadan ikisinde ne yazık ki motosiklet sürücülerimiz kusurlu. Kazaya karışanların %69'u da 16-30 yaş arasındaki aslında genç kullanıcılar. Evet. Maalesef gençlerimiz daha risk altında. Bu kusurlara dikkat çekebilmek için ki en temel nedeni motosiklet kazalarının da ve diğer kazalarında aşırı hızdır. Onu şerit ihlali takip eder. Aşırı hız ve şerit ihlali sonucu motosikletiyle giderken başka bir motorun çarpıp kaza yapmasına neden olup engelli kalan eski bir milli atletimiz bir kamu spotumuzda yer aldı.
1: Evet.
14: Aşırı hıza ve şerit ihlallerine dikkat çektik.
1: Yasemin Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi tabii bu kamu spotlarında yer alan eski milli atlet Yener Aras'ın yaşadığı kaza hikayesi oldukça çarpıcı. Gerçek yaşam hikayelerinin toplumsal farkındalık oluşturmadaki etkisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
14: Aslında onu izleyenlere sormak lazım. Çünkü ben de bu işin mağdurlarından biriyim. Sevdiğini trafik kazasında kaybetmiş, sevdikleri yaralanmış bir insan olarak söylüyorum. Hani ben izlediğimde veya o insanları dinlediğimde tabii ki çok daha hani etkileniyorum ama genelde aldığımız geri bildirimler ya da sosyal medyada ünlü isimlerin de yer aldığı kampanyalar yürüttük. Halkımız aslında mağdurların olduğu spotlara daha fazla tepki veriyor.
1: Evet.
14: Yani gerçek olan şey, yaşanmış olan şey, bilgi karşı tarafa daha fazla geçiyor ve vücut buluyor bence. Ona inanıyorum. Bu anlamda hani milli atletimizin Yener'in desteği de önemliydi. Hani yaşadığı acıyı o da sosyal faydaya dönüştürdü bu sayede. Hani ben yaşadım, başkaları bunu yaşamasın. Bir kural ihlali yüzünden hani şu an bırakın koşmayı, adım bile ne yazık ki atamıyor artık. Bir diğer önemli konu kör nokta. Bu zamana kadar hiç iletişimi yapılmamış. Yani hiç demeyeyim ama kamu spotu Türkiye'de hiç hazırlanmamıştı ve çok üzerinde durulan bir konu da değildi. Zaman zaman gündeme kazalarla gelse de yani kör nokta riskine dikkat çektik. Büyük araçların kör noktasında kalarak hayatını kaybeden birçok kişi ne yazık ki sürücüler tarafından fark edilmediklerinin bilincinde bile değil.

0: Emine Hanım, büyük araçların oluşturduğu bu kör nokta tehlikesi tabii uzun süredir gündemde. Hem sürücüler hem de motosiklet kullanıcıları bu noktada nelere dikkat etmeli?
1: Nelere dikkat etmeli? Bir kere sadece aslında motosiklet sürücüleri değil, incinebilir yol kullanıcıları dediğimiz, tanımladığımız motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve yayalar
0: Evet.
1: risk altında. Çünkü kör nokta dediğimiz sürücülerin aynalar aracılığıyla doğrudan göremediği alanlar. Bu alanlarda bulunan yol kullanıcılarını fark edemiyorlar. Aynalarından da göremiyorlar. Özellikle kamyon, otobüs, tır gibi büyük araçların kör noktası çok daha geniş. Teknoloji gelişiyor. Kör nokta uyarı sistemi var ama tüm araçlarda standart olmadığı için özellikle motor ve bisiklet kullanan kişiler büyük araçların yanından geçerken güvenlik balonu dediğimiz mesafeyi mutlaka korumalılar ve hiçbir şey şansa bırakmamalılar. Yani mesafesiz bir şekilde büyük araçların yanına ne olur yaklaşmayalım. Aynı şekilde yayalar içinde geçtiğimiz hafta belki görmüşsünüzdür, çok üzüldüm. 4 yaşında bir çocuğumuz
0: Evet.
1: araçların kör noktasında kaldı, maalesef vefat etti. Hani okullarda servis araçlarında da oluyor, otobüslerde de iniyorlar. Hani önünden geçerken de boyu kısa olan çocuklarımız hani o görüş alanında olmadığı anda gerçekten araç sürücüleri görmüyor. Buradan ailelere de sesleniyorum. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda uyaralım. Hani trafik polisimiz, jandarmamız evet sağ olsun çok ciddi bir mesai harcıyor bilinçlendirme anlamında da. Ama bunu sadece onlar yapamaz. Yani bunu hep birlikte
0: Evet.
1: başarabiliriz. Bu
0: Yasemin Hanım.
1: kazaların hep birlikte önüne geçebiliriz.
0: Evet. Hangi ekipmanlar hayati önem taşıyor ve sürücüler arasında kullanım oranları yeterli mi?
1: Bir önceki sene istatistiklerden hatırladığım kadarıyla kask takmama en çok yazılan cezalar arasındaydı. Sizler de hani trafikte olan herkes görüyordu.
0: Evet.
1: En temel unsur olan koruyucu ekipmanları eksiksiz ve doğru şekilde her zaman kullanmıyorlar. Kampanya kapsamında buna yönelik de bir sosyal medya videosu hazırladık. Kaskın doğru bir şekilde takılması. Yani koluna takanları görüyoruz, yarım takan var, kayışını bağlamıyor. Yani bu öyle olduğu zaman hiçbir şekilde koymaz. Ve doğru kask seçimi de çok önemli. Yani uluslararası güvenlik standartlarına uygun tam korumalı ve sertifikalı kaskları tercih etmeleri gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani için... Buyurun,
0: Buyurun buyurun
1: pardon.
0: siz buyurun Yasemin Hanım.
1: Yani başı tam sarmalı, çene kayışı mutlaka bağlanmalı. Çene kayışını takmadan motosiklet sürdüklerinde herhangi bir fren yaptığında bile fırladığında bir şey olduğunda o kask da fırlayacak kafasından ve korumayacak. Yaz ayları geldi, havalar ısındı. Herkes çok sıcak deyip takmıyor. Özellikle sahil şeridinde de çok fazla gözlemlediğim kadarıyla Akdeniz'de de motosiklet kullanan kişiler var. 7'den 70'e inşaat bareti takan kişiler gördüm.
0: Evet.
1: Yani bu sizi en ufak hani bir düşmede dahi kafanız darbe aldığında bunun geri dönüşü olmayacak. Yaralanmalar ölümlerle sonuçlanacak. Hani bunu motora biniyorsak ne olur hani doğru kaskı doğru bir şekilde takalım. Hani bir diğer ekipmanlar da eldiven, mont, pantolon, bot gibi koruyucu ekipmanlar da kask kadar önemli. Gece sürüşlerinde de reflektif yelek giymek gerekiyor. Lütfen hani bu kurallar bizi korumak için var. Hani jandarmada, emniyette cezaları gerçekten durduk yere kimse kesmiyor. Hani
0: Evet.
1: güvenli bir kalıcı trafik bir kültürünü oluşturabilmek için bunları yapıyorlar.
0: Evet.
1: Kendi canımızı, başkalarının canını trafikte düşünelim. Yani çünkü yollarda hep birlikte varız.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım. Süremizi doldurduk.
1: Ben çok
0: Kolaylıklar
1: teşekkür
0: diliyoruz.
1: ediyorum.
0: Teşekkürler bu bilgiler için.
1: Lütfen
0: Sevgili
1: sürücüler
0: dinleyiciler,
1: diliyorum.
0: teşekkürler. İçişleri Bakanlığı'nın Bir Kural, Bir Ömür kampanyası kapsamında Trafik Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta konuğumuzdu. Ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Berkay Küçük ve Didem Karakelle. Teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, müzik insan üzerinde nasıl etki yaratır? Güne başlarken kimileri hala uykunun etkisinde olur, kimileri ise enerjik bir şekilde güne başlar. Siz güne nasıl başlıyorsunuz? Eğer güne müzikle başlıyorsanız 1-0 öndesiniz demektir. Çünkü müzik sadece kulağımıza hitap eden bir ses değil, aynı zamanda beynimize ve duygularımız üzerinde güçlü etki yaratan bir araçtır. Bu etki tabii ki olumlu bir etkidir. Bilimsel araştırmalara göre müzik dinlediğimizde beynimizde birçok bölgede aynı anda aktif hale gelmektedir. Müziğin ritmi, sözleri, melodisi sizi alıp başka diyarlara götürürken aynı zamanda düşünme yeteneğinizi aktif hale getirerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Çünkü müzik, beynimizde mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve dopaminin salgılanmasını artırır. Bu da kendimizi daha iyi, daha huzurlu ve daha enerjik hissetmemizi sağlar. İşte bu yüzden stresli olduğumuzda müzik dinlemek bize iyi gelir. Hatta bazı araştırmalar müziğin kalp atış hızını ve nefes alışverişini bile düzenleyebileceğini gösteriyor. Müziğin bir diğer gücü ise hafıza üzerindedir. Bir şarkı duyduğumuzda o anla ilgili anılarımız canlanır. Müzik adeta zaman yolculuğu yapmamızı sağlar. Ayrıca müzik günlük hayatımızdaki performansımızı da etkiler. Müzik odaklanmayı artırabilir, motivasyonu yükseltebilir ve hatta spor yaparken daha uzun süre dayanıklılık sağlayabilir. Peki müziğin etkisinden en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz? Sabahları enerjik müzikler dinlemek güne daha zinde başlamamıza yardımcı olabilir. Gün içinde odaklanmak için daha sakin ve ritmik müzikler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde ise yavaş tempolu müzikler rahatlamamızı ve uykuya geçişimizi kolaylaştırabilir. Kısacası müzik sadece bir eğlence aracı değildir. Duygularımızı yönlendiren, zihnimizi etkileyen ve hayatımıza ritim katan güçlü bir dosttur. Belki de bu yüzden bazen tek bir şarkı bile tüm günümüzü değiştirebilir. Bunu Biliyor Muydunuz programında bugün müziğin insan üzerindeki etkilerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spiker'in

0: Ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirlere ilişkin itirazları reddetti. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 18 milyon öğrenci için yaklaşık 3 aylık yaz tatili yarın başlıyor. Venezuela peş peşe iki büyük depremle sarsıldı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı.
1: 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarına görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İhraçlar gibi kurultay hazırlıkları da CHP'nin gündemindeydi. Genel merkezde kurultay için hazırlık komisyonu toplanacak. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını yarın sürdürecek. Özgür Özel ise il başkanları tarafından verilen imzaların gündeme alınmaması üzerine yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Gün içinde yaşanan bir gelişme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal etmesi oldu. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve istismara konu edilmemesi için bu kararı aldığını duyurdu. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun, dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçimlere öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin de operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Tedbirler, zirve toplantılarının ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi 7 Temmuz Salı saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Konaklama adreslerin çevresindeki bazı sokaklar ve caddeler ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren araç trafiğine kapalı olacak. İran, Kişinev, Arjantin, Polonya ve Tahran caddelerinin tamamıyla

Bülten Sokak, Güneş Sokak, Boğaz Sokak trafiğe kapatılacak yollar arasında. Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da güvenlik ve trafik tedbiri alınacak.

0: işlem yapıldığı iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi. Operasyonun sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlendiğine dikkat çekildi. Fırat Kalkın Harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 1100 denizci tahliye edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu söyledi. Hiçbir devletin Boğaz'da geçiş için ücret talep edemeyeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasıyla ABD'de petrolün varil fiyatı 72,69 dolarla savaş öncesi seviyeye geriledi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki mutabakatta Lübnan başlığı öne çıkıyor. Lübnan'da İsrail saldırılarının sona ermesi, mutabakatın uygulanması açısından kritik. Ancak katil İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir araç hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4230'a ulaştığını açıkladı. ABD'nin başkenti Washington'daki Lübnan-İsrail görüşmelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesi ele alındı. Soykırımcı İsrail unsurları ise işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam ettiklerini duyurdu. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İsrail saldırılarının harabeye çevirdiği güneydeki Nebatiye kentinde aileler eşyalarını kurtarmaya çabalıyor. Bölge sakinleri İsrail'in askeri varlığına rağmen hayatlarına devam etmeye çalışıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, "Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, "Türkiye'yi yönetme vazifesine devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik" dedi. "Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
1: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla

0: sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti.
2: Evrensel Aşura Matem Merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.
1: Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısındaysa dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti.
3: Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını, hem teknolojik altyapısını, hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Uluslararası göstergeler itibariyle de Türkiye parmakla gösterilen bir ülke pozisyonuna geliyor. Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorları açıklandı. Türkiye OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'in içerisinde.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerine hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın son aylarda Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarını arttırmasının yol açtığı yakıt sorunu büyüyor. Rusya'da akaryakıt kısıtlaması uygulanan bölge sayısı 16'ya yükseldi. Sahada çatışmalar yoğunlaşırken Rusya, ABD'ye Alaska'daki mutabakatı sorunca Washington'dan anlaşma yoktu, olsaydı savaş sona ererdi yanıtı geldi. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Şimdi dinlediğiniz haber.

0: Haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirlere ilişkin itirazları reddetti. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 18 milyon öğrenci için yaklaşık 3 aylık yaz tatili yarın başlıyor. Venezuela peş peşe iki büyük depremle sarsıldı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Spor. Dünya Kupası'nda gruplarda 3. maçlar oynanıyor, günün programı şöyle. 23, Curaçao Fil Dişi Sahili TRT Spor, 23, Ekvador Almanya TRT 1. 2, Japonya İsveç TRT 1, 2, Tunus Hollanda TRT Spor, 5, Paraguay Avustralya TRT Spor, 5, Türkiye ABD TRT 1, tabii TRT Radyo 1. Galatasaray yerli rotasyonunu derinleştirmek için Trendyol Süper Lig'den bazı isimleri listesinde tutuyor. Çaykur Rizesporlu Taha Şahin ve Corendon Alanyasporlu Ümit Akdağ savunma takviyesi için düşünülen isimlerden. Ersin Destanoğlu'na bir talip daha çıktı. Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın gündemine gelen 25 yaşındaki kaleci için bu kez Deportivo La Coruña da devreye girdi. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında 2. sınavına çıkacak. Ay Yıldızlılar ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Bartın ve Hakkari 17, İstanbul, İzmir, Denizli ve Gaziantep 22, Bursa, Sakarya, Muğla, Ordu, Trabzon ve Rize 19, Edirne, Yalova, Kahramanmaraş, Samsun ve Diyarbakır 20, Afyonkarahisar, Kütahya ve Malatya 15, Antalya ve Mersin 25, Zonguldak, Düzce ve Aksaray 18, Bolu 14, Erzurum 9, Kars 8 ve Van ve Bitlis 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

0: Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Doğu Roma İmparatorluğu'na neden Bizans deniyor? Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog, doçent doktor Tulga Albustanlıoğlu'na sorduk.
3: Tarih yazımında isimler sadece etiketler değildir. Aynı zamanda bir bakış açısını, bir ideolojiyi ve çoğu zaman bir dışlamayı temsil eder. Bugün modern dünyada Bizans olarak adlandırdığımız imparatorluk aslında kendini hiçbir zaman bu isimle tanımlamamıştır. Kendine Bizanslı diyen tek bir imparator, asker veya vatandaş tarihte var olmamıştır. Peki nasıl oldu da 1000 yılı aşkın süre ayakta kalan hukukuyla, diniyle ve devlet geleneğiyle Roma'nın doğrudan varisi olan bu devasa yapı tarih kitaplarında Bizans olarak markalandı? Bu basit bir isim değişikliği değil, Avrupa tarih yazımının bilinçli bir operasyonuydu. Bizans terimi imparatorluk 1453'te tarih sahnesinden çekildikten yaklaşık bir asır sonra 1557 yılında Alman hümanist Hieronymus Wolff tarafından icat edilen bir terimdi. Wolff, Konstantinopolis'in antik adı olan Bizantion'dan yola çıkarak bu terimi literatüre sokmuştur. Bu icadın arkasındaki temel motivasyon akademik bir kolaylık değil, siyasi bir reddediştir. Batı Avrupa, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu aracılığıyla Roma mirasını kendi tekeline almak istiyordu. Doğudaki başkenti İstanbul olan, dili Grekçe ama yasası Roma olan bu yapıyı Roma olarak anmak, Batı'nın kendi varlığına gölge düşürüyordu. Onu Bizans diyerek antik bir kentin ismine hapsetmek, aslında onu Roma mirasından koparmak ve bir anlamda egzotik, yozlaşmış ve öteki olarak yaftalamak anlamına geliyordu.

0: geliyordu. Akademik perspektiften baktığımızda Roma İmparatorluğu'nun batı ve doğu olarak ikiye bölünmesi idari bir zorunluluktan doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünürsek 14. yüzyıldaki Osmanlı ile 19. yüzyıldaki Osmanlı arasında dil, kıyafet ve kurumlar açısından devasa farklar vardır. Ama biz ona başka bir devlet demiyoruz. Aynı mantıkla Doğu Roma'nın zamanla Grek kültürünün etkisi altına girmesi onun siyasi genetiğini değiştirmez. Onlar Grekçe konuşan Romalılardır. Bu sentez aslında modern Avrupa'nın ve hatta Orta Doğu'nun kültürel temellerini atan güçtür. Günlük dilde Bizans oyunları veya Bizans entrikası gibi kalıplar kullanırız. Bu kavramlar aydınlanma dönemi tarihçilerinin bu imparatorluğu yozlaşmış, entrikacı ve karanlık bir yapı olarak tasvir etmelerinin bir sonucudur. Doğu Roma sadece Roma mirasını taşımakla kalmamış, aynı zamanda İslam dünyası ile Batı dünyası arasında bir süzgeç görevi görmüştür. Antik Yunan felsefesinin İslam dünyasına, oradan da tekrar Avrupa'ya geçişinde bu Romalı kimlik hayati bir köprü olmuştur ve her zaman da olmaya devam edecektir.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraberiz. Spor gündemi yine çok yoğunuz. Kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. A milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella, hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum dedi. Dünya Kupası B grubunda Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yendi ve son 32'ye kaldı. Büyük ihtimal kaldı, öyle demek daha doğru. Gruptaki diğer maçta İsviçre'de Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Dünya Kupası'nda A grubunda Meksika Çekya'yı 3-0 yenerken Güney Afrika'da Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Dünya Kupası F grubunda Fas Haiti'yi 4-2 yendi. Brezilya ise İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve gruptan lider çıktı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde elendi. Milli tenisçi Yelena Ostapenko ile oynadığı maçı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti.
2: Spor servisi voleybol.
1: Evet, şimdi spor servisinde voleybol konuşma zamanı. Filenin Sultanları Ankara etabını 4-4 ile tamamlayarak yüzümüzü güldürmüştü. Bunu zaten hatırlıyorsunuz. Filenin Efeleri de kazanarak görevi teslim aldı. A milli erkek voleybol takımımızı TRT Spor muhabiri Enes Yalnız ile konuşacağız. İyi akşamlar sevgili Enes.
3: İyi akşamlar Ahmet abicim. İyi yayınlar.
1: Evet sevgili Enes, sen yakından takip ediyorsun voleybol milli takımımızı ve gerçekten güzel bir maç. Özellikle Çin maçı değil mi? Kolay değil Çin'i yenmek 3-0. Ben eski eşleşmeleri hatırlıyorum çünkü Çin her zaman güçlüdür voleybolda.
3: Evet evet, kesinlikle Ahmet abi, ama şunu söyleyebilirim. Belki de Filenin Efeleri adına son yıllardaki en rahat izlediğimiz maçlardan biri oldu, yani sevindirici anlamında. Çünkü Çin gibi bir rakibi, senin de belirttiğin gibi 3-0 yeniyorsunuz. Bunu da yenerken sanki çok kolay yenmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bu büyük bir başarı.
1: Evet.
3: Nefeleri bu sene açıkçası Milletler Ligi'ne çok iyi bir giriş yaptı. Üçüncü yılımızı yaşıyoruz bu organizasyonda ve hani geçen yıl 3 galibiyet aldığımız totalde maçlarda, şu an daha 5 maçta 3 galibiyet almış olduk. Bu anlamda çok sağlam bir giriş yaptık organizasyona. Rakiplerimize de artık Türkiye'nin gerçek gücünü hissettirmeye, yani Türkiye ile karşılaşacakları zaman biz bu maçı kazanırız artık kimse diyemiyor. Bu konuma geldik. Bu bizim için çok güzel. Bu galibiyetler de bizi dünya sıralamasında oldukça yukarıya atıyor. VNL dünya sıralaması açısından iyi puan veren bir organizasyon. Hı hı. Şu anda da olimpiyat adına ilk 11'deyiz. Türkiye 11. sırada 249.79 puanımız var. Özellikle bu akşam saat 21'de oynayacağımız dünya bir numarası Polonya'ya karşı oynayacağımız karşılaşma galibiyetimiz durumunda bize çok büyük puanlar kazandıracak. Ve bu da belki de bizi bu akşamın sonunda 8. veya 9. sıraya atmış olacak dünya sıralamasında.
1: İnşallah önce oynayalım, yenelim ve daha üst sıraları hak ediyor tabii ki Filenin Efeleri. Ama ben şimdi bir dinleyicimizden soru gelmiş. Çin takımı tam takım mı gelmiş turnuvaya diye soruyorlar sevgili Enes.
3: Yani, Çin takımı açıkçası organizasyonu ciddiye alan bir takım. Sadece şöyle bir şaşırtıcı bir şey yaptı baş antrenörleri. En skorları beni oynatmadı. İlk 6'da başlatmadı bize karşı.
1: Belki bize sakatlığı karşı vardır.
3: Sakatlığı yok aslında. İlk 6'da başlatmadı, sonrasında oyuna dahil etti. Bu da şaşırtıcı bir karardı. Belki bizi biraz gafil avlamak istedi. Çünkü tahminimiz benim başlaması yönündeydi. Hani bize kadar gelen süreçte 60 sayıyla takımın en skorer ismiydi. Ama beni tercih etmemesi biraz ilginç oldu onlar adına. oyuna sokamamalı, yani oyuna girememelerin nedeni ise aslında biziz. Bizim çok iyi oynamamız. Çünkü Çin'e karşı 3 sette 13 blok yapmış bir Türkiye var. Bu da çok büyük bir başarı ve 8 sektirmemiz var. Yani blok ve servis anlamında dün rakibimize hiçbir şekilde izin vermedik. 6 ace'imiz, 13 bloğumuz var. Kaptan Murat Yenipazar da buna dikkat çekti. Rakibimizi oyuna soksaydık açıkçası bizi yenme şansları çok yüksekti ama biz onları bu oyuna sokmadık. Video çalışmalarımızı tam anlamıyla yerine getirdik dedi. Kusursuz bir milli takım vardı. Adis 18 sayı üretti.
1: Evet, set vermeden aldık maşallah.
3: Tabii yani Gökçen 15 sayıyla oynadı ki ilk karşılaşmaya Milletler Ligi'nde Mirza başlamıştı. Sonrasında Kovaç Gökçen'i tercih etmeye başladı. Gökçen de giderek formunu yakaladı. 15 sayı üretti Çin karşısında. Bunu yaparken de %57 ile oynadı. Yine ortalar anlamında çok iyi katkı alan bir milli takımımız var. Kovaç bir şaşırtıcı hamle yaptı. Üçüncü sette iki ortayı birden değiştirdi. Yani Ahmet ve Bedirhan'ı oyundan alıp Samet ve Marko Matić'i oyuna soktu. Ama onlar da son sette, Ahmet zaten son setin en skorer ismi oldu. 5 sayı üretti. Bu 5 sayısının 3'ü bloktan geldi. Yine Matić'in 2 sayılık katkısı var. Yani herkes üzerine düşen görevi tam anlamıyla yapınca Çin'in bizi yenme ihtimali en iyi günlerinde olsa bile muhtemelen olmayacaktı.
1: Evet, maşallah diyelim. Vallahi sen de o kadar güzel anlattın ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Voleybol konuşuyoruz efendim. TRT Spor muhabiri Enes Yalnız bizlerle. Peki sevgili Enes, Polonya'yı da biraz konuşalım. Maç öncelikle onu da söyleyelim. TRT Spor Yıldız'da saat 21'de başlayacak, yayınlanacak. Evet. Biraz da Polonya'yı bize özetler misin? Şansımız nedir Polonya karşısında?
3: Yani Polonya dünya bir numarası tabii. Favori olarak gösteriliyorlar. Bu ikinci haftada da ev sahibi konumunda. Ev sahibi olmasının verdiği bir getiriyle beraber biraz daha kadrosunu daha ciddi isimlerin eklendiği bir senaryo izliyoruz. Yani Filenin Sultanları Ankara ayağında nasıl işte Melisa Vargaslar, Cansular, Zehralar dahil olduysa Polonya'da erkek voleybolunda ikinci hafta ev sahibi olmasının etkisiyle biraz daha kadrosunda güncel isimler görüyoruz. Bu anlamda iyi bir takım ama dikkat çeken bir şey var. İlk 5 maçlarını, yani Milletler Ligi'nde bu sezon oynadıkları ilk 5 maçın 4'ünü 5 set oynadılar. Bu anlamda da ilginç bir veri. Yani çok yorularak geldiler. Çok fazla set oynayarak uzun süreli maçlarla buralara geldiler. Ve onlar 5 sette dün açıkçası hani Ukrayna karşısında sadece, pardon düzeltiyorum, Belçika karşısında sadece hemen söyleyeceğim. 14 blok buldular. Yani biz 3 sette 13 blok bulurken onlar 14 blok buldular. Bu anlamda da onlara karşı da iyi bir maç çıkartmış olduk veri anlamında. Bizim 3 sette bulduğumuz blok sayısını onlar 5 set daha önce buldular. Yorgun geliyorlar. Dediğim gibi ilk hafta oynamayan isimler var açıkçası ve çok fazla oyuncu değişikliği yaptı Belçika karşısında baş antrenör. Yani neredeyse tüm oyuncularını kullandı. Biraz dengeyi de bulmaya çalıştı muhtemelen. Şansımız yüksek. Eğer Çin karşısında oynadığımız gibi iyi servis atar, bloklarda verimli olursak Polonya karşısında da şansımız çok yüksek. Ve dediğim gibi puan getirisi çok fazla gerçekten. Hani 3-0 yendiğimiz senaryoda 16.17 puanı direkt cebimize koyacağız. Yine 3-1 ve 3-2'lik galibiyetlerde de çok iyi puan.

0: anlamlar geliyor. Bu anlamda oyuncular bunun bilincinde, Kovaç bunun bilincinde. Dünkü röportajlarda da gördük, çok iyi bir takım ortamı, arkadaşlık ortamı var. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Oyuncular hocayla arkadaş gibiler, hoca onlara arkadaş gibi yaklaşıyor. Bu keyifli ortamda oyuncuların performanslarını daha yukarıya çekmesini sağlıyor. Smaçörlerimiz zaten Efe Bayram, hani kadın voleybolunda kıyaslamak gerekirse Yaprak erkek, hani hep istikrar deriz ya. Hı hı. Erkek voleybolunda da Çelik'in Efe'leri için Efe Bayram bizim için istikrar abidesi. Şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydu. Yine Gökçen dediğim gibi sorumluluk aldı. Mirza sorumluluk alıyor. Ortalarımız Belirhan ve Ahmet toplamda 80 sayı ürettiler. 93 hücumda 57 sayılık bir katkıları var. 18 blok, 24 sektirme. Yani çok verimli. Murat Yenipazar formda. Bu anlamda da Polonya'ya bence bu akşam zorluk çıkartabiliriz. Ben galibiyet gelirse de bunu sürpriz olarak görmeyeceğim.
1: Evet sevgili Enes, gerçekten ağzına sağlık. Bu arada tabii Filenin Efelerinin isim babası kim bilmiyorum ama Filenin Sultanlarının isim babası rahmetli olan şu anda eski bir TRT muhabiri Mustafa Yener. Evet. Sen de ondan maşallah ele almışsın. Filenin Sultanlarını ilk dile getiren bir maç sırasında Mustafa Yener abimiz de Allah rahmet eylesin, evet, bir kez daha Allah kendisine. İsim babası olarak da kaldı öyle. Çok da güzel de oturdu yani, değil mi?
0: Evet evet, kesinlikle yani artık. Bu tam anlamıyla bizim için unutulmaz bir literatüre girdi. Filenin Efeleri, Filenin Sultanları.
1: Diğer isimler hep ondan sonra konulmaya başlandı.
0: Tabii kesinlikle. Bizi çok mutlu eden bir gelişme voleybol açıkçası ülkemiz adına. Milli takım düzeyinde yüksek başarılar elde ediyoruz. Severek de izliyoruz takımlarımızı.
1: Çok teşekkür ederim sana. Hemen iki hatırlatmayla da bitirelim. Bu akşamki 21'de başlayacak TRT Spor'da Yıldız'da yayınlanacak maçtan sonra, yani Polonya'dan sonra Türkiye-Arjantin maçı var. Cumartesi günü saat 21.30'da yine TRT Spor Yıldız'da ve 28 Haziran Pazar günü de saat 17.30'da Belçika ile oynayacağız. Ve böylece maçlar bitmiş olacak. Çok teşekkür ederim sevgili Enes.
0: Ben teşekkür ederim abicim. İyi yayınlar.
1: İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar abicim. Çok teşekkürler.
1: Evet, Enes Yalnız TRT Spor muhabiri bizlerleydi ve Amilli Erkek Voleybol takımımızı, Filenin Nefelerini konuştuk efendim. TRT Spor Servisi devam edecek.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'la devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ferhat Kızıltaş konuğumuz, özlemişsinizdir. Ben özledim şahsen. Hoş geldin sevgili Ferhat.
2: Abi çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de bu güzel ortamı özlemiştim.
1: Evet, Ferhat'ı bugün konuk ettik. Hem Dünya Kupası'nı konuşalım, hem de tabii ki onun kulağı deliktir. Transfer çalışmaları nasıl gidiyor diye soracağız. Şu anda tabii takımların biraz durgun gözüküyor. En hareketli kulüp herhalde Fenerbahçe.
2: Yani dışarıdan bakıldığında bence çok fazla transfer ihtiyacı olmasa da Fenerbahçe biraz daha bu konuda hareketli.
1: Zaten Fenerbahçe'nin her zaman transfer ihtiyacı vardır biliyorsun.
2: Ama bence geçen sene orta saha çözüldü devre arasında. Gendüzü, Kante ile santrafor eksikliği vardı. Bir tanesi giderildi. Vedat Muriç bu ligin dinamiklerine gayet hakim. İspanya'da Mbappe'den sonra en çok gol atan ikinci futbolcu. Gayet Fenerbahçe'nin aradığı bir profildi. O da geldi. Şu an zaten kendisi topuk yaylası kampına da katıldı. Fenerbahçe'nin yapacağı bundan sonra nedir? Osterwold'a ayrılırsa oraya çok iyi bir sol stoper. Bence bir tane daha sol bek. Biraz daha Fenerbahçe'nin oyun kimliğine uygun. İsmail Kartal Ferdi Kadıoğlu'nu çok kullanmıştı ve verim almıştı. O tarz bir oyuncu olabilir. Onun haricinde orta saha zaten şu an hazır. İsmail Yüksek ayrılırsa belki onun yerine bir hamle daha yapabilirsiniz. Ama şu an Fenerbahçe bence ön elemeye geçebilecek bir kadroya sahip. Onu söyleyelim. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi lig aşaması için biraz daha net adımlar atılmalı.
1: Beşiktaş'ın rakibi çok ciddi bir rakip,
2: evet,
1: ya.
2: Midinat.
1: Ya büyük şanssızlık.
2: Yani bence yani Beşiktaş geçen sene de böyle bir şanssızlık yaşadı.
1: Direkt hazır takım yani. Tabii. Ligleri başlamış.
2: Tabii onlar bizden daha
1: Dünya Kupası'nda takımları yok.
2: Avantajlılar.
1: Evet.
2: Bildiğimiz bir oyuncu da var. Aral Şimşir. Bizim kendi oyuncumuz.
1: Çok da formda.
2: Formda. Himilli takımda kendisi götürülmedi.
1: Evet.
2: ABD.
1: Belki onun bu haricinde maçta seyreder de Montella görür.
2: Zaten hem Beşiktaş...
1: Şimdi Dünya Kupası'na ben yavaştan.
2: Yani ama şöyle. Zaten Aral Şimşir'i hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Trabzonspor çok yakından takip etmişti. Hı-hı. Belki daha sonraki süreçte Fenerbahçe de bu sürece dahil olabilir. Oyuncu için bence buradaki anlayışı değiştirme açısından. Çünkü çoğu kişi burada Danimarka Ligi'ni, işte Norveç Ligi'ni, oraları çok...

0: fazla izleyemiyorlar. Hani yayın bulmak da zor oluyor. Burada iyi bir performansı onun için o algıları değiştirebilir.
1: Evet.
0: Ama mesela Beşiktaş geçen sene de Shakhtar'la oynamıştı. O da bir şanssızlıktı. Daha hazır bir takımdı Shakhtar. Şimdi İtalyano fizik olarak hazırlayacak. Zaten Beşiktaş artık toplanıyor. Cumartesi toplanıyormuş Beşiktaş'ta. Ama bence şanssız bir eşleşme oldu Beşiktaş açısından. Umarım turu geçerler.
1: Evet, gerçekten Beşiktaş'ın büyük şanssızlık. Bu arada tabii ki bu turu geçince Fenerbahçe için de tabii ki her şey bitmiş
0: doğru.
1: değil. Daha oynayacağı iki takım daha
0: Tabii.
1: var, onu da söyleyelim.
0: Ama şöyle, Fenerbahçe geçen sene Benfica'ya geçebilir miydi? Bence geçebilirdi.
1: Mourinho olmasa geçerdi.
0: Bence geçerdi. O yüzden Fenerbahçe için bence Şampiyonlar Ligi lig aşaması çok da böyle uzak bir hedef değil. Herkes lige konsantre
1: Ha,
0: oluyor.
1: diyorsun ki bu sene Benfica'dan daha güçlüsü mü gelecek? Gene aynı takımlar gelecek, değil mi?
0: Yani ama değişebilir tabii. Şimdi oraya
1: Ha,
0: bakmak
1: değişebilir de
0: lazım.
1: yani o ayar takım
0: Tabii.
1: geliyor.
0: Ya Fenerbahçe Santrfor'u
1: Fenerbahçe şeyi
0: halletti.
1: de yenebilirdi. Hatırlıyorsun Lille miydi, Nice
0: Ha,
1: miydi?
0: Lille oynamıştı.
1: Lille de
0: Evet.
1: oynadı. Ki Lille o sene acayip
0: Tabii.
1: iyi oynadı. Mesela
0: Şampiyonlar
1: onu da eliyordu
0: Ligi'nde.
1: Fenerbahçe. Çok şanssızlık elenmişti.
0: Orada ben o maçı statta izlemiştim. Cenk Tosun'un bir kafa vuruşu vardı. Son dakikalarda direkten
1: Hı.
0: dönmüştü. Ya, o top içeri girse bitmişti. Ya, o da çok büyük şanssızlık oldu Fenerbahçe
1: Evet.
0: açısından. Çağlar Söyüncü galiba son dakikalarda
1: Şampiyonlar Ligi'nin
0: atıp
1: kapısından
0: uzattı.
1: döndün ve takımda
0: Tabii.
1: acayip gitti yani.
0: Bir de o zaman Mourinho'nun geldiği ilk seneydi. Yani
1: Evet.
0: Mourinho açısından da farklı bir hava, motivasyon
1: Olabilir, motivasyon
0: sağlanabilirdi. Tabii.
1: olurdu, doğru.
0: Ya Fenerbahçe'nin böyle çok şanssız elenmeleri var son 5 yılda. İşte Olympiakos'u eleniyor, Olympiakos şampiyon oluyor. Sevilla eleniyor, Sevilla şampiyon oluyor. Ve bu takımlara karşı da Fenerbahçe gayet iyi de oynamıştı
1: Tabii,
0: aslında.
1: doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Fenerbahçe'de bugün Aziz Başkan Mısır'a gitmiş.
0: Evet.
1: Niye gittiğini bilmiyorum. Sen düşündüğün vardır.
0: Yani Mısır'a gitmesi için hani belki özel
1: Mısır'da ne hangi oyuncuyu
0: ya,
1: alırsın?
0: ya şöyle şimdi
1: Salah'ın mesela
0: Salah
1: menajeri orada değildir herhalde.
0: bence de yani Muhammed Salah zaten hani bence bu arada Muhammed Salah'ın Fenerbahçe
1: Mısır
0: transferi beni
1: milli
0: çok
1: takımı çünkü
0: şaşırtmaz.
1: Amerika'da o
0: Tabii.
1: da menajeri babası filan herkes
0: Şu da
1: oradadır.
0: olabilir. Kendi özel işleriyle ilgili bir
1: Bence muhtemelen
0: gezi
1: ona
0: de.
1: gitti ya.
0: Çünkü çok oluyor böyle. Mesela biz bunu Galatasaray'da bir yöneticide yaşadık. İşte bir yöneticinin örneğin İngiltere'ye gideceğini öğreniyoruz. Hemen herkes oradan bir transfer haberi çıkarıyor.
1: Tabii.
0: Bir bakıyorsun adam kendi iş şirketiyle ilgili
1: Yani
0: bir geziye
1: bu adamlar
0: gitmiş.
1: ticaret adamı tabii ki.
0: Tabii. O yüzden o da öyle olabilir. Onun haricinde mesela Muhammed Salah bence Fenerbahçe çok uzak değildir ya şu an. Çünkü Muhammed Salah istediği transfer teklifini bence Suudi Arabistan tarafından çok alamadı. Bir de oyuncu İtalya'dan da talipçisi var. Acaba mesela Luka Modric beni şaşırtmıştı. 40 yaşında Milan'a gitti.
1: Hı.
0: Acaba Muhammed Salah kötü de bir Dünya Kupası oynamıyor bence.
1: Modric'in hayatı öyle meydan okuma
0: Tabii.
1: biliyorsun ama.
0: İşte acaba Salah da öyle bir meydan okuma yapabilir mi? Bunu İtalya Ligi'ne yapmazsa bence Türkiye Ligi için iyi bir seçenek olabilir ama hem Asensio hem Muhammed Salah Fenerbahçe için acaba o bölgede biraz sıkıntı yaratır mı? Yani iki tane generale gerek var mı orada? O da düşündürüyor tabii. Ama Muhammed Salah gelirim diyorsa ben kesinlikle alırım.
1: Galatasaray olabilir mi peki Muhammed Salah? İlgilenmiyor
0: Aslında
1: mu?
0: şöyle yani geçen sene biraz konuşuldu. O da şöyle oldu. Liverpool Galatasaray maçına çok etkilenmişiz stattan. İlkay Gündoğan'la arasında geçen bir muhabbet vardı. Siz her zaman böyle bir atmosfere karşı mı oynuyorsunuz demişti. Ama sonra çok resmi adımlar atılmadı. Çünkü maliyeti biraz fazla bulunmuştu. Orada Dursun Özbek'in planı şöyle. İyi bir bonservis ödeyeceksem veya iyi bir kontrat altına gireceksem o oyuncunun bana bir sonraki satışı artık mümkün olsun. Çünkü biraz daha geleceğe yönelik hamleler yapıyor. Ondan dolayı mesela Can Uzun için
1: Hı.
0: Galatasaray 35-40 milyon euro ödemeye göze aldı. Ama Muhammed Salah için aynısı olabilir mi? Ben şöyle düşünüyorum. Mertens'in bölgesi boş. Leroy Sané sağ kanatta oynuyor. İngiltere'den ona da ilgi vardı Leroy Sané'ye. Hani Leroy Sané'nin olmadığı bir denklemde ben Muhammed Salah kaçırmazdım. Direkt
1: Hı.
0: alırdım.
1: Ama diyorsun Sané var
0: Yani
1: zaten.
0: Sané var. Solda zaten oraya bir transfer de yapılacak. Daha farklı bir kanat aranıyor. Nolan için mesela Napoli ile bir görüşme daha yapacak Dünya Kupası sonrası. Çünkü Napoli Galatasaray'dan iki tane futbolcu göz dikmiş durumda. Biri Singo, diğeri Gabriel Sara. Böyle bir avantaj varken Galatasaray orada Noah Lang'ı araya sokabilir. Böyle bir durum
1: Singo'nun
0: yaşanabilir.
1: sakatlığı hakkında bilgin
0: Singo'nun
1: var mı?
0: sakatlığını bir sorduğumda çok ciddi olmadığı söylendi. Ama Galatasaray zaten fil dişi sahili sağlık heyetiyle bir araya gelmişler. Hani çevrim içi tekrar bir görüşme olmuş telefonla da. Zaten son maçta oynaması beklenmiyor
1: Hı.
0: Singo'nun. Ama Singo'da zaten bu duruma çok da şaşırılmadı bana söylendi. Çünkü aynı bölgeden sakatlandı arka adresinde. Ben bir Beşiktaş maçı hatırlıyorum. Çok yorucu bir Liverpool maçı oynamıştı. 3 gün sonra Beşiktaş maçı yine o bölgeden sakatlandı. Neden? Maç boyunca sağ bekte inanılmaz bindirmeler yapmıştı. Mesela son Almanya maçında da takımın en ilerinden biriydi. Yedek kulübesine oraya geldiğinde arka bacağını tuttu da ben anladım direkt zaten. Çünkü Singo'da bu maalesef böyle bir durum var Galatasaray tarafında. Onlar da böyle bir durum

0: yaşanabileceğini her zaman söylüyorlar. Ben mesela Singo'ya aldığı fiyatın hani 1 milyon euro yukarısı ya da aynı bedele bir teklif gelse bence Galatasaray kolaylıkla elden
1: evet,
0: çıkarabilir.
1: Bence de riske girmemek
0: çünkü
1: lazım fazla.
0: ya 4.750 net maaşı var ki 6 milyon euro yaklaşıyordur bence yıllık kazancı primlerle
1: Bu
0: beraber.
1: tabii vardır.
0: Ya toplam 37.750 de bonservisine verildi. Yani Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerden bir tanesi. Ya ben Singo'ya yer bulunamadığını düşünüyorum. Çünkü stoperi atıyorsunuz biraz basit hatalar yapıyor. Orada biraz daha oynamaya ihtiyacı var. Sağ beka atıyorsunuz çok lüks bir tercih. Geçen sene hoca Roland Şalay'ı oynattı. Onu yedek bırakmak zorunda kaldı. Ona yer bulunamadı. Ama bu sene benim duyduğum kalırsa sağ bekin birinci adayı Singo. Ama çok fazla bindirme yaptığında böyle sakatlıklar biraz baş ağrıtabilir.
1: Evet. Singo gerçekten
0: Ama durumu
1: çok
0: çok
1: da
0: ciddi değilmiş. Şöyle
1: güçlü bir
0: göründü.
1: oyuncu. Atlatır inşallah,
0: Ya
1: öyle diyelim.
0: şöyle mesela 7 Temmuz'da Galatasaray yeni sezon çalışmanı Kemerburgaz'da açacak. Singo muhtemelen Dünya Kupası sonrası izne çıkacak. Avusturya'da bir kamp var Galatasaray'ın. Ya Singo bence o kampa katılır. Hiçbir sorun da yaşanmaz.
1: Evet. Gene Fenerbahçe'ye döneceğim.
0: Evet.
1: Oğuz Çetin de yine başka bir yöneticiyle beraber, Fenerbahçe
0: Evet.
1: yöneticisiyle beraber Marsilya'daydı bugün.
0: Yani aslında
1: Kulüp
0: ben
1: binasına girerken fotoğrafı
0: evet.
1: var.
0: Ben mesela Hakan Sarpi başkan adayken Girimmut'la
1: Kim çekti onu da
0: anlaştığında
1: çok merak ediyorum. Yani
0: ya
1: biri paparazilik yapmış resmen. Nasıl olsa bunlar buraya gelecek demiş.
0: yani aslında ben olsam böyle bir transferin altına girerken öyle bir poz vermem veya bunun önüne geçerim. Yani gerekirse kamufle olurum öyle girerim.
1: İlk defa böyle yakalandı. Yani
0: Tabii.
1: uzun zamandır hiç yakalayamıyorduk
0: Tabii
1: böyle
0: ama
1: şey,
0: mesela
1: pozisyon.
0: bu tarz bir fotoğraf sızdığı anda sen biliyorsun abi yıllardır bu sektörün
1: Evet.
0: içindesin. O oyuncunun fiyatı artar.
1: Fiyatı artar ve almak zorundasın.
0: Tabii.
1: Taraftar da bastırır.
0: Mesela biz bunu kimde yaşadık geçmişte? Mesela Galatasaray Falcao'da yaşamıştı. İşte daha önce Fenerbahçe mesela bir oyuncuya gittiğinde sürekli dinlendirildiğinde o oyuncunun fiyatı çarpı 2 ile geldi buraya mesela. Kante'de biz bunu gördük bence. Onun haricinde mesela bu fotoğrafın verilmesi Fenerbahçe'ye zarar olarak yansıyabilir ama bence transfer açısından da madem Hakan Safi anlaştı bir yere kadar getirdi. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti ki geçen sene bana göre inanılmaz iyi bir dönem geçirdi. Bence Fenerbahçe'nin aradığı profile çok uygun. Ben olsam bu transferi gerçekleştiririm. Hani iki tane düz adam almaktansa hücum bölgesine Greenwood gibi inanılmaz genel bir oyuncu getiririm. Çünkü
1: Ya,
0: Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
1: mevkisini düşünürsen peki Greenwood'un
0: Bence hücumun her bölgesinde oynayabilir rahatlıkla. Sağ tarafta da oynar. Sol atarsan çok sırıtmaz. Forvet arkası. Yani inanılmaz yetenekli. Çalım atabiliyor, şut atabiliyor. Ya zaten özel hayatındaki o sorunlar olmasaydı ki onu da atlatmış. Oyuncu bence Marsilya'da gitmezdi. Yani çünkü başka yerlerde oynardı.
1: Yani mesela daha çok sağ açık kullandı Marsilya. Sağ
0: Evet.
1: açık kullanmaz diyorsun.
0: Yani çünkü orada mesela Asensio oynatırsan sen Greenwood orada yer arayacaksın. Ama Asensio madem Fenerbahçe
1: Asensio'yu
0: yer
1: belki 10
0: bulacak.
1: numara olarak.
0: Tabii mesela Asensio aslında 10 numaralı olabilir. Mesela Greenwood'u sağa atarsın ama orada da Talisca oynayabilir. Öyle bir durum da var. Veya Fenerbahçe nasıl bir orta sahayla oynayacak şimdi? İsmail Kartal'ı az çok düşünebiliyoruz. Hani nasıl bir hücum şekli sahaya çıkacağını. Mesela İsmail Kartal ne yapar? Bence Guendouzi, yanında Kante, önünde Asensio. Acaba bu üç oyuncu arasında tempoda sıkıntı yaşatır mı?
1: Evet.
0: Mesela İsmail Yüksek'ten vazgeçer mi? Hani Kante evet fiziksel olarak bence toparlayacaktır. Talisca da öyle olmuştu. Suudi Arabistan'dan gelince biraz zorlanmış, sonra toparlandı. Önünde de Asensio atarsın. Ligde bence çok sıkıntı yaşamazsın ama Avrupa'nın üst düzey maçlarında bu üçlü orta saha sıkıntı çıkarabilir
1: Çıkarabilir,
0: Fenerbahçe'ye.
1: doğru diyorsun. Yaşı da bayağı ileri bir orta saha
0: Tabii.
1: oluyor zaten. Kısa bir reklam aramız var.
0: Tabii.
1: Sevgili Ferhat, reklamlara gidelim ve reklamlardan sonra yine devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa

0: Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: afiyetle.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti. TRT Radyo 1 Spor Servisi devam ediyor. Ferhat Kızıltaş konuğumuz, spor yorumcusu ve Ferhat'la önce kulüplerimizden başladık ama Dünya Kupası'na geçeceğiz. Ama Galatasaray'da konuşalım. Galatasaray'da transfer hamlesi desem kim var şu anda?
3: Yani şu an Galatasaray 4 büyükler arasında böyle çok hafif bir şekilde bu transfer sürecini yöneten tek takım diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor'dan hızlı başladı. Neredeyse 8 transferi bitirme noktasına
2: kaç
3: geldi.
2: Kaç senedir onlar öyle
3: tabii
2: yapıyor ama
3: Trabzonspor iyi planlıyor. Bir de.
2: Evet, iyi planlıyor. Hani
3: şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Zaten Okan Hoca kendi açıkladı. Sayın Başkan da kendi açıklıyor. Takım hazır. Satılması beklenen oyuncular var. Onlar olursa mesela Gabriel Sara bunlardan biri. Roland Salah var. Singo mesela sürpriz bir satış olabilir. Bu oyuncular satılırsa bence Galatasaray bir hamle yapacak. Onun haricinde şu an mesela elzem bir ihtiyaç var mı? Yok. Ama Mauro Icardi süreci bence gelecek hafta netleşecek. O süreç bence olumsuz olarak orada bitecek, öyle görünüyor. Ondan sonra Galatasaray bir santrafor alır, sonra bekleme moduna geçer. Şu an zaten en çok isteyen oyuncu Can Uzun. Dünya Kupası'nın bitmesi bekleniyordu. Ailesi çünkü Galatasaray tarafına haber göndermiş. Yani eğer hani ilk teklif nabız yok yanında, biz Dünya Kupası sonrası düşünüyoruz böyle bir süreçleri. Oyuncumuz zaten genç, aklı karışmasın. Motivasyonu Dünya Kupası. O yüzden bu süreç bir sonraki hafta resmi olarak başlayacak. Hatta Abdullah Kabukçu'yla Galatasaray'da Fatih Demireli var. Gurbetçi oyunculara çok hakim. İkisinin beraber Almanya'ya gitmesi bekleniyor gelecek hafta. Galatasaray orada bir transfer görüşmesine artık başlayacak. Ama benim duyduğum geçtiğimiz haftalarda, hatta bunu bir yayında da söylemiştim. Can Uzun'un ailesi evet çok iyi Galatasaraylı. Çok seviyorlar ama çocukların geleceğini de düşünüyorlar. Bayern Münih'teki Musiala'nın menajeriyle aynı şirkete bağlı. Bayern Münih'in takip ettiği isimlerden bir tanesi. Geçen sene bir sakatlık yaşadı, doğru, çok iyi başlamıştı. O sakatlık biraz onu etkiledi. Top Müller ayrıldı, Riera geldi.
2: Evet.
3: Performans biraz dalgalı oldu. O yüzden Bundesliga'da elit seviyede biraz daha kalmalarının oğlu için daha hayırlı olabileceğini düşünüyorlar. Ama şöyle bir durum var. Eğer Galatasaray gelecek hafta çok samimi ve iyi bir istekle giderse, Hakan Çalhanoğlu sürecinden bağımsız. Geçen sene öyle olmuş mesela. Hakan'a çok samimi gidilmedi. İnterli masaya bile oturulmadı o derece, ama bu süreç daha farklı işleyebilir. Yani Can Uzun'a gerçekten kalben istediğini hissettirirsen,
2: evet,
3: 20'sinde Bundesliga'da oynayan bir genç oyuncuyu Süper Lig'e getirebilirsin. Çünkü motivasyonu Şampiyonlar Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi'de sen minimum zaten yeni sezonda 10 tane maç oynamaya göze alıyorsun. Geçen sene öyle oldu. Yani 12 tane maç oynadı Galatasaray. Lig aşamasında zaten 8 maç. Juventus ve Liverpool maçı da eklenmişti. Bu motivasyonu ikna edebilirsin. Zaten Okan Hoca'nın düşüncesi şu: 40 milyon euro bonservis vereceğim yerli oyuncu zaten ben ilk 11'de oynatırım direkt. Çok da beğeniyorlar. Hatta ben Okan Hoca teknik ekibinden bir isme de sormuştum. Hani Galatasaray son zamanlarda genç oyuncuları çok fazla oynatamıyor. Ya o çok doğru bir örnek olmaz dedi. Çünkü dedi Can Uzun zaten olmuş bir oyuncu.
2: Evet.
3: Hani gelişen bir oyuncu. 20 yaşında fiziksel kapasitesi, oyun anlayışı inanılmaz derecede
2: gerçekten
3: gelişmiş.
2: Gerçekten iyi futbolcu.
3: Hani hiç kimse 20 yaşında diyemez Can Uzun'a. Ama 2 sene önce de gündeme geldiğinde mesela Can Uzun. O zaman galiba Nürnberg'de oynuyordu. Doğrudan bir transfer yaptı. 12-13 milyon euro olması lazım.
2: Evet.
3: Yani daha düşük bedelleri. O zaman Galatasaray yönetimi bu paraları veremiyordu. Hani biraz daha çekincesi vardı ama şu an bu oyuncuya 35-40 bu aralığında bonservisi Galatasaray'da yetkililer gerekirse verelim. Zaten bir sonraki satışı mümkün olursa fazlasını bize kazandırabilir. Yani biraz daha Arda Güler mantığıyla yaklaşılıyor.
2: Valla 10 yılını Galatasaray'ın kurtarır.
3: Bence
2: öyle de düşünmek lazım.
3: Ama tabii futbol
2: alıp
3: yani bilemiyorsun
2: diye düşünmeyeceksin.
3: Hani, tabii futbol bilemiyorsun. Bir sonraki
2: tabii bilemezsin de ama yaşı çok genç, yetenekli.
3: Ve Kenan Yıldız'la da çok yakın arkadaşlar. Kenan Yıldız mesela dün basın toplantısında dile getirdiği bir cümle vardı. Herkes belki görmüştür. Yabancı basından
2: çocuklu
3: biri şöyle söylüyor işte: Amerika taraftarları maçta çok kalabalık olacak. Hani nasıl bir atmosfer olur? Söylediği cevap şu: ben geçen sene Galatasaray'dan alışığım dedi. O atmosferi gören bir oyuncu. Mesela eminim ki ikili arasında Galatasaray muhabbeti çok fazla geçiyordur.
2: Geçiyordur.
3: Yani Can ona açıyordur yani Galatasaray konusunu sürekli, gitsen mi? Hani çünkü Juventus'u elediğinde Galatasaray inanılmaz gündem olmuştu Avrupa'da. Hani Liverpool'a karşı toplamda 3 maç oynadın geçen sene. Yani elit seviyede kalmayı başarıyorsun şu an. Yani Can gibi oyuncular o yüzden Süper Lig'e gelme açısından evet soru işareti olabilir ama Şampiyonlar Ligi orada bence biraz işi olumluya çeviriyor.
2: Evet. Beşiktaş'tan da bahsedelim. Beşiktaş'tan bahsederken tabii direkt Samet Başkan'ın sorusuyla girelim. Hem bize iyi yayınlar demiş Ferhat kardeşim, sana, bana, tüm çok TRT ailesine. Ve diyor ki Beşiktaş İtalyan hocayla neler yapar? Ferhat abi ne düşünüyor diyor. Bir de sonuna eklemiş. Ben onu takip ediyorum ama Ferhat abi beni hala takip etmiyor diye de bir böyle ağlama şeyi koymuş.
3: Nereden?
2: Twitter'da.
3: Takip edeyim ya. İsmini bizimle.
2: Samet Başkan diye yazdım mı çıkıyor. Evet. Bir, o şey zaten şakası. Sen yeni hocayı nasıl buluyorsun?
3: Yani şimdi Beşiktaş ne isteyecek hocadan? Bu önemli. Yani şimdi şampiyonluk hedefi var mı yeni sezonda? Bence Beşiktaş bu son 4-5 yılı çok yorucu geçirdiği için yeni hocadan bu kadar bir baskı ortamında çalışması beklemeyecektir.
2: En azından herhalde şey demiştir başkan, ya bizi son 3 haftaya kadar, tabii, 2 haftaya kadar iddialı olarak yani, sok.
3: Bir kere iyi bir dönem geçirdi Bologna'da. Takım Şampiyonlar Ligi seviyesindeydi. Yani Avrupa Kupalarında olacak, Avrupa Ligi'nde. O yüzden hani 6. diye tamamladı, öyle hatırlıyorum.
2: Takımı iyi çalıştırdığı söyleniyor.
3: İyi çalıştırdı. Çok rotasyon yapıyor.
2: Koşan takım yaratır, evet, diyorlar yani.
3: 3-4 yıl önce hatırlıyorum Başakşehir Fiorentina maçını ben statta izlemiştim. Erme Berezol o zaman çalıştırıyordu Başakşehir. O takıma karşı mesela Fiorentina'ya karşı 3-0 galip gelmişlerdi ama o Fiorentina o sezon İtalyan önderliğinde, hı hı, final oynamıştı. 2 yıl üstte final oynadılar. Kaybettiler. Çok şanssız maçlar çıkardılar orada. Ama Avrupa Kupalarını hedefleyen bir hocası, evet, var Beşiktaş'ın aynı zamanda. Ve eminim ki yani Beşiktaş 3 yıldaki gibi olmayacaktır en azından. Bu hocaya gerçekten gereken sabır gösterilirse nedir? 2 yıllık planlama yapıldı belli. Bir sonraki sezon bizi, hani bu sezon yarışmacı tut. Evet. Diğer sezonda takımı tamamlayalım, şampiyonluğu oynat. Hani bu
2: muhtemelen aynen böyle işte, bunu konuşmuşlardır.
3: Ama lig başladığında İtalyan'a çok rotasyon yaptığı için, bir de takımı çok fazla önde oynattığı için olası puan kayıpları olursa, Beşiktaş taraftarı da eleştirirse 3 yılın tekrarını izleriz. Ama şu an mesela istenen oyuncular kim? İtalyan'a savunma yönünde çok kuruyor. Mesela Agbotu acaba İtalyan'a uygun bir stoper mi?
2: Evet.
3: Yani son maçta ben gördüm. Fildişi Almanya maçında. Yani oyuncu bence çok inanılmaz pozisyon hataları yapıyor. Yani 20 milyon euro ödediğiniz bir stoperin böyle hata yapmasını bekleyemezsiniz.
2: Benim duyumlarım hoca, geçen sene kiralanan oyuncular vardı biliyorsun bir sürü. Evet. Onların hiçbirisini istemiyormuş.
3: Yani zaten kim
2: yani anlaşmayın demiş. Muhtemelen kendi reçetesi vardır onu
3: bence
2: aldıracak.
3: Bence sadece Semih biraz da yönetim baskı yapar. Çünkü Semih sizin değeriniz yani. Evet. Geçen sene Cagliari'de evet zaman zaman iyi oynadı. O eksikliğini bence biraz kapatmıştır. Yeni sezon onun için bir şans. İtalyano zaten aynı ligdeydi yani, mutlaka görmüştür. Ama hı-hı, ana parçada olur mu sanmıyorum. Mesela Yangi Oh var, evet doğru. Ama yanında bir tane net bir santrafor lazım.
2: Evet, onun yanında hani, ki onun da müşterileri olduğu söyleniyor.
3: Ya ben olsam
2: isteyenler enteresan varmış yani.
3: Ya ben olsam eğer kar edebiliyorsam, hani ki 15 milyon euroya geldi yani, az para değil. Direkt elimden çıkarırım.
2: Doğru.
3: Yani onun yerine daha farklı.
2: Ama işte bulabiliyorsan yerisini işte, bulabiliyorsan.
3: Çok zor hani. Ama İtalyano bence Jorge Jesus'u bize anımsatacak bir futbol oynayacak. Çünkü o da çok seviyor. Bekleri kullanmayı, kanatları, hı, kullanmayı, takımı öne taşımayı, fazla rotasyon yapmayı. Beşiktaş'ta bu kadar fazla rotasyon şansı olur mu sanmıyorum. Yani kadro biraz sınırlı olabilir o konuda.
2: Evet.
3: Elit seviyede. Ama eminim ki son 3-4 yılın tekrarı İtalyano ile çok az rastlanır. Eğer istediği oyuncular alınırsa tabii. Mesela
2: şu anda muhtemelen reçeteyi verdi. Hoca başkan da çalışıyor.
3: Ama en azından şunu söyleyeyim, Beşiktaş ligin fiziksel olarak iyi takımından bir tanesi olur. Sonuçta gerçekten İtalyanlar bu işi iyi yapıyor.
2: Evet.
3: Yani Türkiye ligine gelen mesela
2: İtalyan,
3: Tedesco,
2: Alman, tabii mesela bu Tedesco, işi biliyorlar.
3: Fenerbahçe'yi fizik olarak bence toparlamıştı. Geçmişte mesela Prandelli, Hamza ona çok iyi bir takım verdi. Evet. Yani o yüzden bu tarz hocalar çok sıkıntı yaşamıyorlar fiziksel açıdan.
2: Doğru.
3: Beşiktaş toparlar yani o konuda.
2: Geçelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda maalesef her konuğa soruyordum ben. Hayal kırıklığı sence kim olur, kim olur diye. Biz olduk.
3: Yani biz olduk. Şu an öyle görünüyor. Şu an zaten aslında takım sayısı çok arttığı için Dünya Kupası yeni başlıyor. Ama biz asıl Dünya Kupası'nda yokuz. Yani biz biraz daha ön hazırlık kısmında
2: yani
3: yer aldık.
2: Yani evet, en azından şuradan
3: 32
2: en iyi üçüncüler arasından bir çıkmamız lazım şu gruptan. Ya, çok yazık oldu.
3: Ya bunun aslında çok sebebi var. Oyuncular üzerinde çok baskı olduğu söylendi. Dün Montella bunu söyledi ama sen teknik direktörsün. Teknik direktör aynı zamanda adam yönetme sanatıdır.
2: Tabii.
3: Sen kendi adamını yöneteceksin yani.
2: Yani demek ki o sorunu sen çözememişsin.
3: Tabii
2: yani
3: ben psikoloğum dedi. Hayır, sen psikolog değilsin yani. Benim aklıma birçok isim geliyor ki eminim tanıyorsunuzdur. Mesela 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş Turgay Biçer'i götürmüştü.
2: Aha.
3: Kendisi üniversitede
2: çok iyidir falan. Turgay Hoca.
3: Hani şu an Galatasaray'da görev alıyor diye biliyorum.
2: Evet, çok iyidir yani. Mesleğinde yani, çok iyidir.
3: İşte hatta 2008'de de vardı galiba Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Yani bu tarz değerlerden bence milli takımın yararlanması gerekiyordu. Mesela Montella tanımayabilir. Ama en azından o yerli isimler veya federasyon bünyesindeki isimler bu tarz eksikliğin olabileceğini, oyuncu grubun rahatça dağılabileceğini düşünerekten böyle bir öneride bulunabilirdi. Eminim ki onlar da kabul ederdi. Ama şu an bakıldığında biz maalesef Melih Demirel'in başarılı röportajlarını konuştuk. Bence çok başarılı. Ben keyif aldım izlerken aslında. Hani evet, performansı hayal kırıklığı olabilir.
2: Yani o ama performansları iyi yani, iyiymiş orada. Yani da
3: en azından Melih
2: Demirel'i sahada görmek isterdik.
3: Tabii ben izlerken düşündüm aslında. Ya dedim Melih Demirel çok güzel röportajlar yapmış. Biz takım biraz daha tanımaya başladık. Hı-hı. O röportajlar da 1 milyon üzerinde izlenme aldı yani YouTube'da aslında hepsinde. Ama evet, düşündüm ya dedim işler kötü giderse acaba ne olur, konuşulur mu? Yok ya, o kadar konuşulmaz ya dedim.
2: Ya bunu
3: ya
2: belki
3: dedim
2: de milli takımın kendisinin yapması gerekmiyor muydu? Yani federasyonun böyle bir aslında ellerinde böyle çocuklar da var
3: ama
2: gençler.
3: Kendi kanalında zaten aktif son 1,5-2 yıldır. Mesela ya,
2: yani
3: çok fazla
2: Melih
3: Demirel'in oluyordu
2: değil sanki şeyin yapması lazım. Federasyonun kendi sayfasına yapması lazım gibi.
3: Tabii ama federasyon da şöyle düşünebilir. Ya benim zaten 24 sene sonra Dünya Kupası gibi büyük bir derdim var. Oraya yönleneyim.
2: Ama çok eleştirildi federasyon. Tabii. Mesela kamp yeri.
3: Kamp yeri mesela Arizona'ya önceden gidilmiş bakılmış ama ben oraya giden muhabirlerle konuşuyorum. Arkadaşlarım var şu an. İnanılmaz sıcak diyorlar. Mesela dışarıda 10 dakika kalamıyoruz.
2: Gece soğuk, gündüz şey, inanılmaz sıcak.
3: Öyle bir durum da var ama evet, idman saatini etkiliyor bu. Bir de jet lag olan çok fazla oyuncu var. Biz bunu anlayabiliyoruz. Mesela Uğurcan Çakır'ın röportajına bakınca.
2: Kaç gün önce gittiler ya? Bir hafta önce gitseydik.
3: Bir hafta önce gidiyorlar ama mesela 3 gün uyuyamadım diyor bir tanesi.
2: Ya.
3: Hani bunu çözmeniz lazımdı. Ama sağ içine bakıyorum. Mesela Montella'nın dün basın toplantısını özellikle izledim. Hani acaba ne diyecek diye. Diğer ikisini de izlemiştim. Bu son basın toplantısında Montella bizim gibi olmuş aslında. Bizden biri, aha, gibi olmuş. Anladım yani. Gerçekten Montella bizim gibi düşünmeye başlamış. İşi biraz daha verilere dayandırıyor. 65 tane şut çekildiğini, iyi oynandı. Ama biz mesela az önce sizle de konuştuk yayından önce. Kuruçağ'ın kalecisini konuşuyoruz. Yeşilburnu Adana'nın kalecisini konuşuyoruz. Evet. İran milli takım kalecisini konuştuk.
2: Aynen.
3: Ama nedense kimse Avustralya'nın kalecisini, Paraguay'ın kalecisini dile getirmedi. Demek ki bu iki kaleci maçın önüne geçecek kurtarışlarda bulunamamışlar.
2: Yani.
3: Bizim şutlarımızın çoğunluğu çaresiz şutlar. Mesela Metin Tekin'in bir sözüne denk geldim. Çok güzel. Mesela biz diyor Paraguay maçında 35 tane şut girişiminde bulunduk ama bunun bir diğer anlamı da şu olabilir. 35 tane ciddi ataktan vazgeçip erken hamlede bulunduk. Hani daha pozisyonu, evet, bitirmek istedik. Mesela aslında şut çoğuna göre çaresiz kalıp atağı bitirme eylemidir bence. Çünkü bizim bir tane doğru düzgün pozisyonumuz yoktu. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun Zeki'nin arasına gönderdiği bir pas vardı ilk, hı-hı, maçta. Gayet güzel bir pastı. İkisinin özel yeteneğine dayanıyor. Ama yok yani devamı gelmedi. Arda Güler şut çekiyor, avuta gidiyor. Devamı gol oluyor mesela bizim kalemizde. Sonra çok basit kayıplar yaptık.
2: Evet.
3: Ya Montella bence 2024'te ne kadar başarılıysa 2026'da da o kadar
2: doğru. Oyuncu değişiklikleriyle falan
3: ben,
2: gerçekten
3: mesela
2: sınıfta
3: mesela o da
2: kaldı,
3: ayrı bir konu. İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Salih Özcan tamam milli takıma kulüp takımı gibi bakıyor ama bu bence biraz yedek kalan oyuncuların motivasyonu etkiledi. Çünkü
2: çok
3: herkes
2: doğru,
3: herkes kimin oynayacağını iyi biliyor artık. O da çok büyük zarar verdi milli takıma.
2: Evet. Peki milli takım tabi Amerika Birleşik Devletleri ile artık formalite maçına çıkacak. Evet. Ne bekliyorsun maçı?
3: Yani Pochettino'yu Tottenham'dan hatırlıyoruz. Çok rotasyon yapan bir adam.
2: Yener miyiz? En azından çocuklar bir galibiyet alıp yani, özür diler mi?
3: Ben mesela Amerika'nın...
2: Gerçi özür dileseler de bu da vakitten sonra insanların siniri pek
3: yoruşmaz. Zaten yarın gece Türkiye saatiyle onda dönüyorlarmış. Hı-hı. Bilgilendirme geçmişlerdi. Ya şunu söyleyeyim mesela ben Paraguay ABD maçında ABD izledim de inanamadım. İnanılmaz hızlı çıkıyorlar ataklara. Çok iyi

0: sonuç odaklı pozisyonlar yakalıyorlar. Sanki o takım bir yıldır, iki yıldır iç içe oynamışlar. Hani kulüp takımı gibi. Bize karşı da bence ne kadar rotasyon yapsa da ben biraz sert bir maç bekliyorum ama biz nasıl bir kadroyla çıkacağız? Mesela ben Montella'nın 3'te 0.
1: Aynı kadroyla çıkar mı?
0: Ben Montella'nın en iyi kadroyla çıkacağını düşünüyorum ama mesela stoperde Meri'yi de oynatsanız çok fark etmez. Ozan'ı
1: en
0: da.
1: İyi kadro sence ne peki?
0: Bence
1: öyle sorayım.
0: şöyle, bence mesela Uğurcan Çakır

0: kaldı. Sol kanatta Kenan Yıldız'ın sakatlığına rağmen başlaması gerektiğini düşünüyorum. Santrafor'da mutlaka bence Can Uzun, arkasında da Arda Güler. Çünkü bu takımın en az bir puan almaya ihtiyacı
1: var. Santrafor'a çıkması lazım tabii, diyorsun
0: çünkü
1: yani.
0: Çünkü 3'te 0 yaparsak Montella bence öyle bir tarih boyunca hatırlanacak bir performans imza atmak istemez. Tam elendik ama en azından 3'te 0 çekmeyelim. Bir galibiyet iyi olur veya bir beraberlik. Ama Pochettino da bence bu Dünya Kupası'nda rotasyon yapacaktır garanti gördüğü bir maçta. Ama o da kazanmak isteyecek yani. Çünkü sonuçta lider çıkacak.
1: Olsun
0: ama
1: istemez.
0: Tabii ama ki. Sonuçta o puana göre gelecek rakip de değişebilir Amerika'nın. Ondan dolayı bizim maça ekstra asılabilirler. Ama rotasyon mesela Balogun bence oynamaz. Hani onu dinlendirir. Pulisic zaten sakat. O da bir hayal kırıklığı. Mesela McKinney'i dinlendirebilir. Mesela ama onun haricinde bence onlar da bizim kadar rotasyon yapacaktır.
1: Şüphesiz onlar da yapacaktır. Dediğin gibi garantilediler. Evet. İki maç altı
0: ama bazı oyuncuların da oynaması lazım bizde. Mesela o Dünya Kupası'nı görsünler. Sonuç böyle çok kötü olmasın da.
1: Evet.
0: Ya en azından oraya kadar gelmişse o heyecanı görmeliler. Mesela Mert Günok'un ben çok Dünya Kupası görmesini isterim. Neden? 2024'te bizi ipten aldı Avusturya maçında.
1: Hı hı.
0: Evet, son bir yılı çok kötü.
1: Acayip bir kurtarıştı.
0: Yani o Mert Günok'un en azından buradan duygusallık kasıp da ona bir onur maçı vermemiz lazım.
1: Doğru, artık
0: Çünkü
1: bir de son Dünya
0: ya tabii
1: Kupası.
0: ya bir Dünya Kupası görsün yani Mert Günok. O karaktere yakışır.
1: Doğru. Evet, bugün programımız biliyorsun kısaydı sevgili Ferhat
0: Evet.
1: Kızıltaş. Erken bitirmek zorundayız. Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim ben de abi.
1: Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Biz veda edeceğiz ama başka bir program tabii ki radyoda olacak. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve Ayber Çalışçı teknik yönetmenimizdi. Ferhat Kızıltaş'la futbol sohbetimizi yaptık ve şimdi sizlere veda ediyoruz. Yarın 19.30'da görüşmek üzere efendim.
2: Spor servisi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Zamanın Kalbinde Muharrem programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ali Uzun. Kendisiyle Muharrem ayı ve Kerbela'nın ülkemizde nasıl anlaşıldığı ve idrak edildiği hususlarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Adem Bey.
0: Efendim, İlk olarak başkanlığın kuruluş amacı ve bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili konuşarak başlayalım. Buyurunuz.
1: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Adem Bey, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız 9 Kasım 2022 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Akabinde 2023 yılı Mart ayında da kapısını halkımıza açtı. 2023 yılı ortalarına doğru da personel alım süreçlerini tamamlayarak hizmetlerine başladı. Ve bugüne kadar da cemevlerimize ve Alevi Bektaşi kültürüne çok sayıda hizmet gerçekleştirdik. Bunu kısaca özetlersek, yaklaşık Türkiye'de toplam 2157 cemevimizin tespiti yapıldı. Bu 2157 cemevimizden bugüne kadar yaklaşık 1700-1800 tanesinden 4500 civarında başkanlığımıza talep dilekçeleri geldi. Cemevlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerimiz kapsamında bugüne kadar 2157 cemevimizi tespit ettik. Bunlardan yaklaşık 1800 cemevimizden bugüne kadar 4255 dilekçe başkanlığımıza ulaştı. Yaklaşık 2023 yılı ikinci yarısından başladığımız bu faaliyetler kapsamında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 913 cemevimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşıladık. Artı 2157 cemevimizden 1131'inin de aydınlatma giderleri artık başkanlığımızca karşılanmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de kalan tüm cemevler

0: taleplerini karşılama gibi hedefimiz bulunmaktadır. Ayrıca bugüne kadar sosyal, kültürel ve bilimsel alanda da faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda adı güzel, kendi güzel Muhammed, yetiş ya Hızır, Hazreti Ali selamlaması, Hünkar Hacı Bektaş Veli temalı nefes ve değiş dinletilerle birlikte Alevi Bektaşi ulularının ziyaretlerini gerçekleştirdik. Bu kapsamda Kerbela ve Necef ziyaret programı, İran Erdebil Tekkesi Şah İsmail Hatayi ziyaret programı, Macaristan Gülbaba ziyaret programı, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi programları gibi ziyaret programlarımızı da gerçekleştirdik. Ayrıca içinde bulunduğumuz Muharrem ayı ve Kerbela matemi kapsamında Muharrem ayının içinde bir gün devlet büyüklerimizle oruç açma programı, TRT'mizle işbirliği içinde TRT 1, TRT 2, TRT Müzik ve TRT Radyo gibi kanallarımızdan 12 gün boyunca Kerbela matemi ve Muharrem orucuyla ilgili toplumumuzun tüm kesimlerine aydınlatıcı programlara yer verdik. Başkanlık binamızın önünde Muharrem orucu bittikten sonra 2000 kişilik aşure lokması ikram edildik. Ülkemiz genelinde ise cemevlerimizden gelen ve gençlerimizin katılımıyla Bir Olalım, İr Olalım, Dir Olalım Hacı Bektaş Gençlik Kampı etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Yine cemevlerimizden gelen talepler neticesinde Erenlerin İzinden Anadolu ziyaret programları gerçekleştirdik. Ayrıca başkanlığımızın en büyük görevlerinden bir tanesi de kültürel manada uluların anılması, onların unutulmaması programlardır. Bu da en büyük tabii ki Türkiye'deki serçeşmemiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşün yıl dönümlerinde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin anma törenleri gene başkanlığımız tarafından organize edilmektedir. Bunların dışında Alevi Bektaşi Değiş, Nefes, Semah ve Dua Zimam güzel okuma ses yarışması düzenledik. Bilimsel faaliyetler kapsamımızda paneller, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenledik. Bunların en önemlileri vefatının 500. yılında Şah İsmail Hatayi Uluslararası Sempozyumu, Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli Sempozyumu, Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Uluslararası Sempozyumu, Doçent Doktor Bedri Noyan Dede Baba Sempozyumu. Geçen yılda son iki tane Sivas'ta Pir Sultan Abdal ve Pir Sultan Ocağı Sempozyumu, Erzincan'da ise Aşık Davut Sular ve Kureyşan Ocağı sempozyumlarını gerçekleştirdik. Gene kayıt altına alınması gereken işlemlerimizden bir tanesi de geleneksel cemlerin kayıt altına alınması, Alevi Bektaş Cönk ve Mecmualarının dijital ortama aktarılması gibi çalışmalarımız devam etmektedir. Yayın faaliyetlerimiz kapsamında ise en büyük geleceğe miras olacağını düşündüğümüz ABA yani Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Ansiklopedisi çalışmalarımız devam etmekte hızla. Bu kapsamda 3. ABA çalıştayını da gerçekleştirdik. Ayrıca gene yayınlar kapsamında akademik bir dergi olan Niyaz Alevilik ve Bektaşilik Araştırma Çalışmaları dergimizde başkanlığımız tarafından yayın hayatına geçmiş. Hatta 2025 yılı yüz sayısı ve 2026 yılı bahar sayıları da şu anda okurlarımızın beğenisine sunulmuştur. Yurt dışı faaliyetlerimize gelecek olursak Adem Bey, Balkanlarda yaşayan canlar buluşması, Iraklı canlarımızla bir Kerbela programımız kapsamında oradaki Alevi Bektaş canlarımızla Necef'te buluştuk. Avrupa'da yaşayan canlarımızı başkanlığımızda misafir ettik. Bu tür toplantılara da il il cemevlerimizle başkanımız Sayın Esma Ersin Hanımefendi'nin başkanlığında neredeyse tüm illerde canlarımızla devamlı toplantılar düzenliyoruz. Onların başkanlığımızdan beklentileri, ilgileri, talep ettiklerini ayaklarına giderek onların huzurlarında öğreniyoruz. Kültürel ve sosyal etkinliklere de bunlar daha çok Alevi Bektaşi uluların anmaları, onların unutulmaması, onların toplum hafızalarında daha geniş kesimlere ulaşması adına da anma etkinliklerini destekliyoruz. Bunlara destek veriyoruz. Yaklaşık her yıl 150-200 civarında sivil toplum kuruluşumuzu bu manada destekliyoruz.
1: Efendim, başkanlığın kuruluş amacını ve bugüne kadar yaptığınız faaliyetleri çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Ve şimdi Muharrem ayı ve Kerbela ile devam edelim. Ülkemizde Muharrem ayı ve Kerbela nasıl anlaşılmaktadır?
0: Eyvallah. Ülkemizde Muharrem ayı ve Kerbela aslında bir hamurun kaynağıdır, sebebidir. Ben bu gözle bakıyorum. Alevi Bektaş toplumu açısından ve

0: aslında İslam alemi açısından tabii ki Muharrem ayında çok çeşitli olaylar gündeme gelmiş ama Alevi Bektaşi ve İslam toplumu açısından maalesef bir hüznün ayıdır, matemin ayıdır. Peygamberimizin sevmeye bile kıyamadığı, doyamadığı ciğer faresi İmam Hüseyin Efendimizin maalesef Kerbela'da şehit edildiği zamanlara denk gelir. Ama Türk toplumu ülkemizin tüm renkler açısından değerlendirdiğimizde bu vahim hadisede Türk toplumumuzun tarafı tektir. Ve bunda birleşmiştir de. İmam Hüseyin'in acısı, onun anlatmak istediği, onun yürüdüğü yol etrafında aslında Türk toplumu birleşmiştir. Bunu nereden anlayabiliriz? Bunun aslında çok basit bir göstergesi vardır. Türk toplumumuzda bakarsanız ailelere, bu ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türk'ünden Kürd'üne, Laz'ından Çerkez'ine, Alevisinden Sünnisine kadar hiçbirisinin ailesinde siz Muaviye ve Yezid ismini bulamazsınız. Ancak gene aynı doğusundan batısına, kuzeyden güneye, Alevisinden Sünnisine, Türkünden Kürdüne, Lazından Çerkesine kadar hepsinin ailelerinde bu Ehli Beyt'in ve İmam Hüseyin Efendimizin o mübarek isimlerini herkes yaşatmıştır. Herkes çoluğuna çocuğuna koymuştur ve ona saygısından dolayı. Ben bu Türk milletinin de Horasan'dan, Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına gelirken aslında Ehli Beyt merkezli bir İslam inancıyla donanıp buraya topraklara geldiğini düşünüyorum. Ve bu manada Ehli Beyt'in o İslam inancının özünü verdiği düşünceye, duyguya, hamura tüm toplumumuz aslında ortak olarak sahiptir. Ve bu nedenle de bu mateme ortak olarak katılmaktadır. Ve İmam Hüseyin Efendimizin anlatmak istediğini anlayan bir toplumumuza sahip olduğumuzu düşünüyorum bu konuda.
1: Peki efendim, Alevi Bektaşi toplumu bu ayda neler yapar? Muharrem ayını nasıl idrak eder?
0: Tabii ki matem günleridir. Tabii ki İmam Hüseyin Efendimizin yası vardır. İmam Hüseyin Efendimizle birlikte o yola çıkan 72 şehidimizin acısı vardır yüreklerde. Bu günlerde Aleviler öncelikle bu günlerde oruç tutar. Orucunu da sadece Muharrem 1'den itibaren başlatmaz. Aslında 3 gün öncesine gider. Burada gerçekleşen bir hadise vardır. İmam Hüseyin Efendimiz'e o çağrı mektupları geldiğinde aslında bunu bir teyit ettirmek ister. Küfelilerden biliyorsunuz binlerce İmam Hüseyin Efendimiz'e çağrı mektupları gelir Yezid halife olduktan sonra. Derler ki ey peygamberimizin güzel torunu, dedenimizin bıraktığı din elden gitmektedir. Bu nedenle sen bir an önce gel ve bu durumu düzelt. Biz seni lider olarak görmek istiyoruz. Burada aslında ince bir nokta da vardır. İmam Hüseyin Efendimizin ne hilafet ne halifelik öyle bir makamlarda gözü yoktur. Ancak bir tek şeye dayanamamıştır. O dedesinin bıraktığı mübarek dinin, o dedesinin bıraktığı mübarek kurallarından uzaklaştığını görmüş ve buna içi dayanamamıştır. Çünkü o bir emanettir. O nedenle yolculuğuna çıktığı günden Kerbela yolculuğuna çıkmıştır. Ama işte çıkmadan önce bunu bir teyit ettirmesi gerekiyordur. Bunu da amcasının oğlu Müslüm bin Akil'den istemiştir. Müslüm bin Akil iki evladıyla küçük Muhammed ve İbrahim adındaki çocuklarla birlikte Küfe'ye gitmiştir. Ama orada da Yezid'in valisi ve İmam Hüseyin Efendimiz'e hainlik yapan halk tarafından şehit edilmişlerdir. Onların anısına ilk 3 gün masumu pak orucu, çünkü o 2 tane masum çocuk vardır Muhammed ve İbrahim çocuklarıyla birlikte. Müslüm bin Akil için masum pak oruçlarıyla başlar. Daha sonra 12 Muharrem'e kadar oruçlar tutulur. 12 Muharrem'e kadar olmasının sebebi değildir. 10 Muharrem'de bitmez bu oruç Alevi Bektaş toplumu açısından. Çünkü 10 Muharrem günü Peygamber Efendimizin bütün şehitlerle birlikte İmam Hüseyin Efendimiz de o gün şehit olmuştur. Büyük bir hüzün vardır. Ehli Beyt hanedanından aslında kimsenin, hiçbir erkek evladın hayatta kalmadığı bilinir. Ama 12. gün öğleden sonra İmam Zeynel Abidin Efendimiz, İmam Hüseyin Efendimizin oğlu İmam Zeynel Abidin Efendimizin hayatta kaldığı öğrenilir. O böyle bir vehamet karşısında bir buruk sevince o insanları gark etmiştir. Bu nedenle de 12. gün öğleden sonraya kadar kurban kesilmez. Bu oruç esnasında canlarımız eğlenceden, insanın nefsini mutlu eden her şeyden uzak dururlar. Oruçlar tutulur. Oruçların tutulmasında şöyle de bir incelik vardır. Sağlığı yeten ve gücü yeten herkes iftarla sahur arasında da su içmez. Yani sıvı gıdalar alabilir ancak su içmez. Yani o susuzluğu tatmak gerekir. O susuzluğun nedenini görmek gerekir. İnanın naçizane tuttuğum oruçlarda şunu gördüm. Açlığın bir karşılığı var ama o suyun bir karşılığı yok gerçekten. Evet. O imamlarımız neylerle karşılaşmışlar onu da tatmak gerekir.
1: Bunun hikmeti de şu tabii. Arada belki siz de bahsettiniz. Yani aç ve susuz bırakılıyorlar. Hazreti Hüseyin ve oradaki ailesi, akrabaları, arkadaşları o çöl sıcağında, değil mi? Susuz
0: eyvallah,
1: bırakılıyorlar.
0: Eyvallah, eyvallah. Ve de o gürül gürül akan Fırat Nehri çok uzaklarında değil.
1: Hmm.
0: Bir damla suyu Peygamber Efendimiz'in torununa çok görülmüş. İşte bunu iyi anlamak lazım. Buradan toplumların iyi dersler çıkarması lazım. Konumuza dönersek Muharrem ayında neler yapılmaz? Gene yani günün geçmişten gelen bir alışkanlıktır. Saç, sakal, tırnak kesilmez. Bu onların yaşadıklarına hürmeten. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi et yenilmez. Etin yenilmemesinin tek bir sebebi vardır burada. O günlerde biliyorsunuz kesilen, tığlanan kurban veyahut da et anında tüketilirdi. Yani canlıya kıyılırdı. O günlerde canlıya, bakın peygamberimizin ciğer faresine kıyılmış Alevi Bektaşi toplumu buna hürmeten bir hayvana bile kıymaz. Canlıya kıyılmaz. Buna hürmetendir et yenilmemesinin esas ana sebebi. Çok sevinç gösteriler yapılmaz. Yani kahkaha atılmaz. Yani o mateme uygun yaşanılır. Rahmetli Seyit Sultan Sücahattin Veli Hoca dergahı Posn işini Nevzat dedemizin bir lafı var hiç unutmam. Bir anne baba evladının başını okşayamamalı derdi. O çünkü o masumlar hiçbir çocuklarını sevememişler o dönemde. Yani matemin nasıl anlayabiliyorsanız, çünkü hak yolunda Peygamber Efendimizin bıraktıkları mirasa sahip çıkmaya çalışan bir torunu aslında Kerbela'da kurban edilmiştir. Esas aslında Kerbela'da tam da budur.
1: Peki efendim, son bir soruyla söyleşimizi nihayete erdirelim. Ülkemizin birliği ve beraberliği noktasında özellikle bu noktada Kerbela nasıl anlaşılmalıdır?
0: Adem Bey, gerçekten güzel bir soru bu. Bu tür acılar, bu tür matemler toplumların birliği için bir sebep olmalıdır. Çünkü peygamberimiz hepimizin peygamberi. Alemleri yaratan zaten bizim de yaratıcımız. Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı. Peygamberimizin torunu da o ehli beyt de hepimizin ehli beyti. Bu nedenle onların acısı acımız olmalı. Onların sevinci sevincimiz olmalı. Ve bizde tevella ve teberra diye bir hakikaten bir kural vardır. Peygamberimizin sevenlerine dost, peygamberimizin sevmeyenlerine düşman olmalıyız. Çünkü o bize hak kelamını getirdi. Hakkın emirlerini tebliğ etti. Tabii ki o bizim dostumuz, onun sevenleri, onun tertemiz soyu da bizim dostumuz olmalı. Bu nedenle Türkiye'de az önce de bahsettim. Ben gerçekten ülkemizle, milletimizle gurur duyan bir insanım. İyi ki bu topraklarda doğmuşum. İyi ki bu toprakların bir evladı, bir vatandaşı olmuşum. Millet ehli beyt hamurunu ve Kerbela'yı anlayarak aslında birbirine daha iyi kardeş olacağından adım gibi eminim. Daha da bu birliğimizi, beraberliğimizi, ülkemizi, dostluklarımızı pekiştirecek bir zamandır bugünler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Sağ olunuz. Sevgili dinleyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ali Uzun'du konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, ağzınıza sağlık.
0: Eyvallah.
1: Bu güzel zaman diliminde, özel zaman diliminde Muharrem ayında kendisiyle Muharrem ayını konuştuk. Ayrıca tabii başkanlığın kuruluş amacını ve bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri konuştuk. Alevi Bektaşi toplumunun bu aylarda neler yaptığını ve Kerbela'nın nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili kendisinden istifade ettik. Ve bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Evet, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Zamanın kalbinde Muharrem.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
0: Reklamlar.
8: Dünyanın Z raporu başlıyor.
9: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya, hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Meyra Zengin'i, teknik ekipte Ayberk Çanakçı ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
8: Mavi Küre'den derlemeler.
9: Mavi Küre'den sevgili Hümeyra yine birbirinden güzel haberler derledi. İşte birincisi. Çin'deyiz efendim. İnsansı robotun dilencilik yaptığı video viral oldu. Hemen detaylara bakalım. Çin'in Sichuan eyaletinde bir kaldırımda diz çöküp dilenen insansı robotun videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan videoda robot ellerini birleştirmiş bir şekilde yoldan geçenlere doğru eğilirken görüntüleniyor. Yanında nakit bağışlar için bir kutu, dijital ödemeler içinse kare kod bulunduran robotun elektrik faturasını ödemek için dilendiği görülüyor. Haberlere göre bu insan

0: Hansı robotun Çinli robotik firması Unitree tarafından üretildiği biliniyor. Aynı robot bu yılın başlarında Ekvator'daki bir yanardağ tırmanmasıyla da gündeme gelmişti. Artık robotlar da dileniyor efendim. Ve bunun bir örneği Çin'in Sichuan eyaletinde bir kaldırımda görüntülendi. Başlığımız da çok güzel. İnsansı robotun dilencilik yaptığı video viral oldu. Bir diğer haberimiz, avını yakalamak için yaylı tuzak kullanan örümcek keşfedildi. Bu da çok ilginç bir haber. Avustralya'dayız şimdi. Avustralya'nın kuzeyindeki ücra yağmur ormanlarında tek bir karınca türünü yakalamak için mancınık benzeri bir ipek tuzak ören yeni bir örümcek türü keşfedilmiş. Baş araştırmacı Profesör Doktor Ayay Narananda, gece avcısı olan bu örümcek için son derece tehlikeli ve agresif bir örümcek diyor ve karıncaları avlamak için bu yöntemi geliştirmiş olabileceğinden bahsediyor. Narendra, olağanüstü yüksek güce sahip bu tuzağın bir karıncayı jet pilotlarının maruz kaldığı en yüksek G kuvvetinin 15 katı büyüklüğünde bir kuvvetle daha büyük bir ağ fırlattığını belirtti. Hakikaten araştırma çok ilginç olmuş. Haber çok güzel olmuş. Avını yakalamak için yaylı tuzak kullanan bir örümcek keşfedildi efendim. Ve akşamın son haberi Mavi Küre'den sizler için derlediğimiz. Dünya Kupası stadyumunu temizleyen Japon taraftarlar tepki çekti. Olumlu mu, olumsuz mu? Şimdi bakalım, çünkü geçtiğimiz Dünya Kupalarında da buna benzer hareketler yapıyordu Japonlar. Hemen detaylara bakalım. Japon taraftarların maçtan sonra tribünleri çöp poşetleriyle temizlerken çekilen fotoğraflar çifte standart yorumlarının hedefi oldu. Japon erkeklerinin halka açık yerlerde kendi çöplerini toplarken evdeki yükü eşlerine bıraktığıyla ilgili birçok gönderi paylaşıldı ve bu gönderiler binlerce kişi tarafından beğenildi. Cinsiyetçiliğin oldukça yaygın olduğu Japonya'da son 100 yılın en düşük doğum oranına sahip olduğu biliniyor ve ülkenin yaşlı nüfusunun artması Japon yetkilileri oldukça ama oldukça endişelendiriyor efendim. Japon taraftarların, aynı zamanda futbolcular, her ikisi de maçtan sonra soyunma odasını ve tribünleri temizliyorlar ama bunun bir çifte standart olduğuna dair bir yorum var. Çünkü Japon erkeklerinin halka açık yerlerde kendi çöplerini toplarken evdeki yükü eşlerine bıraktığıyla ilgili birçok gönderim yapılmış ve bu da bir tartışmalara sebep olmuş efendim. Haberimiz neydi? Dünya Kupası stadyumunu temizleyen Japon taraftarlar tepki çekti.
1: Gündemden Perspektifler.
0: Efendim, Gündemden Perspektifler bölümüyle karşınızdayız. TRT İstanbul Radyosu'ndayız, canlı yayındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hangi konuyu konuşacağız? Şimdi önce konuğumuzu bir anlatalım efendim sizlere. Daha sonra değerli konuğumla sizleri tanıştıracağım. Kanser, malum, dünyada en çok araştırılan hastalıklardan biri olmasına rağmen hala pek çok bilinmeyeni içinde barındırıyor. Dahası aynı tümörün içinde birbirinden farklı özelliklere sahip milyonlarca hücre bulunabiliyor. Bu nedenle bazı tedaviler bir süre etkili olurken bazı kanser hücreleri zamanla tedaviden kaçmanın yollarını bulabiliyor. Buna göre hekimler ve araştırmacılar yalnızca kanseri yok etmeye çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda onun nasıl değiştiğini ve tedavilerden nasıl kaçabildiğini de anlamaya çalışıyorlar. Peki, kanserin değişken doğasıyla birlikte modern tıp buna karşı neler geliştiriyor? İşte bunu konuşacağız. Günümüzde hangi sorunların yanıtlarını, işte bu konuşmamızın sonunda kafalarda beliren hangi soruların yanıtlarını bulabileceğiz? Bu soruların cevaplarını da İstinye Üniversitesi'nden Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Öykü Gönül Geyik'ten dinleyeceğiz. Özür diliyorum.

0: Öykü Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Çok aslında hayatımızda olan bir konu, yani çevremizde olan bizzat akrabamız olan annemiz babamız, benim hem annem hem babam kanser hastası. Annemi kanserden kaybettim. Babam şu an kanser hastası, aktif bir şekilde hayatın içerisinde. Nasıl bir hastalık? Yani kanserde, şimdi az önce konuda farklı bir şeyden de bahsettik. Tedavi sürecinde bazı kanserli hücreleri tedavi edebiliyoruz ama tedaviden kaçanlar da var. Hani bunu ben ilk defa duymuştum. Aynı anda hepsi tedavi olmuyor anladığım kadarıyla. Buyurun, sözü size bırakayım. Daha sonra ben çeşitli sorular soracağım size zaten. Buyurun.
1: Öncelikle çok geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Umarım tez zamanda iyileşir
0: Evet,
1: babanız.
0: inşallah.
1: Yani biz aslında kanser dediğimiz zaman tek bir hastalıktan bahsediyormuş gibi konuşuyoruz ama aslında birçok hastalığın ortak adı şeklinde konuşuyoruz. Yani baş ağrısı dediğimizde işin içinde migren de var, işte diğer çeşitli baş yani atıyorum beyin tümörü de işin içine girebiliyor. Benzer şekilde kanser dediğimiz zaman da işte akciğer kanseri, işte kolorektal kanser, beyin tümörü vesaire, bunların her biri aslında farklı farklı hastalıklar. Çok sistemik, bazı ortak özellikleri olmakla beraber çok farklı hastalıklar. Biz hepsine genel olarak kanser diyoruz. Hani kontrol edemediğimiz bir grup bölünen hücrelerin köken
0: Genel ismi.
1: aldığı, genel ismine bunu veriyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok farklı hücre tipleri aslında bir arada bulunuyor. Dolayısıyla bunların her biri de tedaviye de aynı cevabı vermiyor. Ya da bulundukları ortamda da birileri diğerlerinden daha aktif bir şekilde, daha savaşkan olabiliyorlar, daha dirençli olabiliyorlar. Dolayısıyla bu farklı hücre tiplerini anlamaya çalışıyoruz ki daha iyi tedaviler ortaya çıkarabilelim.
0: Evet, hani miktar olarak işte tedavi başlandığında şu kadarını tedavi ederiz, işte şu kadarını tedavi edemeyiz gibi bir oran veriliyor mu?
1: Yani orada da çok fazla bir heterojenite söz konusu. Yani çok çok farklı cevapları olan hücreler söz konusu. Yani bunu bir analoji üzerinden düşünecek olursak, aynı bir şehirde yaşayan insanlar gibi düşünebiliriz. Hani bu insanların bir kısmı daha zayıf, diğerleri daha işte zengin, bazıları daha hızlı koşabiliyor vesaire. Aynı şekilde bu hücreler bazında da çok farklı özelliklere sahip hücreler söz konusu. Dolayısıyla hani İki farklı insan, ikisi de diyelim ki akciğer kanseri hastası, aynı şekilde tepki vermeyecekler aynı ilaca, aynı dozda verseniz dahi.
0: Yani her şeyleri aynı olsa da
1: Kesinlikle
0: tanı
1: öyle.
0: olarak aldıkları ilacın etkileri farklı olacaktır.
1: Kesinlikle öyle ve ne
0: Evet.
1: kadar işe yaradığı da farklı olacak aslında.
0: Bunun sebebi kanser hücrelerinin farklı davranışları mı?
1: Evet öyle. Bir de her kişinin kendine özgü aslında tümörü. Tümörü meydana getiren hücrelerin bileşimleri ve o hücrelerin içerisindeki genetik ve epigenetik değişiklikler de çok farklı. Farklı mutasyonlar biriktirdikleri için farklı şekillerde cevaplar veriyorlar.
0: Evet. Kanser hücreleri gerçekten akıllı mıdır? Hakikaten çok Hümeyra'nın da şey yaptığı, yazdığı bir soru. Kemoterapi neden bazı hastalarda çok etkiliyken bazılarında etkisiz kalır? Aslında siz az önce bunun cevabını da verdiniz. O zaman akıllıdır diyeceğiz değil mi? Kanser hücrelerinde de demek ki kendi bildiğini yapan ya da hepsinden veya o topluluğun içerisinden ayrı hareket eden hücreler de var. Doğal olarak bu sonuç çıkacak, öyle değil mi?
1: Aslında hücrelerin kendisine akıllı demek çok nasıl diyeyim fazla şey atfetmek olur onlara. Tam olarak orada gerçekleşen şey birazcık daha doğal seçilim şeklinde ilerliyor. Yani nasıl hani farklı farklı insanlar gibi bir popülasyonun içerisinde farklı farklı hücreler varsa bunların bazıları işte tedaviye daha duyarlı olacak ya da işte nütriyentlere daha yani besinlere, besin maddelerine, kan damarlarına daha kolay ulaşacak, daha avantajlı olacak. Bazı hücreler daha uzakta olacak, daha dezavantajlı olacak. Dolayısıyla bazı hücreler gelişip büyürken diğerleri ölmeye başlayacak. Dolayısıyla hani burada çok büyük bir farklı popülasyonlar olduğu için sürekli bir devinim halinde. Bazı hücreler daha fazla hayatta kalıp diğerleri öldüğü için orada ki seçilimin sonucunda hep daha avantajlı hücrelerin seçildiği o aynı Darwinyan seçilimde gördüğümüz klonların tutunması şeklinde ilerlediğini göreceğiz. O yüzden hani akıllı mı, akıllı diyemeyiz aslında, ya da bilinç, o anlamda bir bilinçten bahsetmiyoruz ama hep daha

0: kendini kurtaracak, kansere hizmet edecek bir şekilde ilerleyen progresif bir süreçten bahsediyoruz.
1: Yani kötü olmaya devam edecekler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani maske değiştirecekler, yeni maskeler takacaklar ama kötü olmaya devam edecekler.
0: Aynen öyle.
1: Sonuçta onlar da o ilaçla savaş veriyor. Yani bizim uyguladığımız kemoterapi, radyoterapi, hatta benim annemin döneminde yoktu. Artık akıllı ilaç diye bir şey falan var. Değil mi? O da onlarla savaşacak. Bu akıllı ilaçlarla ilgili de aslında yani çok bilinen, artık çok da duyulan, konuşulan bir şey. Buna hizmet ediyor değil mi? Yani az önce bizim anlattığımız tümörün ya da işte kanser hücrelerinin farklı şekilde yol alanlarına karşı alınan bir tedbir mi bu da?
0: Öyle diyebiliriz. Şöyle, akıllı ilaç dediğimiz her hücrede, her kanserde işe yarayan ilaçları akıllı ilaç diyoruz gibi yanlış anlaşılmasın. Orada şöyle bir durum söz konusu. Bir ilacın spesifik olarak, yani seçimli olarak gidip o kanser hücresini öldürebileceği bir yol varsa o zaman akıllı ilaç diyoruz.
1: Evet.
0: Yani hedefli ilaç şeklinde
1: Evet.
0: düşünebiliriz.
1: Öldürüyor mu?
0: Öldürüyor. Öldürüyor.
1: Hani kendi içerisinde farklı şekil izleseler de her ikisini de öldürebiliyor mu
0: Yani
1: tümörü?
0: o noktada biraz direnç konusuna gireriz. Yani direnç de geliştirebiliyor çünkü hücreler bu tedavi rejimlerine karşı. Ama hani konvansiyonel, geleneksel bu çok eski kemoterapilere göre baktığımız zaman çok daha efektif, etkili olduklarını görüyoruz. Çünkü önceki terapilerin yaptığı şey şuydu: hızlı bölünen bütün hücreleri öldürelim.
1: Sağlıklı sağlıksız hepsini öldürüyordu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Yani o yüzden işte biz kanser hastalarının saçlarının döküldüğünü, işte tırnaklarının kırıldığını vesaire görüyorduk maalesef. Yani dolayısıyla bu hedefli ilaçlar, akıllı ilaçlar, ha, benim işte spesifik bu kanserde şu reseptör, yani moleküler düzeyde bir hedef var. Ben o zaman bu kanser hastalarının kanser hücrelerine bu ilacı verdiğim zaman gidip sadece kanser hücrelerini öldürür. Diğer hızlı bölünen ve sağlıklı olan hücreleri öldürmez şeklinde ilerleyebiliyoruz.
1: Orada bayağı bir yol alındı mı?
0: Kesinlikle öyle. Yani şu anda içinde bulunduğumuz dönem aslında bunun bile ötesine geçmiş durumda. Biraz daha immün terapi, hatta gen terapisinin gelişmesi, işte bu CRISPR-Cas9 yöntemi vesaire gibi
1: Evet.
0: değişiklikler, işte CAR T hücre
1: Evet.
0: uygulamalarıyla daha bile ötesine geçmiş durumdayız aslında.
1: Yani biz ilerleyen dönemlerde akıllı ilacın yanında başka şeyler de göreceğiz kanser tedavisinde ilgili olarak, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Yani
1: Evet.
0: şu anda olduğumuz yer aslında biraz bu hani geleceğin fragmanı gibi bir yerdeyiz. Yani geleceğin çok daha işe yaramaya başladığı, umut vaat ettiği şeyleri görüyoruz. Ama bunun üzerine gelecek çok fazla yeni çalışma olacaktır.
1: Evet. Bir de akıllı ilaç her kanser türünde kullanılmıyor. Belki her
0: Kesinlikle.
1: kanser türünde kullanılacak şekle de evrilecektir ilerleyen zaman dilimlerinde.
0: Tabii, neden olmasın? Yani
1: Evet.
0: burada biraz hani belki bir örnek verebilirim. Genellikle en çok karşımıza çıkanlardan bir tanesi mesela meme
1: Meme
0: kanseri.
1: kanseri, evet.
0: Meme kanserinde özellikle bu östrojen reseptörleri oluyor. O östrojen reseptörlerini tanıyan moleküler hücre yüzeyindeki bir ilaç gönderdiğimiz zaman o ilaç direkt sadece östrojen reseptörü olan hücrelere gidiyor. Ama bu gidip işte atıyorum sizde bir kolon kanseri varsa, işte bir metastaz varsa onu tedavi etmeyecektir anlamına da geliyor. Yani orada tamamen sizin hedefiniz ne? O hedefe yönelik çalışmak şeklinde ilerliyor.
1: Evet. Şimdi öyle bir ailenin üyesi olduğunda tabii hocalara çok sorular sorduk. Hani tam nedeni nedir? Tam nedeniyle ilgili hiçbir kimse kanserin nedeni şudur diyemiyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, hayat, yaşantımız, her şey var. Bir sürü etken var bunun içerisinde. Ama sizin söyledikleriniz artı akıllı ilaçla ilgili yapılan tedavileri dahil edersek buna, çok yakın olmayan bir zaman diliminde artık ortadan kaldırılacak kanser tehlikesi diye bir nezle gibi bir hastalık olacak da diyemiyoruz ama, değil mi? Daha bununla ilgili daha çok fazla alacağımız yol var.
0: Bu
1: Neler
0: biraz yine
1: söylersiniz?
0: evet bu biraz yine ilk konuştuğumuz konuya da bağlanıyor. Hani tek bir hastalık tipinden bahsetmediğimiz için, hani birçok farklı hastalığa kanser dediğimiz için belki tek tek ele almak lazım.
1: Evet.
0: Yani işte akciğer kanserinin belli bir alt tipinde işte sadece şu şu ekspresyonlar varsa, şu şu işte immün belirteçler varsa o zaman şu ilacı kullanabiliriz şeklinde daha çok ilerliyor. Bununla birlikte son zamanlarda bir de agnostik terapi şeklinde bir yaklaşım söz
1: Ne
0: konusu.
1: demek agnostik terapi?
0: Agnostik terapi şunu söylüyor bize, nereden köken aldığından bağımsız olarak, yani akciğer kanseri mi, kolon kanseri mi, beyin tümörü mü, bundan bağımsız olarak paylaşılan ortak genetik özellikler ya da epigenetik özellikler. Örneğin işte çok bilinen P53. P53 mutasyonu varsa şu şu ilaçları verebilirsiniz diyoruz mesela. Ama orada kişinin meme kanseri mi primer tümörün oluştuğu yer, yoksa işte kolon mu, önemli değil. Önemli olan benim orada hedefleyebileceğim bir belirteç olması, bir molekül olması. Yani dolayısıyla biraz
1: Savaşacağım
0: daha
1: molekülü belli. Yani
0: kesinlikle öyle. Yani birazcık daha şu anda şeyler, araştırmalar ve nasıl söyleyeyim, tedavi rejimleri o yöne doğru gidiyor. Buna ek olarak bir de belki kombine terapileri bu noktada konuşabiliriz. Çünkü
1: Onları da aslında biraz açmanızı isteyeceğim. Nedir
0: kesinlikle.
1: kombine terapi?
0: Yani kombine terapi derken şunu kastediyoruz. Birkaç tane farklı modaliteyi, birkaç tane farklı ilaç rejimini aynı anda kullanmaktan bahsediyoruz. Aynı böyle batan bir gemi gibi düşünün. Birçok yerden su alıyor. Dolayısıyla siz bir yere tıkıyorsunuz ama diğer taraftan su almaya devam ediyor. Ama ben 3 tane tıpayı aynı anda tıkarsam o zaman şansım artıyor. Dolayısıyla kombine terapiler biraz bu şekilde ilerliyor. Yani aynı anda farklı farklı dezavantajları diyeyim bizim insan
1: Yani
0: açısından.
1: metastaz gibi mesela aklıma geliyor.
0: Kesinlikle,
1: Değil mi?
0: kesinlikle
1: En
0: öyle.
1: önemli dezavantaj metastaz oluyor bu şeyde.
0: Aynen, bizim hastalar için o şekilde tümör açısından bakarsanız da onların açısından da avantaj oluyor. Dolayısıyla hani bunların önünü aynı anda kesebilirsek, dolayısıyla biz önüne daha sert bir şekilde ket vurabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden kombine terapilerde işte immün terapiyle beraber radyoterapi ya da işte neoadjuvan terapi gibi çok hani böyle duyduğumuz, önce radyoterapiyle küçültüp sonra rezeksiyonla cerrahi olarak dokuyu alıp ondan sonra işte belli bir kemoterapi rejimi uygulamak gibi farklı hani böyle sıralı yöntemler, ya aynı anda ya da sıralı olan şekilde ilerleme şeklinde uygulanıyor.
1: Çok çalışılıyor dünyada bunun üzerine, öyle değil mi? Yani farklı kanser türleri de olsa, hani kanser başlığında, büyük başlıkta da çok fazla çalışma var. Çok yoğun bir çalışma var. Ama işte bunun hani karşılıkları çok hızlı bir şekilde, yani akıllı ilaç belki kaç sene sonra tedavüle girdi. Biliyoruz artık akıllı ilacı, ama işte 10 sene önce bir akıllı ilacımız yoktu. O da tabii hep böyle insanlar umut bekliyorlar, yani yeni tedavi yöntemleri bekliyorlar. Çünkü akıllı ilacın da tedavi edemediği kanser türleri var dediniz. Hem bizim ülkemizdeki çalışmalardan aslında biraz da bahsetsek. Bizim ülkemizde kanser tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalar ne boyutta?
0: Aslında bizim ülkemizde de oldukça aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hani burada belki de ayırmamız çok olası bile değil. Artık çok global bir dünyada yaşıyoruz yani. Özellikle hani akademik anlamda ben içeriden söyleyebileceğim çok fazla, özellikle TÜBİTAK üzerinden yapabildiğimiz ikili anlaşmalar, işte KOST projeleri gibi çok sayıda Avrupa ülkesinden ya da işte NCI'la, Amerika'yla, işte Çin'le vesaire böyle farklı farklı oluşturabileceğimiz kombinasyonlarla çalışabildiğimiz çalışmalar, bütçeler söz konusu oluyor. O yüzden de hani belki bu noktada Türkiye'yle kısıtlamak bile bana nasıl diyeyim, az geliyor açıkçası. Hani çok, çünkü uluslararası bir efor olarak ilerliyor. Ama Türkiye'de bence geriye kalır bir yanımız yok. Yani çok tuttuğunu koparan bir milletiz.
1: Öyle, öyle,
0: Kesinlikle. O yüzden hani ben kendi adıma çok şanslıyım. Muhteşem bir ekibim var benim de laboratuvarda,
1: Ne
0: sağ
1: güzel.
0: olsunlar. Bazıları hatta
1: Hepsi burada
0: burada
1: değil mi? Hepsine
0: bana
1: selamımızı
0: destek
1: gönderelim
0: oluyorlar.
1: burada. Ne güzel.
0: Evet.
1: Ekibinizle gelmeniz de çok güzel ama
0: Kesinlikle.
1: ekibin kuvveti stüdyoda yansıdı diyelim. Gerçekten çok güzel.
0: Kesinlikle.
1: Mesela bununla ilgili uluslararası dergiler olsun, uluslararası çalışmalarda olsun, atıf yapılan çalışmalar olsun, öyle çalışmalarımız var tabii doğal olarak, öyle değil mi?
0: Tabii ki,
1: Tıp
0: tabii ki.
1: sektöründe de, evet.
0: Evet
1: İşin
0: ve
1: içindeyiz. Sonuna
0: Kesinlikle
1: kadar.
0: öyleyiz. Kesinlikle öyleyiz. Hatta böyle dediğim gibi uluslararası bazı konsorsiyumların da içerisinde yer alıyoruz. Ülkemizde de çok önemli bazı araştırma şeyleri var, kurumları var. İşte TÜSEP zaten bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Onun dışında işte İBG gibi ondan sonra yani işte yine İstanbul'da birçok şey, Ankara'da birçok kurum var. Hani bunun gibi özellikle uluslararası işbirlikleri üzerinden ilerleyen ekipler çok daha hızlı bir şekilde gidiyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden de şey, bu tamamen bir takım eforu diyebiliriz yani.
1: Harika. Peki biraz da tıbbi biyoloji ana bilim dalından bahsetsek. Şimdi yavaş yavaş üniversite sonuçları da gelecek. Çocuklar da tercihte bulunacaklar. Siz de bulmuşken dinleyenler arasında veriler vardır. Ya tıbbi biyoloji, bu dal nasıl bir daldır? Tercih etsek mi? Öne açık mıdır? Para kazanabilir miyiz? Bunların hepsi akılda da bir soru işareti. Biraz onlardan eğer mümkünse bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki, zevkle.
1: Buyurun.
0: Yani tıp fakültesi biraz zor yani,
1: evet,
0: hani o konuda
1: evet,
0: yalan söylemeye gerek yok. Zaten hani eminim veliler de öğrenciler de bunun çok farkında. Belli
1: yani
0: bir
1: tıbbi biyolog olmak için tıp fakültesine gitmek gerekiyor,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yani şöyle, ben
1: yani kimya ya da biyoloji yeterli olmuyor mu şey için?
0: Şu şekilde, yani tıbbi biyoloji ve genetik yüksek lisans doktora yaparak tabii ki hani tıbbi biyolog olunabiliyor. Ben mesela kendim fen fakültesi çıkışlıyım. Biyokimyagerim aslen. Yüksek lisansımı tıbbi biyokimyada yaptım. Doktoramı tıbbi biyoloji ve genetikte yaptım. Dolayısıyla hani şu anda tıp fakültesinde bir hoca olarak görev alıyorum. Ama hekim değil, PhD yani doktor unvanım var ama bilim doktoru olarak görev yapıyorum.
1: Tıp doktoru değil.
0: Tıp doktoru değil, kesinlikle
1: tamam,
0: öyle. Ama yetiştirdiğimiz öğrenciler hekim oluyor. Yani tıp fakültesinde olduğumuz için eğittiğimiz, öğrettiğimiz öğrencilerimiz işte birinci sınıftan girip altıncı sınıfta hekim olarak. Hatta bugün bizim mezuniyet törenimiz vardı.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Kesinlikle
1: Güzel.
0: Çok güzeldi yani. Dolayısıyla hekim olarak mezun ediyoruz onları. Tıp fakültesi dediğim gibi kolay bir yer değil ama tabii ki hani şey, bizim de bu yola çıkarken ki amacımız en başından beri insan hayatına dokunmak. O yüzden günün sonunda o noktaya varabilmemizi sağlıyor. Çok altruistik bir yerden bakıyorum aslında ben bu konuya. Dolayısıyla en başından beri varmak istediğim yer oydu. Eminim öğrencilerim de hani o noktada örnek alıyorlardır diyeyim naçizane hani.
1: Laboratuvarı sevmek gerekiyor. Ben bir kimyagerim. Laboratuvarı bir türlü sevemedim ama.
0: Gerçekten.
1: Yani işin teorisini sevdim ama işin laboratuvara döküldüğü zaman pratiğiyle ilgili o koku, laboratuvardaki o kokuya herhalde onunla bütünleşmek gerekiyor. Bizim kimyacıların laboratuvarlarında hep sabit kokular, belli kokular olur. Yani onu artık o hayatınızın bir parçası olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Burada da öyle, çünkü siz sürekli laboratuvardasınız. Sürekli analiz yapıyorsunuz, öyle değil mi?
0: Yani şöyle, ben biraz laboratuvarın içine doğdum gibi bir şey oldu. Benim babam biyologtu.
1: Ne güzel.
0: O yüzden ben biraz laboratuvarda büyüdüm diyebilirim. Ve hep aklımda şey vardı yani. Hani sağlıkla ilgili bir şey yapacağım. İşte tıp olur, biyomühendislik olur, genetik mühendisliği ve hani o beni akademisyen olmak çok netti kafamda. O yüzden o yöne yönlendirdi. Ama hani tıbbi biyoloji özelinde baktığımız zaman şu an sürekli laboratuvardayız. Ama yaptığımız böyle daha bizim rutin analizler şeklinde değil. Yani rutin analiz dediğim hasta örneklerini alıp direkt hastalara sonuç vermek şeklinde değil de hastanedeki
1: gibi. Bir kan testi gibi falan, bir idrar testi gibi değil.
0: Değil. Çünkü biz araştırmaya yönelik çalışıyoruz. Yani gerekirse yine hasta dokuları üzerinden de çalışabiliyoruz. Ama orada hastaya sonuç verme şekli değil. Yani ya da hücre hatları var önceden belirlenmiş ve oturtulmuş. Onların üzerinde mesela ilaç direnci çalışmaları. Belli ilaçları uyguladığımız zaman ona karşı bir tepki veriyor mu? Bunun biyolojik altyapısı ne? Biz bunu nasıl kırabiliriz, bu direnci, ki hastaları tedavi edebiliriz? Bunun laboratuvar kısmını yapıyoruz ki yarın öbür gün, hani hemen değil ama o gerekli faz çalışmalarından devam edip insanların yararına dokunsun. Ve bir gün bile uzatabilirsek bir kanser hastasının hayatını, bizim için kârdır.
1: Sabır da gerekiyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çünkü yani hemen sonuç alınacak merkezler değil.
0: Kesinlikle.
1: Zaman içerisinde doğru çalışma her zaman olacak ama zamana yayılan uzun çalışmalar.
0: Ve orada pes etmemek gerekiyor. Yani hani ilk deneyiniz çıkmadığında ya da...
1: Ben bir çökme tepkimesini bekleyemiyordum. Kalsın çökmesin diyordum ya. Çökmesin kalsın diyordum yani. O tip laboratuvarda
0: Kesinlikle.
1: bizim orada çökme tepkimeleri ünlüdür çünkü
0: Evet.
1: kimyada. Yani çökmeyince çökmedi, ne yapayım diyorum. Bir
0: Evet.
1: şey hata yaptık herhalde.
0: Yani olabiliyor. Yani
1: Evet,
0: deney adı
1: evet.
0: üzerinde deneye yanıla birazcık da hani
1: Ha.
0: oturtuyoruz ki yani bir hipotez ortaya koyuyoruz. O hipotezi deniyoruz.
1: Hı-hı.
0: Denedikten sonra ha bu bir şekilde yani negatif bir sonucumuz da olabilir, pozitif bir sonucumuz da olabilir. Bu
1: Evet.
0: işe yarıyormuş. Ha,
1: Evet.
0: tamam bu işe yaramıyormuş. Başka bir şey deneyelim.
1: Hı-hı.
0: Hani bundan yılmayıp bunu bir öğrenme fırsatı olarak kullanabiliyor olmak gerekiyor.
1: Evet. Hassas çalışmak gerekiyor. Bu da
0: Kesinlikle.
1: işin içerisinde olan, sabırlı olduğu gibi hassas da çalışacaksınız.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda hani o bilimsel kendini yenileme ya da bilimsel verinin de sürekli aktığı bir yerdesiniz. Çünkü eş zamanlı gitmek zorundasınız, öyle değil mi? Yani Avrupa'nın veya Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika kıtasındaki bir yerdeki bilimsel çalışmaya da ayak uydurmak zorundasınız. Çok dışarıda kalamazsınız anladığım kadarıyla. Çünkü
0: Kesinlikle
1: çok hızlı
0: öyle.
1: bir bilgi akışı var sürekli. Yabancı dilinizin de keza iyi olması gerekiyor. Bu
0: Mecburen.
1: öyle değil mi? Çünkü
0: Tabii.
1: çeviri de yapacaksınız. Yani sabırın başta olması gereken ama çok önemli, değerli bir bilim dalı. Bizi dinleyen olan ve veliler ya da öğrenciler vardır. Eğer tıbbi biyolojiyle ilgili bir çalışma yapacaklarsa, ki moleküler biyolojiye çok fazla öğrenciler eskiden beri teveccüh ediyorlar, ama hani işte çalışmalar Türkiye'de ne kadar vardır, kafaların hep soru işareti. Acaba ben moleküler biyolojiyle ilgili çalışsam yurt dışına mı gitmek zorunda kalırım falan diyor. Öyle değil. Bizde de merkezler var anladığım kadarıyla, değil mi? Öykü
0: Kesinlikle.
1: Hanım,
0: Ve
1: sizin
0: ortak
1: anlattıklarınızdan.
0: çalışma imkanları da oluyor. Özellikle öğrenciler anlamında hani böyle güzel burs imkanları oluyor. Dediğim gibi yine TÜBİTAK'ın, TÜSEB'in ya da başka yurt dışı kaynaklı işte Fulbright'tır, işte Almanya'nın kendi içerisinde bazı burs programları var. Hani bir yandan Türkiye'de çalışıp okuyup ben mesela kendim doktoramı yaparken Amerika'ya gittim. TÜBİTAK bursuyla çalıştım, geri döndüm. Orada öğrendiklerimi buraya getirdim, ülkeme fayda
1: Harika.
0: getirmek adına.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Çok
0: Ne
1: güzeldi.
0: demek?
1: Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Kanser önemli bir başlık. Kanserle ilgili insanların aklında çok soru var. Hastalık olarak da insanların özellikle zorlandığı ve sınandığı, belki de en fazla sınandığı hastalıkların da başında geliyor. Ben kendim sınandığım için de biliyorum. Ama sizin gibi bilimde buna gönül veren ve bunun çaresini arayan insanları görmek de bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza
0: Çok sağ
1: sağlık,
0: olun.
1: yüreğinize sağlık. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Efendim, geldik sona. Noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. İstinye Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Öykü Gönül Geyik ile beraberdik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın, ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni mezun olan polislerden merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetmelerini istedi. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz, dedi. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin en dikkat çeken konuklarından biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı.

dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken, soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade assubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da son saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın kontrolündeki Holivka'ya yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Rusya, ABD'ye Alaska'daki mutabakatı sorunca Washington'dan anlaşma yoktu, olsaydı savaş sona ererdi yanıtı geldi. Haberleri dinlediniz.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, formda mısınız, zihni yapınız nasıl, güzel hayaller kuruyor musunuz geleceğe ait? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsunuz, onu kurguluyor musunuz ve o tarafa da uzanıyor musunuz? Mutlaka. Bu akşam zihin dünyamızdan ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü hayatımızın temel noktası o. Bu da tabii ki son dönemlerde hepinizin bildiği gibi biz yeni nesil yaşların da başına gelen demans türü hastalıklar, Parkinson tipi hastalıklar, sıkıcı bunlar. Bunlar için hem bilgilenmek hem sizi bilgilendirmek istiyorum. Karşımda Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız var. Gülşen Babacan Yıldız kıymetli bir profesör. Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde faal olarak işlerini sürdürüyor. Benim

0: Tabii kafamda bir takım sualler var. O suallerin cevabını alacağım. Hoş geldiniz Profesör Doktor Sayın Gülşen Babacan Yıldız.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Cengiz Bey. Sağ olun nazik davetiniz için.
0: Ah, teşekkür ederim. Nasıl davet? Öğreneceğim. Dersler alacağım sizden. Ben öğrenirken dinleyenler de öğrenecek. Asla teşekkür etmek benim görevim. Demanstan mı?

0: gönderiyoruz. Yani ne demek istiyorum? Yürümek, bisiklete binmek, yemek yemek. Yani ilk öğrenirken düşünseniz onları çok zorlanarak yaparız ama sonra bir bakarsınız.
1: Pratik.
0: Evet, otomatiğe bağlarız ve gideriz. İşte o bazal ganglia otomatik davranışlarımızı,

0: üreten kısım bir şekilde oradaki hücreler ölüyor ve o otomatik hareketler yavaşlamaya başlıyor. Yani daha yavaş yürüyoruz, daha yavaş sandalyeden kalkıyoruz, daha yavaş düşünüyoruz, mimiklerimiz daha yavaş oluyor.
1: Hareketler yavaşlıyor.
0: Her türlü düşünce de yavaşlıyor, hareketler de yavaşlıyor. Çünkü otomatizma bozuluyor.
1: Yani Parkinson sade ellerin titremesi değil.
0: Asla değil. Hatta 4 hastanın birinde hiç el titremesi olmayabiliyor. O yüzden o çok önemli. Konunun uzmanın birisinin buna tanı koyması lazım. Çünkü çok sık yanlış tanılar konuşuluyor. Her el titremesi Parkinson değil. Nasıl her unutkanlık demans değilse her el titremesi de Parkinson değil. Evet. Yani bu ama şöyle bir özelliği var. Aslında bu beyindeki bozulma yaklaşık 20 yıl önce başlıyor. Ve 20 yıl sonunda hastanın eli titremeye başlıyor ve hareketleri yavaşlıyor. Ya öncesi bir çok ciddi bir iceberg'in alt kısmı gibi düşünelim. Orada biz hastalığı görmüyoruz.
1: Görebilsek önleyebilir miyiz?
0: Geciktirebiliriz. Geciktirebiliriz. Ha. Orada aslında ipuçları var. O yüzden Parkinson hasta yakınlarına mutlaka o ipuçlarının kendilerini de olup olmadığına baksınlar. En azından dediğim gibi 8 yıl, 10 yıl belli olmaz tabii yani. Bu kişiye göre değişir. Bunu geciktirme şansımız var. Parkinson böyle bir hastalık. İlerleyici bir hastalık. Yani biz ne yaparsak yapalım o sinsi sinsi o 20 yıl, 25 yıl önce belki.
1: Evet bayağı o da sabırlıymış.
0: Evet çok sabırlı.
1: Sabırlı bir hastalık.
0: Evet, iğnenin ucuyla işliyor ya. İğnenin ucuyla oradaki hücreleri öldüre belli bir şeyin üstüne gelince eşiğin üstüne hastanın hareketleri yavaşlamaya başlıyor. Aslında Parkinson hastalığı titreme hastalığı değildir, yavaşlama hastalığıdır.
1: Çok enteresan. Evet. İlk defa böyle bir cevap alıyorum.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Biz halbuki sadece el titremesine.
0: Yani asıl olan yavaşlama, katılık. Hastaların bütün kasları katıdır. Yürümeleri yavaştır. Dediğim gibi oturup kalkması, konuşması, göz kırpması. Bunların hepsi yavaştır. Asıl hastalık yavaşlama hastalığı.
1: Yürüyüş falan da mı?
0: Yürüyüşü yavaşlar. Yürürken kollarını sallamaz. Yani bunlar ben sokakta çok insan bu insan bunda Parkinson var demişimdir yani. Sokakta görünce biz tanırız bu hastaları. Kapıdan girer hasta muayene olmak için deriz ki bu Parkinson. Çünkü yüzleri çok maske yüzdür. Göz kırpmaları azdır. Mimikleri yoktur bu hastaların.
1: Allah
0: çok erken
1: Allah.
0: Evreden itibaren. Böyle bir hastalık.
1: Çok ilginç.
0: Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Yani eskiden Parkinson yaşlıların hastalığı diye bilinirdi. Ama son yıllarda o kadar çok 30'lu 40'lı yaşlarda hasta görüyoruz ki. Ya özellikle pandemiden sonra inanılmaz bir artış oldu.
1: Allah Allah. Pandemiden sonra.
0: Evet, pandemiden sonra çok ciddi bir artış oldu.
1: Aşıların bunda etkisi olabilir mi? Pandemi aşılarının?
0: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama pek çok insan yani gizli gizli Covid geçirdi yani. O virüsü kaptı, sessiz geçirdi hastalığı. Ben hastalığın etkisi, o dönemdeki stresin etkisi. Çünkü stres hastalığın erken çıkması için çok önemli faktör. İki kişi düşünelim, birebir aynı bunların risk faktörleri ama birisi çok yani stresli, stresini yönetemeyen birisi. Onda atıyorum 40'ta çıkıyor, diğerinde 60'ta çıkıyor. Yani stres o kadar önemli.
1: Stres. Sizin bir yazınızı okumuşum. Demansta da stresi birinci planda
0: her
1: tutuyor.
0: Her şeyde. Bütün hastalıklarda.
1: Bütün her şeyde.
0: Bütün hastalıklarda stres tamamen hastalığı kamçılıyor.
1: Evet. O zaman kendi yönetimimizi kendimiz yapıp stresten uzak yaşamak lazım.
0: Yani stres yönetimini öğrenmek lazım.
1: Evet.
0: Çünkü stressiz bir hayat düşünülemez ama stres,
1: ben öyle yaşıyorum.
0: Evet. Ne güzel. Çok şanslısın.
1: Ama çok ders verdim kendime. Çok çalışıyorum ama bazen yine de bu kadar bilincime rağmen stres geliyor. Geldiği anda ondan gene uğraşıyorum. Yani başarılı sayabilirim kendimi.
0: Ya önemli olan uzun süreli stres olmaması. Çünkü tamamen stressiz de bir hayat düşünülemez. Öyle çalışmalar var, hayvan deneyleri. Hiç stres yok. O da yaşamla bağdaşmıyor. Dozunda kısa süreli stres mutlaka önemli.
1: Bu hastalığın tedavisi var mı?
0: Bu hastalığın köklü bir tedavisi yani radikal bir tedavisi yok.
1: Yok.
0: Kesinlikle yok. Yani trilyon dolarınız olsa bu hastalığı durdurma, geri geçirme şansınız yok. Ama ben hep şunu örnek veriyorum.

0: Yine bunu örnek vereceğim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık bir bataklıksa biz ilaçlarla sadece sivrisinekleri öldürüyoruz.
1: Sivrisinekleri.
0: Evet. Bataklığı küçülten şeyler var. Çünkü o orada duracak. Yani kişiye göre bazılarının bataklığı birden büyüyor. Hemen 8-10 yıl içinde hasta yatalak duruma gidiyor. Ama bazılarınınki 30 yıl sürüyor.
1: Parkinson'dan yatalak da mı var?
0: Tabii ki. Hastalar eninde sonunda yatalak oluyorlar.
1: Yatalak oluyorlar.
0: Evet.
1: İlk defa duyuyorum.
0: Tabii ki. Hastalığın en ileri evresinde yatalak oluyorlar. Vücutları çok katılaşıyor, hareketleri çok yavaşlıyor. Bir de hani çok yavaşladıkları için ayakları bir şeye takılıyor, düşüyorlar. İşte kalça kırıkları, yemek yerken yutkunamıyorlar çok yavaş oldukları için aspire ediyorlar. Yani genelde Parkinson'a bağlı değil de bunlara bağlı olarak hastaları
1: Peki
0: maalesef
1: şöyle bir
0: kaybediyoruz.
1: şimdi soru geldi aklıma. Örneklerinde yaşadım. Parkinson hastalarına beyin ameliyatı yapıyorlar. Anot, katot sokarak
0: Evet,
1: kafadan,
0: evet.
1: elektrik vererek
0: Hı.
1: sırttan. O zaman bu ameliyatlar da boşuna.
0: O ameliyatlar boşuna değil, oldukça kıymetli ve yüz güldürücü ameliyatlar ama doğru hastaya ve doğru zamanda yapılması lazım. Yani hastaya tanı koydunuz hemen ameliyat yapmamak lazım. Onun belli kriterleri var. Belli bir yaş aralığı var. Hastanın demansın olmaması gerekiyor. Beyninde başka damarsal bozuklukların olmaması gerekiyor. Bir kere tanısının mutlaka Parkinson hastalığı olması gerekiyor. Çünkü Parkinson'u taklit eden başka hastalıklar da var. Parkinson Plus dediğimiz onların olmaması gerekiyor. Yoksa doğru zamanda doğru kişiler tarafından yapılırsa bu ameliyat hastalığı belirgin olarak geciktiriyor.
1: Ama bu hastalıkta geciktirilen sadece el titremesi.
0: Hareketler de daha rahat oluyor. O hareketlerin yavaşlaması demiştik ya bu hastalık için.
1: Evet.
0: Onlar da daha rahat oluyor. Ama sonuçta ister ilaçlar olsun, ister mideden takılan tüp olsun, isterseniz hani ciltten verilen ilaçlar olsun, ağzına bunların hiçbiri köklü bir çözüm değil.
1: Değil.
0: Değil. Hastalık alttan alta, alttan alta ilerleyecek. Tekrar tekrar söylüyorum. Önemli olan o bataklığı küçültmek. Onun için de yapılacak çok şey var.
1: Peki bunu önlemenin hiçbir mi şansı yok?
0: Hastalık gelecekse gelecek ama işte siz stresliyseniz biraz önce söylediğim gibi çok daha erken evrede geliyor ama stres yönetiminiz iyi, kendinizle barışıksınız, çok düzenli spor yapıyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz. O zaman yani atıyorum bu hastanın 60 yaşına gelmesi var, 80'de gelmesi var. Çok yani ciddi bir kazanç orası. Ama hastalığı yavaşlatan çok şey var.
1: Peki kötüleştiren, daha da arttıran şeyler neler? Hastalığı.
0: Hep stres diyorum ama yine stres
1: Gene
0: diyeceğim.
1: stres
0: Çünkü
1: peki.
0: stres hastalığı çok kötüleştiriyor maalesef. Eğer hastanın hali hazırda diyabeti varsa, tansiyonu varsa, ne bileyim işte romatoid artrit yani böyle eklem hastalıkları varsa bunlar hastalığı daha da kötüleştiriyor maalesef. Ve kilolu.
1: Ortalama kaç yaşından sonra çıkmaya başlıyor bu hastalık?
0: Benim 17 yaşında da hastam var Cengiz Bey.
1: Kaç?
0: 17.
1: Canım,
0: Evet.
1: gencecik.
0: Tabii 25 yaşında da hastam var, 30 yaşında da hastam var. Yani demans da öyle değil ama Parkinson'da bunlar genetik tabii. Bunların genetiklerini gösterdik biz. Ama onun dışında valla 35'ten itibaren çok sayıda hastamız var. Hiçbir şey gösteremediğimiz.
1: Doktor olmak ne kadar zor. Her şeyi biliyorsunuz, gelen hastanın durumunu biliyorsunuz ve çaresizliği biliyorsunuz.
0: Ben
1: Ve
0: öyle düşünüyorum.
1: annesiniz, ama
0: Evet.
1: şimdi ve annesiniz, ben şimdi insani boyuttan
0: Evet.
1: bakıyorum. Ve annesiniz, bir hayatı sürdürüyorsunuz. Ve karşınıza böyle sizin gibi bir anne geliyor. Onun çocuğunda böyle bir dert var. Çok zor. Bence çok zor. Ama alışıyorsunuz galiba, değil mi, bazı
0: Ama o
1: şeylere?
0: süreçte o hani biz biliyoruz nasıl süreceğini. Ama onlar için güvenli bir liman olmak o kadar kıymetli bir şey ki.
1: Evet, tabii.
0: Yani onların tutunacağı bir şey olmak çok kıymetli bir şey. Ben bundan çok besleniyorum yani onlara dokunmak, hani onların tedavilerini düzenlemek, hastalık süreçlerini yavaşlatmak bana ömrüme ömür katan
1: Peki
0: şeylerden
1: o
0: biri.
1: zaman bir şey sorayım. Sayın Doktor Gülşen Babacan Yıldız, beyinle ilgilenmek nereden aklınıza geldi? Bu tutku, nörolog olmak başka bir boyut hayatın aslında.
0: Evet. Üniversite yıllarımda bir kere benim doktor olmamı babam istedi. Onun için doktor olmuştum. Benim

0: Gönlümde yatan her zaman mimarlıktı ama babam doktor olmamı istedi. Sınava girdim, kazandım, doktor oldum. Tıp fakültesinde okurken de daha ikinci sınıfta yani beyni okuyunca yani muhteşem bir şey. Yani bu beyin nasıl bu davranışları çıkarıyor, bu hareketleri çıkarıyor. Yani tamamen hani 8 milyar insanın hepsinin ki birebir kendine özel. Yani karaciğer nakli yapabilirsiniz, midenizi alınabilir, bağırsaklarınız olmayabilir, kalp nakli. Ama beynin en ufak bir parçası bozulsa siz olmuyorsunuz. Bizi biz yapan organımız beyin. O bana o kadar ilginç gelmişti ki ve neredeyse 40 yıl oldu ben bunları okuyalı. Ama halen çözülemeyen çok şey var. Çözülen de tabii açıklanan çok şey var. Çalışmalar halen hızla devam ediyor. Bu çok kıymetli. Halen ben de okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve hastalıklardan korunmaya yani. Çünkü evet ben ağırlıklı olarak tabii ki hasta görüyorum ve hastalara yardımcı oluyorum ama hasta olmak istemeyenlere de yardımcı olmak istiyorum.
1: Evet.
0: Ya çünkü dedim ya hani hastalığı geciktirmek çok kıymetli.
1: Çok kıymetli
0: Ve orada
1: tabii.
0: yapılacak çok şey var. Belki başka bir gün
1: Peki
0: onları
1: hastaya direkt
0: konuşabiliriz.
1: bunu söyleyebiliyor musunuz? Yoksa yakınına mı söylüyorsunuz? Arkadaş senin durumu bu. Biz ancak bunu uzatabiliriz. Diyebiliyor musunuz?
0: Artık sosyal medya sayesinde hastalar o kadar okumuş şey yapmış olarak geliyorlar ki size biliyorlar. Tabii ki yani radikal tedavisi olmadığını söylüyoruz. Ama yapılacak çok şey olduğunu da söylüyoruz ve sırf bu amaçla çünkü dedim ya bu tedavilerin hiçbirinin köklü bir çözümü yok ama yavaşlatan şeyler var. Onlar da neler? Beslenmenin düzenlenmesi, stres yönetimi ve psikolojik olarak hani desteklemek ve fizik tedavi. Biz bu amaçla Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber Parkinson Okulu açtık. Ücretsiz. Evet,
1: Parkinson
0: Fatih.
1: okulu var şu.
0: Evet, Parkinson
1: Nerede?
0: Okulu Fatih'te. Fatih Hırkayı Şerif Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde. Orada her çarşamba ücretsiz Parkinson hastaları geliyor. Önce bir diyetisyenle görüşüyor. Ölçümleri yapılıyor. Beslenme şeyleri veriyor. Ellerine listelerini veriyor. Sonra psikolog onu alıyor. Terapisini yapıyor. Sonra da fizyoterapist alıyor ve Parkinson'a özel hareketler gösteriyor. Her hafta yapıyoruz bunu. Hiçbir ücret yok dediğim gibi. Ve hastalar o kadar memnunlar ki beraber şarkı söylüyorlar, fizik tedavi yapıyorlar. Tamamen Sağlık Bakanlığı bünyesinde yaptığımız bir iş bu.
1: Bir dakika, buna saygıyla eğiliyorum. Müthiş bir şey bu.
0: Evet, hasta, o hani dedim ya bataklık, o bataklığı küçültmek için.
1: Çok
0: Tamamen.
1: kalabalık var mı?
0: Dönem dönem çok kalabalık oluyor. Yani hep genelde 8-10 kişi her zaman orada oluyor yani mutlaka. Düzenli olarak geliyorlar. Çünkü onlar da farkındalar. Fizik tedavi yaptıkları zaman beraber. Çünkü damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Orada bir araya gelip onlar muhabbet etmeleri,
1: Grup
0: kişisel
1: halinde fizik tedavi mi?
0: grup halinde fizik tedavi yapılıyor. Çok hoşlarına gidiyor bu. Yani ben de çok mutlu
1: İşe
0: oluyorum.
1: yarıyor mu bu
0: Yüzde
1: fizikte de?
0: yüz. Yüzde yüz. Yani dramatik hastalığı dediğim gibi yavaşlatan en önemli şey. Psikolojinin iyi olması ve fizik tedavi. Yani yürümek. Sadece yürüse bile çok kıymetli ama orada bir fizyoterapist eşliğinde bütün kas hareketleri
1: Peki
0: yaptırılıyor.
1: o zaman sizden şunu rica edeyim. Şimdi herkes bu Hırkayı Şerif'teki yere gelemez. Şu anda bizi bütün Türkiye dinliyor. Biz orada bu hastalığın emarelerini yaşayan kişilere hayatlarını nasıl organize etsinler, pratik olarak anlatır mısınız?
0: Az ve öz yesinler. Mutlaka az yesinler. Beslenme çok az olması
1: Kilo
0: lazım.
1: almayacak.
0: Kilo olmayacak. Kilo hastalığı kötüleştiriyor. Çünkü kilo demek diyabet demek. Diyabet hastalığın vitesini arttırıyor. Çok önemli. Az öz yesinler. İki, stresten bir şekilde uzak dursunlar. Çok önemli. Hani gerekiyorsa ondan destek alsınlar uzmandan. Üçüncüsü de her gün en aşağı 8-10 bin adım atsınlar. O kadar kıymetli ki.
1: Aslında bu
0: İnanılmaz
1: bütün
0: kıymetli.
1: hastalıklar için kıymetli.
0: Hepsi için.
1: Kalbi
0: Hepsi için
1: 8-10
0: kıymetli.
1: bin adım.
0: Evet, atma. Aa ben yürüyemem. Önce 1000'le başla. 2000, 3000 yani yavaş yavaş arttır. Artık herkesin elinde internet var. Açsın. İnternette şeylerimiz var. Parkinson hastaları için özel fizik tedavi hareketleri. Oradan baksın.
1: Evet
0: Evde onu
1: var.
0: yapsın. Ben yürüyemiyorum. Evin 5. katta inemiyorum. Aç o zaman. Evde yap. Yani tekrar tekrar söylüyorum fizik tedavi inanılmaz faydalı yani spor yapmak, egzersiz yapmak çok faydalı.
1: Her türlü egzersiz o
0: Her
1: zaman.
0: türlü egzersiz olur.
1: Peki sizin bir makalenizde okumuştum. D vitamin eksikliği Parkinson hastalarında.

0: D vitamini, B vitaminleri, çünkü kullandığımız ilaçlar bu vitaminlerin eksikliklerine neden oluyor. O yüzden mutlaka bunlara baktırıp takviyelerini alsınlar mutlaka. Devletin hani karşıladığı çok sayıda vitamin var. Hiç işte şu vitaminler pahalı. Hayır, devlet bunları ödüyor. Ne güzel yani, çok
1: Peki,
0: şanslıyız.
1: çok ilginç bir şey var. Gene sizin makalelerinizden birinde bunu yakaladım. Tai Chi işe yarıyormuş Parkinson hastalığının tedavisinde. Öyle mi?
0: Tai Chi çok kıymetli bir spor. Ülkemizde daha yeni yeni tanıyor ama çok kıymetli bir spor. Bedenle zihni birleştiren bir spor Tai Chi. Ve bilimsel çalışmalarda da en çok Tai Chi kullanılıyor ve
1: Kökü nedir bu Tai Chi'nin kökü? Nerede gelişmiştir? Hangi ülkede
0: yani
1: gelişti?
0: uzak doğuda
1: Uzak
0: gelişti.
1: Doğu
0: Evet,
1: kültürü.
0: uzak
1: Evet.
0: doğuda gelişti ve o kadar basit hareketler ki, ya her gün bu Tai Chi hareketlerini yapsınlar, hastalıkları yavaşlayacak.
1: Sosyal medyada
0: Evet.
1: devamlı yayınlanıyor bu hareketler.
0: Evet,
1: Çok
0: çok
1: da basit hareketler.
0: çok basit hareketler, hiç yorulmuyorlar ve o dedim ya, bu hastaların vücutlarında böyle bir katılık oluyor, onu çok rahatlatıyor, çok rahatlatıyor,
1: O
0: çok
1: zaten
0: kıymetli
1: cep
0: bir spor.
1: telefonlarına falan durmadan geliyor bu Tai Chi hareketleri.
0: Evet, artık
1: Herkesin bundan faydalanması mümkün.
0: yani sonuçta artık telefonu olmayan yok gibi.
1: Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız. Tabii ki şöyle bir soru geliyor aklıma. Bunun kalıtımsal durumu nasıl? Aileler, ona bakan kişiler, etkileri bir yığın soru var. Bu konuda ne dersiniz?
0: Şimdi genetik olma, hani biraz önce de söyledim, çok genç hastalarımız var. Onlar da genetik şeyi bulduk zaten. Ama bu %3-5, en fazla 10. Fakat şöyle de bir şey var. Eğer sizin annenizde ya da babanızda veya birinci derece yakınızda Parkinson varsa, sizin normal popülasyona göre Parkinson olma riskiniz çok daha yüksek. 8-10 kat daha yüksek. Biraz önce de söyledim. Hani hastalık 20 yıl önce başlıyor. Bu iceberg'in alt kısmı.
1: Korkunç bir.
0: Evet. Ve orada aslında bazı ipuçları var. Eğer annenizde babanızda Parkinson varsa ve bu ipuçları, şimdi birazdan o ipuçlarını da anlatacağım, sinyaller, mesajlar gönderiyor aslında. Yani o beyindeki bozulma mesajlar gönderiyor. Ama alabilene tabii. O mesajlar neler? Eğer
1: Evet.
0: o mesajlar varsa hastalık sizde çıkacaktır. Nedir bu mesajlar? Bir kere gece uykularında bağırma, konuşma, uykuda. Rüya görüyor ve yani normalde rüya görürken beynimiz, yani bütün kaslarımız felç olur. Sadece göz kaslarımız çalışır. Bütün kaslar felç olur. Ama bunlar da REM uyku davranış bozukluğu diyoruz. Kolları bacakları hareket eder, çığlık atarlar. Eğer bu varsa. İki, huzursuz bacak varsa. Bu da çok önemli bir şey.
1: Bu nedir?
0: Huzursuz bacak özellikle akşam saatlerinde bacaklarda böyle karıncalanma, uyuşma, böyle bir ağrı hisli. Yani çok yaygın bu, inanılmaz yaygın bir hastalık. Bu varsa 3, kabızlık, konstipasyon dediğimiz kabızlık varsa, 4, koku alamama varsa, cinsel isteksizlik varsa, hipotansiyon varsa, depresyon varsa, eğer bunlar sizde varsa ve birinci derece yakınızda da Parkinson varsa, lütfen ve lütfen bir uzmana başvurun. Evet, şu anda Parkinson'unuz yok ama sizde 8-10 yıl sonra çıkabilir. O süreyi uzatmış olursunuz. 20 yıl sonra çıkar, 30 yıl sonra çıkar. O yüzden çok ama çok kıymetli bu mesajlar.
1: Bir dakika durayım.
0: Evet.
1: Sersem gibi oldum şimdi. Ne kadar evvel başlıyor?
0: Evet. Çok önemli.
1: Yani uykuda yürüyenler, bağıranlar, çağıranlar.
0: Uykuda yürüme değil ama uykuda rüya sırasında çığlık atıyor, konuşuyor, kol bacak hareketi yapıyor.
1: Daha
0: Ya da
1: gencecik.
0: gencecik, yani 30 yaşında evli, kalkıyor eşini boğazlamaya kalkıyor. Veya yataktan düşüyor. Veya işte dediğim gibi çığlık atıyor. Bunlar REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz bir şey.
1: Bunun sonu acı.
0: Tabii birisinde bu varsa, atıyorum babasında da Parkinson var. Ali Bey, bu semptomları var. Babasında da Parkinson var. 30 yaşında Ali Bey. 60'ta onda da çıkacaktır. O yüzden bir duracak, sakinleşecek, bir uzmana başvuracak. Babası gibi 60'ta hasta olmayacak da 80'de hasta olacak.
1: Gene
0: Nihayet
1: olacak ama.
0: olacak. Belki de olmayacak. İyi yönetirse belki de hiç olmayacak.
1: Ha, bir
0: Belki de hiç
1: umut
0: olmayacak.
1: az da olsa bir umut var.
0: Kesinlikle, kesinlikle var.
1: Toparladığınız hastalarda nasıl duygular alıyorsunuz? Onlarla ilişkilerinizi insan

0: Hani boyuna getirelim. Bir doktor hastasına uğraşıyor, uğraşıyor. Hiç tanımadı hasta işte. Hastayı tanımıyor. Ne düşman, ne akraba, ne bilmem ne, ne kardeş. Emek veriyor. Ve onu toparlıyorsunuz. Bu duyguyu dinlemek isterim.
1: Bizim mesleğimizde bu tabii ama ben şeyi hissediyorum. Ben artık onların ailelerinden bir parça oluyorum. Ve bu olmazsa zaten sizin tedavinizi asla uygulamıyor, kabul etmiyor. Anladınız mı? Eğer siz gerçekten onun gözünün içine bakarak evet biz bu hastalığı beraber iyi yöneteceğiz, iyi gidecek.
0: Beraber yönetiliyor değil mi?
1: Beraber, evet. Siz ona o güveni vermezseniz zaten o tedaviyi de uygulamıyor, sizin söylediklerinizi de yapmıyor. Ben keyif alarak yapıyorum. Zaten hasta da hissediyor bunu yani.
0: Hisseder.
1: Evet, hasta hissediyor. Elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz. Bizim mesleğimizin de güzel yanı bu. Ben bundan çok besleniyorum. Yani onların o gözünün
0: Çok
1: içindeki o
0: kıymetli.
1: ışığı.
0: Şimdi o tarafa da bakıyorum. Yani müthiş, çok kutsal bir mesleğiniz var. Çünkü herkes sizin ellerinizi tutuyor. Herkes sizin ellerinize yapışmış. Doktorun eline yapışmış vaziyetteyiz. Bazen tabii aksi adamlar çıkıyor. O doktora eline yapıştı. Hayatı boyunca doktora bıçağını çekiyor, yumruğunu atıyor. Keşke böyle şeyler hiç olmasa.
1: Keşke olmasa ama yani bir hastaya şifa vermek her zaman tamamen iyileştirmek değil. Ona o uzun süreçte yanında olduğunu hissettirmek. Yani ona sabırla, güvenle, evet ben de buradayım, senin arkandayım demek
0: Zaten sizden
1: iyileşmenin
0: başkası
1: bir
0: yok onun
1: parçası.
0: arkası. Bir doktordan başka hiçbir şansı yok onun.
1: Evet, umarım hani onlar da bizi hani dinlerler ve
0: Ama bu ne
1: evet.
0: büyük bir mutluluk. Ben yani bir doktor gibi kendimi şimdi yorumluyorum. Eğer doktor olsaydım, hastalara şifa olan bir kişi olsaydım çok mutlu olurdum.
1: Evet, ben de çok mutluyum
0: Çok
1: zaten.
0: mutlu oluyor insan değil mi? Çok insani bir meslek. Çok insani bir meslek. Ve çok insanlarla hani iç içe zaten. Sade insani
1: Tabii
0: olmanın
1: yani.
0: ötesinde. Peki biz son olarak Parkinson için ne diyebiliriz? Ne demek istersiniz?
1: Son olarak şunu söylemek isterim. İki şey söylemek istiyorum. Bir, köklü tedavisi yok. O yüzden stres yönetimini öğrenmeniz, sağlıklı beslenmeniz ve çok çok çok çok hareket etmeniz. Bunlar hastalığınızı yavaşlatan şeyler. Mutlaka bunlar olsun hayatınızda. İkinci şey de eğer bilinçli ilacı yakınınızda varsa ve biraz önce bahsettiğim o mesajlarda herhangi biri varsa sizde onları tekrar edeyim o mesajları. REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz uykuda konuşma, huzursuz bacak, kabızlık, koku alamama, bağırsak problemleri de sizde varsa mutlaka ve mutlaka bir uzmana başvurun. Bu iki konunun altını mutlaka çizmek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşımın eli tutuyordu, merak ediyordum ne olacak diye. Meğerse Parkinson el titremesinin ötesinde bambaşka bir şeymiş. İnsanın bütün vücuduna, beynine hakim olan bir hastalık olduğunu öğreniyorum. İlk defa öğreniyorum bunu. Biz sadece Parkinson'un böyle ellerin titremesi olarak görüntüde onu yorumlardık ama demek ki bambaşka bir şey ve çok köklü bir iş bu beyin işi. Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız, teşekkür ediyorum sadece. Bir kere bilgilendim. Bilgilendirdik de sayenizde bizi dinleyenleri bilgilendirdik. Ne mutlu ki varsınız ve insanlığının hizmetindesiniz. Bundan daha güzel bir şey yok. Ben de bu güzel insanı burada ağırlamaktan mutluyum. Sağ olun, var olun. Bir programın daha sonuna geldik. Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız'a ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Ben de çok teşekkür ederim hastalara ve hasta yakınlarına ulaşma fırsatı verdiğiniz için.
0: Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Zahide Avrel ve program yapımcımız Özlem Demirlen beraber hepinize sağlıklı, güzel, doktorlara itaatkar, onların sözünü dinleyen, doktorlara el kaldırmayan insanlar olmanızı temenni ederek hepinize güzel günler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayınlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün pankreas kanserlerine tanı ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Konuğumuz Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Cindoruk. Sayın Cindoruk hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Sayın hocam, öncelikle pankreasın vücudumuzdaki görevi nedir? Buradan başlamak isteriz.
2: Enteresan bir şey. Pankreas esasında kendisi çok küçük bir organ. Yani ortalama uzunluğu 20 santim. Ağırlığı da 50 gram veya biraz kilo olunca da 60-70 grama çıkabilecek bir organ. Ama vücudun maestrosu. Neden maestrosu diyorum? Şu bütün yediğimiz yiyeceklerin, gıdaların hepsinin sindirimde ana rol oynayan organı pankreas. Pankreasın endokrin yani iç hormon veya egzokrin veya dış hormon diye böyle Türkçeleştirdiğimiz sekresyon tipleri var. Yani içerideki yani endokrin sekresyonda insülin, glukagon gibi çok önemli hormon sekret ediyor. İnsülin bugün kan şekerini ayarlayan, bütün metabolizmamızı, bütün uyanıklığımızı ve hafızamızı, her şeyimizi dengeleyen bir organ ve aynı zamanda genç kalmamıza yardımcı olabilecek bir hormon. Bu hormonun asıl salgılandığı yer pankreas. Glukagon da zaten diğer hormonal etkilerine, şimdi burada detaylı olarak çok da fazla zamanda olmayınca anlatmayayım. Böyle iki hormonla vücudun bütün sindirimine katkı sağlıyor. Bir de aynı zamanda egzokrin dediğimiz karbonhidratları, yağları, proteinleri sindiren enzimlere sahip. Amilazipaz dediğimiz, tripsinojen dediğimiz, tripsin dediğimiz bir takım enzimlerle vücudun aldığımız gıdaların adeta sindiriyor. Onları tamamen küçük parçalara çevirip bağırsakta eminimini sağlıyor ve dolayısıyla aldığımız gıdalardan faydalanmamızı, enerji açığa çıkışını sağlayan organ pankreas. Çok önemli. Diğer organlar da tabii her biri birbirinden değerli ama bu maestrosu, bütün sindirimin adeta bizim hocamız vardı, Allah selamet versin, derdi ki taşı bile sindirmemize pankreas fayda sağlıyor. Yani adeta bu kadar ki çok ciddi hormonlar ve enzimler salgılayarak vücuttaki besinlerin, gıdaların dengelenmesini, eminimini sağlayan bir organdır.
1: Biraz önce genç kalmamızın da sırrı aslında burada dediniz. Evet. Şimdi dinleyicilerimizin de direkt hemen kulakları kabarmıştır bu durumda. Nasıl genç kalacağız? Nasıl bir etkisi var sayın hocam?
2: Evet. Şimdi şöyle, tabii ki iyi bir metabolizmamız olursa gençliğimize çok büyük katkı sağlayacak. İnsülin üzerinden bunu ben biraz özellikle söylemek istiyorum. Tabii dışarıdan genç kalan diye insülin kullanılmaz ama vücuttaki insülin hakikaten gençlik hormonu gibi bizim bütün organlarımızın yenilenmesine, damarlarımızın yenilenmesine veyahut da glukozun şekerin yapacağı toksik etkiyle ortadan kaldıran bir hormon. Yani insülin seviyesi insanın vücudunda normal bir seviyede olunca bilinçli bir şekilde hareketini rahat yapar, sporunu güzel yapar, yediği gıdaları güzel sindirir, karbonhidratların dahi sindirimine, enzimine fayda sağlar. Dolayısıyla gençlik hormonu gibi bize fayda sağlayacaktır. Örneğin hipoglisemi yani şekerin düşmesinde insan ilk önce beyinden o anda şuurunu kaybedecek hale gelir. Yani bugün bizim belleğimizin, bütün beynimizin fonksiyonlarını sağlayan insülin, ana hormondur insülin. O yüzden gençliğimizde çok büyük katkı sağlayan hormon pankreastan salgılanıyor. Pankreasına iyi bakarsan gençliğine bir katkı sağlamış olursun.
1: Sayın hocam, artık küresel anlamda dünya yaşlanıyor. Artık yaşlı nüfus ciddi oranda, nüfusun çok büyük bir oranını oluşturmaya başlandı. Bu verdiğiniz bilgi de çok önemli o yüzden bu açıdan. Demans, Alzheimer'ı görülme sıklıkları da artış gösteriyor. O yüzden pankreasımız ne kadar kuvvetli, sağlıklı, güçlü ise o zaman hafızamız da o derece güçlü olacak diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü pankreasın bu şekilde hem endokrin yani iç hormon ve hem de egzokrin dış hormon sekret akım maddeler bizim gençliğimize veya yaşlılığımızın daha uzun bir sürede yapacağı bir takım toksik etkileri ortadan kaldıran hormonları salgılayan bir yer. Pankreas bu insülin üzerinden, glukagon üzerinden ve iç hormon olarak veyahut da amilazipaz, tripsinojen bütün bu enzimler sindirimi çok iyi yapınca dışarıdan aldığımız gıdaların iyi sindirilmesi, onların toksik etkilerinin ortadan kaldırılması tabii ki bir gençlik gibi.
1: Peki unutkanlıkla pankreas arasında bir bağlantı var mı sayın hocam?
2: Yani unutkanlıkla direkt bir bağlantı yok. Şu andaki yayınlarda öyle bir şey vardır diyemeyiz. Ama tabii ki

0: Yaşlılık bir kere unutkanlık için önemli bir etken.
1: Evet.
0: Yani ama bazen de şu tam tersi oluyor. Çok genç yaşta da demansı olan veyahut da Alzheimer olan insanlara rastlıyoruz. Bu ayrı bir konu. Bazen genetik faktörler, de başka diğer toksik etkiler, bunlar araştırılıyor hala. Ama yaşlılık doğrudan bir unutkanlık nedenlerindedir veyahut da bir hafızanın gerilemesinin en büyük nedeni birisi yaştır. Yaşlılık. Ne kadar ileri yaşlanmamızı sağlayacak etkilerden korunmamız için bizim, ya etkileri sağlamamız için bizim burada pankreasa da güç düşüyor. Çünkü aldığımız gıdalar diyelim toksik maddeler veya aldığımız gıdalar çok bir özde yeterli miktarda iyi bir dengeli beslenemiyorsak bu doğrudan doğruya pankreasımızı etkiliyor. Yani pankreas eğer mantıklı ve dengeli beslediğin zaman pankreas fonksiyonlarını çok iyi yerine getirir.
1: Kelebek etkisi yaratıyor
0: Tabii
1: aslında
0: kesinlikle
1: vücutta.
0: yani tek tip beslenirsen pankreasın tek bir hormonundan faydalanırsın diğerlerinden faydalanamazsın. O zaman her şeyi pankreasa bağlamak zordur. O yüzden dengeli beslenmek de pankreasımızı sağlıklı tutarız. Asıl böyle demek de daha büyük katkı sağlamış
1: Daha
0: oluruz.
1: faydalı
0: Tabii
1: olacaktır.
0: geriatrik olaylar da daha ilerletmiş. Daha geç yaşta yaşlılıkla ilgili problemlerle karşılaşma şansını azaltmış oluruz.
1: Birçok kanser türünü biliyoruz aslında ama yine çok karşılaşmadığımızı düşündüğümüz kanserlerden birisi, belki de kulağımıza çok fazla gelmiyor, pankreas kanseri. Pankreas kanserini nasıl tanımlarız? Ne gibi belirtileri vardır ve neden gelişir?
0: Evet, hakikaten pankreas kanseri çok sinsi. Pankreas kanseri vücutta yer aldığında yaklaşık 2 santimetre çapına gelene kadar ne tespit edebiliyoruz ne de klinik bilgiler ortaya çıkıyor. O yüzden geç tanı koyuyoruz zaten. Ama son yıllarda bazı tanı yöntemler var. İsterseniz ondan da bahsederim. Onunla çok büyük katkı sağladık. Erken tanı yapma şansımıza sahibiz şu anda. O yüzden geç tanı konulduğu için de geç belirtiler ortaya çıkıyor. Ama buna rağmen en önemli belirtilerden birisi kilo kaybı. Hasta hiç anlamsız bir şekilde bir kilo kaybediyorsa veya karın veya sırt ağrısı. Geçmeyen
1: Ağrısı.
0: sırt ağrısı. Hasta adeta der ki hem midemin orta kısmında hem de arka tarafında sırtıma vuran bir ağrı vardır. Bu ağrı tipiktir böyle. Gıdaları almakla sindirim zorluğu. Mesela diyor ki hasta ben diyor eskiden diyor taşıyorsam sindirirdim arkadaşım. Böyle derler hastalar. Ama şimdi ya ufak bir sebzeyi daha yediğimde sindiremiyorum. Rahatsızlık hissediyorum. Bir tokluk hissi geliyor. Erken bir doyma. Şişkinlik, aşırı bir gaz. Yani her gaz değil. Şu şekilde yanlış bilgi de vermeyelim. Çünkü toplumda büyük bir nüfusun %30'unda gaz şikayetleri var ama bu dediklerimle birlikte bir şişkinlik, gaz olması, sindirim güçlü olması, ne yesem tokum diyorsa burada pankreası taramakta fayda var. Tabii ki de ileri evrelerde gözlerde sarılık, idrar renginin koyulaşması, dışkı renginin açılması bunlar ileri evre bir pankreas kanserinde de ortaya çıkabilir. Bir de en önemli bilgi bugün çok önemli bence flash olarak burada bu haberlerde de geçecek şey anlamsız bir yerde şeker yükselmesi. Hasta ileri orta yaşlarda ailede bir genetik yatkınlık yok bir şey yok aniden bir bakıyorsun ki glukozu şekeri yükselmiş diyabet hastası gibi görülebilir. Bu da bir pankreas kanserinin erken belirtilerinden olabilir veya pankreas hastalığının erken belirtilerinden birisi olabilir. Yani orta yaştaki aniden çıkan şeker yükselmesi yani diyabete doğru gidiş bunun da araştırılması gerekir.
1: Peki Sayın Hocam, genelde ileri evrede tanı konulabildiğini
0: Evet.
1: söylediniz. Tam şifa bulunabilen bir kanser türü müdür yoksa ölüm oranları yüksek midir?
0: Evet. Şimdi şöyle, erken tanı yöntemleri de son yıllarda gelişmedi diyemem. Yani gelişti. Örneğin bunlardan bir de rahatlıkla söylüyorum. Endoskopik ultrasonografi diye bir cihaz. Biz gastroenterologların kullandığı bir cihaz. İlk olarak 2005 yılında da ben bu cihazı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkiye'de ilk kullananlardan birisiyim. Endoskopik ultrasonografi, endoskopi tarzında cinsel ultrason olan bir cihaz. Onunla tarama testi olarak kullanmıyoruz ama bu tür şikayetleri olanlara baktığımızda pankreas çok net gösteriyor. MR veya tomografiden daha net gösteriyor. Bir an önceki sorunuza ben geleceğim ama buradan gelmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü biz burada pankreası bir kistik lezyonu yakaladığımızda kist içerisinde sıvı alıyoruz. Örnekleme yapıyoruz. Bakıyoruz ki kanser değil ama kanserleşme riski olabilen bir hücre. Hemen erkenden bu hastanın kistini tedavi ediyoruz. Cerrahi veriyoruz. Veya kisti boşaltıyoruz. Bir takım tedavi yöntemlerimiz var. Veya kistin içerisinde RF yapıyoruz. Radyo frekans uyguluyoruz. Kansere gitmesini önlüyoruz. Bu çok önemli bir olay. Erken tanılı yöntemin birisi bu endoskopik ultrasonografi.
1: Çünkü tedavi başarısını
0: Tabii,
1: artırıyor.
0: tabii. Diğer yöntemler MR, CT. Şimdi pankreas retroperiton yani periton arkasında yer alan bir organ. Dolayısıyla diğer yöntemlerle karnın üzerinden çekilen yöntemlerle yani ultrason, MR, CT geç tanıya neden olabilir. Erken tanıda bazen bu lezyonları kaçırabiliyoruz. Ama endoskopi ultrasonunda doğrudan doğruya endoskopiğine giriyoruz. Ucundaki propta pankreas üzerine tarıyoruz. Organ üzerine taradığımız için çok erken bir bulgu belirti olduğunda da bu kitleyi yakalayabiliyoruz.

0: 2 santimetreden daha küçük kitleleri yakalayabiliyoruz. Bazen MR ve CT'den 2 santimetre veya üzerinde ise kitleyi yakalama şansına sahipken endoskopi sonografi de daha erken
1: yakalıyorsun. O yüzden erken tanıda
0: çok
1: diye
0: önemli.
1: kullanılan
0: Peki,
1: cihazlar da önem
0: evet,
1: taşıyor.
0: tedavi dediniz. Tedavisi tabii ki bu lezyonlar genelde 1,5-2 santimetre çapında yakalanırsa prognoz iyi, kötü değil. Çok aşırı kötü değil. Diğer organlara göre yine kötü. Mesela bugün bir kolon kanserinde çok erken yakalanırsak, kolon kanseri insanın hakikaten yani dostu gibi. Erken bir yakalansa tedavi ediyorsun ve bir şekilde kür
1: Ya da
0: sağlanıyor.
1: meme kanseri
0: Meme
1: çok şükür
0: kanseri.
1: ki.
0: Tabii bunlar örneklenebilir. Son yıllarda akciğer kanseri. Çok güzel tedavi modelleri gelişti. Şimdi bizde asıl tedavi cerrahidir pankreasta. Tedavi cerrahiye hazırlık veyahut da cerrahi sonrası kemoterapi ajanlar çok gelişti. Hedefe yönelik ilaçlar gelişti. Akıllı ilaçlar gelişti. Veyahut da RF uygulama, radyo frekans yani bu yakma yöntemleri, radyoterapi. Bunlarla çok güzel veya kistlerin bir önceki söylediğimiz endoskopi ultrasonografi ile rezeksiyonu veyahut da oraya uygulama tedavileri kist içerisine.
1: Burada da robotik cerrahiye kullanılıyor mu hocam? Başlandı mı
0: Şimdi robotik
1: kullanılmaya?
0: cerrahi biz burada pek fazla yeri yok bizde şu anda. Ama tabii günü gelince belki lezyonların tanınmasında bize yardımcı olacaktır. Cerrahide kullanılıyor yani pankreas cerrahisinde robotik cerrahinin yeri var. Orada kullanılıyor. Tabii ki başarı
1: Ama
0: oranı yüksek.
1: onkolojide
0: Onkolojide yok veya bizim gastroenterolojide pek fazla şu anda robotik bizim alanımıza nüfuz etmedi. Ama robotik cerrahi cerrahi alanda baya bir katkı sağlıyor.
1: cinsiyet, yaş gibi bir kategorize yapmamız gerekirse
0: Evet.
1: bu kanser türü için böyle bir şey var mıdır?
0: Evet, her zaman için erkekler bu konuda biraz daha yine şey oluyor, mağdur oluyor. Erkeklerde kanser riski daha yüksek.
1: Sigara kullanımının etkisi
0: Çok
1: olabilir
0: önemli
1: mi
0: bakın.
1: hocam?
0: En önemli soruyu sordunuz. Bunu siz teşekkür ediyorum. Sigara en büyük faktör. Pankreas kanseri için faktörleri sayacak olursak önce alkol sağlığa zararlıdır. Sigara. Birinci derece sigara. Çünkü günlük içimi var. Çok tehlikeli. Sigara. Diyabet. Kontrolsüz diyabet. Ondan sonra dengesiz beslenme. Yani hormonal yönden zengin olan içeriklerin tüketilmesi. Bir de kronik pankreas iltihabı. Prekanseröz lezyonlar diyoruz. Yani bunlar kanseri tetikleyen faktörler. Ama burada sigara çok önemli. Lütfen herkese ricam, pankreas iltihabı geçiren toplumda çok fazla hastamız var. Bu hastalarda hep söylüyoruz. Ağrıda duramıyorum hocam diyor. Sigara içenlerde ağrı 2-3 kat kadar daha fazla. Sigara içenlerde pankreas kanseri rastlanma sıklığı 2-3 kat kadar daha fazla ve erkeklerde daha fazla bu oran. O yüzden sigara çok önemli bir, yani bunu derhal bırakmak gerekiyor.
1: Peki cerrahi olduktan sonra da tümör alındı, kanser tedavi yapıldı ama kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımına devam ediyor. Riskine vardır değil mi hocam?
0: Tabii kesinlikle. Şimdi cerrahi şöyle. Cerrahiden rezeksiyon yapıldı ama kan hücreleri zaten yine kanser hücreleri vardır. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Yani dikkat edeceksin. Sen ben ameliyat oldum. Her şey yolunda. Gayet güzel. Hiçbir şey yok. Dediğin an kandaki o kanser hücrelerini tetikleyen sigara veya tütün veya alkol bu tür şeyler tetikler. O yüzden şunu söylüyorum her zaman için. Ameliyat oldum bu iş bitti değil. Çünkü vücudunda zaten kanında şu anda hücreler vardır. O yüzden tütün ve tütün ürünleri kullanırsan, alkol devam edersen veyahut da dengesiz beslenirsen bu şekilde tekrar o kanserin nüksetme oranı yüksek. Yani kurtulma şansımız çok zor.
1: Tütün ve tütün ürünleri konusunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum Sayın Hocam. Belli ülkelerde önemli başarılar elde edildi. Fakat yine yapılmış olan şu andaki geri bildirimlere göre çocukluk çağına kadar maalesef ki bazı yerlerde kullanım oranları artış gösterdi. Bu kanser türüne özel baktığımızda da daha genç yaş gruplarında görülmeye başlandı diyebilir miyiz
0: Tabii
1: hocam?
0: ki.
1: Var mı böyle bir klinik gözleminiz?
0: Tabii ki. Zaten bu ileri yaşlı bir hastalığı gibiydi ilk başlarda görünürse de bu son yıllarda orta yaştaki insanların veya gençlerde de genetik yatkınlığı da varsa sigara veya tütün ve alkol ürünlerde bunlara predispozan yani arttırıcı faktörler, alkol de öyle, arttırıcı faktör etkisi yapıyor ve maalesef erken yaşta bunların görülmesine neden oluyor. Bu yüzden yani pankreas kanserinde veya diğer kanser türlerinde artık genç yaşta ayrımı çok yapmamak gerekir. Toksik madde alımı devam ediyorsa bunlar alkol, sigara veya diğer çok duyuyoruz uyuşturucu benzeri bu tür ilaçlar onlar da maalesef bu tür kanserleri tetikliyor veyahut da kronik pankreas iltihabını tetikliyor. Pankreas kanseri kadar tehlikeli pankreas iltihabı da. Çok zor. Hasta
1: Biraz
0: çok
1: detaylandıralım mı bunu da hocam?
0: iltihabını mı?
1: Evet,
0: Tabii
1: pankreas
0: ki
1: iltihabı mesela ne gibi belirtilerle ortaya çıkıyor?
0: İnanın toplumda çok sık yani bu son yıllarda kliniğimize gelen vakalardan da görüyoruz. Biraz da ben pankreasla uğraşınca daha çok vaka görüyorum. Çok genç yaşta sigara, alkol veya tütün bu tür ürünleri kullanan insanlarda genetik faktör çok daha az burada ama bunlarda çok sık görüyoruz pankreas iltihabını ve bunlarda çok şiddetli karın ağrısı.

0: İnanın hastalarda şöyle bazen dinledim seni diyor, biliyor musunuz? Kızgın yağ al hocam, karın kısmına içerisine dök diyor. Yani böyle korkunç bir ağrıdan bahsediyor. Bu ağrı doğum sancısından dahi bayanlar olanlara söyleyeyim hocam, iş diyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Yanıyor, vücudumuz içi yanıyor. Çünkü niye? Oradaki kimyasal enzimler, o amilas tripsin bütün dokular yakıyor. Peritone adeta bir organ içerisinde yumuşak bir dokuya kızgın yağı dök. Eritir. Onun gibi şiddetli ağrı yapıyor. Bu hastanın belirtileri tabii ki yine hazımsızlık, ufak bir şey yediğinde bir tok hissetmesi, çok şiddetli ağrı olması, karın ağrısı ve sırt ağrısı, özellikle de cenin pozisyonu deriz. Yani çocuk daha anne karnındayken şöyle omuzlar,
1: Evet.
0: ellerini dirseklerini karın kısmına doğru çeker, böyle oturur. Hasta böyle rahatladığını hisseder.
1: Vücudun en
0: Tabiri,
1: çok rahat ettiği
0: tabii.
1: pozisyon bu
0: İşte biraz
1: galiba, değil
0: oradaki
1: mi?
0: kasları gevşetiyor. Organları biraz birbirinden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla bu ağrıyı azalttığını söyler. Bunlar çok tipik bulgulardır. Ve ağrı adeta böyle kulunç kısmından başı öne doğru tamamen yayıldığını söyler. Bu önemli bir bulgudur. Bu bulgularda genelde biz hemen pankreatten şüpheleniriz. Tabii akut pankreat, kronik pankreat dediğimiz deyimler var. İşte onlar çok önemli. Bazen bu iltihap olur, gelip geçer, rahatlar. Ama sonradan devam kronikleşirse, ileride kronik hale gelirse pankreas kanseri gelişme riski de var. Yani sizde akut pankreatit, yani pankreas iltihabı gibi başlar, pankreas kanseri de gelişebilir. O yüzden bu toksik maddelerden uzaklaşmakta fayda var. Dengeli beslenmek çok önemli maalesef.
1: Şimdi dengeli beslenmeye de geleceğim hocam, ama hemen gene tütünün altını çizmek gerekirse, tütün kullanımından kastedilen, değerli dinleyiciler, sadece bildiğimiz sigara ya da nargile gibi benzer ürünler değil. Artık son yıllarda farklı şekillerde de tütün ve tütün ürünleri kullanımlar olmaya başlandı. Bunlar elektronik sigaralar, ısıtılmış bir takım tütün ürünleri. Bunlar da aynı şekilde pankreas kanserinin gelişiminde etkili, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Hemen şu bilgiyi vermek istiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz ama özellikle akciğer kanserinde bu ürünlerin kullanımına bağlı olarak daha önce ulaşılabilir, yapılabilir cerrahilerin çok daha ötesinde uzak noktalarda tümörlerin olduğu saptandı ve bunlar tamamıyla elektronik sigaralar ve ısıtılmış ürünlere bağlı olarak ifade edildi. Yine aromalı bir takım ürünler. Aynısı pankreas kanser için de geçerli midir?
0: Bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim. Hatta normal sigaradan çok daha tehlikeli. Bununla ilgili son günlerde çok güzel yayınlar çıkmaya başladı. Yani bu içindeki toksik maddeler normal sigaradan çok daha fazla. İşte kimyasal olaydan hiç ilgisi yok. Yanmıyor tütün falan değil. Bu şekilde ısıtıcına zaten bunlar yine toksik etki haline geliyor. Veyahut da kullanılan bazı maddeler, içerisindeki sıvı maddeler, onlar da tütün içerisindeki toksik maddelerin daha aktif hale gelmesine geliyor ve daha çok kanserojen etki yapıyor. Elektronik sigara kullanıcılarında yayından da okuduğum şeyi söylüyorum. Pankreas kanseri ve diğer kanser türlerinde sıklığında artış var. Dediğiniz gibi atipik kanser hücrelerini çoğaltıyor. Bunların tedavi başarı oranı daha da düşük. Daha da düşük. O yüzden masum şeyler değil bunlar. Bunlar yani illa sigaradan duman çıkması şart değil. Yani bunda dumansız daha da büyük toksik etki yapıyor.
1: Buradan
0: O
1: o
0: yüzden
1: zaman
0: tamamen
1: değerli,
0: uzaklaşmak gerekir.
1: evet değerli anne babalarımıza
0: Kesin.
1: uyarıda bulunmak lazım. Küresel anlamda çok ciddi bir tehdit, sektörel
0: Maalesef.
1: de bir tehdit bu. O yüzden çocuklarımızı yakın takibi almakta. Çünkü diğer bildiğimiz ürünlerde bir duman kokusunu aldığımızda,
0: Evet.
1: o ağır kokuyu aldığımızda hemen ne olduğunu anlayabiliyorduk, ama bunlarda maalesef böyle bir takım belirteçler yok. O yüzden çocuklarımızı daha yakından kontrol edelim. Ne kullandıklarını, çantalarında, eşyalarında bu tür benzeri şeyler olduğunda da ona göre hareket edelim, sağlıklarını
0: Kesinlikle.
1: korumak için.
0: Kesinlikle.
1: Pankreasın belirtilerini söyledik. Sigaranın çok önemli bir etken olduğunu söyledik. Tedavi başarısı hakkında da bilgiler verdik, ama kanserde yenilikçi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler artık başarıyı çok artıran yöntemler arasında yer aldı. İşte immünoterapiler var, çeşitli ajanlar söz konusu.
0: Evet.
1: Aynısı pankreas kanseri için de geçerli mi?
0: Aynısı pankreas kanseri için de geçerli. Tabii ki burada lokal tedaviler veya genel tedaviler diye ayırırız. Bunun birincisi önce ilk başta cerrahidir. Cerrahi bazen neoadjuvan diyoruz. Yani cerrahiye gitme önce yine bu akıllı ilaçlarla veyahut da hedefe yönelik ilaçlarla da birlikte veya klasik verdiğimiz kemoterapik ajanlarla birlikte neoadjuvan dediğimiz yani kanser öncesi bir kemoterapi ajanı verilip işte lezyon küçültülüyor. Küçültünce de cerrah daha iyi çalışıyor.
1: Operasyona daha uygun
0: Operasyona
1: hale
0: uygun hale
1: getiriliyor.
0: geliyor ve bir şekilde hasta kür sağlıyor. Bu önemli bir şey. Onun dışında brakiterapiler veya radyoterapiler veyahut da bizim RF-NE, radyo frekans ablasyon tedavileri, biz yine endoskop ultrasonografiyle de yaptığımız tedavi modellerine yeni tedavi modelleri gelişti. Fakat Bütün bunlara rağmen en önemlisi, ben her zaman söylüyorum, cerrahidir. Cerrahi için de çok erken yakalamak gerekiyor.
1: Altın
0: Yani
1: standartı bu
0: tabii
1: tedavinin
0: gold standart
1: cerrahi.
0: yine altın cerrahidir, ama bunun dışında bu tedavi modelleri bizde de çok gelişti. Ama pankreas biraz çok enteresan bir organ. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Canını sıkmayacaksın bu organı diyorum. Çok canını sıkmazsan çok iyi bir arkadaş. Seninle birlikte mükemmel, ama canını sıktığın an çok agresif. Bugün akciğer kanserinde, kolon kanserinde, mide kanserinde, meme kanserinde çok büyük başarılar elde edildi.
1: Aman
0: Pankreas
1: düşmanın olmasın
0: kanserinde,
1: derler ya, o zaman organlar
0: evet,
1: içinde de bu mu
0: gerçekten
1: hocam?
0: pankreas kanseri daha hala agresif bir kanser. Hala ciddi bir kanser. O yüzden yani bu organımızı artık işte bu koruma şeklinde bir an önce söylediğimiz gibi bunlara çok dikkat
1: O
0: edeceğiz.
1: zaman hemen programımızın sonuna
0: Evet.
1: yaklaşıyoruz. Öyle bağlamak isterim değerli hocam. Pankreas kanserinden korunmak için tütünün altını çizdik. Tütün ve alkol kullanımından uzak duracağız. Maruziyetine de tamamıyla karşıyız. Bunun dışında beslenmenin altını çizmiştiniz. Ne gibi şeylere dikkat etmemiz lazım?
0: Kesinlikle yağlı gıdalardan, özellikle hayvansal gıdalardan biraz kaçınacağız bu pankreas için. Yağlı gıdalar, özellikle hayvansal gıdalar pankreas enzimi için pankreası yoruyor. Çok fazla sekresyon yapmasına neden oluyor. Onun en iyi arkadaşları, Ege mutfağı diyorum, sebze ağırlıklı, zeytinyağı ağırlıklı gıdalarla beslenmek en güzeli. Bak özeti bu. Ama böyle bizim Güneydoğu veyahut da Doğu Anadolu'da çok fazla et tüketimi var. Bunlardan kaçmak gerekiyor. Çünkü hayvansal tüketim burada pankreas enzimini çok fazla salgılanmasına ve pankreasın yorgunluğa itiyor. Bir şekilde pankreas arkadaşımız diyor, onun çok yorgunluğunda ne olacağını bilmiyoruz. Agresifleşebilir. Bir müddet sonra kanser tetikleyebilir. Özeti, bitkisel sebze ağırlıklı besleneceğiz. Yani burada daha çok pişmiş sebze ağırlıklı. Yani ıspanak, pırasa, lahana, artık bu tür sebze ağırlıklı beslenmeyi hem kendimiz hem çocuklarımızın iyi bir şekilde öğrenmesi gerekir. Yani toplumda
1: Ve
0: şöyle bir
1: hazır
0: şey var.
1: gıdalardan uzak
0: Evet,
1: duracağız
0: hazır
1: sanırım.
0: gıdalarda fast food, bunları zaten sayıyorum, fast food, özellikle işlenmiş gıdalar, bunlardan kesinlikle kaçmak gerekiyor. Sanayi gıdaları, yani sanayi girmişse oradaki şekerli gıdalarda, çünkü gerçek şeker kamışından yapılmış şeker üretimi var maalesef ve bunlar da toksik etki yapıyor. Çünkü aşırı bir karbonhidratlı beslenme de, unlu gıdalar, bunlar da pankreasın aşırı miktarda insülin sekresyonu yapmasına, yani insülin salgılanmasına neden oluyor. Yine pankreas yoruyor. O yüzden karbonhidrattan biraz fakir, yağdan fakir, sebzeden çok daha
1: Liften
0: liften
1: zengin.
0: zengin, prebiyotik diyoruz ona, liften zengin gıdaların alınmasıyla bunun dengeli beslenmeyi ancak böyle sağlarız. Ha bazen diyoruz mesela dengeli beslenmeye ulaşmak için ekonomik şartlar iyi olmalı. Bu dönemde biliyorsun biraz da ulaşmak zor, ama sebzeye ulaşmak hala ben kolay diye düşünüyorum. O yüzden sebzeli gıda, et ve et ürünlerinden biraz kaçıyorum. Mesela etin sakatatları da, onlara çok toksik etki. Ha ben beyaz et hocam, balık türünü şeyler seviyorum, deniz ürünleri diyor, ama denizin sakatatları da var. Yani karides,
1: Evet.
0: kalamar, bunlar da çok toksik etkili. Dengeli beslenmek zorunda diyorsak balık olabilir. Ege mutfağı derken zeytinyağlı gıdalar veya tavuk, yani o da işte organik olursa çok daha iyi, ama her zaman bulmak zor. Bunu da eklemek gerekir.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün pankreas kanserlerini tanı ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Pankreasımızın vücudumuz için çok önemli bir organ olduğunun altını çizdik ve onu korumak için nasıl beslenmemiz gerektiğini değerli konuğumuzdan öğrendik. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmetçin Doruk konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkaraaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Kış ayları bitti ama tam olarak bahar da gelmiş sayılmaz. Kendime bir hedef belirledim ve yürüyüş yapmak için vakit varken düştüm yollara. Kış yürüyüşlerini çok severim. Dağ, tepe, bayır benim için fark etmez. İçimdeki doğa aşkıyla tüm engelleri aşarım. Şimdi yürüyüşe çıkmadan bazı hatırlatmalar yapacağım. Diyelim ki yürüyüşe çıkmaya karar verdiniz, araştırmanızı yaptınız. İlk olarak önerilen rotalara tek başınıza gitmeyin. Ne mi yapacaksınız? İki seçeneğiniz var. Yola ya bölgeyi çok iyi bilen rehberlerle çıkacaksınız ya da bu tip turları düzenleyen seyahat acenteleriyle irtibata geçip gideceksiniz. Ben Ağrı Dağı yürüyüşü yapacağım. Bu dağ heybetiyle beni her daim büyülemiştir. Tırmanmadan önce yürüyüş tavsiyelerime devam ediyorum. Kışın birden hava şartları değişebilir. Mutlaka meteoroloji kaynaklarından gideceğiniz bölgenin hava durumunu öğrenin ve lütfen ona göre bir hazırlık yapın. Yürüyüşlerinizi yaparken kar kaplı arazinin karşınıza çıkaracağı sürprizlere hazırlıklı olun. Bazı bölgeler yumuşak, bazılarıysa dizinize kadar derin olabilir. Tır riski olan bölgelerde kesinlikle yürüyüş yapmayın. Dağ malzemeleri satan mağazalardan bileklere kadar su geçirmez bot, pantolon, termal giyecekler, güneş gözlüğü, bere ve eldiven alın. Yanınıza baton, pusula, harita, fener, düdük bulundurmayı da ihmal etmeyin. Karın durumuna göre yanınıza ayaklarınıza bağlamak için hedik de alabilirsiniz. Öyle kolay değil dağlarda yürümek. Benim dağcılıkla ilgili bir geçmişim olsa da tedbiri elden hiç bırakmam. Son tavsiyem suyla ilgili olacak. Susuzluğunuzu kar suyuyla gidermeye çalışmayın. Çünkü kar suyu vücut ısısının düşmesine yani hipotermiye sebep oluyor. 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Efsanelere, araştırmalara hep bir yenisinin eklendiği bir bilinmez. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta, İncil'de de Ağrı Dağı geçiyor. Büyük tufanda Nuh'un gemisinin nereye oturduğu ve geminin kalıntılarının nerede olduğu asırlardır merak konusu. Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı henüz belli değil. Bu yöndeki araştırmalar devam ede dursun, seyyare düşsün yollara. Ağrı Dağı'na çıkan en kolay tırmanış rotasını seçtik. Ağrı'nın Doğu Bayazıt sınırından geçiyor bu rota. Rehberlerimiz yörede bulunan deneyimli kişiler. Yürüyüşümüz Doğu Bayazıt merkezine 15 kilometre mesafedeki Eli köyünden başlıyor. Vadilerden karla kaplı dağa doğru ilerliyoruz. Belirli bir hızla ilerlediğimiz için yorulmuyor, aksine rahatlıyoruz. Dağ tırmanışları ve yürüyüşler ruhuma o kadar iyi geliyor ki... Buz tutmuş küçük bir göl, Topçatan yaylası ve Yukarı Mezra bizi bekliyor. Yukarı Mezra'dan sonra bizi bekleyen patikanın kıvrımlarıyla kamp yerine ulaşıyoruz. Buradan sonrası zirve tırmanışı için ama bizler zirve tırmanışını yaz mevsimine bırakacağız. Ben size zirve yürüyüşüyle ilgili bilgiler vermeden konuyu kapatmayacağım. Eğer zirve yürüyüşüne devam edecek olsaydık ikinci gün... Oldukça dik bir şekilde yükselen bir yol bizi bekliyor olacaktı. 4200 kampına ulaşmak biraz zorlayıcı oluyor. Ama tırmanışın sonunda çektiğimiz tüm zorlukları unutturacak bir manzara karşılıyor bizi. Zaten kendini dinlemenin, şehrin gürültüsü ve telaşlı hayatından uzaklaşmanın yanında bu yürüyüşlerin en büyük armağanı bu manzaralar. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Arif ve Seyfettin'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan mübadele sözleşmesi ile Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan sayıları 1,5 milyona varan insan yurtlarını terk edip bilmedikleri diyarlara göç etmek zorunda kalmıştı. Türk ve Rum nüfus mübadelesine ilişkin sözleşmeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti, Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının zorunlu mübadelesine girişecekti. Bu göçmenlerden

hiçbiri Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönemeyecekti. Sözleşmeden sadece İstanbul'da oturan Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar muaf tutulmuştu. Bu kapsamda Anadolu'nun pek çok şehrinde yaşayan Rumlar ve Girit, Yanya, Midilli ve Sakız adaları, Drama ve Kavala'da yaşayan Türkler yurtlarını bırakmak zorunda kaldı. En fazla göç alıp veren şehir ise Selanik'ti. 500 yıllık Osmanlı egemenliğinde on binlerce Türk Selanik ve çevresine yerleşmiş, hayatlarını orada kurmuştu. Tıpkı Anadolu'nun batısında, Ege kıyılarında ya da Orta Anadolu'nun belli bölgelerinde yerleşmiş Rum Ortodokslar gibi. Doçent Doktor Sevim Yılmaz Önder, Loji Sosyal Bilimler Dergisi'nde 2018 yılında yayımlanan makalesinde Selanik'e gönderilen mübadillerden derlenen Türkçe ağıt, türkü ve halk edebiyatı örneklerine yer veriyor. Önder'in verdiği bilgilere göre Selanik'e göçmek zorunda kalan Rum Ortodoksların çektiği acıları anlatan kitaplardan biri Savvas Efremidis'in 1960 yılında çıkan kitabı. Selanik'te yayınlanan eser, Kütahya'dan göç eden Karamanlılar, yani Türkçe konuşan Ortodoksların kültürünü yansıtıyor. Kitapta yer alan Sürgünlük adlı ağıt, göçmenlerin yaşadığı kederi gözler önüne seriyor. Gam ile kederden uyandım, bu dünyayı yanar gördüm. Yıl yıldan beter der iken, günü günden beter buldum. Görünmez gözüme gülzare cennet, ölse miydi daha canıma minnet. Nedir bu çektiğim cevri eziyet, var mıdır dünyada başka böyle felaket? Aksi felek celbederim ben sana, çare bulunmaz bilirim yarama. Gel sen tabip bak şu halime, çare bulunmaz bilirim derdime. Türkçeden başka bir dil bilmeyen Kütahyalı Ortodokslar Selanik'te bir arada yaşamaya devam etti. Kurdukları dernek ve sivil toplum örgütleri bünyesinde dillerini ve kültürlerini sonraki kuşaklara aktarmaya çalıştılar. Onlar Selanik'te yeni bir hayat kurmaya çalışırken Selanik'ten gelip Anadolu'ya yerleşen Türkler de benzer zorlukları yaşıyordu. 22 Kasım 1923-24 Şubat 1924 tarihleri arasında Selanik'ten vapurlarla taşınan mübadiller Mudanya, Bandırma, Tuzla, İzmir iskelelerine çıkarıldı. Kimi akrabalar ayrı gemilere düştü, birbirlerini kaybedip bir daha bulamadılar. Kimisi uzun yolculuk şartlarında hastalanıp orada hayatını kaybetti. Anadolu'ya ulaşabilenler Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kontrolünde iç bölgelere doğru yollarına devam etti. Anadolu'nun dört bir köşesinde Rumların boşalttığı topraklara mesleklerine uygun olarak yerleştirildiler ve bu topraklara alışmaları, yerel halkla kaynaşmaları uzun zaman aldı. Yaşanan onca acı, keder ve hüzün söylenen türkülerde, dile gelen ağıtlarda ve kuşaklar boyu anlatılan hikayelerde kaldı.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde yolumuz Romanya'ya düştü. Vaktimiz el verdiğince gezmeye, görmeye, Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 500 yıl hakimiyetinde bulunan coğrafyayı, yaşanılan tarihi süreci, dününü, bugününü anlamaya çalıştık. Güzel insanlarla tanıştık, söyleşiler yaptık, ses kayıtları aldık. İlkini geçen hafta yayınlamıştık. Dinleyenler hatırlayacaktır. Köstence Ovidius Üniversitesi'nden değerli bir akademisyen Metin Ömer'le konuşmuştuk. Bir Kırım Tatarı olan Metin Ömer'den, kendi ailesinin hikayesinden yola çıkarak göçleri, Dobruca bölgesinde yaşanan tarihi süreci de ana hatlarıyla dinlemiştik. Efendim, Türkiye ve Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmakta. İki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeyde var olan yakın diyalog ve dostluk ilişkileri çerçevesinde sürdürülmekte. Bu ilişkileri daha üst seviyeye ulaştırmak ve somut çıktılar oluşturmak üzere TİKA Bükreş Program Koordinasyon Ofisi Romanya'da eğitim, sağlık, spor, kültürel işbirliği, ortak tarih mirasının korunması gibi alanlarda onlarca proje gerçekleştirmiş. Bu yayını gerçekleştirdiğimiz Radyo T'nin temelleri de mevcut Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın TİKA Başkanı olduğu dönemde atılmış. 2009 yılında TİKA'nın girişimleriyle Dobruca'daki Türk-Tatar-Türk soydaşlarımızın dünyaya açılan sesi olmuş Radyo T. Evet efendim, şimdi Köstence'de Radyo T stüdyosunda gerçekleştirdiğimiz söyleşileri dinleyeceksiniz. İlk konuğumuz Romanya Demokrat Türk Birliği Genel Sekreteri, Radyo T Genel Müdürü Profesör Enver İbrahim. Hoş geldiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, hoş geldiniz Köstence.
1: Hoş bulduk. Hem biz hoş geldik hem siz hoş geldiniz, evet, siz bizim evet programımıza. Şimdi size Ervin Bey diye mi hitap etmek doğru olur, nasıl İbrahim istedim? Bey olarak mı?
2: Ervin Bey.
1: Şundan dolayı, hani sizler bizim ismi olarak kullandığımız İbrahim gibi, Ali gibi, onları soyadı olarak kullanıyorsunuz.
2: Evet, evet. Bize Romanya'daki Türkler İslam isimleri daha çok soyadı kullanıyoruz. Hem de tabii ki hem ad hem soyad.
1: Hem ad hem
2: ama
1: soyad.
2: Ama Romanya'da çok İbrahim göreceksiniz veya Kur'an'daki isimler
1: en
2: var.
1: En çok hangilerini
2: Ali
1: duyarız?
2: Ali diyebilirim. İbrahim, Mehmet, Ahmet.
1: Bunlar hep soyad olarak hepsi duyacağız.
2: Evet, çok, evet, çok duyacaksınız.
1: Eyvallah.
2: Evet.
1: Peki, sizden biz Türk Birliği ile ilgili bilgi alacağız ama Ervin Bey.

0: Önce sizi bir tanıyabilir miyiz?
1: Evet, benim adım Ervin İbrahim. 1975 yılında doğdum. Köse Üniversitesi'nin mezunuyum. Dil ve Edebiyat Fakültesi'nin Roman Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yüksek lisans ile bitirdim. Sonra Romanya Demokrat Birliği'nde önce redaktör ve baş redaktör olarak çalıştım. Romanya Demokrat Birliği'nde Halk Ses dergimiz var. Ve ayrıca 2008 yılında Radyo T müdürü olarak çalışıyorum. Ve bir mesleğim daha var, öğretmenim.
0: On parmağınızda on marifet derler bizde. Maşallah. Efendim şimdi Romanya Demokrat Türk Birliği diyoruz. Bu birlikler oldukça önemli. Coğrafyayı düşündüğümüzde, Köstence'yi düşündüğümüzde işte Tatarlar var, Türkler var, çok farklı fraksiyonlar var, farklı dinden, inançtan kültürler söz konusu. Ve siz burada biraz önce anlattığınızdan onu anladım, oldukça kıymetli hizmetler yürütüyorsunuz. Birlikle ilgili olarak bize çalışmalarıyla, faaliyetleriyle ilgili olarak neler söylersiniz?
1: Romanya Demokrat Türk Birliği 1990 yılında kuruldu ve Köstence'de kuruldu. Şimdi ise neden, amacı ne Romanya Demokrat Türk Birliği'nin? Romanya'da yaşayan Türklerin dilini, dinini, örf ve adetlerini, kültürünü tanıtmak ve yaşatmak. Biliyorsunuz ki komünizm döneminde maalesef ki bize Romanya Türkleri böyle bir teşkilat içerisinde veya böyle bir dernek içerisinde hiç böyle bir şey kuramadık, çünkü yasaktı. 90 yıllarından itibaren Romanya Demokrat Türk Birliği'ni kurduk. Romanya Demokrat Türk Birliği bir kültür teşkilatı. Aynı zamanda seçimlerde katılıyoruz siyasi parti olarak, ama sadece seçimlerde, yerel seçimlerde. Romanya'da milletvekilimiz var her zaman. Şimdi ise milletvekili maalesef ki vefat etti. 1990'dan itibaren Romanya parlamentosundan bir milletvekilimiz var. Ve Dobruca bölgesinde çeşitli köylerde ve şehirlerde yerel meclis üyelerimiz var. Belediye başkanlarımız var. Belediye başkan yardımcılarımız var. Şimdi Romanya Demokrat Türk Birliği dediğimiz böyle bir dernek gibi geçiyor. Ama şimdi bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'deki veya başka bir ülkedeki gibi dernek değil. Neden? Çünkü bize Romanya Demokrat Türk Birliği Romanya'da resmi olarak Türkleri temsil ediyoruz. Yani Romanya Devleti bizleri, Romanya Demokrat Türk Birliği'ni, Romanya'daki milli azınlığın haklarını resmi teşkilat olarak kabul ediyor. Yani tek birlik, Roman Devleti tarafından tanıyan tek birlik, bir resmi teşkilatız Romanya'da.
0: Anladım. Evet. Tabii buradaki varlığımız, soydaşlarımız, evet, penceresinden baktığımızda, açısından baktığımızda hakikaten o birliği, beraberliği sağlayan, o değerleri, inancı yaşatma noktasında önemli bir faaliyetin içindesiniz.
1: Evet.
0: Değerli dinleyenler, Ervin İbrahim Bey ile konuşuyoruz. Şu anda Romanya'dayız. Radyo T'nin stüdyosundan gerçekleştiriyoruz bu kaydı. Kendisi aynı zamanda radyonun da genel müdürü. Efendim, evet, Radyo T'nin kuruluşu, ana hatlarıyla yaşadığı süreç, geldiği nokta itibariyle bize nasıl anlatırsınız?
1: Radyo T 2008 yılında kuruldu. Önceden bunu söylemek gerekiyor. Bu radyo TİKA Başkanı Hakan Fidan inisiyatifinde kuruldu.
0: Hakan Fidan'ın şimdi Dışişleri Bakanımız. TİKA Başkanı olduğu dönemde.
1: Evet, evet. TİKA Başkanıydı.
0: Onun inisiyatifiyle kuruldu.
1: Evet.
0: Anladım. Evet.
1: Bizleri Ankara'ya davet etti. Ankara'da faaliyete bulunan çeşitli radyoları, televizyonları ziyaret ettik. TİKA çeşitli yöneticileriyle görüştük ve sonra böyle bir karar aldık. Ankara heyetinde zaten sadece Türk Demokrat Birliği'nin genel başkanı yer aldı. Fevdiosan Bey, ben, genel sekreter Ervin İbrahim ve Tatar Demokrat Birliği'nin eski genel başkanı rahmetli Acakay Selahattin Bey ve eski genel sekreteri Faruk Mehmet Bey. Ve böyle bir karar aldı. TİKA başkanım Hakan Fidan Bey ile beraber böyle Romanya'da, Dobruca'da, Kösence'de bir radyo kuralım. Amaç Dobruca'da yaşayan soydaşlarımız için dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi, kültürümüzü tanıtmak. Neden Dobruca? Böyle bir parantez içerisinde. Şimdi biliyorsunuz ki Romanya'da çok Türk yaşamaktadır. Türk dediğimiz Türk vatandaşı. Ama Dobruca özel bir yer Romanya içerisinde. Neden? Çünkü şimdi Dobruca bölgesi iki vilayetinden oluşuyor. Kösence ve Tulca vilayetlerden. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bölgesiydi. Bizler de Romanya Türkleri olarak doğrudan doğru Osmanlıların devamıyız bu topraklarda. Bizim atalarımız Osmanlılardan zaten daha önce geldiler. 1263 yılında Saras Saltuk Baba ile beraber 100 bin civarında Türk yerleşti ve 1442 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçtik, kavuştuk ve Romanya Türkleri dediğimiz asıl bizim merkezimiz Dobruca oluyor, Kösence oluyor. %80 Türkleri Romanya'dan Dobruca bölgesinde yaşamaktadır ve çoğu Kösence vilayetinde yaşamaktadır. Bizim zaten hem radyoda hem de Romanya Demokrat Türk Birliği'nin genel merkezi Kösence. Bükreş değil. Bükreş Romanya'nın başkenti ama bizler için önemli Kösence ve Dobruca oluyor.
0: Evet, bu anlamda programlar yapılıyor. Tabii. Günün belli saatlerinde değil
1: evet.
0: mi efendim?
1: Bizler her gün 104.4 FM frekansından saat 5'ten itibaren saat 14'e kadar ve 24 saat online aracılığıyla yayında bulunmaktayız. Bizim programlarımız eğitim, kültür, din, müzik, gençlerimiz için, çocuklarımız için, böyle büyüklerimiz için, herkes için ayrı ayrı programlarımız var.
0: Dinleyici yelpazesi oldukça geniş ve internet üzerinden sürekli dinlemek mümkün. Anladım. Efendim tabii son olarak şunu da sizden dinlemek isterim. Evet. Aynı zamanda işbirliği içinde olduğunuz kurumlar var.
1: Evet.
0: TİKA başta tabii ki.
1: Evet.
0: TRT hakeza. Biraz bu konuda bilgi alalım.
1: Bizler Türkiye Cumhuriyeti Kösence Başkonsolosluğu ile böyle bir anlaşma yaptık. Yani bizim radyomuz sadece Türkiye'den mesela sadece resmi kurumlar ile işbirliğinde bulunmaktayız. Mesela TRT ile protokolümüz var. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Yunus Emre Enstitümüz ile YTB ile protokolümüz var. Diyanet ile protokolümüz var zaten. Bizler her gün ezan sesleri veriyoruz, ezanı veriyoruz.
0: Radyodan her gün ezan okunuyor,
1: ezan
0: öyle mi okunuyor, efendim?
1: Evet.
0: Bu çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Şimdi bu
1: evet.
0: coğrafyayı bilenler
1: evet.
0: bilirler, ehline
1: evet.
0: malumdur.
1: Evet.
0: Burada ezan sesini duymak hakikaten
1: evet.
0: kıymetli bir şey. TRT'den nasıl bir destek alıyorsunuz?
1: TRT'den protokole göre TRT bizlere Radyo T'ye hazırlıklı program veriyor.
0: Hazır programlar.
1: Hazır program. Kültür, eğitim, müzik, din ve benzeri.
0: Ne güzel, harika. Efendim ben çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Sağ
1: sizlere,
0: olun, var olun.
1: Ben
0: oldukça
1: sizlere çok teşekkür
0: güzel.
1: Ederim ve her zaman sizleri aramızda bekliyoruz.
0: Sağ olun. Misafirperverliğiniz, ev sahipliğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hakikaten tarihimiz, kültürümüz adına Türkler, Tatarlar, soydaşlarımız, İslam adına çok kıymetli hizmetler yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. olsun, kolaylıklar diliyoruz. Değerli dinleyenler, bugün sizlere Köstence'den sesleniyoruz. Konuğumuz Radyo T Genel Müdürü, aynı zamanda Romanya Demokrat Türk Birliği Genel Sekreteri Enver İbrahim'di. İkinci konuğumuz radyonun genel yayın yönetmeni Selmin Abaz hanımefendi. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de Romanya'ya, Köstence'ye, bir de Radyo T'ye uğurlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz.
0: Sağ olun, var olun. Biz de hoş

0: tanışmış bulduk. Sizlerle tanışmış olmaktan dolayı çok memnunuz ve bir meslektaşımla bugün sohbet edeceğim. Şimdi radyoyu dinleyeceğiz sizden Selmin Hanım, ama öncelikle sizin hikayenizi biraz dinlesek, biraz tanısak sizi, radyoculuk hikayenizi dinlesek efendim.
1: Ben okuldaydım Radyo T açıldığında. Radyo T eleman alıyorlar demişti dernekten. Orada halk oyunları oynuyordu.
0: Hangi dernek bu?
1: Türk Derneği. Romanya Demokrat Türk Derneği'nde halk oyunları oynuyorduk. Bir de radyo yeni bir şey. Bana da çok güzel geldi radyo işi. Çevremde hiçbir kimse radyocu değildi. Oraya geldim, sınavlar verildi, girdim. Ben üniversitede okuyordum.
0: Hangi üniversite?
1: Endüstri mühendisliği okudum. Dedim ki üniversite boyunca radyoya gireyim, sonra da mühendis olacağız ya. Oradan devam ederiz. Radyoya girdim, bir de aşık oldum radyoya. Ve burada 16-17 sene oluyor.
0: Endüstri mühendisliği kaldı geride.
1: Evet, kaldı
0: Radyo
1: geri.
0: aşkı sizi başka bir tarafa
1: Evet.
0: getirdi. Ne kadar da güzel olmuş. Radyo hakikaten öyledir ama aşktır. Kolay kolay vazgeçilmez radyo mikrofonlarından. Hele o dinleyicilerle dostluk, o büyü çok da kelimelere dahi dökülemez. Aslında karşınızda kimseyi görmezsiniz ama hissedersiniz. Ben çok seviyorum radyoyu. 30 küsür yıl oldu benim de radyoculuk, öğretmenliktir benim de asıl mesleğim. Peki Selmin Hanım, bize radyonun hikayesini anlatır mısınız? Galiba siz de radyoyla beraber başladınız gibi.
1: Aynen öyle,
0: Buyurun
1: evet.
0: efendim.
1: Radyonun ilk günleri çok zordu. Yani teknik sorunlarımız vardı. Saat 5'ten yayın yapıyorduk. Saat 14'te saat başı haberleri sunuyorduk ve programları canlı yayın yapıyorduk o zamanlar. Teknoloji geliştiğince şimdi kayıtlar falan yapıyoruz.
0: Daha kolaylaştı.
1: Evet,
0: Yıl
1: kolaylaştı.
0: kaçtır başlangıç?
1: 2009.
0: 2009'da başladı Radyo T yayınına.
1: Evet.
0: Hangi amaçlarla yola çıkıldı?
1: Amaçlarımız ilk ve tek amacımız dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi tanıtmak, devam ettirmek ve genç nesillere daha güzel bir şekilde sunmak radyonun amacı.
0: Evet.
1: Ve çok gururluyuz çünkü radyoda Romanya'da ilk ve tek Türkçe yayın yapan radyo.
0: Romanya'da ilk ve tek Türkçe yayın yapan radyodayız biz şu anda. Radyo
1: Evet.
0: T. Peki T denilmesinin sebebi Türkçe olması mı?
1: Türkçe, evet.
0: Ne tür programlar var?
1: Genellikle sabahleyin Ne Mutlu Türküm diyene programımız var. Orada Türkçe yayın yapılıyor. Önemli insanlar tanıtılıyor. Örf ve adetlerimiz. Belki önemli bir gündür. 5 Haziran'da Türkçe Dil Bayramımız var. Sadece Romanya'da kutlanan Türkçe Dili Bayramı. Genellikle böyle. Sonra saat başı haberlerimiz var. Ezanları veriyoruz. Sabah ve öğle ezanını veriyoruz Radyo T'de. İşitiliyor. Sonra tarih programımız var. Önemli insanları tanıtıyoruz. Dobruca bölgesinde, Romanya bölgesinde ve yurt dışında buradan gitmiş önemli insanları da tanıtıyoruz, soydaş vatandaşlarımızı. Genellikle bu kısmı ilerletmek ve sunmak istiyoruz.
0: Dobruca'ya mı yayın yapıyor Radyo T?
1: Evet, Köstence ve çevresi. Tüm Dobruca'yı kapsayamıyoruz şimdilik ama gelecek projemiz 24 saate geçmek ve de genel tüm Dobruca'yı kapsamak.
0: Evet, TRT'nin de bir desteği söz konusu bildiğim kadarıyla. Biraz dinleyelim.
1: 2010 senesinden itibaren TRT ile bir protokolümüz oldu. Müdürümüz gitti ve imzaladılar protokolü. Sonra tüm ekip, o zamanlar Tatar Birliği'nin ekibi de vardı, Türk Birliği'nin de ekibi vardı. Daha çok yayınlarımız vardı. Tatar dili yayınlarımız vardı, Türk dili yayınlarımız vardı ve çok daha büyük bir ekip değildik. Ayrı ayrı TRT'ye gittik. İkişer hafta orada kaldık. Ankara Radyosu'nda bir eğitim aldık. Sonra radyo günleri oldu. Onlara da katıldık. Radyo T'yi tanıttık. Tüm Balkan ülkeleri de vardı orada. Onlarla da iltibat aldık.
0: Efendim, bu arada teknik arkadaşımıza da Osman Fatih Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kayıt konusunda bize yardımcı olmakta. Son olarak neler ilave etmek istersiniz? Bu kaydı her ne kadar biz Köstence'de, Radyo T'de gerçekleştiriyor olsak da şu anda Radyo 1 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu dinleyicileri duymakta sizi. Neler paylaşmak istersiniz?
1: Bilsinler.

0: Peki burada Romanya'da dilimizi, dinimizi ve örf ve adetlerimizi devam ettiren bir radyo var. Soydaşlarımız var. Osmanlı'dan kalma Türküz ve burada bayrağımızı ve dilimizi, tüm tarihimizi devam ettiren bir radyoyuz. Bir de soydaşlarız.
1: Eyvallah. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız efendim. Yolunuz açık olsun diyoruz. Her zaman için desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz varız. Siz de bunu bilin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz.
1: Sağ olun. İnşallah diyelim. Evet değerli dinleyenler, bugün sizlere Köstence'den sesleniyoruz. Romanya'nın Türkçe yayın yapan ilk ve tek radyosunu genel yayın yönetmeni Selmin Abaz'dan dinledik. Burada çok samimi, güler yüzlü, güzel insanlarımızla tanıştık. İşte onlardan birisi de Firdevs Musletin hanımefendi. Kendisi bir öğretmen, aynı zamanda Romanya Demokrat Türk Birliği'nde Din Komisyonu sorumlusu.
2: Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok hoş gördük. Sağ olun, var olun.
3: Romanya'ya, köstencemize renk kattınız. Teşekkür
1: Sağ olun,
3: ederiz.
1: sağ olun. Hakikaten çok güzel. Coğrafya olarak da çok beğendik. Tanıştığımız insanlar çok samimi, çok güzel, gayretli arkadaşlar. Yarınlara dair umutlarımızı çoğalttınız. Sağ olun, var olun.
3: Teşekkür ederiz. Hep biz Osmanlı torunlarıyız. Onların hoşgörülü ve samimiyetini devam ettirmek bizim görevimiz.
1: Ecdada layık olmak diyoruz torunları olarak.
3: Evet.
1: İnşallah oluruz
3: İnşallah.
1: hep birlikte. Şimdi biz tabii Romanya Demokrat Türk Birliği'ni, faaliyetlerini sizden dinlemek istiyoruz. Oldukça önemli bir hizmet yürütmektesiniz. Her ne kadar siz din komisyonunda yer alsanız da vakıfsınız zaten bütün faaliyetlere. Buyurun, yani birliği sizden dinleyelim efendim.
3: Romanya Demokrat Türk Birliği buradaki Türkleri temsil eden bir kurumdur. Çok önemli bir kurum. Neden önemli? Bu devlet tarafından tanınmış ve parlamentoda bizi temsil eden bir milletvekilimiz var. Bu milletvekili gerek bizim ihtiyaçlarımızı değişik değişik kanunları yani Türkler için sunabiliyor. Bizim 32 şubemiz var ve bu şubelerde genelde Türklerin yoğunluk olan bölgelerde Türkiye'deki Türkler değil de buralı Osmanlı ecdat Türkleri 1989'a kadar genelde komünist olduğu için çoğu Türkler Türkiye'ye göç etmiş.
1: Büyük bir baskı söz konusu.
3: O
1: Zaten göç
3: zamanlar
1: etmek durumunda
3: evet.
1: kalmış. Ama buralarda kalanlar var.
3: Buralarda kalanlar var. Onlar da işte dilimizi, dinimizi devam ettirmiş. 90'dan yani Çavuşesku zamanından sonra bu Türk Birliği kuruldu ve Türk Birliği aynı zamanda da Tatarların da bir kurumu var, Tatar Birliği de ve Kırım'dan gelen Tatarlar. Her bu iki kurum Müslümanlar, buradaki Müslümanlar için çabaladılar ve hala da öyleler. Türk Birliği'nin faaliyetlerinden, mesela şu eğitimden başlayalım. Bizim Romanya'da 5.000 yaklaşık 5.000 öğrencimiz var. Türkçe derslerine giren öğrenciler. Bu dersler okullarda 3 saat olarak görülüyor ve 1 saatte din dersi, İslam din dersi. Buna devlet bize saygıyla hak verdi ve her hafta öğrencilerimiz 3 saat din dersine girebiliyorlar. Öğretmenlerimiz var. Yaklaşık bizim Dobruca'da diyelim, Dobruca'da 80 öğretmen Türkçe ve din derslerine gelen buradaki öğretmenler, buralı olan. Burada Mecidiyede de Kemal Atatürk Koleji var. Oradan da Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz var. Onlar daha yani ilahiyat mezunları ve buradaki imamları mezun eden hocalarımız. Türk Birliği ve müfettişlikle birlikte yani beraberce hareket ediyorlar genelde. Olimpiyatlar, çocuklara yarışmalar, Türkçe olimpiyatı, din olimpiyatı, güzel dilim, ana dilim diye böyle şiirler, türküler söyleyen yarışmalar, tarihimizi tanıtmak için öyle yarışmalar düzenliyorlar ve bunlara da büyük ödüller. Aynı zamanda Türkiye Devleti, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Köstence

0: Bence başkonsolosluğumuz genelde hep yanımızda olur. Onlar da hediyelerle çocukları teşvik ederler. Bu önemli bir unsur. Çocukların yarışmalarını ve yarışmasını görünce insan mutlu oluyor. Her geçen yıl daha büyük güzel teşvik oluyor. Tür Birliği mesela onlara Romanya içinde bir kamp hediye ediyor. TİKA birkaç senedir hep Türkiye'ye güzel programlar, bir tatil ödül olarak veriyor.
1: Yani
0: Ve
1: öğrencileri Türkiye'ye
0: evet,
1: götürüyor.
0: öğretmenlerle birlikte yani başlarında güzel programlar yapıyoruz. Önemli olan biz burada Türkçemizi, dilimizi ve dinimizi korumak. Önemli olan bu. Dedelerimiz hep zor zamanlarda devam ettirmiş. Eskiden camiler, okullar açılmamış yani komünist zamanında. Yani dilimizi okuyabilmek için. Ama şimdi bu bizim görevimiz ve bunu imkan oldukça bunu devam ettirmek istiyoruz.
1: Çok fedakarca, özverili
0: Tabii.
1: çalışmaların içinde olduğunuzu görüyorum.
0: TİKA'nın katkısı çok büyük ve mesela benim okulumda 1500 öğrenci var. Yani yaklaşık %10 Türk Tatar. Yani 170 öğrencim var, Türk öğrencim. Ve derslere giriyorlar. Benim okulumda iki sınıfım var. Bir tane ilkokul için, diğeri de ortaokul ve lise. Yani ne kadar teşekkür etsek az.
1: O sınıfların oluşturulması tefrişatı
0: Tabii.
1: anlamında bir destekten söz ediyoruz, değil mi?
0: Evet, öyle. Yani öğrencilerin böyle güzel donatımlı bir sınıfa girmesi herkes için, yani biz de varız diye. Yani bu çok önemli.
1: Evet.
0: Diğer öğretmenlerin arasında bizim en güzel, yani benim en güzel sınıfım olduğunu gerçekten gururla ve çok büyük bir mutlulukla bunları, Türkleri temsil edebiliyorum.
1: Evet,
0: Yani
1: hakikaten
0: bizim arkamızda bazı kurumlar, diyelim ki Türk Birliği Romanya'da olarak, Türk Birliği, TİKA, Köstence Başkonsolosluğumuz, Büyükelçiliğimiz ve onların bizim sınıflarımızı ziyaret ederek ve işte değişik faaliyetlerimize teşrif ederek bizi destekliyorlar ve işte bize çok çok değer veriyorlar.
1: evet. Hakeza bunu belki çok sık tekrar ettim Romanya'daki programları yaparken ama bizzat müşahede ettiğim için bir kez daha altını çizmiş olayım. Yunus Emre Enstitüsü'nün bu anlamda Türkçenin, kültürümüzün öğretilmesi noktasında sadece soydaşlarımız için değil bu, yani Türk varlığı için bahsetmiyoruz. Çok farklı amaçlarla Türkçeyi öğrenenler de var, Türk kültürünü
0: Evet.
1: öğrenenler de var. Mutlaka kültürümüzün, geleneklerimizin, göreneklerimizin devam ettirilmesi, bu anlamda YTB oldukça
0: YTB.
1: önemli, sahiplenilmesi, destek verilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu burada gözlemledik tabii ki. Bu arada biz program öncesinde kısacık sohbet ederken Türkçeden Romanca'ya giren kelimelerden bahsettiniz siz.
0: Zaten biz de çocuklarımızla genelde işte o kadar çok değişiyor ki, yani iki kelime Türkçe, iki kelime Romence, böyle hep karma karışık ama çok, yani arkadaşlar da Romenler de anlıyorlar. Yemeklerde çoğu sarma, baklava, çorba, bunlar zaten hepsi Romence'ye girmiş. Ve yemek kültürünü de aynı zamanda bizim yemeklerimizi yapıyorlar. Düğün çorbası denilen, ama onlar da hele dizilerin de, Romanya'da dizilerin de etkisi çok oldu.
1: Yani
0: Ve
1: Türk dizilerinin etkisinden
0: evet, Türk
1: bahsediyoruz.
0: dizilerin etkisi de çok oldu. Niye? Römen öğrenciler, Türk olmayan, işte biz Türkçe öğrenmek istiyoruz. Tabii okulda onlara ders yok. Ben de Yunus Emre Enstitüsü'ne yönlendiriyorum. Orada hep Römenler de Türkçe derslerine gidiyor. Ve çok güzel çalışmaları olduğu için tavsiye ediyoruz. Mesela Türk Birliği'nin başka bir faaliyeti ve çok önemli bir faaliyet, bizim şubelerimizin faaliyetleri, festivaller düzenliyorlar. Bu festivallerde amaç ne? Amaç Türklerin örf adetlerini, kıyafetlerini, yemeklerini tanıtmak. Aynı zamanda folklor gruplarımız var. Oyunları zaten kıyafet Yani oyunlardan, şeylerden belli oluyor, gösteriyorsun canlı canlı o türküler şeyler. Hanımlarımız Türk yemekleri yapıyorlar. Börekler, çörekler, baklavalar onları sunuyorlar. Diyelim ki çiğ börek, mantı, değişik sarma. Yani her şeyi gösteriyorlar, sunuyorlar. Ve Dobruca'da böyle, buradaki yaşayanlar bilir ama Romanya içindeki Bükreş'ten sonra diğerleri fazla Türkleri tanımıyorlar. Türkler daha çok Dobruca'da oldukları için diğerleri görmüyorlar. Ama burası deniz ve yazın tatile geliyorlar. O Türklerin buradaki yemeklerine hatta diyorlar biz tatilimizi bu festivallere göre ayarlıyoruz. Ona göre.
1: Festival zamanları ne zaman?
0: Şimdi Haziran'da başlayacak. Birinci Tekirgöl şubemizde. Sonra Mangalya'da devam edecek. Altın baklava, kiraz festivali, böyle kirazdan yapılan pastalar, şeyler değişik yani.
1: Festivallerin böyle bir
0: Evet,
1: birleştiriciliği var,
0: evet,
1: öğreticiliği var
0: evet.
1: diyorsunuz. Bu arada dinleyicilerimize söyleyeyim, Köstence'nin çok güzel bir sahili
0: Çok güzel,
1: varmış.
0: evet.
1: Ya Antalya sahili gibi deniliyor. Temmuz-Ağustos aylarında daha çok herhalde, öyle mi?
0: Bence Antalya'dan daha güzel,
1: Antalya'dan daha güzel bir
0: eminim. Sahil çok güzel.
1: sahilmiş. Daha önceki programda da söylediğim gibi coğrafyası, doğal güzellikleri zaten muhteşem hakikaten. Dağlar hakeza öyle, gelincikler her yerde. Tabii her zaman gelincikler karşılamıyordur ama benim burada bulunduğum süre zarfında hayatımda görmediğim kadar gelincik gördüğümü bir kez daha ifade etmiş olayım. Şimdi hakikaten çok önemli hizmetler bunlar. Bizim Türkiye'den bunları görebilmemiz söz konusu değil. Siz burada yaşıyorsunuz, burada doğmuşsunuz, yetişmişsiniz. Eksik nedir, boşluk nedir, ne yapılması gerekir noktasında bu anlamda da güzel hizmetler veriliyor, güzel destekler veriliyor. Ben teşekkür ediyorum. İlave etmek istedikleriniz varsa alalım, veda edelim
0: Evet.
1: efendim.
0: Biz Romanya'da yani burada doğmuş, büyümüş Türkler olarak dilimizi, dinimizi korumaya, devam ettirmeye çalışıyoruz. Romenlerle çok iyi ahenk içinde yaşıyoruz. Romanya'nın halkı çok Türklere ve azınlıklara çok yakınlar, saygılılar. Camilerimiz minareli, ezanlar dinmiyor. Yani elhamdülillah her şeyimiz güzel.
1: Yani
0: Yani
1: Osmanlı'nın hoşgörüsü bir anlamda devam
0: evet.
1: ediyor gibi anlayabilir miyim bunu?
0: Öyle 18 azınlık var Dobruca'da, Romanya'da ve hepimiz burada güzel saygı içerisinde yaşıyoruz.
1: Evet, çok güzel, çok memnuniyet verici tabii. Türkiye'ye geldiniz mi daha önce?
0: Her zaman. Her
1: Geliyorsunuz. Ne
0: zaman geliyoruz.
1: hissediyorsunuz Türkiye deyince, neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ki ana vatan. Yani Türkiye'ye gelince insan bambaşka oluyor. Orada yaşayanlar belki kıymetini bilmez ama biz özlüyoruz. Daha birkaç ay gitmeyince de yani o burcu burcu kokuyor sanki öyle.
1: Kokusu mu geliyor
0: Kokusu.
1: vatanım?
0: Tabii ki özlüyoruz, seviyoruz.
1: Evet.
0: Ana vatan her
1: Evet.
0: şeyiyle mükemmel bizim için.
1: Evet. Efendim, teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun Türkiye'ye, ana vatana, ak topraklara. Evet değerli dinleyenler, bugün sizlere Köstence'den seslendik. Konuğumuz Romanya Demokrat Türk Birliği'nden Din Komisyonu sorumlusu, Türkiye sevdalısı, Türkçe sevdalısı, çalışkan bir öğretmenimizdi Firdevs Musleddin hanımefendi. Efendim, programa başlarken TİKA'nın Romanya Bükreş Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları hakkında özetle bilgi vermiştik. Bitirirken de yeni bir haberi paylaşmış olalım. TİKA Bükreş Koordinatörü Salih Yürç'ün verdiği bilgiye göre TİKA Romanya'nın Köstence şehrindeki Osmanlı mirası tarihi Hünkar Camisi'ni aslında uygun şekilde restore edecek. Evet, geçmişin emaneti, geleceğin müjdesi. Köstence Hünkar Camii yeniden ihya ediliyor. 1869 yılında Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen yapı yalnızca bir restorasyon projesi değil elbette. Ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değer. Dobruca'nın kalbinde yükselen ve her bir taşıyla ortak geçmişimizin nefesini bugüne taşıyan Hünkar Camii aslında sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılıyor. Evet değerli dinleyenler, bu coğrafya,
2: Dobruca bölgesi, Köstence, Mecidiye tarihine,

ününe, bugününe dair öğrendiklerimizi, izlenimlerimizi, söyleşilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovic Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

0: Gavrila sırıttı. Milyonu tehlikeli mi buluyorsunuz? Sanırım siz bulmuyorsunuz. Birden prense döndü Gavrila.
1: Peki sizce nasıl biri o prens? Ciddi biri mi yoksa serserinin teki mi? Kişisel görüşünüz nedir? Bunu sorarken Gavrila'nın içinde bir şeyler oluyor gibiydi. Sanki yepyeni, özel bir düşünce doğmuştu beyninde ve gözlerinde sabırsızca parlıyordu. Gerçekten huzursuz olan general de yan gözle bakıyordu prense. Ama onun vereceği yanıttan pek bir şey beklemediği belliydi. Size nasıl söylesem bilemiyorum dedi prens. Yalnızca çok tutkulu, hatta hastalıklı derecede tutkulu biri gibi geldi bana. Üstelik kendisi de hasta gibi. Çok olasıdır. Petersburg'da ilk günlerinden sonra tekrar yatağa düşecektir. Özellikle de içmeye başlayınca. Bu düşünceye takılmıştı general. Gerçekten mi dedi? Öyle mi geldi size? Evet, öyle geldi. Generale bakarak gülümsedi Gavrila. Bu çeşit rezaletlerin patlak vermesi için birkaç gün bile beklemeye gerek kalmayabilir dedi. Bu akşama kadar bile bir şeyler olabilir. General, elbette dedi. Olabilir ama bu durumda her şey Nastasya Filipovna'nın ne düşüneceğine bağlı. Öyle ama onun bazen nasıl olduğunu da biliyorsunuz. İyice telaşlanan general tekrar yükseltti sesini. Nasıl oluyormuş? Bak ne diyeceğim sana Gavrila. Bugün pek ters davranma ona. Öyle ol, bilirsin ya. Hani sözün kısası onun istediği gibi. Ne diye dudak büküyorsun? Dinle beni Gavrila Ardalionovich. Aklıma gelmişken bunu söylememin de tam zamanı zaten. Ne diye telaş edip duruyoruz ki? Şunu bilmeni isterim. Bu işteki kişisel çıkarım konusunda bir endişem yoktur. Öyle ya da böyle işi kendi çıkarıma çevireceğim. Toski kesin kararını verdi. Kesinlikle öyle ve benim de herhangi bir kuşkum yok. Şimdi benim bütün çabam senin için. Kendin karar ver. Bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Öte yandan sen tek kelimeyle kafası çalışan bir insansın ve senden umutluyum. Bu olayda da bu sözcük bulmakta zorlanan generale yine yardım etti Gavrila. Asıl önemli olandır. Bunu söylerken artık gizlemeye gerek görmediği zehirli bir gülümseme dolaşmıştı dudaklarında. Bakışının ifade ettiği şeyi anlamasını istiyor gibi ateşli bakışını generalin gözlerine dikmişti. Generalin yüzü kıpkırmızı oldu. Öfkeyle Gavrila'nın gözlerinin içine bakarak karşılık verdi. Evet, çok doğru. En önemli olan akıldır.

gerçekten çok komik bir insansın Gavrila Ardalionovich. Farkındayım. Kendin için kurtuluş olduğunu düşündüğün için bu tüccar çocuğunun ortaya çıkmasına seviniyorsun. Evet, burada en başta akıllı olmak gerekir. Özellikle iki tarafı da düşünmek gerek. Dürüst ve açık yürekli olman, başkalarını incitmiş olmamak için önceden uyarman gerekirdi. Bunun için yeterli zaman vardı. Şimdi bile var. General anlamlı anlamlı kaldırdı kaşlarını. Önünde yalnızca birkaç saat kalmış olmasına karşın zamanın var. Anladın mı beni? Anladın mı? Gerçekten istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorsan açık açık söyle, olsun bitsin. Hiç kimse tutmuyor sizi Gavrila Ardalionovich. Kimse zorla kapana sokmaya çalışmıyor sizi. Bunda bir kapan görüyorsanız eğer. Gavrila alçak sesle, kararlı, istiyorum diye mırıldandı. Bakışlarını yere indirip üzgün sustu. General rahatlamıştı. Biraz önce heyecanlandığı, çok ileri gittiği için şimdi pişmanlık duyduğu belliydi. Birden prense döndü. Prens, orada olduğu ve her şeyi duymuş olabileceği için kaygılı bir ifade belirdi yüzünde. Ama bir anda geçti kaygısı. Prense bir bakışta insanın bütünüyle rahatlaması olasıydı. Prensin uzattığı yazı örneğine bakınca, "Oo!" diye haykırdı general. "Yazı dediğin böyle olur işte. Böylesini herkes yazamaz. Baksana Gavrila, bu ne yetenek böyle?" Prens kalın, perdahlı bir kağıda ortaçağ Rus harfleriyle şu cümleyi yazmıştı. Alçak gönüllü baş rahip Pafnuti imzasını attı. Prens olağanüstü bir hazla ve heyecanla açıkladı. Baş rahip Pafnuti'nin 14. yüzyıldan kalma bir belgedeki imzasıdır bu. Eski baş rahiplerimizin, metropolitlerimizin hepsi belgelere enfes imzalar atarlarmış. Kimi zaman büyük bir özenle, titizlikle koyarlarmış imzalarını. Hiç değilse bir Pogodin baskınız var mı general? Sonra bir deneme daha yaptım şurada. Geçen yüzyılın iri, yuvarlak, Fransız yazı stilidir bu. Hatta harflerin bazıları değişik biçimlerde yazılıyordu. Aralıklı, bir takım yazarların benimsedikleri bir türdü. Böyle yazılmış bir kitap vardı bende. Kabul edersiniz ki pek çirkin bir yazı türü de değildi. Şu yuvarlak D'lere, A'lara bakınız. Ben burada Fransız yazı stilini Rus harflerine uyarladım. Çok zor oldu ama başardım. Buyurun size pek hoş ve ilginç bir örnek daha. Azim her zorluğu yener. Rus yazıcılarının veya daha doğrusu asker yazıcılarının kullandığı bir yazı stilidir bu. Önemli kişilere sunulan resmi yazılarda bu stil kullanılırdı. Burada da harfler iri, nefistir, siyahtır. Siyah yazılır ama pek güzeldir. Yazı ustası şu tamamlanmamış yarım kuyrukları kesmeseydi ya da şöyle dersek daha iyi olacak. Harfleri kısaltmaya kalkışmasaydı, dikkat buyurun, her harfi tam olarak yazsaydı, bütününe baktığımızda yazı stilinin özelliğini, asker yazıcının ruhunu görecektik burada. Şöyle bir bırakmak isteseydi kendini, yeteneğini göstermek gelseydi içinden, yakası kancayla sımsıkı kapalı olduğu bu disiplinde yazısı harika olurdu. Geçenlerde bir rastlantı sonucu elime böyle bir örnek geçince, hem de nerede, İsviçre'de, çok şaşırdım. Sade, olağan, su katılmamış bir İngiliz yazı stiliydi bu. Zarafette bunun ötesi olamazdı. Her şey vardı orada. İnci gibi, mücevher gibi bir yazıydı. Bitmişti artık orada her şey. İşte yine Fransız stili değişik bir yazı örneği daha. İsviçre'ye gelmiş, seyyar satıcı bir Fransızdan öğrenmiştim onu. İngiliz yazı stili bu. Ama daha siyah. Çizgiler biraz daha koyu ve kalın. Yalnızca oranlar biraz değişik. Şunu da unutmayın. Harflerin oval bölümleri biraz daha yuvarlak. Üstelik yazıda harflerin uzatılmasına da izin var. Bu onların ulusal bir özelliği. Harflerin uzatılması olağanüstü bir yetenek ister. Ama başarılı olmuşsa, oran tutturulmuşsa, böylesi bir yazının üzerine yazı olamaz. İnsan aşık bile olabilir öyle bir yazıya. General güldü. Oho, işin ne inceliklerini biliyormuşsunuz. Siz yalnızca bir hattat değil, aynı zamanda bir sanatçıymışsınız dostum. Öyle değil mi Gavrila? Hayret, dedi Gavrila. Alaylı bir tavırla gülerek ekledi. Bunun kendisine bir tanrı vergisi olduğunun da farkında. General, gülsen gül, dedi. Biz burada bir meslekten söz ediyoruz.
Prens, şimdi biz bu yazdıklarınızı kime göstereceğiz biliyor musunuz? Başlangıçta ayda 35 ruble kazanabilirsiniz. Saatine bakarak ekledi. Ama yarım saat olmuş. Hadi iş başına prens. Acelem var çünkü. Bugün bir daha görüşemeyiz belki. Bir dakika oturunuz. Söylediğim gibi sizi çok sık kabul etmeyebilirim. Az da olsa yani en acil gereksinimlerinizi karşılamanız için size yardımcı olmayı yürekten istiyorum. Gerisini bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Kalemde küçük bir iş bulmaya çalışacağım size. Şöyle pek ağır olmayan ama özen isteyen bir görev. Şimdi gelelim öteki ayrıntılara. Evde yani size ancak şimdi tanıttığım bu genç dostum Gavrila Ardalionovich Ivolgin'in evinde annesiyle kız kardeşi kullanılmayan 2-3 odayı temizleyip döşediler. Güvenilir kişilerin tavsiye ettikleri kişilere yemekli ve hizmetçili olarak kiraya veriyorlar. Nina Aleksandrovna benim tavsiyemi kabul edecektir. Bundan kuşkum yok. Sizin için büyük bir şans bu prens. Önce yalnız yaşamayacaksınız. Bir aile ortamında olacaksınız. Sonra bana sorarsanız Petersburg gibi bir kentte daha ilk adımda yalnız kalmanız doğru olmaz. Gavrila Ardalionovich için anneciği Nina Aleksandrovna ve kız kardeşi Varvara Ardalionovna benim çok saygı duyduğum iki hanımefendidir. Nina Aleksandrovna meslek hayatına birlikte başladığım ama sonraları bir takım nedenlerle ilişkimi kestiğim, yine de saygı duyduğum eski arkadaşım emekli general Ardalion Aleksandrovich'in eşidir. Prens, bütün bunları size anlatmamın nedeni sizi kişisel olarak tavsiye edeceğimi ve dolayısıyla size kefil olacağımı bilmenizi istememdir. Kira çok düşük ve öyle sanıyorum ki alacağınız aylık ücret kiranızı rahat karşılayacaktır. Evet, insanın cebinde az da olsa bir miktar harçlık bulunmalı. Ama sizi cep harçlığından uzak durmanız, genellikle iyisi mi cebinizde para bulundurmaktan kaçınmanız için uyarırsam gücenmeyin bana prens. Sizinle ilgili ilk izlenimim üzerine söylüyorum bunu. Ama cebiniz şu anda bomboş olduğu için izin verin, başlangıç için şu 25 rubleyi takdim edeyim size. Sonra hesaplaşacağız kuşkusuz. Göründüğünüz gibi içten, temiz yürekli bir insansanız, ileride aramızda herhangi bir tatsızlık çıkmayacaktır. Sizinle böylesine yakından ilgileniyorsam, ikimizle ilgili bazı düşüncelerim olduğundandır. İleride anlayacaksınız bunu. Farkındaysanız, son derece açık yürekliyim size karşı. Gavrilacığım, umarım prensin sizin evde kalmasına bir itirazın yoktur.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü yurdun dört bir yanında bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugünün Kerbelası Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Venezuela, peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. 188 kişi yaşamını yitirirken 1500'den fazla kişi yaralandı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
2: Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Tedbirler, zirve toplantılarının ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi 7 Temmuz Salı saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Konaklama adreslerin çevresindeki bazı sokaklar ve caddeler ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren araç trafiğine kapalı olacak. İran, Kişinev, Arjantin, Polonya ve Tahran caddelerinin tamamıyla Bülten Sokak, Yunis Sokak, Boğaz Sokak trafiğe kapatılacak yollar arasında. Konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da güvenlik ve trafik tedbiri alınacak. Turgut Özal, İsmet İnönü ve Ankara bulvarlarıyla Cinnah, Çankaya ve Simon Bolivar caddeleri sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak. Türkiye, NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 üye ülkenin liderleri ve temsilcileri

0: Üyeleri Türkiye'de buluşacak. Zirvenin en dikkat çeken konuklarından biri ABD Başkanı Donald Trump. Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump, 10 yıl aranın ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Barack Obama, 2009'da resmi ziyaret için, 2015 ve 2016 yıllarındaysa G20 zirveleri kapsamında Türkiye'ye gelmişti. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Mahallesi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. Operasyonun sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlendiğine dikkat çekildi. İslam alemi Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in manevi atmosferini yaşıyor. Müslümanlar için bu ayın 10. günü olan Aşure gününün ayrı bir önemi var. Bereket ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen günde yurdun dört bir yanında hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mahı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Konuşmasında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı.
1: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, İzidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da

0: nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İhraçlar gibi kurultay hazırlıkları da CHP'nin gündemindeydi. Genel merkezde kurultay için hazırlık komisyonu toplanacak. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını yarın sürdürecek. Özgür Özel ise il başkanları tarafından verilen imzaların gündeme alınmaması üzerine yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Gün içinde yaşanan bir gelişme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal etmesi oldu. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve istismara konu edilmemesi için bu kararı aldığını duyurdu. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile birlikte müfredat güncellendi. Bakan Yusuf Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara net yanıt verdi. Sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak dedi. Milli Eğitim Bakanı TRT Haber özel yayınında konuştu.
2: Biz sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Değişecek olan şey şu. Şu anda 5. ve 6. sınıflar bu önümüzdeki Eylül ayından itibaren 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar artık. Hı hı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Burada bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Hem de mantık itibariyle beceri odaklı dediğimiz için. Dolayısıyla değiştirecek tek şey eski sorular artık yok, yeni sorular ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni müfredata göre yeni sorular.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemlerinin artacağını da söyledi.
2: Güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor ve okullarımız kategorize ediliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu tedbirleri biraz daha sıkılaştıracak adımlar attık. Her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar. Çocukların özellikle sosyal medyada ve oyun sitelerindeki davranışları oralar üzerinden yürüyecek olan siber güvenlik tedbirleri diyeceğimiz tedbirler var.
1: Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Bakanlık, gıda denetimlerini sürdürüyor, uygunsuzluk tespit edilen her ürün bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor. yapılan son analizler.

0: İzmir'de, Ankara Yeni Mahalle'de %100 piliçeti olduğu beyan edilen köftede mekanik ayrılmış kanatla eti bulundu. Polatlı ilçesinde bir firmanın satışa sunduğu sucukta dil tespit edildi. İstanbul'da da bir firmanın kuzu köfte harcına baş eti kattığı belirlendi. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kişi yaşamını yitirirken yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı dayanışma mesajında "Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuelalı mevkidaşı Ivan Hill'le telefonla görüşerek Türk halkının geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Fidan, Türkiye'nin yardımlarının süreceğini belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. "Pusulanız vicdan, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız" dedi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü, yurdun dört bir yanında bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir" dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı, 188 kişi yaşamını yitirirken 1500'den fazla kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'ndaki gruplarda 3. maçlar oynanıyor. 23'te 2 maç başladı. Curaçao Fil Dişi Sahili mücadelesini TRT Spor, Ekvador Almanya karşılaşmasını ise TRT 1'den izleyebilirsiniz. Heyecan sabaha karşı oynanacak müsabakalarla sürecek. Program şöyle: 2 Japonya İsveç TRT 1, 2 Tunus Hollanda TRT Spor, 5 Paraguay Avustralya TRT Spor, 5 Türkiye ABD TRT 1, tabii TRT Radyo 1. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar netleşiyor. Organizasyonda Galatasaray MCT Teknik ve Trabzonspor doğrudan yer alacak. Manisa Basket'le Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de grup aşamasına kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de yer alıp almayacağı yarınki yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken siyah beyazlılar wild card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı, bulutlu. İç Ege'ye Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bartın ve Hakkari 17, İstanbul, İzmir, Denizli ve Gaziantep 22, Bursa, Sakarya, Muğla, Ordu, Trabzon ve Rize 19, Edirne, Yalova, Kahramanmaraş, Samsun ve Diyarbakır 20, Afyonkarahisar, Kütahya ve Malatya 15, Antalya ve Mersin 25, Zonguldak, Düzce ve Aksaray 18, Bolu 14, Erzurum 9, Kars 8 ve Van ve Bitlis 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Trabzon Rize yolu

yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, denizcilere 654 Taksim 26 no'lu bildiridir. İstanbul Boğazı. Yat ve yelken yarışları 28 Haziran 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar Beykoz Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. 28 Haziran 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır. Denizcilere 655 Taksim 26 no'lu bildiridir. Karadeniz. 41 derece 24 dakika 55 saniye kuzey, 41 derece 25 dakika 48 saniye doğu mevkiindeki Hopa Limanı tali mendirek feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

Merhaba sevgili dinleyenler, iyi geceler hepinize. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan size canlı olarak sesleniyoruz. Programı Berivan Elin hazırladı, ben Tayfun Yönlü, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu. Programımızın ilk konuğu bugün araştırmacı yazar, eczacı, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın Mahmut Öz olacak. Kendisi telefonla katılacak programımıza. Sayın Mahmut Öz'le doğanın iyileştirici gücü, bitkileri konuşacağız. Sayın Mahmut Öz'le yapacağımız sohbetin ardından ilerleyen dakikalarımızda müzik yer alacak programımızda. İkinci bölümün konukları ses sanatçısı Yasemin Erol, ses ve gitar sanatçısı Burhan Kaya işten hiç korkmaz ve klavye sanatçısı Oğulcan Uslu gecemize birbirinden güzel şarkılarıyla, sohbetleriyle eşlik edecekler efendim. Evet, programımıza güzel bir şarkıyla başlayalım. Mehmet Erdem'den bir şarkı dinleyelim. Şarkının ardından da Sayın Mahmut Öz'e bağlanalım telefonla. Mehmet Erdem'i Hakim Bey'de dinliyoruz.

0: Saat 23.27 sevgili dinleyenlerimiz. İnsanoğlu tarih boyunca bitkileri hem besin kaynağı olarak hem de şifa bulmak için kullandı, kullanmaya devam ediyor. Bu geceki programımızda insanoğlunun kurtarıcısı, doğanın iyileştirici gücü, bitkileri konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar, eczacı, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın Mahmut Öz. Şu anda telefon attığımızda. Sayın Mahmut Öz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Manavgat'ta yaşıyorsunuz değil mi efendim?
1: Evet, Manavgat'ta eczacı devam ediyoruz.
0: Peki, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Efendim, ben Manavgat'ta doğumluyum. Orta ve lise tahsilimi burada yaptım. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. Tabii ki 40 yılın üstünde bir eczacılık hayatım var. Bu süre içerisinde tıbbi bitkiler, uçucu yağlar, endemik bitkiler üzerinde çalışmalar yaptım. Ve bununla ilgili de kitaplarım var. Bitkisel tedavi yöntemlerini anlatan kitaplarım var. Ve hala faal olarak eczacılık yapmaya devam ediyorum.
0: Eczacılık mesleğini bir taraftan devam ediyorsunuz. Bir taraftan da bitkilerden evet. Yararlanmayı, bitkileri araştırmaya, yazmaya, bitkilerden şifa bulmaya, şifa üretmeye devam ediyorsunuz Sayın Mahmut Öz. Şimdi sözün başında biraz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bitkileri hem besin kaynağı olarak kullanıyoruz hem de onlardan şifa buluyoruz. Aslında doğanın kendisinde değil midir? Hastalıklar da o hastalıkların şifaları da.
1: Biliyorsunuz Batı tıbbının da temelinde oluşan İbn-i Sina'nın güzel bir sözü var. Yedikleriniz hastalıklarınızı belirler diye. Onun için bizim yediğimiz tüm bitkiler, kullandığımız tüm bitkiler bizim hastalığımızın olup olmayacağını belirler. Hı hı. Onun için biz özellikle şark kültürüne sahip olan milletler doğayı son derece verimli olarak kullanmışlar. Ve özellikle tedavide kullanmalarından dolayı Türklerde otacı diye bilinen, tedavi eden, her köyde, her mahallede, her aşirette, her cemaatte otacı diye bilinen ocak sahibi insanlar vardı. Onun için biz şifalı bitkileri sanırım dünyada en iyi bilen milletlerdeniz. Tabii ki bu şunu demek değil, biz Batı tıbbını hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Zaten bizim eczacılıktaki de Batı tıbbını okuduk. Aynı zamanda da tıbbi bitkileri okuduğumuz zaman bunun ikisinin karşılaştırmasını, birbiriyle nasıl senkronize, nasıl birbirini tamamlayıcı olduğunu gördüğümüz için biz tedavide bunu ikisini birlikte kullanıyoruz. Birini inkar etmeden, birini yok saymadan birlikte kullanarak bir şifa arayışı içerisindeyiz. Onun için sizin de söylediğiniz gibi mutlaka yediklerimiz bizim hastalıklarımızı belirler.
0: Batı tıbbı, yani aslında Batı tıbbında kullanılan ilaçlar, yani farmakoloji diyoruz değil mi biz ona?
1: Evet.
0: Farmakoloji ile doğal bitkilerden gelen şifalı ürünler birbirlerini aslında alternatif gibi görünse de ilk bakışta birini diye bir diğerini dışlıyor gibi görünse de aslında öyle değil değil mi Sayın Mahmut Öz?
1: Aslında şöyle, bilinçli kimya, bilinçli eczacılık bunu inkar etmez ve birbirini tamamlar. Mesela biz dünyanın en iyi kullandığımız artritte, romatoid artritte kullandığımız dünyada çığır açtığı söylenen salisilatlar, salisilik asitlerin aslında bizim söğüt ağacının dallarında olduğunu, bizim de eski atalarımızın bir yer ağrıdığı zaman, bir yer morardığı zaman söğüt dallarını hafifçe döverek lapa haline getirip dizlerine sardıklarını biliyoruz. Hı hı. Bu da anlaşılıyor ki Onlar bitkilerin bu özelliğin içinde salisilat olduğunu bilmiyordu ama tedavi edici özelliklerini biliyorlardı. Ve Batı tıbbı dediğimiz, daha doğrusu modern tıp dediğimiz, artık analiz yapabilen, içindeki etken maddeyi bulup sonra onun farmakolojisini ortaya koyan bilim dalları geliştikçe biz zaten bu doğadaki bulunan maddelerin kimyasallarını çıkardık. Çünkü niye ekonomik değil? Hani daha çok her yerde aynı söğüt bulunmayabiliyordu. Onun için ilaçlar, insanlık da gittikçe sağlığa kavuştukça nüfusu arttı. Onun için kimyasalları kullanmak zorunda kaldık. Yani biz bunu birini inkar ederek birini kullanmış, onun yerine o çıkmış değil. Bunlar birbirlerinin hep devamı. Bilim zaten bir süreklilik ister. Tıp biliminde de, eczacılık biliminde de bu sürekliliği görebiliyoruz zaten.
0: Evet. Siz aynı zamanda Sayın Mahmut Öz bir tarihçisiniz. Tarihi de okuyorsunuz, evet. Araştırıyorsunuz. Bu tarih okumalarınızla farmakoloji, yani bilim insanı tarafınız var, eczacısınız. Tarihçisiniz, evet. Bir taraftan da tıbbi bitkileri araştıran bir otacısınız aynı zamanda. Evet. Bu üçü birbirini destekliyor mu? Tarih araştırmalarınız bu konuyu destekledi mi?
1: Şimdi burada şöyle oldu. Ben Osmanlı belgeleri çalıştım. Osmanlı belgelerini çalışırken şunu gördüm. Mesela bizim Manavgat bölgesinde defne biliyorsunuz yetişiyor ve defne yağı dünyada şu anda en değerli yağlardan bir tanesi.
0: Öyle.
1: Bizim burada ise yalnız bölgemizde ise bu defneden uçucu yağ elde etmeden, hatta içindeki etten maddeyi çıkararak satmıyoruz. Biz bunu direkt yaprak olarak satıyoruz ve böylece ekonomik değerinden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Ama Osmanlı belgelerini okuduğum zaman 1500 defterinde, 1530 defterinde bizim burada defne çıkan köyümüzde dün diye ifade ettikleri uçucu yağ elde ettiklerini görüyoruz 1500'de. Bu bir de hem bir bölgede bu uçucu yağ bitkisinin yaşadığını gösteriyor, hem de biz bunu şifa olarak ne kadar kullanıp ihraç ettiğimizi gösteriyor. Çünkü tahsil defterlerinde vergilendirilmiş ürünleri yazarlar. Onun için anlaşılıyor ki bu uçucu yağ vergilendirilecek kadar çok çıkartılıp satılıyordu ki onun için defter kayıtlarına girmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz artık kendi topraklarımızda yetişen bu endemik bitkileri, doğal bitkileri, tıbbi bitkileri değerlendirmekte çok geride kaldığımızı gösteriyor.

0: Onun için bizim yaptığımız araştırmalar birbirlerinin hep üstüne koyarak gidiyor. Ve ben bunun için kendim tabii daha küçük çapta uçucu yağ eldesiyle ilgilenen su buharı distilasyonu makineleri kurdum. Ve ben kendim bölgemizdeki bulunan uçucu yağlardan küçük miktarlarda, yani çünkü çok büyük olması için bir endüstri gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ama elde edebiliyorum. Ve bunu elde ederken yapmak istediğim şey bölgemizdeki uçucu yağların madde miktarlarının ne kadar olduklarını, uçucu yağ miktarlarının ne kadar olduklarını bilmek, bunu kayda geçirmek, belki bizden sonraki nesiller için bir faydası olur diye bunu kullanıyorum. Onun için benim bu çalışmalarım birbirlerini tamamlayıcı bir özellik taşımakta.
1: Evet. Bunları sadece üretmek ve çıkartmak değil, bunların nasıl kullanılacağını da bilmek tabii önemli. Hiç şüphesiz. Çünkü bitkisel ürünler, bitkisel yağlar ya da bitki çayları gibi şeyleri, ya bunlar çok sağlıklı, bunlardan bir şey olmaz deyip abartarak kullandığımız zaman yarar yerine çok büyük zararlar da görebiliyoruz. Bunları bilinçli kullanmak, bilinçli tüketmek, sizin gibi uzmanlardan bu konuda yardım ve bilgi almak lazım diye düşünüyoruz. Şimdi bu şifalı bitkileri neden kullanmalıyız, nasıl kullanmalıyız, yavaş yavaş oraya doğru gidelim isterseniz. Siz Manavgat'tasınız, Antalya, Batı Akdeniz
0: Evet,
1: bölgesinde.
0: Antalya'dayım.
1: Şimdi bu yöreye ait ya da ülkemize ait bitki türleri var mı? Bu şifalı bitkiler yöremize ait olanlar veya dışındakiler hangi alanlarda nasıl kullanılıyor, nelere faydaları var? Bunlar hakkında tabii hepsini anlatmak bu küçücük süre içinde mümkün değil ama biraz örneklerle anlatabilir misiniz? Başlayalım mı?
0: Önce çocuklarla ilgili, çünkü hepimizin çocukları var. Biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla antibiyotik ve ateş düşürücü olarak kullandığımız parasetamol grupları etkinliği çok fazla olan kimyasallar veriyoruz. Ve bunu da birazcık doktorlarımız da çaresizlikten veriyorlar. Çünkü anne baba olarak çok hızlı ateşinin düşmesini istiyoruz. Doktora gittiğimiz zaman doktor da verebileceği alternatif tıbbi ürünleri o bilmediği için veya piyasada olmadığı için, olanlara da güvenemediği için mecburen bu kimyasallara yönlendiriyoruz. Aslında mesela çocuklardaki yüksek ateşte çok ciddi, hemen her yerde bulabileceğimiz mürver çiçeği dediğimiz bitkini böyle kekiği ılık balın içerisine karıştırarak, bir meyan kökü çayıyla zencefilli tavuk suyuna karıştırarak bir çorba yapılabilir. Reishi mantarını, gevenotunu, bunları kullandığımız zaman bunlar bağışıklık sistemini destekliyor. Bağışıklık sistemini desteklediği için ateşi düşürüyor. Ateş aslında, yüksek ateş, vücudun hastalıkla mücadele etmesi sırasında bize bir gösterge. Biz bunu bastırarak bu göstergeyi yok ediyoruz. Ateş bir 40'lara kadar doğru yaklaşana kadar tehdit olmaktan çok bir mücadeleyi gösterir. Ancak o sınıra yaklaştığı zaman bir kimyasalla müdahale edilmesi lazım. Bir de bizim çocuklarımızda çok fazla bağırsak florasında bozukluklar var. Çünkü artık okul çocuklarımıza çok fazla paketlenmiş ürün yediriyoruz. Bu da bağırsaklarda çok ciddi bir şekilde bağırsak florasını bozuyor. Peki bunu evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Biraz önce yiyeceklerimiz hastalıklarımızı belirler demiştik. Evde kullandığımız fermente olmuş bazı yiyecekler yapabiliriz. Ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı kefir, mesela kırmızı lahanadan yapılmış bir turşu, gevenotunun tozu olabilir, zencefil olabilir, kemik suyu çorbası ve çok ihmal ettiğimiz sulardan bir tane, çorbalardan bir tanesi. Zerdeçal yine çocuklarda çok önemli. Bağırsak florasını yaptığı gibi vücut direncini artırıyor ve çocuklardaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. Çünkü çocuklarımız, biliyorsunuz, şu anda kentlerde yaşıyoruz. Egzoz gazına maruz kalıyorlar. Onun için çok fazla toksin barındırıyoruz. Hepimiz barındırıyoruz. Mesela çörek otu bizim burada çok fazla bölgemizde, doğamızda yetişmesine rağmen çörek otunu biz çocuklarımıza sevdiremedik, içiremiyoruz.
1: Çörek otu dediniz değil mi?
0: Evet,
1: O
0: çörek
1: siyah
0: otu.
1: susama
0: Ama
1: benzi yani
0: bugün
1: ufak ufak taneler evet.
0: evet siyah. Yani eskiden büyüklerimiz şeyleri atarlardı. Çöreklerin üstüne mutlaka atarlardı.
1: Onun kahvesini
0: Onlar
1: de yapıp içenler,
0: biliyorlardı bunu.
1: onun kahvesini de yapıp içenler var. Çörek otu
0: Evet,
1: kahvesi.
0: çok çok doğru, kahve. Yani bu o kadar değerli bir şey ki bugün batıda

0: Çörek otu çılgınlar gibi tüketiliyor. İnanır mısınız? Ben Avrupa'ya gittiğim zaman oradaki eczane ve fitoterapi uzmanlarıyla da görüşüyorum. Özellikle bizden, Türkiye'den çörek otunun soğuk sıkım yapılmışına o kadar büyük talep var. Çünkü orada çörek otu hakkında onlarca çalışma yapıldı ama maalesef Türkiye'de bu konuda biraz geride kalıyoruz. Hı-hı. Şimdi büyüklerimiz için hepimizin kullanabileceğimiz, çevremizde bulunan bitkilerden kısa kısa anlatayım. Çünkü zamanı verimli kullanmak adına yapalım. Hı-hı. Mesela ahududu her zaman her yerde bulabileceğimiz bir bitki. Bunun tozunun çay şeklinde bala karıştırılarak, süde karıştırılarak yenmesi halinde o da miktarı var, biraz önce siz de söylediniz. Bunları bir de sağlık okur yazarlığı veya tıbbi bitkiler okur yazarlığı olması lazım. Yani bunlarla ilgili sizin yaptığınız gibi çok fazla program yapmalıyız. İşin şovuna kaçmadan, hı-hı, bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, hı-hı, bunları halkımıza vermemiz lazım ki neyi ne zaman ne kadar kullanacağını daha iyi öğretebilmemiz lazım.
1: Tabii.
0: Bu ahu tuzu tozunun 60 gram kadarını yine biraz önceki anlattığım gibi içirmesi halinde, bunlar kolon kanseri üzerinde 2 ve 4 hafta da içinde yavaşlattığı görülmüş, bununla yapılı çalışmalar okuduk çok fazla.
1: Kurutulmuş ahududunun tozu
0: ahududu,
1: her, evet, gün 60 gram mı dediniz?
0: Siyah ahududu, evet, 60 gram. 60 gramını içtik zaman çalışılmış, 60 gram olarak çalışılmış. Hı hı. 60 gram 2 ve 4 hafta sonra özellikle kolon kanserinde yavaşlattığı görülmüş bunun. Bunun siyahı var. Siyah ahududunun ise kronik bağırsak hastalıklarında, ülseratif kolitte tedavisinde çok başarılı sonuçlar almışız.
1: Müthiş.
0: Mesela yine etrafımızda çok kullanabildiğimiz Meksika karabiberi, biberi dediğimiz o acı kapari biberler var. Hı-hı. Bunun içinde kapsikin diye bir madde var. Bir de karalahananın içerisinde de ki maddeler kansere karşı çok ciddi koruma sağlıyor. Bir de lahananın her türlüsü kansere karşı korumada çok çok etkili. Bunun bir kere mesela çocuklarımıza lahanayı artık yediremiyoruz. Kapuskayı yediremez olduk. Lahana sarmaları yediremez olduk çocuklarımıza. Hep hazır besinler yiyoruz.
1: Lahana bunlar halbuki çok mucize gibi bir bitki değil
0: mucize
1: mi? Ya yani
0: mucize.
1: Hatta
0: mucize.
1: Onun ev yapımı turşusunu her derde deva derler. Öyle duydum, öyle bilirim.
0: Özellikle kara lahananın ev yapımı turşusu son acı antioksidan madde taşıması bakımından, bir de fermente olduğu için bağırsak florasını da destekleyen. Yani çocuğa bunu içirmek lazım. Eskiden ben Isparta'ya gittiğimde Isparta'da turşucular vardı. Bardak bardak insanlara turşu satarlardı. Bu geleneği biz artık kaybettik yani. Turşu suyu içmiyor çocuklarımız.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Evet, ne kadar önemli bir şey aslında.
0: Çünkü bu lahananın içerisinde sulforafan diye bir madde var. Bu madde asıl çok etkili. Bu çalışılmış, bu bilinen farmasötik botanik uzmanları tarafından çalışılmış bir bitki. Yani biz bunları söylerken söylediklerimizin hepsinin çalışmaları olduğunu dinleyicilerimizin bilmesi lazım.
1: Hı hı.
0: Çünkü biz normal hani alaylı yetişmiş aktarlar gibi değiliz. Biz hem botanik okuduk, hem farmasötik botanik okuduk, hem teknolojilerini okuduk. Onun için söylediğimiz şeylerin altında mutlak surette çalışmalar olmadan, bir uluslararası çalışma yapılmadan kaynaklarımıza da almıyoruz, anlatmıyoruz. Hı-hı. Yaban mersini çok fazla bulduk. Mesela mide hastalıklarında, idrar yolu enfeksiyonlarında müthiş etkisi var.
1: Yaban mersininin?
0: Evet, yaban mersini.
1: Bunu ilk defa duyuyorum ben de. Evet.
0: Evet, siyahı. Ve bir de şöyle düşünün, doğadaki bazı kuşlar yaban mersininin sadece siyahını yiyorlar. Şifalı olduğunu bildikleri için.
1: Çok güzel.
0: Biraz önce anlattığım kara mürver influenza virüsüne karşı çok büyük etkisi var. Artık modern eczacılık veya ilaç sanayi kara mürver haplarını, kara mürver tabletlerini çıkarmaya başladı. Hı hı. Çünkü artık görüldü bunun yapılan.
1: İnfluenza dediğiniz gripti değil mi?
0: Grip.
1: Gripe karşı ne iyi geliyor dediniz, bir daha söyle.
0: Kara mürver.
1: Kara mürver, evet.
0: Evet, çok ciddi bir etkisi var. Bir de çam ağacı diyoruz ya mesela. Doğamızda bizim çok fazla var. Bir de yangın çıktı mı hep bir çam düşmanlığı yapılır.

0: Ben buna çok son derece kızıyorum. Çünkü bir yerde çam kendi kendine bitiyorsa demek ki oranın doğasıyla bütünleşik bir gen yapısı var demektir bunun. Onun yerine onu söküp başka bir şey yapmak doğanın genleriyle oynamak anlamına gelir. Bu çam yapraklarının içerisinde şikimik asit diye bir asit deposudur. Bu C vitamini bakımından son derece zengindir. Ve bunu bronşiyel astmada çok kullanılan bir üründür. Çünkü şöyle üstadım, bütün bitkilerin içerisinde bazı insan vücudunda olmazsa olmaz bazı maddeler var. Bunlar bulunuyor. Kısaca belki izleyicilerimize not alanlar olur, biraz da yavaş anlatayım. Bitkilerin içinde bulunan terpen dediğimiz maddeler var. Flavonoidler var. Bunu internetten araştırsınlar. Antisiyonitler var. Glikozitler var. Alkaloidler var. Saponinler var. Tanenler var. İnsan vücudun bunlar olmazsa olmaz enzimatik maddeler. Ve biz bunu zaten bitkilerle alıyoruz. Ve vücudumuzda var. Bunu takviye etmemiz lazım. Geliştirmemiz lazım. Hepsi bu. Aslında biraz önce dediğimiz gibi tıbbi bitkiler okuryazarlığını artırırsak aslında insanımız bunların hepsinden faydalanabilecek durumda.
1: Sözünüzü
0: İsterseniz
1: kesmemeye
0: iki...
1: çalışıyorum ama tam oraya gelmişken aslında bir sonraki sorum onunla
0: Evet.
1: ilgili. Şimdi biraz önce de söylediniz sözün başında tıbbi bitki okuryazarlığı dediniz. İnternet mecrasında ve halk arasında ağızdan ağza yayılan bitkiler hakkında çok fazla bilgi mevcut. Bunların kimileri tamam doğru da kimileri de yanlış olabiliyor. Yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Biz internete baktığımızda ya da insanlarla sohbet ederken hangi bilgilerin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu nasıl bileceğiz? Hangi durumda kimin tavsiyesini dinleyerek ilerlememiz lazım? Ne yapacağız biz?
0: Şimdi sen bu çağımızın hastalığı biliyorsunuz ki sosyal medya her konunun gerçek tarihçiden daha çok tarihçimiz var. Sosyologlar da var.
1: Doğru.
0: Onun için bizim de bizden daha bilgili sosyal medya fenomenleri var. Tabii ki bunu halkımız ayırt edecek. İşte biraz önce ben zaten bir kriter verdim. Öncelikle Batı tıbbını da bilen, okumuş ve aynı zamanda tıbbi bitkilerle okumuş bilen, farmakolojiyi bilen bu insanlar bize doğru bilgileri verebilir. Bir de bunlarla ilgili çalışmalar var. Çok fazla var. Bir insan ömrüne yetmeyecek kadar çok çalışma yapılıyor. Bunları takip eden insanlar. Şimdi eline mikrofon alan, doğaya çıkan, bu şuna iyi geliyor, bu yine geliyor, göze iyi geliyor, kansere iyi geliyor. Bu çalışmalar yani halktaki bize olan güven, doğru tıbbi bitkiye olan güveni sarsıyor. Bunun
1: Tabii. Bir de her
0: farkındayız.
1: konuda olduğu gibi bu konunun da şarlatanları var, sahtekarları
0: Tabii.
1: var,
0: Evet.
1: çıkarcıları var, para elde etmeye çalışan insanlar var, bilgisi olmadığı halde.
0: Çok fazla.
1: Çok
0: Şimdi
1: fazla.
0: bize de mesela adam geliyor. Ben tıbbi bitkileri bildiğimin yanında tıbbı bildiğim için diyorum ki sen şu daldaki şu doktora gideceksin diyor. Ama bunu o adama gittiği zaman şu da iyi gelir, bu da iyi gelir, bunu da koy, bunu da koy, bunu da koy deyip bir paket yapıyor. 3-5 bin lirasını da alıp gönderiyor.
1: Evet.
0: Biz onu yapamayız çünkü biz biliyoruz hastanın nereden geldiğini. Tedavi edilebilecekler var, tedavi edilemeyecekler var. Tıbbi müdahale gerektirenler var. Onun için biz bu konuda tamamen doktorun bilgisinin hemen bir altındaki yardımcı eleman gibi çalışıyoruz. Yani ne, tıbbı inkar etmeden oradaki doktorun bakış açısını bildiğimiz için, doktorluk hastayı bildiğimiz için. Onun için bu sosyal medya konusu hepimizin derdi. İşte sizin yaptığınız bu programlar gibi programlarla doğrularını anlatmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. İnşallah da halkımız da bu konuda biraz daha bilgilenmiş olacak.
1: İnşallah. Sayın Mahmut Öz, siz bir eczacı ve bir tıbbi bitkiler uzmanı, bir araştırmacı yazar olarak Manavgat'taki eczanenizde ve dükkanınızda ürettiğiniz ürünleri hem bölge insanıyla hem de bütün Türkiye ile paylaşıyorsunuz, değil mi? Bu konuda
0: Evet. Evet.
1: rehberlik yapan insanlardansınız, yani
0: Evet.
1: önemli
0: Evet.
1: isimlerden birisiniz bu konuda. Pek çok kişiye bu konuda yardımınız dokundu sanıyoruz.
0: Evet. Biz elimizden gelen kadar kendi hem burada hem ülkenin başka yerindeki insanlara telefonla bile arayıp bir sorup şunu ya orada bulunan biz bir şey satmıyoruz. Mesela bir baharat şu satmıyoruz. Sadece ona diyoruz ki şunu al, şunu kullan. Bunu da böyle kullan diyoruz. Yani bir de öyle bir şeyimiz var. Kendi etik değerimiz var. Yani biz buraya getirip de şu bitkiden şu kadar alman lazım gibi bir

0: yaklaşım içinde olmuyoruz. Şu sebebi biraz önce dediğim gibi kendimize ve bilimimize gösterdiğimiz saygıdan dolayı.
1: Daha çok rehberlik hizmeti gibi sizin
0: Rehberlik,
1: yaptığınız. Evet, rehberlik.
0: yol
1: Önemli.
0: gösterici, yönlendirici, şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Beslenmeni şöyle yapman lazım. Şey, gluten tedavini nasıl yapacaksın? Oturup yani zamanımızı ayırıp bunları tek tek anlatıyoruz yani.
1: Siz bu konuda kitaplar da yazmıştınız. Kaç kitabınız var? Tıbbi
0: Evet.
1: bitkiler üzerinde yayınladığınız.
0: Benim tıbbi bitkilerle ilgili şöyle en son yazdığım ve daha doğrusu mütekamil diye bitkisel tedavi yöntemleri diye bir kitabım var.
1: Bitkisel
0: Yani
1: tedavi yöntemleri.
0: evet bitkisel tedavi yöntemleri. Burada önce biraz önceki sohbetimizi yaptığımız gibi beslenme, nasıl besleneceğiz, çocuklarımız, sonra bölgedeki bitkiler. Bir de şöyle, bu saha o kadar geniş ki ben iki el kitabı gibi yaptım. Bölgemizde yetişen, bulunabilen, ulaşılabilen bitkilerden bilgiler verdim. Çünkü insanlara Himalayalarda yetişen bir bitkiyi anlatmak çok gerçekçi değil. Burası
1: Eziyet.
0: bir akademik kitap yazmayacağız biz.
1: Evet.
0: Yani bir eczacı yetiştiriyor olsak bunu yazmamız gerekir. Ama biz halkımızı biraz önceki bahsettiğim o bitkisel okuryazarlığa katkı sağlamak için yaptığımız için bölgede bulunan bitkilerimizi anlatmaya çalıştık daha çok. Bölgede yetişenleri anlattık, resimler koyduk. O şekilde yardımcı oluyoruz bitkilerle ilgili.
1: Yani milleti Hindistan'ın, Pakistan'ın, Çin'in dağlarına göndermeyelim
0: Yani,
1: diyorsun.
0: Toroslara. Hayat Toroslarda diyoruz.
1: Hayat
0: Toroslara.
1: Toroslar'da,
0: Evet,
1: evet.
0: Toroslara gönderiyoruz. Çünkü bizim kadim bilgilerimiz de orada. Benim rahmetli annem de Ocak'tı. Bunları aslında biraz da ben zaman içerisinde bu eczacılığı öğrendiğim zaman neden buna herkesten fazla merak sardığımı düşündüğümde annemin insanlara bu konudaki yaptığı yardımlardan etkilendiğimi fark ettim.
1: Ha, bu yönünüzü bilmiyorduk. Yani
0: Evet,
1: bir nevi
0: evet.
1: annenizden el aldığınızı söyleyebiliriz
0: Evet,
1: yani bu
0: evet,
1: şifalı
0: evet.
1: bitkiler konusunda.
0: Annem çok iyi, çok iyi tıbbi bitkiler bilirdi. Bitkileri de şey yapardı, ocaktı aynı zamanda. Annem doğum yaptırırdı.
1: Ha, çok güzel.
0: Yani öyle bir Anadolu kadınıydı.
1: Rahmete gitti
0: Demek
1: mi?
0: ki o evet rahmetli oldu.
1: Mekanı cennet
0: Onun
1: olsun,
0: bize
1: Allah rahmet
0: etkisi. Evet.
1: eylesin diyelim.
0: Mesela kısa bir şey daha söyleyeyim. Belki zaman yeterli olurum. Mesela bölgemizde çok
1: Biraz daha zamanımız var, sohbet
0: var.
1: edebiliriz.
0: Biraz sonra bir detoks şeyi vereceğim, formülü vereceğim. Ama izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bir kalem hazırlarsa iyi olur. Mesela bölgemizde çok yetişen bu dikenli kenger bitkisi var. Dikenli. Bunu karaciğer yağlanması bugün yani insanların neredeyse %30'unda bu karaciğer yağlanması var. Ama bu dikenli kenger karaciğer yağlanması önlediği yapılan çalışmalar ortaya kondu. Şimdi takviye edici ilaçların içerisine bu girmeye başladı. Kapari, siz de doğada görmüşsünüzdür kapari. Bugün kapari Fransa'da falan turşusu, onun değişik marmelatları inanır mısın çok yüksek ücretlere satılıyor. Ve özel büyük restoranlarda şey olarak veriliyor insanlara. Özel ikram olarak veriliyor ama bu
1: Antalya'da bir hanım var Aslı diye. Onun tarlasını yapmıştı. Antalya'da Expo alanının yakınında bir yerde. Onun tarlasını yapıp ciddi şekilde üretim ve ihracata yönelik üretim gerçekleştiriyordu Aslı Hanım. Evet.
0: evet, işte bu tıbbi bir bitki aslında bakarsan.
1: Kapari.
0: Kabızlığı gidiyor, tabii idrar yollarını düzenliyor. Mesela idrar yollarını sadece şöyle düzenlemiyor, oradaki prostatı da engelliyor, durduruyor. Aynı zamanda cinsel gücün artmasında faydası var. Onun için Avrupa'da bu çok kuvvet, çok kullanılan bir şey. Yani bir de bizim çoban çökerden diye yine bölgede yetişen doğal yetişiyor bunlar. Yani hiçbir şekilde doğada gittiğimizde susam tarlasına gidiyoruz bizim burada. Biraz sonra susamdan da bahsedeceğim. Biliyorsunuz susam Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü.
1: Altın susam Manavgat'ta çok meşhurdur. Çok önemli bir
0: Evet.
1: üründür. Çok da
0: Evet, bir de
1: çok da
0: Osmanlı
1: güzel olur
0: saraylarından
1: Manavgat'ın. Evet.
0: gönderildiği tarihi belgelerle bizim tahrir defterimizde
1: Tabii
0: vardı.
1: Osmanlı'dan beri bir Manavgat susam merkezi, doğru. Evet.
0: Evet. Mesela burada içinde yetişen çoban çökerden dediğimiz böyle küçük küçük iğneli yıldız gibi şeyleri olur bunun. O bastığı zaman çöker.

0: İnsan hakikaten çökertir adamı. Ama bu o kadar değerli ki. Şimdi böbrek taşları ve mesane taşları düşürmek son derece zor. Ancak lazer, modern tıpta lazer ile kırabiliyoruz. Bazen kıramıyoruz. Kanala düşmüş oluyor. Ama bu çoban çökerden de 21 gün içilmesi halinde, çay gibi içilmesi halinde bunun bildiğiniz böyle tuz gibi eriyip aktığını onlarca hastamızdan müşahede ettik.
1: Çoban
0: Doğru mu?
1: çökerten.
0: Evet.
1: Ha, onun çayını
0: Bu
1: 21 gün içince
0: gündüz
1: böbrek
0: içince
1: taşlarına.
0: böbrek taşı, idrar yolu, mesane taşını tamamen yok edebiliyor. Yani
1: Aynı
0: bu
1: dert için şeyi de söylerler. Avokado yaprağı, kurutulmuş avokado yaprağının çayı derler. O da aynı şey. O da
0: yok,
1: faydalı mıdır?
0: avokado bu kadar etkili değil.
1: Ha.
0: Avokado ilk Türkiye'ye geldiğinde böyle bir şey çıktı. Ama yapılan çalışmalarda avokadonun etkisi olmadığını, sadece diüretik bir etkisi olduğu görülmüş. O diüretik etkiden sanki taşı düşürüyormuş gibi his vermiş hastaya. Ama gerçekten taşı küçültememiş. Ama bunda filmlerle sabit. Yani adam geliyor, işte kaç milim olduğu belli. Bunu kullandıktan sonra gidiyor, yine film çektiriyor ve görüyoruz onu açık ve net bir şekilde.
1: Çoban çökerten yapıyor bunu, öyle mi?
0: Evet, çoban
1: Peki bir
0: çökerden.
1: tarif vermek mümkün mü? Şimdi yanlış kullanım da söz konusu olmasın. Bu iyi geliyor
0: Şöyle,
1: diye çok yanlış fazla yüklenilip sağlığa zarar vermek mümkün. Ne kadar
0: kesinlikle
1: suya ne
0: öyle.
1: kadar atılacak? Onun bir tarifini
0: Şöyle,
1: verelim.
0: yaklaşık bu zaten kuruyunca hafif bir gramaja bile gelmiyor. Çünkü kuruyor, biraz kurutuyoruz, yaşın değil de kurutuyoruz güneşte.
1: Çok hafif bir şeye dönüşür o
0: Kuruttuktan sonra
1: kurunca. Evet.
0: hafifçe böyle ovalıyoruz. Nane gibi, kekik gibi bir hal alıyor. Ondan bir tutamı her gün suyu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bunu içine atıyoruz. Bir 5 dakika kaynıyor, indiriyoruz. Soğuyor, kendi kendine süzüyoruz. Bunu mutlak süzülecek, çok ince bir tülbentle süzülecek. Çünkü o dikenleri
1: Yutulmaması lazım.
0: yapılabilir, evet geçebilir. Bunu önlememiz için
1: Önemli bir ayrıntı
0: süzülecek.
1: verdiniz yalnız, onu bir tekrar edelim sevgili dinleyenlerimiz için.
0: Hayır, hayır, hayır,
1: Çünkü
0: hayır.
1: soğuk suyun içine atıp onunla beraber kaynatmak değil.
0: Değil. Şu
1: Suyu
0: kaynak
1: önce
0: böyle
1: kaynattık, sonra bunu içine bir...
0: şeyler çıkmaya başladı. Böyle pıt pıt damlacıklar başladı. Aynı şeyi atarken ki makarna yaparken ki o sırada atıyoruz. 5 dakika kaynıyor. Kapatıyoruz. Soğuyor ve güzelce sıkı bir tülbentten süzüyoruz. Sabah aç karnına bunu içiyoruz. Bunu 21 gün yapıyoruz. Yani bir ölçek olur ya, bir tutam deriz hep, böyle anlatırız. O civarda. Yani gramaja da gerek yok.
1: Su da bir bardak su olacak o zaman, değil
0: Bir
1: mi?
0: bardak, 250 gramlık bir bardak da olsa yeterli.
1: Evet.
0: Bu çok ciddi bir yapıyoruz. Birazcık da susamdan bahsedelim.
1: Lütfen.
0: Susamdan elde edilen tahin, helva ve o tarz. Daha bizim bu bölgede çok susamın çok kullanımı var. Her yerde kullanırız biz onu. Hatta onunla ilgili bir arkadaşımız kitap bile yazdı. Yani susamdan elde edilen tatlılar, yemekler falan diye. Susam damar sertliğine ve tıkanmasında engelliyor. Bu yapılmış bir çalışma. İdrar söktürücü özelliği var. Mesela tahinin hemen üstünde biriken bir yağ vardır. Buna
1: Evet.
0: susam yağı diyoruz. Bu ciltteki o kolajen tabakasının gittikçe yaşlandıkça zayıflayıp kırışıklıklara veya kurumaya başlamasını bu yağı sürersek her gün akşam önlüyor. Yani bebeksi bir cilt ortaya çıkıyor.
1: Tahin yağı.
0: Evet, tahinin üstünde yağ olur, ona susam yağı diyoruz.
1: Susam
0: O.
1: yağı. Hı.
0: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Göz sağlığı için, çünkü antioksidan özelliği olduğu için göz sağlığı için hayati bir önemi var. Kemik gelişimine çok faydalı. Safra taşında eritmesinde faydası var. Nefes darlığına, bronşitte çok kullanılıyor. Anne sütünde çocuklarda, ben küçüklüğümde de annemden bunu görmüştüm. Doğum yapan kadınlarda süt yeteri kadar gelmediği zaman mutlak suretle tahin yedirirlerdi. Ve anne sütünü hemen artırırdı bu. Vücuttaki ağır metalleri, biraz önce dedim ki egzoz gazından elde gelen veya bitkilerle, balıkla vesaireyle gelen ağır metalleri, zehirli bileşikleri, toksinleri atıyor vücutta. Ve Alzheimer'a karşı çok etkili. Benim babam

0: 95 yaşında vefat etti. Her gün bir
1: Allah rahmet eylesin.
0: Kase tahin yerdi. Hı hı. Ölene kadar kronik hiçbir hastalığı olmadı. Alzheimer'ı olmadı. Şekeri olmadı. Kemikleri kırılmadı. Mesela bir şey geçirmedi. Osteoporoz geçirmedi. Onun için bu çok ciddi bir bölgemizde de yetişen çocuklarımıza alıştırılması gereken bir ürün diye.
1: Antalya'da da çok kullanılır. Gastronomiye de girmiş. Yani kabak tatlısının üzerine tahin mutlaka dökülür Antalya'da. Piyazın içine mutlaka girer. Antalya usulü piyazın içinde mutlaka tahin olur. Ki bambaşka bir lezzettir. Çörekleri yapılır. Tahin çok kullanılır burada.
0: Çok kullanırız. Biz üstadım biz pekmezle bir çivirdik diye söylediğimiz bir yiyecek var. Ondan yaparız mesela. Kışın bütün çocukluğumuz yani o kadar büyük enerji verir ki.
1: Evet.
0: Yani müthiş bir yiyecektir. Bir de son zamanlarda hepimizde bir ödem var. Hepimiz birazcık kilo, biraz obeziteye yakınlığımız var herkeste. Çünkü yediğimiz gıdalar biraz fazla, daha az hareket ediyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Onunla ilgili şöyle bir detoks yapılması lazım.
1: Bu. Tarif edeceğim demiştiniz. O tarife mi geldi şimdi, detoks
0: evet,
1: tarifi?
0: Evet hocam. Bu ayda bir mutlaka yapılsa çok iyi olur.
1: Ayda
0: limon
1: bir.
0: Limon suyu, bir bardak kadar limon suyu.
1: Hı hı.
0: Yaklaşık 3-4 kaşık kadar bal.
1: Hı hı.
0: Bir de kırmızı kapari var ya, onu çok biz önemsiyoruz, o kırmızı biberi.
1: Hı hı.
0: Onu rende şeyden geçirip, blenderdan geçirip,
1: hı hı,
0: onu zerdeçalı birlikte karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, hı hı, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Sonra onun içine birazcık taze nane atıyoruz. Ve her gün o hazırladığımız, atıyorum 1 litre hazırlamışsak, 1 litreni her gün bir miktar içerek bu metabolizmayı hızlandırıyor. Yani mide ve bağırsak kanalında metabolizmayı hızlandırıyor. Ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Ve ödemi attığı için yani şimdi bromelain diye bir madde kullandırıyor.
1: Evet.
0: Bu bromelain etkisinden 2 kat daha hızlı zayıflamaya faydası oluyor ve ödemi attırıyor.
1: Fevkalade.
0: Serinletici bir etkisi oluyor. Nanenin içerisinde mentol var biliyorsun.
1: Hı hı hı.
0: Mentol de damarları açıyor. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu oluyor. Ve vücuttaki biriken toksinleri atıyor. Biz aslında toksinleri çok küçümsüyoruz. Ama bizim toksikoloji hocamız hep anlatırdı. Konuşurken kekeliyorsanız, konuşurken bazı şeyleri unutuyorsanız bilin ki toksinlere maruz kalmışsınız derdi. Onun için bizim hayatımızda, vücudumuzda toksinler çok fazla var.
1: Hı hı.
0: Ama biz bu toksinlerden nasıl arınması gerektiğimizi maalesef bilmiyoruz. Çünkü plastik dediğimiz ürünler çok hayatımıza girdi. Plastik bardaklar, çatallar, plastik kaplar, kaşıklar.
1: Hücrelerimize işledi artık. Denizlerimizde, evet, balıklarımızda bile plastik var artık. Her yerimizde
0: evet,
1: plastik
0: evet,
1: maalesef.
0: Bu işte çok ciddi bir
1: yük.
0: Toksin. Toksin,
1: evet, toksin yükü.
0: Üretiyor.
1: Evet.
0: Onun için bunları bu tip detokslarla mutlaka kendimizi temizlememiz lazım.
1: Sayın Mahmut Öz, şimdi sabahlara kadar konuşsak sizdeki bilgilerin hepsini elde edemeyiz, bitiremeyiz. Sözün sonuna geldik. Sizden sonraki konuklarımıza da vakit ayırabilelim. Bir internet adresiniz, rehberlik yaptığınız kitapları yazdığınız kitaplar dışında rehberlik yaptığınız bir sosyal medya hesabınız, yani bir internetten
0: benim,
1: size ulaşmak mümkün mü?
0: Benim kendi adıma bilmiyorum şey vermek doğru olur mu bilmiyorum. ECZ, Eczacılığın Kızartılmışı Mahmut Öz diye,
1: hı hı,
0: arama yaparlarsa sosyal medyalarda benim sayfama ulaşabilirler.
1: Hı hı.
0: Adresime ulaşabilirler.
1: Hı hı.
0: Oradan bize ulaşırlarsa biz elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız.
1: Sevgili dinleyenlerimizin ilgiyle karşılayacağını biliyoruz, umuyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz size. Eklemek istediğiniz bir şey var mı vedalaşırken? Gene buluşalım programımızda ama şimdilik bu kadar diyelim.
0: Buluşalım efendim. Her şeyden önce dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalsınlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Hazır gıdalardan, içeceklerden uzak kalsınlar. Ev yapımı ürünlere, sebze, Akdeniz tipi beslenmeye dikkat etsinler. Glutenden uzak dursunlar. Tavsiyelerimiz bunlar olacak.

0: son kere. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.
1: Sonsuz saygı ve sevgiyle uğurluyoruz sizi. Tekrar buluşmak üzere Sayın Mahmut Öz. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Antalyalı Manavgatlı araştırmacı, yazar, eczacı, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın Mahmut Öz konuğumuz oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, bitiremedik konuyu ama sabah dediğimiz gibi sabaha konu kadar konuşsak Sayın Mahmut Öz'ün bilgileri bitmez. Bu konuda derinlikli bir insan kendisi. Şimdi şarkılar dinleyeceğiz, birkaç şarkı dinleyeceğiz üst üste. Biz bu şarkıları dinlerken stüdyomuz müzisyen konuklarımız için hazırlanacak. Ses sanatçısı Sayın Yasemin Erol, ses ve gitar sanatçısı Sayın Burhan Kaya İşten Hiç Korkmaz ve klavye sanatçısı Sayın Oğulcan Uslu'yla buluşacağız biraz sonra.

0: Demet Sağıroğlu'nu Papatya Falları adlı şarkısında dinledik. Gece yarısını 13 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programı müzisyen konuklarımızla devam ediyor. Onların toplu isimleri Kuzgun Band. Kuzgun Band ekibinden ses sanatçısı Yasemin Erol. Yasemin Hanım,
1: merhabalar.
0: Ses ve gitar sanatçısı Burhan Kaya, İşten Hiç Korkmaz.
2: Selamlar, iyi geceler.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ve klavye sanatçısı Oğulcan Uslu. Oğulcan Bey, hoş geldiniz.
3: İyi geceler.
0: Hoş i̇yi geceler. Şimdi Kuzgun Band, biraz Kuzgun Band'den bahsedelim. İlk şarkıyı dinlemeden önce. Adı neden Kuzgun? Siz Kuzgun Band'in tamamı mısınız? Daha ekipte insanlar var mı? Hadi biraz grubunuzu anlatın bize. Kim başlar?
1: Grubun asıl sahibinden başlayalım.
2: Estağfurullah.
0: Hay hay yani. Burhan Bey, buyurun.
2: Merhabalar. Ya Kuzgun benim lakabım aslında.
0: Ha.
2: İşte bir grup oluşumu diyelim.
0: Hı hı.
2: Onun dışında biraz İskandinav mitolojisine, Tengriciliğe dayanan bir şeyi var. Hı hı. Kökü var isminin. Birlikte 10 yılı aşkın süredir müzik yapıyoruz.
0: Tam aklımdan o geçiyordu, kaç yıldır berabersiniz, evet, diye. Bu ekiple 10 yıldır mı berabersiniz?
2: Evet.
1: Bu üçlü, evet.
2: Bu üçlü değişmez üçlü. Bu 7 de olabiliyor, 5 de olabiliyor.
0: Bir müzik grubunu bu kadar uzun süre devam ettirebilmek başlı başına bir meziyet, bir başarı hakikaten. Çünkü müzik ekipleri biraz kolay dağılır.
2: Evet.
0: Müzik de öyledir. Gruplar çok kolay dağılıyor.
2: Evet.
0: En sevdiğim grupları bile bir arada bulamıyorum, dinleyemiyorum artık. Konserlerine gidemiyorum. Ancak geçmişte yaptıkları albümlerden takip ediyoruz onları. Ne yazık ki. Ama siz 10 yıldır berabersiniz. Ne güzel. Kuzgun Band'in başka elemanı var mı?

0: Şu an burada olmayan aktif çalıştığımız bir arkadaşımız var. Ona da selam gönderelim buradan. Turan Baran Aytemiz diye.
1: Çok selamlar. Selamlar Turan Bey'e. O ne çalıyor?
0: O davul vurmalı çalgılar enstrümanisti. O şu an sahnede
1: Aa, ne güzel.
0: çalışıyor.
1: Müzisyenler için tam zamanı artık şimdi. Yaz mevsimindeyiz.
2: Aynen öyle.
1: Sizin en çok iş yaptığınız dönem.
2: Sezonunuz açıldı.
1: Sezonunuz açıldı. Evet. Siz yaz kış mı çalışıyorsunuz peki? Nasıl oluyor?
0: Evet, yaz kış çalışıyoruz. Bu yani Akdeniz'de.
1: Mekanlarda devam.
0: Daha çok otellerde çalışıyoruz.
1: Sizi İzmir merkezli diye duydum aslında ama nasıl, o iş nasıl?
0: Yani İzmirliyiz. İzmir grubuyuz. Buralara biraz böyle müzikal bir göç gibi oldu. 2022 yılında bir gelmiştik. Hı hı. Yine bu ekip, Oğulcan'ın babası Yasemin'le bir grubu vardı. Biz Oğulcan'la bir grup. İkiye bölündük. Hı hı. Yunan müziği yapmaya geldik buraya.
1: Ha.
0: İşte Buzuki, Kalispera, nasıl desem, böyle Greek müzik. Ondan sonra işte İzmir'de bu artan bu konservatuarlardaki cevher yetenekler, genç dimağların piyasaya girmesiyle usta müzisyenlerin, daha olgun yaştaki müzisyenlerin göç şeyi başladı. Yani bu şey gibi belgesellerde, hani genç aslanlar büyüdüğü zaman yaşlılar sürgün edilir. Biraz ona benzetiyorum ben şu anki durumumuzu.
1: Çok güzel anlattınız. Gözümün önünde canlandı şimdi o yani aslanların hali de.
0: Şimdi onlar genç insanlar, pek bir maddi beklentileri yok. Hayatla ilgili kaygıları yok. Çünkü çok gençler. Hı hı. Yani kaldırımda yatıp sabah yürüyerek eve gidiyorlar falan.
1: Evet.
0: Biz ev geçindiriyoruz.
1: Ev geçindirme derdi olmadığı için onlar için daha kolay oluyor
0: tabii
1: işler.
0: Onlar için aynı.
1: Daha düşük ücretlere çalışabiliyorlar.
0: Ücretsiz
1: falan. Ücretsiz çalışabiliyorlar falan derken evet, sizi biraz dışarı doğru itmişler İzmir'den.
0: Aynen hocam. Aynen, evet. Durum budur.
1: Ama Antalya'da özellikle yaz mevsiminde çok canlı, çok dolu. Dolayısıyla burada da ekmek var.
0: Burada da onlara yok, bize var. Şöyle bir denklem oluyor. İşte kaç enstrüman çaldığın, kaç dilde şarkı söylediğin burada değer görüyor.
1: Çünkü, Antalya'da.
2: Evet, Antalya'da çok değer görüyor.
0: Uluslararası bir ortam burası. Hindistanlısı da geliyor, İngiliz de geliyor. O yüzden bu göç faydalı oluyor bizim için de diyebilirim.
1: Doğru, doğru. Otellerde bin bir milletten bin bir türlü insan var.
0: Bravo.
1: Bin bir dilden. Öyle.
0: Aynen öyle.
1: Öyle. Antalya çok yaz mevsiminde özellikle çok zengin. Onu da soracaktım. Ne tür müzik yapıyorsunuz? Her dilde yapıyorsunuz da ne tür? Yani size kalsa sahnede ne çalıyorsunuz genelde?
0: Yani bize hiç kalmıyor. Şöyle kalmıyor. Yani bir damar yakalıyoruz diyelim. Bir beğeni açığı yakalıyoruz. Bu 50'lerin rock'n'roll'u da olabiliyor. 90'ların Türkçe popu da olabiliyor. 2000'lerin rockları da olabiliyor. Biz o an orada insanlar dans etmeye başladı mı, Antalya otel camiasında şöyle bir kriter var. Oynatacaksın.
2: Evet.
0: Turistler oynadı mı başarıya erişiyorsun. Elvis'le oynatabiliyorsak Elvis'le. Arkamızdaki arkadaş bazen Roman havaları, ritim box cihazıyla.
1: Türk müziği.
0: Türk müziği zaten Ege Konservatuvar mezunu. O bir yerden yakaladı mı, yani bize kalsa o Mugam, Azerbaycan Mugam müziği meraklısı. Ben işte International, Yasemin Opera, yani hiçbirimizinki birbiriyle aslında uyuşmuyor yani. Bize kalmıyor o yüzden.
1: Biraz sonra sizi de tanıyacağız. Şahsi olarak tek tek soracağım hepinizi. Ama öncesinde bir şarkı dinleyelim. Bu arada biz sözü biraz uzattık. Aslında Oğulcan Bey'in enstrümanının gelmesini bekliyoruz. Şöyle, evet. Onun enstrümanı fişe taktıktan sonra bir 10 dakika...
0: Evet,
1: kendini toparlaması gerekiyor.
3: Bugün de bir nazar değdi aslında.
1: Geldi mi peki?
2: Geldim şu an.
3: Birazdan inşallah.
1: Birazdan. O zaman ilk şarkıyı biz sizin gitarınızdan ve Yasemin Hanım sizin vokalinizden dinleyelim.
2: Olur.
1: Oğulcan Bey'in klavyesi çalışır hale gelene kadar. Neyle başlayalım?
0: Biz şey diye düşünmüştük gelmeden önce, birkaç bestemizi seslendirelim diye ama.
1: Aa, kendi besteleriniz de var.
0: Evet.
1: Aa, çok güzel. Oraya onu da konu ediniriz biraz sonra.
0: Tamam. Ondan önce de Haramiler Mavi Duvar mı demiştin?
2: Olur.
1: Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Ayhan Yener'di değil mi vokalistleri Haramilerin? Evet, onun bir bestesiydi sanıyorum. Zevkle dinliyoruz.

0: Söz ve müziği Ayhan Yener'e ait Aramiler topluluğunun güzel bir şarkısıydı Mavi Duvar. Çok da güzel söylediniz. Ağzınıza
1: sağlık.
0: Teşekkür
1: ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Evet, Yasemin Erol'un sesiydi dinlediğimiz, evet. Ana vokalde dinlediğimiz ses. Burhan Bey de arkadan vokal yaptı. Armoniklerinden eşlik etti. Güçlü bir ses Yasemin Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: güçlü,
1: sağ olun.
0: Çok güzel bir ses gerçekten. Opera geçmişi demişti Burhan Bey. Biraz sizi tanıyarak başlayalım mı, ne dersiniz?
1: Evet, anlatayım ben de. 9 Eylül Devlet Konservatuarı opera mezunuyum. Hı hı. Ama operayla devam edemedik maalesef. Hayatımıza öğretmen olarak hem de aynı zamanda
0: müzisyen olarak
1: devam ediyoruz şu anda. Hı-hı.
0: Öğretmenlik yapıyor musunuz, aktif devam ediyor musunuz öğretmenliğe de?
1: Özel olarak evet, ders veriyoruz.
0: Özel dersler.
1: Özel dersler veriyoruz.
0: Bir şey mi, şan mı?
1: Şan, piyano.
0: Piyano. Konservatuvar, Batı Konservatuvar özellikle okuduğunuz zaman piyanoyu otomatikman biliyorsunuz zaten. Öyle.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Onun dışında birbirimize bestelerimizle yardım ediyoruz.
0: Beste nasıl çıkıyor Kuzgun Band'de?
1: Beste nasıl çıkıyor? Biz genellikle Burhan'la birlikte çalışıyoruz. Söz yazarken de beraber, o oraya uymadı, bu buraya uymadı. Hani bunu bu şekilde

0: değiştirelim falan. İşte armonik yapıları geçmeye başladığımızda özellikle Oğulcan da dahil oluyor.
1: Evet. Biraz önce
0: Aramıza.
1: klavyesi de geldi bu arada şarkının ortasında. Birdenbire bir kanun sesi duyduk. Aslında o kanun değil, evet, klavyesinden gelen sesti. Evet, hayırlı olsun, klavyemiz geldi. Çok güzel. Evet. Şunu söylüyoruz kaçıran sevgili dinleyenlerimiz için. Oğulcan Bey'in klavyesini fişe taktıktan sonra bir 10 dakika kadar onun kendini toparlama süreci var. Sesi hemen çıkmıyor, toparladı kendisini. Onu da bir kere daha belirtmiş olalım. Bugün Aziz Fuat Güner, Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ı. Onunla yapılmış bir röportajı dinliyorum. Öyle denk geldi yani. Özellikle açıp dinlediğim bir şey değil. Şeyden bahsediyordu. İngiltere'de bunlar müzik için bir stüdyo kiralıyorlar. Mazhar Fuat Özkan olarak. Stüdyonun yan tarafında bir stüdyo daha varmış. Yani çoklu odalar şeklinde devam eden bir stüdyo. Bunlar albüm kaydı için stüdyoyu kiraladıklarında yan taraftan bir müzik sesi geliyor.
0: Evet.
1: Burada diyor ne?
0: Ben de duydum.
1: Led
0: Led Zeppelin geliyormuş
1: 6
0: yan
1: aylığına kiralamış. Grup orada oturup düzenli şey yapıyorlarmış, çalışıyorlarmış. Led Zeppelin kiralamış 6 aylığına. 6 ay oturup
0: yani.
1: düzenli olarak, yani Led Zeppelin deyince ne beklersin? Çıkarlar ve çalarlar yani. Onların
0: Aynen
1: hepsi
0: öyle be.
1: master,
0: Aynen öyle.
1: yani çok büyük müzisyenler, ama hayır, oturup beraber prova yapıyorlar. Kuzgun Band de öyle mi? Yani sahne dışında bir araya geliyor musunuz bu besteler falan için?
0: Biz home stüdyo kullanıyoruz aslında. Yani her bir araya geldiğimizde şu gördüğünüz üçlü. Her bir araya geldiğimizde jam session yani saatlerce çalıp söyleyebiliriz.
1: Sahne
0: Bizde de
1: dışında,
0: öyle
1: profesyonel
0: sahne
1: yaşamınızın
0: dışında
1: dışında da
0: aynı.
1: provalar sürekli oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Bir grubu ayakta tutan şey biraz o beraber yaptıkları çalışmalar
0: Tabii
1: galiba, değil mi?
0: ansam
1: Evet,
0: kesinlikle.
1: sahne dışında yaptığı, beraber yaptıkları çalışmalar çok önemli olsa gerek. Besteler de orada
0: Kesinlikle.
1: mı çıkıyor?
0: Besteler çoğunlukla Burhan Bey'in besteleri. Beste konusunda daha yetenekli bizden.
1: Siz de katkıda bulunuyorsunuz o
0: Evet, biz
1: zaman
0: de
1: Burhan
0: katkıda
1: Bey.
0: bulunuyoruz aynen.
1: Besteler nasıl çıkıyor Burhan Bey?
2: Ya,
1: Çocukluktan beri var mı?
2: var tekerlemelerle başladı. Sonra bir yerlere gönderme durumlarında işte ne bileyim böyle karşıdan aldığım olumlu tepkilerle üretmeye devam ettim. Besteler nasıl çıkıyor sorusunun cevabı da yani yaşadığım şeyleri o dönemdeki çalıştığım müzik türüne yaşadığım olayları acısıyla tatlısıyla ne bileyim o gün yaşadığım aşk ya da o yıl yaşadığım trajedi ya da işte travma ya da mutluluk
1: Mutluluk.
2: yani bunların melodik bir dışa vurumu
1: Kendi
2: bana
1: hayatınızın
2: göre.
1: içinden geliyor gayet
2: Evet.
1: doğal olarak
2: Çünkü her
1: yani.
2: müzisyen enstrümanistlerden bahsediyorum. Kendini çalar gitarıyla,
1: Doğru.
2: bağlamasıyla.
1: Doğru. Başka türlü nasıl olabilirdi
2: Tabii ki.
1: zaten? Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Bu soru
1: Bir durakladınız şöyle.
2: geçen sene de sorulduğunda bana böyle heyecanlanmıştım. O aklıma geldi yine heyecanlandım.
1: Hakikaten heyecanlandınız. Bir yüzünüz kızarmış öyle.
2: Evet.
1: Burhan Bey tanıtmayalım mı o zaman? Öyle mi? Geçelim mi o
2: Yok
1: aşamayı?
2: hayır. Şöyle oldu. Yine sormuşlardı. O heyecanlandığım aklıma geldi. Yine heyecan.
1: Çok güzel.
2: Ben müziği bir davulcu oğluyum. Yani bir davulcu
1: Babanız
2: babanın.
1: davulcu muydu?
2: Evet, rahmetli babam.
1: İşten hiç korkmaz soyadı bana yabancı gelmedi. Çok değişik bir soy isim. Çok orijinal. Evet, Burhan Kaya işten hiç korkmaz. Babanız da davulcuydu öyle mi?
2: Evet, rahmetli babam yani 70'lerde
1: Allah rahmet eylesin.
2: teşekkürler sağ olun. Yani 70'lerde sizin Led Zeppelin'le anlattığınız MFÖ'nün anısı zamanı King Crimson'larla falan diyalog halinde olan
1: Oo.
2: yani Amerika kaynaklı birkaç kere işte gitmiş gelmiş ama Türkiye'deki durumları ağır basmış. Milliyet liseler arası müzik ödülleri falan var. Erken bırakıyor ama
1: Kalbur üstü bir davulcu diyebiliriz o zaman rahmetli
2: biraz da
1: için.
2: gizli
1: Biraz da
2: evet.
1: gizli, evet.
2: Biraz da gizli. Kalsiyum karbonat ve grup bunalım diye o yılların müzisyenleriyle
1: Gruplarıyla beraber
2: gruplarıyla
1: çalmışlar.
2: beraber çalmış. Babamdan etkilendim çünkü tam nasıl desem böyle kafamın üstünde döndüğüm breakdance yaptığım yıllardı böyle. Eve bana CD'ler yeni çıkmıştı. Ben 85 doğumluyum. İşte Zeppelin,

0: Pink Floyd, Beatles'ın altın şarkıları falan, Hendrix,
1: Hı.
0: Deep Purple, böyle 5 tane CD ile geldi.
1: 60-70'leri sallayan adamlar yani bunlar
0: Evet,
1: hepsi.
0: gece işte eve onlarla geldi. Sonra ben bunları kurcaladım, dinledim. Gitar geldi ondan sonra. İşte davul vardı zaten. Davulla başladım, bas gitara geçtim. Elektrik gitara geçtim. 16-17 yaşında işte tenor ral bir ses dokumu olduğunu anlayınca hepsini bir kenara bırakmadım tabii de, yani şana ağırlık verdim.
1: Nişana ağırlık verince mecburen gitar elinizde kaldı eşlik
0: Biraz
1: etmek
0: öyle
1: için.
0: oldu.
1: Genelde
0: Evet.
1: öyle oluyor. Vokalistler yani şarkı söyleyenler genelde gitar tutuyorlar ellerinde.
0: Evet.
1: Bazen bas gitar ama çoğunlukla elektrik gitar veya klasik
0: Evet.
1: akustik gitar
0: Çoğunlukla öyle oluyor.
1: veya.
0: Doğru.
1: Eğitim aldınız mı?
0: Yani eğitim yine underground, çeşitli eğitimleri almayı denedim ancak tamamlayamadım. Hayat şartları şimdi.
1: Alaylı müzisyensiniz yani.
0: Alaylı müzisyen dersem daha doğru olur.
1: Daha doğru
0: Birkaç
1: olur.
0: yurt dışı deneyimim oldu ama ya bitiremediğim için şey demiyorum bununla alakalı. Yurt dışında eğitim aldım diyemiyorum. Almayı denedim ama başaramadım. Geri döndüm.
1: Yani
0: Bu
1: bir
0: şekilde
1: müzik biraz
0: oldu.
1: yetenek işi ama.
0: Tabii.
1: Yani çok alaylı
0: Evet.
1: müzisyen tanıyoruz. Mekteplileri sulu götürüp susuz getirirler. Yani
0: Kesinlikle
1: o iş öyle. O iş
0: öyle.
1: öyle.
0: Okulda öğrendiğimden daha çok şeyi Burhan'dan öğrenmişimdir ben
1: Bak
0: mesela.
1: işte ilginç. Yani
0: Evet.
1: hayat öyle. Hayat öyle. İnsanoğlu öyle. Yetenek işi. Bestecilik de öyle demek ki. İçten gelen bir şey.
0: Daha duygusal bir şey bestecilik
1: Daha çok
0: bence.
1: daha duygulu evet.
0: Yeteneğin dışında biraz da duygu barındırıyor diye düşünüyorum.
1: Pekala. Şimdi ikinci şarkımızı dinleyelim. Bu kadar söz ettik. Bundan sonraki kısımda şimdi Oğulcan Bey'i de soracağım biraz sonra. Onu da biraz tanıtmak isteyeceğim dinleyenlerimize ama artık daha müzik ağırlıklı gidelim. İkinci şarkımız ne olsun?
0: Şey dedik ya, beste nasıl
1: Besteler dedik
0: üretiliyor.
1: evet.
0: Evet, devamlı arabamın bozulduğu ve midemi bozduğum dönemler vardı. Yani böyle midemi bozduğum derken dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde değil. Yani mide rahatsızlığı
1: Mide
0: diyeyim.
1: rahatsızlığı ha.
0: Evet, pandemiydi. Çeşitli olaylar yaşıyordum. Babamı kaybetmek üzereydim falan. Ve çingene cazı diye bir müzik türü üzerinde ihtisas yapma durumundaydım. Bir ustasıyla birlikte. O zaman bir şarkı bestelemiştim. Hatta dün gece biraz Oğulcan'la baktık notalarına falan, hani çalalım mı diye.
1: Tazelediniz
0: Bir
1: yeniden.
0: tazeledik, evet.
1: Hı.
0: Onu seslendirmek isterim.
1: Adı ne şarkının?
0: Kayıp bir adam masalı.
1: Kayıp bir adam masalı.
0: Evet.
1: Burhan Kaya, İşten Hiç Korkmaz'ın bestesi Kuzgun Band'den dinliyoruz.

0: Çok güzel. Hareketli, böyle neşeli bir şarkı gibi, böyle hızlı bir ritmin üzerine bir acı yatırmışsınız. İlginç.
1: Evet, biraz öyle oldu. Zaten çingene acısı aslında budur biraz da. Yani minörü majörden ağırdır. Yani dramı komikten, neşeden daha ağır basar, ama yürüyüş majördür, yani neşelidir.
0: Neşeli gibi, evet.
1: Evet, evet. Biraz
0: müthiş.
1: Öyle.
0: Bu 90'ların başında, 80'lerin sonları, 90'ların başında Fethi Taner ve Toplama Adamlar vardı, Kesme Şeker vardı. Biraz
1: Evet.
0: biraz onları hatırlattı bu şarkı bana. Nedense oraya götürdü beni.
1: Yani şöyle,
0: 90'lar, 80 sonları 90'lar hatırlattı
1: şöyle
0: bana
1: olabilir.
0: Bu beste.
1: Anne karnındayken duymuşumdur. Büyük ihtimal 85 doğumluyum demiştim ya. Bu bilimsel olarak kanıtlandı ya, anne karnındayken bebek
0: evet.
1: Duyduğu şeylerden etkilendiği.
0: Çok.
1: Evet. Ona yoruyorum. Yani o açıp da bir tane Kesme Şeker dinlemedim, ama bazen öyle riffler duyuyorum ki benim bilgisayarımda, stüdyomda kayıtlı. Ben
0: Kayıtlı.
1: aynılarını çalmışım.
0: Müthiş.
1: Ona inanıyorum yani.
0: Müthiş. Müthiş. Klima, üşüdünüz mü? Tamam. Yo, gayet rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Antalya'dayız sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz size. Burası haliyle nemli ve sıcak ve stüdyoda bir klima çalışıyor. Dolayısıyla Yasemin Hanım'ı biraz üşüttük galiba. Şimdi kapattım klimayı. Bu arada Burhan Bey gitarın akorduna bakıyor. Onun kanalını biraz alabiliriz. Sevgili teknisyenimizden rica edelim Burhan Bey'in kanalını alsın. Biz bu arada Oğulcan Bey'i tanıyalım azıcık. Oğulcan Uslu, tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Bu arada klavye performansını duyuyoruz ama sevgili dinleyenlerimiz görmüyorlar. Sağ kol kırık.
2: Evet.
0: Alçıda kırık kolla bu performansı yapıyor Oğulcan Bey. Müthiş. Evet.
2: Yani bir spor merakı yüzünden böyle bir durum oluştu.
0: Dövüş sporlarına meraklıymışsınız,
2: evet,
0: galiba.
2: Evet. Bu kum torbası almıştım.
0: Onu döverken mi oldu bu kol?
2: Evet. Kırık, antrenman yaparken.
0: Kırık mı, çatlak mı?
2: Kırık.
0: Kırık.
2: Evet.
0: Geçmiş olsun.
2: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Tanıyabilir miyiz biraz sizi?
2: Tabii. İsmim Oğulcan Uslu. Ege Türk Müziği Konservatuarı mezunuyum. Daha öncesinde de liseyi Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştum. Yani
0: hangisinde? İzmir'de mi?
2: Aydın.
0: Aydın.
2: Aydın Güzel Sanatlar'da okumuştum. Aydın Güzel Sanatlar Lisesi'nde klasik Batı müziği eğitimi almıştım. Ege'ye geçince de tabii
0: Türk müziğiyle birleştirince bir harmanlandı, o değişik bir şey oldu. Ne güzel.
2: Tabii, yani kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Sonra Kuzgun abiyle tanıştım. Ve 2022'de tanıştık onunla.
0: Kuzgun abi dediğiniz Burhan Bey tabii.
2: Tabii, Kuzgun hocam.
0: Biz de mi öyle desek? Kuzgun Bey mi desek size?

0: Nasıl isterseniz.
1: Olur o, neden olmasın?
2: Buraya geldik, Antalya'ya geldik ve burada Grek müzik, yani Yunan müziği yapmıştık o dönem. Sonra bir tekrar İzmir'e dönüşümüz oldu.
1: Pandemi çıkışı 2022'de geldiğimizde.
2: Tabii.
1: Sonra geri döndünüz İzmir'e.
2: Sonra tekrardan geri döndük İzmir'e.
1: Ve bir daha Antalya.
2: Ve bir daha evet. Tekrar buraya geldik ve Antalya'ya geldik.
1: Tekrar bir araya gelmeniz ne zaman oldu? Kuzgun Band'ı Antalya'da yeniden toplamanız.
2: Şöyle zaten Yasemin Hoca ve Kuzgun Hoca birlikte devam ediyorlardı zaten onlar.
1: Ha.
2: Benim ayrıyetten bazı işte İzmir'de ayrıyetten çalışmalarım vardı.
1: Hı hı.
2: Sonra biz de, o sırada sürekli bir araya geliyorduk zaten hani müzik yapmak adına.
1: Hı hı.
2: Kendi kendimize böyle.
1: Hı hı.
2: Dedik ki niye birlikte tekrar yapmayalım. Sonra tekrar birleştik.
1: Bir birleştiniz tekrar.
2: Evet.
1: Kuzgun Band devam ediyor.
2: Kuzgun Band,
1: Band nerelerde devam ediyor? Mekan ismi vermeyelim de hani kulüplerde mi, otellerde mi, nerelerde çalıyorsunuz?
0: Otelleri tercih ediyoruz. Yani kulüpler ve barlar isim vermeden devam ediyor.
1: İsim vermeden. Hı-hı.
0: Tamam. Nasıl söylesem yani saatleri çok uzun. Saatleri çok uzun ve yani şartları ağırlaştı biraz. Ve bir kültür değişiyor.
1: Doğru.
0: Şöyle oluyor. Yani artık biletli etkinliğe yani Avrupa'ya doğru dönüyoruz. Böyle barlardaki durum performans holları aldı yerini. Belli şartlar oluşmaya başladı.
1: Oraya doğru evriliyor yani.
0: Bir evrim süreci olduğu için
1: bu daha iyi değil mi? Biletli konser. Bar da olsa, gece kulübü de olsa.
0: Ya bilet satamayanlar ne yapmalı bu durumda? 3 çocuğu var ve Instagram'da 50 bin takipçisi yok. 2 bin var mesela.
1: Bilet satamayacak o zaman onu
0: bilet artacak. Satamayınca bunu ne yapmalı? İşte acaba neler yapabiliyor ya da? Biz 11 dile yakın, çünkü çok opera geçmişi yoğun olduğu için ya, ben en fazla 3-4 dilde şarkı söyleyebiliyorum.
1: Yazık. Yani öyle bir söylüyor ki ya ne yazık ki ben sadece 3-4 dilde şarkı söylüyorum. Yani şey çok kötü bir şeymiş gibi söyledi ama.
0: Yani ben de o kadar geçen saydık böyle şey aldık. 13, çarpı 13 atarak.
1: 13 dilde söylüyorsunuz Yasemin evet. Hanım. Vay wow, müthiş.
0: İşte o yüzden otelleri tercih ediyoruz. Daha ailevari ortam. Hı-hı. Hı-hı. Daha rahat diyebiliriz.
1: Evet.
0: Daha kurumsal. Daha resmi.
1: Daha resmi.
0: Bu yüzden bu dönem otelleri tercih ediyoruz.
1: Gelir
0: ama
1: kazanç daha standart. Yani ödemeler daha düzenli gelir otellerde.
0: Yani sanki evet öyle gibi de biraz. Hı-hı. Daha kurumsal olması.
1: Daha kurumsal.
0: Ama bu yaşımıza da barlar ve konserlerle geldik. Yabancısı değiliz.
1: Haliyle.
0: Hiç yabancısı değiliz.
1: Sahne yani. Konseri yaptınız mı hiç?
0: Mutlaka devamlı yapıyoruz.
1: Yapılıyor zaten.
0: Evet zaten sürekli yapılıyor.
1: Fevkalade.
0: İsim veremiyorum da yapılıyor yani. Evet.
1: Peki Oğulcan Uslu'yu da tanımış olduk, klavye sanatçımız. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Hatta bundan sonra hep şarkı dinleyelim. 15 dakikamız kaldı çünkü.
0: Tamam.
1: Yani bağlamayın birbirine de. Aralarda gene konuşacak zamanımız olsun. Ne var sırada?
0: Sırayla gidelim o zaman. Zerrin Özer'in vokalistliğini de yapmış Yasemin Hanım da.
1: Öyle mi?
0: Zerrin şarkısı.
1: Zerrin Özer'in arkasında söylediniz mi?
3: Bir sefer söyledim evet.
1: Ne zaman?
3: Uzun zaman oldu ya. Daha 6-7 sene kadar oldu.
1: Zerrin Özer de kocaman bir ses.
3: Evet.
1: Bir dev yani.
3: Kesinlikle.
1: Müthiş.

0: Teknisyenimiz Özcan Öztoklu da buna bir alkışla cevap verdi bu performansa. O alkış yapmasaydı ben de öf diyecektim. Müthiş.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yasemin Erol'un vokalinde Zerrin Özel'in bu güzel şarkısını çok güzel bir yorumla dinledik. Kuzgun Band'den. Çok güzel. Çok güzel. Kuzgun Band'i hiç yapay zekaya yazdınız mı? Sordunuz mu? Hiç aklınıza geldi mi?
2: Ne gibi bir soru?
0: Kuzgun Band dedim yapay zekaya. Dedi ki canlı müzik performansları ve çeşitli dijital platformlardaki çalışmalarıyla bilinen profesyonel bir müzik grubudur. Grup özellikle popüler cover parçalar ve kendi çeşitli mekanlardaki canlı performanslarıyla adından söz ettirmektedir. Grup çeşitli şehirlerdeki canlı müzik mekanlarında sahne alarak geniş kitlelere ulaşıyor. Pop, rock, alternatif müzik türlerinde de geniş bir repertuara sahip olan Kuzgun Band enerjik sahne performansıyla bilinir. Dinamik yapıları sayesinde özellikle canlı performansların aranan ekiplerinden biridir demiş. Yapay zeka sizi tanımlamış. Bir de bazı teklilerinizi dijital platformlarda yayınlanan bazı teklilerinizi yazmış. Bunlar sizin şarkılarınız mı? Söyleyeyim Kök.
2: Evet.
0: Aldanırsın
2: evet.
0: Çocuk.
2: Evet.
0: Sizin. Göz Bebeğim.
2: Evet.
0: Sizin. Bir de 2023 daha eski canlı performans teklisi Kurtar Beni.
2: Evet. Evet.
0: Onların hepsi sizin.
2: Evet.
0: O zaman dijital müzik platformu diyelim adını vermeden.
2: Evet.
0: Orada da şarkılarınıza ulaşmak.
2: Mümkün.
0: Hem kayıtlarınıza hem canlı performanslarınıza ulaşmak mümkün. YouTube'da da bol bol videonuz var.
2: İhtiyacımız oluyor.
0: Haliyle.
2: Doğru.
0: Haliyle. Epey bir şey var internette sizinle ilgili bulmak
1: biz
0: mümkün.
1: Biz şahsen yani sormamıştık yapay zekaya bunu ama burada duymamız gayet güzel oldu.
0: Oldu. Süper. Hadi bir şarkı daha dinleyelim. Çok az vaktimiz var.

0: Bu kendi besteniz miydi?
1: Evet.
0: Adı ne?
1: Geceler.
0: Geceler.
1: Evet.
0: Geceler diye başlamıştı zaten şarkı.
1: Evet. Evet. Bunları yayınlamadık. Bunlar öyle duruyor.
0: Aa.
1: Evet.
0: Bestelediniz ama yayınlamadınız.
1: Fırsat olmadı. Pandemi.
0: Canlı yayında falan. Bizi dinlemek kısmeti oldu.
1: Öyle oldu, evet.
0: Bu arada bu şarkıyla beraber aslında süremizin de sonuna geldik. 2 dakikamız var. Sizlerle vedalaşıp teşekkür edip programımızı kapatalım artık. Kuzgun Band, sizinle tanışmak çok güzeldi. Bu gece sizden şarkılar dinlemek, sizlerle sohbet etmek çok güzeldi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Aynı hisleri biz de hissediyoruz. Tüm TRT Antalya ekibine karşılık diyeyim.
0: Çok çok
1: toparlayamadım ama.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz elbette. Ses sanatçısı Yasemin Erol, sağ olun, var olun.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Grubun kurucusu, isim babası Kuzgun Band'in Burhan Kaya, işten hiç korkmaz. Gitarist aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Çok keyifliydi sizden şarkılar dinlemek.
2: Çok teşekkürler.
0: Ve klavye sanatçısı Oğulcan Uslu.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kırık kola rağmen çok iyi performans.
3: Teşekkürler.
0: Çok güzeldi. Sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının bugünkü bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe 23 ana haber bülteninin ardından yeniden Gecenin içinden programından sizlere Antalya'dan sesleneceğiz. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarından bu yıl 13.610 öğrenci mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuz asla şaşırmazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanısını verdi. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda, kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Altay'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor dedi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaştı. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu zor günlerinde Türkiye yanlarında dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de destek mesajı paylaştı. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri programıyla huzurlu bir yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

0: Nezaket Mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket Mevsimi sizin için başlıyor. Programımızda nazik olmamamız gereken hallerden bahsetmek istiyoruz. Bugün nezaketin gülümsemek ya da uyumlu görünmek olmadığını, aksine bazen rüzgara karşı dimdik durmak olduğunu da konuşacağız. Dilerseniz en çetin eşikten bahsederken bir seriye başlayalım hep beraber. Hakikatin eğilip bükülmesi meselesi. Bir dost meclisinde, bir aile sofrasında ya da profesyonel bir toplantıda gerçeğin yavaş yavaş çarpıtıldığını, yalanın zarafet maskesiyle sunulduğunu gördüğümüzde takınacağımız tavır aslında bizim karakterimizin mührüdür. Çoğu zaman aman tadımız kaçmasın ya da muhatabımız kırılmasın diyerek sessiz kalmayı nezaket zannedebiliriz. Oysa kıymetli dinleyiciler, hakikatin kurban edildiği bir yerde sergilenen o sessizlik nezaket değildir. Yalana ve adaletsizliğe sessiz bir ortaklıktır. Gerçek nezaket, doğruyu kaba saba bir dille, bir balta gibi savurarak değil, vakarla, sükunetle ama asla eğilip bükülmeden söyleyebilme sanatıdır. Sözü eğilip bükmek aslında zamanla ruhun omurgasını da bükmektir. Hakikat eğilmeye gelmez. O ancak dik duran omuzlarda taşınır. Sosyolog Bauman, her şeyin akışkan olduğu, değerlerin yerinden oynatıldığı ve doğrunun kişiye göre değiştiği bu modern çağda hakikatin en sağlam liman olduğunu hatırlatır. Bauman'ın penceresinden bakınca popüler olana ya da çoğunluğun konforlu yalanına kapılmamak modern insanın en büyük haysiyet sınavlarından biridir. Bir yalanı nezaket adına onaylamak, toplumun o görünmez güven bağını ilmek ilmek kopartmaktır. O bağ bir kez koptu mu geriye ne zarafet kalır ne de güven. Kıymetli Kemal Sayar hocamız, doğruluk insanın iç dünyasındaki barıştır der. Sayar'a göre dilimiz gerçeği söylemediğinde kalbimiz bu yükün altında ezilir ve ruhsal dengesini yitirir. Nezaket muhatabımızı sarsmadan ona hakikati bir ayna gibi tutabilmektir. Bu ayna bazen can yakabilir, muhatabımızı rahatsız edebilir ama yalanın verdiği o sahte ve geçici huzurdan bin kat daha şifalıdır. İnsan ancak gerçekle yüzleştiğinde tekamül eder. Medeniyet tasavvuruyla karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca da işaret eder ki şehirli insan duruşuyla etrafına emniyet veren kişidir. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında hakikatle bütünleşmiş bir duruş görürüz. Kendi çıkarları uğruna bir makam ya da bir alkış uğruna gerçeği eğip büken bir kimse hangi ipek kıyafetleri giyinirse giyinsin zarafetten hiç nasibini almamış demektir. Zira doğruluk insanın üzerindeki en asil, en eskimeyen ve en solmayan yegane giysidir. Fransız düşünür Henri Bergson hayatı dürüst ve yaratıcı bir akış olarak da savunur. Bu akışı yalanla, riyayla ya da sinsi bir sessizlikle kesintiye uğratmak hayatın o ilahi ritmini bozmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki Bergson'un da işaret ettiği o hayat enerjisini her şartta hakikati savunarak yüceltiriz. Hakikati savunmak sadece karşısındakine bir söz söylemek değil, kainatın dengesine de sahip çıkmaktır. Kıymetli dinleyiciler, sözümüzü eğmeyelim ki şahsiyetimiz bükülmesin. Nezaket hakikate duyulan sarsılmaz bir sadakatle başlar. Bir yanlışı gördüğümüzde onu en zarif üslupla, sesimizi yükseltmeden ama kelimelerimizin ağırlığını hissettirerek düzeltmek bizim bu hayata karşı en büyük borcumuzdur. Unutmayalım ki hakikatin sustuğu, yalanın alkışlandığı bir yerde nezaket sadece bir maskeden, içi boş bir kabuktan ibarettir. Gerçekten şıklık ne olursa olsun doğrunun yanında saf tutabilmektir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, hakikatin aydınlığında doğruluğun heybetiyle yürüyeceğimiz, omurgamızın dik, sözümüzün pak olduğu güzel günler diliyoruz. İnceliğin ve dürüstlüğün yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle doğrulukla kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket Mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Speaker'ınız ben Sıla Koç. Bugün Aşure günü. Bu geleneksel ve bereketli tatlımıza ilişkin tarihi ve altın niteliğindeki ayrıntıları İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Seda Genç'ten alacağız. Geleneklerin tarihi mekanlara yansımasına bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Yaklaşık 8500 yıllık bir tarihi olan

0: Dinleyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Aşure günü, yoğun çalışmalar var pek çok evde ve konuğumuzla Aşure'yi konuşacağız. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Seda Genç stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel bir günde geldiniz. Aşure
1: günü. Çok güzel bir gün. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için. Şimdi yoğun bir çalışma istiyor Aşure. Gerçekten de yapanlar için ayrı bir keyif diyelim. Yiyenler için ayrı bir keyif. Siz Aşure'yi nasıl acaba tanımlamak mı desem, nasıl anlatırsınız bize? Aşure nedir size göre?
1: Aşure'yi tanımlamak çok zor tabii ki de, ama şöyle genel bir çerçeve çizecek olursak, buğday, nohut, kuru fasulye gibi tahıl ve baklagillerin kuru meyve, kuru yemiş ve şekerle birlikte pişirildiği geleneksel bir tatlı. Tarihi çok çok eskilere dayanan bir tatlı aslında.
0: O tarihi biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii. Aşure'nin kökeni çok eskilere dayanıyor. Aslında tarım toplumunun ortaya çıktığı döneme kadar gidiyor. Burada anlatılan ve en çok bildiğimiz rivayet şu. Büyük tufandan sonra Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturuyor ve gemide kalan 7-8 çeşit malzeme, işte buğday, nohut, mercimek, kuru meyve gibi bir kazanda birleştirilip pişiriliyor. Hı hı. Ve bu ilk aşure bu aslında rivayete göre. Kelime kökeni olarak baktığımızda da Arapçada aşara 10 demek, hı hı, ve Muharrem'in 10. gününe, Muharrem ayının 10. gününe işaret ediyor. Ve aşure günü de Hicri takvimde Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve o ayın 10. günü Aşure günü olarak bugün yani. Hı-hı. Her sene değişiyor tabii ki de bu mevsimden mevsime, ama genel olarak bütün Muharrem ayı boyunca Aşure pişirilir evlerde.
0: Bu kadar tarihi bir yiyeceğin hala bu kadar yaygın şekilde yapılıyor ve tüketiliyor olması aslında onunla ilgili çok konuşmayı gerektiriyor galiba. Bir simge de Aşure, evet, değil mi? Bu işte Muharrem ayının 10. günüyle bağlantısını, neyi simgelediğini bize nasıl anlatabilirsiniz acaba?
1: Şimdi Aşure en çok bereket, paylaşma, dayanışmayı simgeliyor. Hı hı. Evlerimizde Aşure yaptığımızda muhakkak onu paylaşmak isteriz. Zaten küçük porsiyonlarda da yapılmaz, büyük kazanlarda yapılır. Çok da bereketli bir tatlıdır.
0: Tabii, tabii.
1: Yani bir tencere yaparsınız, işte onlarca kase çıkar ve bunu paylaşırız. Yine Nuh'un gemisindeki o son malzemelerin birleştirilme hikayesi elimizde ne varsa paylaşalım düşüncesini de taşıyor. O yüzden kendimiz için yaptığımız bir tatlı değil Aşure, komşuya, akrabaya, ihtiyaç sahibine dağıtılan bir gelenek olmuş tarihsel süreçte. Ve Aşure sadece bizim kültürümüze özgü bir tatlı da değil, bunu, hı-hı, da söylemek lazım. Benzer tatlılar, tarifler tam olarak aynı olmasa da Ermeni, Rum ve Musevi kültüründe de olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Yani aslında Aşure'nin Mezopotamya'dan yayılan ortak bir tahıl kültürünün parçası olduğunu söylemek lazım. Çünkü, hı-hı, temel malzeme içindeki buğday. Yine Çin'den İngiltere'ye kadar da dünyanın birçok yerinde yeni yılda veya bayram günlerinde bu tarz benzer tahıl tatlıları yapıldığını görüyoruz.
0: Hı hı. Tabii dini bir anlamı da var Muharrem ayının 10. gününe denk gelmesinin. Hı hı. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?
1: Dini bir anlamı, dediğim gibi, sadece İslamiyet'e özgü bir tatlı değil bu. Bir sürü dinde yapılıyor. Hı hı. Ufak tefek farklılıklar var ama temel mantık aynı. Belki burada yapılışından da bahsetmek lazım.
0: Hı, buyurun.
1: Onu da, evet, söyleyeyim. Temel adımlar, işte önce nohutu, kuru fasulyeyi haşlıyoruz. Buğdayı da yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sonra kuru meyveler, kayısı, incir, üzüm, küçük küçük parçalara bölünüp sıcak suda bekletilerek yumuşatılıyor.

0: Sonra da tüm malzemeler büyük bir kazanda birleştirilerek şeker herkesin ağız tadına göre ve süt de eklenerek birçok yörede süt de ekleniyor çünkü kıvam alana kadar pişiriliyor. Servisten önce de üzerine ceviz, nar zamanıysa nar taneleri, tarçın gibi süslemeler ekleniyor. Aslında en güzel tarafı da bu. Yaratıcılığınızı da
1: Aa,
0: kullanıyorsunuz.
1: evet, özellikle son yıllarda inanılmaz
0: Evet.
1: eklemeler
0: Bir
1: görüyoruz.
0: taraftan da mevsimsel olduğu için, yani işte miladi takvimde belli bir güne belli bir mevsime ait olmadığı için, o mevsimde ne varsa, hangi meyve varsa, taze meyvelerden bahsediyorum tabii, onu da ekliyorsunuz ve sonra da paylaşıyoruz tabii ki de bu tatlıyı.
1: Peki malzemelerin simgelediği şeyler var mı? Böyle bir özelliği var mı aşurenin?
0: Malzemelerin simgelediği şeyler, yani şimdi buğday burada temel malzeme dedik. Buğday aslında yaşamın temeli, değil mi? Temel besin kaynağımız, bolluk ve bereketin de simgesi. Nohut, kuru fasulye, raf ömrü çok uzun olan gıdalar, uzun süre saklayabildiğimiz gıdalar oda koşullarında, bunlar da dayanıklılığı temsil ediyor diyebiliriz. Ve yine Nuh'un gemisindeki de işte azıkları hatırlatıyor. Kuru meyveler, kayısı, incir, üzüm, güzellik ve şifa anlamı taşıyor. Nar tabii ki de bereket, yani birçok toplumda, birçok kültürde nar bereketi simgeliyor. Kuru yemişler işte ceviz, fındık, çam fıstığı, zenginlik ve çeşitliliği simgeliyor. Şekerse, şeker her zaman mutluluğun ve neşenin simgesi. Yani tek tek bütün bu bileşenlere baktığımızda, evet, birçok şeyi simgelediğini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda hepsi bir dileği de temsil ediyor. Bolluk, bereket diyoruz, işte neşe, enerji diyoruz. Böyle de bir şey var. Ama tabii bu anlamlar sonradan yüklenmiş olabilir.
1: Tabii. Güzel. Her durumda
0: Evet,
1: güzel bu
0: evet,
1: anlamların
0: evet.
1: olması.
0: Asıl mesele çeşitliliğin bir araya gelmesi.
1: Şimdi tabii bugün aşure günü ama aşure sadece bugün yapılacak ve yenilecek diye bir şey yok. Sık yapılan toplumlar var galiba. Pek çok toplumda aşure olduğunu söylediniz. Ama yapılışlarında bölge bölge farklılıklar var mı?
0: Var, bütün kültürlerde çok farklı tarifler var, ama Anadolu'daki aşure tariflerine biraz daha bakacak olursak, kesin, yani bugün bir yemek kitabını açtığınızda da o kadar farklı tarifler görürsünüz ki, çünkü her bölge ya da o yemek kitabının yazarı çocukluğunda nasıl bir aşure yemişse onu yapıyor elbette. Mesela Ege bölgesinde daha hafif, daha meyveli aşureleri görüyoruz. İç Anadolu'ya baktığımızda kıvamı daha yoğun ve daha tahıl ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani aslında coğrafya çok belirleyicidir yemek
1: Ve iklim
0: kültüründe.
1: tabii.
0: Evet, coğrafya size ne veriyorsa, işte Ege mutfağı çok başkadır, İç Anadolu mutfağı tahıl ağırlıklıdır. Ege mutfağında otlar vardır, sebzeler vardır, meyveler vardır. Bu tamamen aşureye yansımış durumda. Güneydoğu'da daha tatlı, daha aromatik aşureler görüyoruz. Dolayısıyla kesin tek bir tarif var diyemeyiz. Bölgeden bölgeye, evden eve farklılık gösteriyor. Osmanlı Sarayı'nda bile, Osmanlı Sarayı'nda da aşure önemli bir tatlı. Üç farklı aşure olduğunu biliyoruz. Hatta padişaha özel miskli aşure hazırlandığı yazar kitaplarda. Bir de süzme saray aşuresi vardır. O biraz daha farklı normal yaptığımız aşureden. Dolayısıyla aslında aşure hem halk mutfağının bir tatlısıyken saray mutfağının da bir tatlısı. O yüzden de her masaya, her gelir grubundan insana da hitap ediyor. Yani halk mutfağının da tatlısı, saray mutfağının da tatlısı olabiliyor. Böyle
1: Herkesi
0: de
1: ortaklaştırıyor, değil
0: aslında birleştirdiği herkesi de bir tatlı.
1: mi?
0: Herkesin işte paylaşım, bereket, birleşme. Bu anlamda da nasıl söyleyeyim? Çok güzel bir ritüel, çok güzel bir gelenek, aşure geleneği.
1: Peki bilimsel açıdan biraz bakacak olursak, aşureyi nasıl anlatırsınız? Besleyiciliği nedir? Sizden öğrenelim.
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü beslenme açısından bakacak olursak,

0: aşure tahıl ve baklagil kombinasyonu aslında. Yani bir tarafta buğday var, diğer tarafta nohut var, kuru fasulye var diyebiliriz. Şimdi bu buğdayla nohut ve fasulye piştiğinde, birlikte tüketildiğinde amino asit profili tamamlanmış oluyor yiyeceğin. Amino asit dediğimiz şey proteinlerin yapı taşı. Buğdayda eksik olan, işte hayvansal gıdaların amino asit profili tamdır ama bitkisel gıdalarda hem vücutta kullanılabilirliği hem de amino asit miktarlarında eksiklikler görülebiliyor. Ama bu tahılla baklagil bir araya geldiğinde bu yiyeceğin amino asit profili tamamlanmış oluyor. Bu beslenme açısından çok önemli bir husus. Yani aşure için vücudu yüksek biyoyararlılığa sahip bitkisel protein deposu diyebiliriz. Bir de son yıllarda fonksiyonel gıda kavramı diye bir kavram girdi hayatımıza.
1: Nedir
0: Ne
1: bu?
0: demek bu fonksiyonel gıda? Sadece karnımızı doyuran değil ya da sadece temel besin öğelerinin yanı sıra sağlığa ekstra faydası olan bileşenleri de içeren gıdalar. Bunlara fonksiyonel gıda diyoruz. Şimdi aşureye baktığımızda da fonksiyonel bir gıda diyebiliriz ve çok kadim bir reçeteden, çok kadim bir tariften
1: Fonksiyonel
0: bahsediyoruz.
1: dememişler ama neyi yapacaklarını biliyorlarmış insanlar o tarihte.
0: Kesinlikle. Bir de yüzyıllardır yapılan, düşünün ki binlerce yıldır yapılan bir tatlı. Bunlar hep bir takım süzgeçlerden geçerek günümüze kadar ulaşıyor. Şimdi içinde buğday var, nohut var, fasulye. Bunların kabuklarında kompleks karbonhidratlar var, diyet lifleri var. Bunlar bağırsaklarımızdaki o probiyotikler için, dost bakteriler için bir zemin hazırlıyor. Prebiyotik diyoruz bunlara da. Dolayısıyla bir prebiyotik kaynağı sindirim sistemimizi de destekliyor. Yine aşurede bulunan ceviz, fındık, incir, kayısı gibi ya da işte üzerine eklediğimiz nar tanelerini düşündüğümüzde de bir antioksidan ve polifenol bombası haline geliyor aşure. Bu anlamıyla da fonksiyonel bir gıda oluyor. Yani hücre yenilenmesinden bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar birçok fonksiyonu olan bir tatlı. Ama tabii işte tatlı diyorum yine. Burada o şeker dengesi çok önemli. Çünkü şeker, işte rafine karbonhidratlar günümüzde çok azaltmaya çalıştığımız içerikler. Şimdi burada geleneksel reçetelerde rafine şeker kullanımı çok yaygın. Ama aslında aşurenin içinde kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı gibi meyvelerden gelen çok güçlü bir doğal şeker var aslında. Şeker eşiğiniz çok yüksek değilse bu meyvelerin tatlılıkları o aşurede istediğimiz tatlılık seviyesine ulaşmamızı sağlayabiliyor.
1: Ekstra şeker eklemeye de her zaman
0: Gerek yok. Ya da en
1: gerekli.
0: azından miktarı düşürsek, ne kadar düşürsek o kadar iyidir. Bir de lif oranının çok yüksek olmasından bahsettik. Bu yüksek lif yapısı da şekerin kana karışma hızını, yani glisemik indeks dediğimiz bir şey var, onu düşürüyor. Bu da sağlığımız için faydalı bir şey. O sebeple sağlığı ön planda tutmak için rafine şeker miktarını azaltıp bu meyvelerin doğal tatlandırma kapasitesinden ya da elma, üzüm özütlerinden faydalanarak onu aslında çok daha sağlıklı bir tatlıya dönüştürebiliriz.
1: Harika. Tabii veganlık ve bitkisel bazlı beslenme yönüyle de önemli bir gıda, değil mi?
0: Evet, çok güzel sordunuz bunu. Çünkü son yıllarda bu veganizm çok arttı. Herkes çok dikkat etmeye başladı. Bitkisel bazlı beslenme özellikle çok ön planda. Çünkü şu anda hayvansal protein tüketiminin yarattığı çevresel yükü azaltmak için de bitkisel bazlı diyetlere yöneliyor artık insanlar. Aşure hiçbir hayvansal ürün içermeden sadece toprak ananın sunduğu bitkisel kaynakları kullanarak bu kadar zengin bir lezzet ve aynı zamanda besin değeri de sunan bir gıda. Dolayısıyla vejeteryanların, veganların gayet rahatlıkla tüketebileceği bir tatlı. Yine sürdürülebilir gıda sistemleri için de iyi bir referans. Yüzyıllar önce kilerin dibinde kalanları değerlendirmek için ortaya çıkan bu tarif aslında bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu hem sıfır atık yani.

0: Elimizde ne varsa, mutfağımızda hangi malzeme varsa değerlendirebileceğimiz. Hem de hayvansal ürün içermemesi sebebiyle de gezegen dostu beslenme felsefesinin de aslında çok çok güzel bir örneği.
1: Evet, tabii bir de yemek aslında görsellikle de çok ilişkili değil mi? Bütün duyularımıza hitap edecek. Aşure de görsel olarak ve sunumlarıyla çok çekici bir gıda. Yaratıcılıkta kullanılıyor sizin söylediğiniz gibi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Aşure gününde verebileceğiniz fikirler var mı?
0: Sunum her yemekte önemli, dediğiniz gibi istediği kadar lezzetli olsun ama gözünüze hitap etmiyorsa bir yemek değil. Yani duyusal o hitap ağzımıza, gözümüze, kulağımıza, her şeye hitap etmesi gerekiyor. Şimdi aşureyi pişiriyoruz, sonra kaselere boşaltıp bunları paylaştırıp soğumaya bırakıyoruz. Genelde de ılık servis ediyoruz. Üzerine nar, ceviz, fındık, kuru üzüm, tarçın, Hindistan cevizi, evinizde ne varsa aslında onların hepsini koyuyorsunuz. Komşuya gidiyor, paylaşılıyor, sosyal bağ kuruyor. Orada tabii ki de kasenizin belki modeli, stili önemli.
1: Evet.
0: Üzerindeki süslemeleri ne kadar detaylı ve özenli yaptığınız çok önemli. Ve düşünün, işte kapınız çalıyor, komşunuzdan size böyle güzel bir kase aşure gelmiş. Buna kimse hayır demez.
1: Evet.
0: Bu aynı zamanda birbirimizle, özellikle günümüzde bu kaybettiğimiz sosyal bağların güçlenmesini de sağlıyor. Sabah konuştuk, bir tanıdığımıza komşusu sabah evden çıkarken demiş ki, işte vaktiniz var mı, size aşure getireceğim demiş. İşte işim var ama akşam alayım diye de az önce konuştuk konuk odasında. Ne kadar güzel bir şey. Komşunuzla bir bağ kuruyorsunuz.
1: Evet.
0: Sonra o kase boş gitmez biliyorsunuz. Muhakkak siz bir şey yaparsınız. Hatta yine Muharrem ayındaysanız siz de aşure yaparsınız. Siz de götürürsünüz. Ve bu ay içinde yediğimiz aşurelerin hiçbiri de birbirine benzemez.
1: Değil mi?
0: Birininki daha koyudur, birininki daha suludur. Birininki daha çok şekerlidir, az şekerlidir. Ama
1: Hepsi
0: önemli
1: ayrı
0: olan,
1: güzeldir
0: hepsi
1: ve
0: ayrı güzel.
1: önemli olan birlikte yenmesidir, paylaşılmasıdır.
0: Paylaşımdır.
1: Bugün o zaman herkese afiyet olsun diyelim. Kolaylıklar da
0: Afiyet olsun.
1: dileyelim aşure yapanlara. Sağolunuz bugün bize katıldığınız için, bu tatlı sohbet için teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Seda Genç konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde İzmir'de çok önemli bir mekanı, Kemeraltı'nı konuşacağız. Bu konuyla ilgili bir de araştırma kitabı yayınlamış olan konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Enes Yalçın. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet, Kemeraltı, İzmir'in tadı gibi değil mi, böyle adı gibi. İzmir deyince Kemeraltı herkesin aklına gelir. Siz nasıl anlatırsınız Kemeraltı'nın önemini?
1: Şimdi öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı sunduğunuz için. Kemeraltı İzmir'in kalbi.
0: Evet.
1: Temel olarak bunu söyleyebiliriz. İzmir'in bir kimliği varsa ki var, bu kimliğin en önemli ögesini Kemeraltı oluşturuyor. Aslında İzmir'de yaşamış, İzmir'in havasına solumuş insanlar, eskiler bunu çok daha iyi bilmekle beraber, kente yeni gelenler dahi Kemeraltı'na geldikleri zaman kendilerinde bir şeyler buluyorlar. Sanki eksik bir yanlarını tamamlıyorlar. O şekilde söyleyebiliriz. Çünkü yani bir kentin kimliği olur. O kimliği de inşa eden kimi ögeler vardır. Bunlar yapısal olabilir, toplumsal olabilir. Bu yapısal ve toplumsal unsurların birleştiği temel kavşak İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'dır.
0: Evet. Evet, şimdi kent kültürü açısından büyük önemi var. Sizin bu araştırmanızı biraz konuşalım istiyoruz. Neden böyle bir araştırma kitabı yazma gereği duydunuz? İzmir için Kemeraltı'nın, İzmir'de yaşayanlar ya da ziyarete gelenler için Kemeraltı'nın önemi nedir?
1: Şimdi şöyle, Kemeraltı Çarşısı az evvel de söylediğim gibi İzmir'de herkesin kendinden bir şey bulabildiği bir çarşı olmakla beraber aslında dünya genelinde de değerli bir çarşı. Şöyle, dünyadaki en büyük açık hava çarşısı, Kemeraltı Çarşısı. Şöyle düşünebiliriz değerli Sıla Hanım. İzmir şu an Kültür Park'ın yanındayız biz. Kültür
0: Evet.
1: Park'ın alanı 42 hektar. Gayet de geniş bir alan.
0: Evet.
1: Ama Kemeraltı Çarşısı 55 hektar. Böyle geniş, bu kadar büyük bir alan ve hemen hemen hiçbir bölgesi boş değil. Tarihsel boyutuyla da boş değil. Toplumsal boyutuyla da hepsinde insanların bir şeyler kendinden ve tarihten bulabileceği şeyler var.
0: Herkes de farklı şeyler bulabiliyor galiba.
1: Herkes farklı şeyler bulabiliyor. Mesela şöyle değerlendirebiliriz. Yani insanlar kenti tanıdıkça, nüfus ettikçe, o kentte yaşadıkça tabii ki de deneyimleri, o kolektif hafıza dediğimiz oluşumları artıyor. Ama yeni gelen bir kente yeni dahil olmuş kişiler de dediğimiz gibi kendinden bir şeyler bulabilmekle beraber nüfus değişti, demografi değişti, göç arttı, insanlar değişti. Bu değişiklik beraberinde tabii bir takım olumsuzlukları da barındırabiliyor. Yani olumsuzluklar şu manada, aslında birçok manada değerlendirebiliriz ama o kenti tanıma, oraya nüfus etme ve bilme noktasında.

0: Çünkü insanlar evvela bu tarihsel yapılardan bahsedebiliriz. Bilirse eğer sevgi oluşur. Severse de muhafaza etmek ister.
1: Şimdi Kemeraltı bütün bu farklı bakışlara rağmen aslında ortak bir kimlik gibi öyle bakabiliriz. Sizin dediğiniz gibi büyük olması çok önemli ama başka özellikleri de var değil mi? Diğer ona benzeyen
0: Tabii ki
1: ticaret
0: de.
1: merkezlerinden onu ayıran neler bunlar?
0: Ticaret merkezinden ayıran şeyler şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Kemeraltı bir Osmanlı çarşısı aslında temelde. Temelde böyle. Osmanlı kentlerinin temel unsuru da çarşıdır. Baktığımız zaman Türkiye'yi bir dolaştığımız zaman Konya'da mesela Bedesten vardır. İşte Kapalı Çarşı vardır biliyorsunuz. Elazığ'da Uzun Çarşı vardır. Buna benzer bir takım şeyler. Çarşılar sadece Sıla Hanım bir ticaret merkezi değildir. Başlı başına birçok fonksiyon barındırır aslında içerisinde. Kemeraltı da böyledir. Mesela idari siyasi fonksiyonları da vardır. Bugün mesela hükümet konağı değil mi? Valilik Kemeraltı'ndadır. Daha evvel mesela hapishane vardı Kemeraltı'nda. İşte tapu dairesi, nüfus müdürlükleri bunlar Kemeraltı'ndaydı. Sadece idari ve siyasi unsurlar değil. Bunun yanında mesela sosyal hizmete ilişkin unsurlar yine Kemeraltı çarşısındaydı. İşte kadın doğum hastanesi, diş hastanesi ve buna benzer bir takım kuruluşlar vardı. Ve yine işte eğitime ilişkin. Mesela bugün belki bundan bahsetmiyoruz ama medreseler. Mesela o Osmanlı çarşısı yapıları farklı olabilir. Mesela Mısır'a gittiğimiz zaman Mısır'da Osmanlı kentiydi evvela. Yani Kahire diyelim daha doğru bir ifadeyle. Orada bir Sebil-ül Küttab yapıları vardı. Mesela altı sebil üstü kütüphane şeklinde çarşıda unsurlar vardı. Kemeraltı'nda da mimari açıdan buna benzer unsur olmamakla beraber hani eğitim fonksiyonunun da üstlenildiği bir çarşıydı. Onun için ticaret merkezi olarak sadece değerlendiremeyiz. Ve yine konaklama unsur hanlar mesela. Hanlara ilişkin konuşabiliriz. Hanlar bazı kaynaklarda 90 bazı kaynaklarda 110 adet İzmir merkezinde han olduğu söyleniyor ve bunların çoğunu Kemeraltı'nda. Bugün ben size bir çırpıda 15-20 han ismi sayabilirim mesela.
1: Sizin araştırmanızda şöyle bir ifade var. Yaklaşık 8500 yıllık bir tarihi olan İzmir'in yine yaklaşık 2500 yıllık merkezini oluşturan 2020 yılının Nisan ayında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil olan İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın İzmir kent kimliğine olan katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır bu araştırma diyorsunuz. Nedir bu katkı acaba? Nasıl özetlersiniz burada?
0: Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Az evvel bahsettiğim unsurlar var dedik Kemeraltı çarşısında. Bu İzmir'de başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz, hatta Türkiye'de dahi ender. Şöyle söyleyebiliriz. Bunu sadece Müslüman nüfus olarak değerlendirmeyelim. Özellikle Osmanlı'dan bugüne gelen bir toplum var, bir yaşam var çarşıda. 1492'de işte bir soykırım gerçekleşti Endülüs'te. Bu soykırım sadece Müslümanlara ya da işte diğer mezheplere ilişkin değildi. Yahudiler de buna maruz kaldılar ve Türkiye'de özellikle Selanik, Bursa, İstanbul ve İzmir şehirlerine yoğun bir Yahudi nüfusu oldu, geldi. Bu nüfus Kemeraltı'nda bugün Havra Sokağı olarak bildiğimiz muhite geldiler ve bugün özellikle şunu söyleyebiliriz. 9 adet sinagog var. Kemeraltı çarşısının içerisinde, çarşı içerisinde. Bunlardan aktif olanları var. Depo olarak, cemaat arşivi olarak kullanılanları var. Müze olarak kullanılanları var. Ama temelde 9 adet sinagog var. Bu dünyada, özellikle Avrupa'da diyelim, sadece Prag'da buna benzer bir yoğunlaşmış bir işte sinagog bölgesi var ama bu denli
1: Bunun
0: yok.
1: dışında yok.
0: Bu denli yok. Ha, bu ne ifade ediyor bizim için? Bu da bir kültürel bir miras değer olarak düşünülebilir. Tabii hakkında tartışmalar var. İşte farklı siyasi anlaşmazlıklar olabilir. İşte ülke bekasına yönelik acaba bir takım tehlikeler oluşturabilir miye yönelik de var. Ama temelde baktığımız zaman yani burası öyle bir çarşı ki burada insanlar hemen her şeyi bulabiliyorlar. Yani tarihi olarak da bulabiliyorlar, sosyal kültürel olarak da bulabiliyorlar. Bu kentin kimliğini oluşturan en önemli şeylerden biri. Çünkü burada bir hafıza var. Bugün normal bir şekilde dışarı çıktık, sokağa çıktık. Sokakta bir kişiye sorduğumuz zaman İzmir bana üç kelime söyle dediğin zaman tabii ki de hani boyoz der bilmem işte başka bir şey diyebilir. Yaşına göre de değişmekle beraber. Ama Kemeraltı inanın bu kelime havuzunda kendine zirvede yer bulacak bir yerdir yani.
1: Bir duygusal bağ var aslında galiba.
0: Duygusal bağ
1: Değil mi
0: kesinlikle var.
1: İzmirliler ile
0: Tabii ki de.
1: Kemeraltı
0: Kesinlikle
1: arası?
0: var.

0: Bu da az evvel söylediğim gibi nesilden nesile bu azalmakta ama bu da bir gerçeklik. Biz bu araştırmayı yaparken de bunu tespit etmiştik. Yani şimdi mesela yaşı 40 ve üzeri olan insanların kemeraltıya olan bağı bir farklı oluyor. Çünkü değişim söz konusu. İster istemez. Mesela AVM kültürü bugün şekillendi. Hani kemeraltını sadece ticari açıdan değerlendiren insanlar AVM'lerde bunu
1: daha fazlasıyla. Ama nasıl karşılaştırabiliriz ki?
0: Tabii karşılaştıramayız. Ama işte nesil değiştikçe, o neslin aradığı şeyler değiştikçe kemeraltı bu manada aslında kemeraltı geriye gitmemekle beraber oradaki akış ister istemez değişebiliyor. Nüfus değişebiliyor.
1: Belki gençler de kemer altını daha ileri yaşlarında keşfedecek.
0: Evet. O da olabilir.
1: Böyle de bir durum var.
0: Bu tabii yani insan...
1: Şimdi uzaklaşıp, gençken uzaklaşıp...
0: Tabii. Özüne dönecek diyelim.
1: Değil mi? Çünkü ben kemer altı ile ilgili insanlardan bu duygusal bağ deyince şeyi çok duyuyorum. Oraya gidip kaybolmayı seviyorum. Hani daha önce de defalarca orada geçmişimdir ama yeni şeyler keşfediyorum diyenleri çok duyuyorum. Belki gençlerde ileri yaşlarında öyle bir ilgi geliştirecektir. Ama sizin dediğiniz gibi tarihi ve sosyal yanına çok yoğunlaşmak lazım. Sadece ticaret değil. Acaba o bilinç var mı? Yani tarihi yapılarla ilgili mesela öyle bir bilinç var mı? Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Yani maalesef o bilince tam vakıf olabildiğimizi söyleyemiyorum ben. Size şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bu Türkiye genelinde bizim eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Hani bu bilinçsizlik. Yani o kadar ileri düzeyde ki olumsuz anlamda bu bilinçsizlik. Biz bundan 2 sene evvel Niksar'a gittik. Bir gezi düzenledik. Eşimle, ailemle Niksar'a gittik. Niksar biliyorsunuz başkentlik yapmış. Beylikler döneminde başkentlik yapmış bir yer. Orada Yağı Basan Medresesi çok meşhur. Onu aradık, bulamadık. İşte navigasyondan faydalanıp bulamadık. Oradaki esnafa soruyoruz. Esnaf işte bilmiyor ve diyor ki arkamızdan tabii şimdi arkamızdan biz oradan uzaklaşırken diyor ki ya adam gelmiş uzaktan biz burayı bilmiyoruz. Yağlı Basan Medresesi'ni soruyor bize diyor. İsmini dahi bilmiyor. Ve orada esnaf. Yani bu hemen hemen her yerde var. Biz bu mülakatları gerçekleştirdiğimiz zaman kemeraltı çağrısına ilişkin esnafla da mülakat gerçekleştirdiğimiz zaman acı bir şekilde hemen yanı başındaki mesela bir Selvili Han'dan haberi olmadığını fark ettik. Buna mesela Çakaloğlu Han'ın tarihi bir değeri olduğunu bilmiyor. Sadece içerisinde karton atılan, kartoncuların kartonları bıraktığı boş bir metruk bina olarak görüyor. Bu acı bir şey tabii. Ama burada hepimize bir sorumluluk düşüyor. Hem tanıtma manasıyla hem de işte bu restorasyon faaliyetlerinin de aslında ne derece aslında uygun yapıldığı da önemli. Çünkü değiştirdiğiniz anda o hafıza değişebiliyor. Her şey değişiyor. Bugün siz mesela çocukluğunuza ait bir eve, anneannenizin, babaannenizin evine gitmek istediğinizde o evi değişmiş görürseniz ya da o mahalleyi inanın hüsrana uğrarsınız. O hazzı alamazsınız.
1: Ama tabii bunca yıldır ayakta olan bir mekan ister istemez değişecek diğer yandan da. Siz nasıl anlatırsınız geçmişten bugüne kemeraltı çarşısında nasıl bir değişim yaşanmış?
0: Yani şimdi değişim tabii yapısal boyutuyla da olacak sizin de işaret ettiğiniz gibi. Ama asıl demografik unsurlar çok etkili. Göç dediğimiz şey Türkiye'de bugün yani yoğun bir göç var. Kentler arası bir göç. Eskiden bu 1950 öncesi dönemde kentlerin gelişimi söz konusu olduktan sonra 50 sonrası özellikle 70'e kadarki periyotta Demokrat Parti iktidarının 60'a kadar sürdürdüğü dönemde kentlere bir göç vardı. Kırdan kente bir göç vardı. Bu sonra kentler arası göçe evrildi. Bugün bu göç artık ulaşım imkanlarının, iletişim imkanlarının artmasıyla beraber hat safhaya ulaştı. Ve bu göç tabii ki de İzmir'i ve Kemeraltı'nı da etkiliyor. Şimdi Kemeraltı'na özellikle şikayetçi olunan noktalardan biri bu göçle beraber biraz da yani bilinçsizliğin de göç ettiğinden söz ediliyor. Ve bu bilinçsizliğin mesela esnaf düzeyinde de insanları olumsuz manada etkilediğinden söz edilebiliyor. Tabii ki de biz kimseyi ötekileştirecek bir boyutta değiliz ama birinci unsur demografik unsur. Yani kentlileşememiş bir kitle. Kentlileşmek çok önemli bir kavramdır yani. Kentleşmek ayrıdır, kentlileşmek ayrıdır. Yani kentin imkanlarını hem kendi faydasına kullanabilmek hem de özümseyerek kente katkı sunabilmektir kentlileşmek. Bunu yapamadığınız zaman çarşıyı da

0: çarşıya akın edecek turistleri de kentlileri de etkilemiş olacak. Bu birinci boyut, toplumsal. Bu dönüşümü mesela yapısal olarak baktığımız, yapısal olarak da değerlendirebiliriz. Bugün Kemeraltı'nda maalesef mesela birçok metruk binalar var.
1: Evet.
0: Bu metruk binalar aslında tarihi değeri olan binalar. Bunlar tabii Anıtlar Kurulu'ndan müsaade alınması lazım. İdari bir takım gereksinimlerin gerçekleştirilmesi lazım. Bunlar gerçekleştirilemediği süreçte onlar metruk şekilde durmaya devam ediyorlar. Bu bir eksi yazıyor. Bir görüntü anlamında da bir dezavantaj oluşturuyor. Yine memleketlerinden mesela insanlar malı mülkü satıp gelebiliyorlar tabii ki de kentlere. Burada bir iş kurma amacıyla, kaygısıyla. Kemeraltı bugün hala bu anlamda revaçta bir yer. Ama o insanlar buraya bu şekilde geldiği zaman tek kaygıları ekonomik olduğu zaman belki de haklılar. Ona da bir şey diyemem şu an. O ekonomik kaygıyı giderme adına başka şeylerle de tabii ilgilenme romantik geliyor ona. Yani işte hanın güzelliği, işte hanın tarihi boyutu ona romantik gelebiliyor. O romantiklik içerisinde oraya bir katkı sunmayı düşünmediği gibi oradan alıyor. Bu da eleştiril konusu olabilir. Yani mesela tarihsel düzeyde ama baktığımız zaman dönüşüme. Kemeraltı dediğimiz yer aslında bir iç liman. İç limanın bir rıhtımı. O iç liman dolmaya başlıyor. İşte ne zaman dolmaya başlıyor? Yavaş yavaş 18. yüzyıldan sonra dolmaya başlıyor. Bugün mesela o Kemeraltı'nda özellikle köftecilerin olduğu Ali Paşa Meydanı aslında olduğu bölge o iç limanın tam ortası. Yani orası deniz aslında. Biz bugün denize ulaşana kadar epey bir mesafe kat ediyoruz. Kızlar Ağası Hanı'nın dibi aslında bir sahil yani. Bir rıhtım. Gemilerin bağlandığı bir yer. Baktığımız zaman çok enteresan. O dönüşüme bir kere şahit oluyoruz. Ondan o yaşanan bazı problemlerden biraz sonra bahsederiz. Kaynağı da o aslında denizin doldurulmuş olması. Bu da bir dönüşüm. Yine yani resmi kurumlardan az evvel bahsettiğim Kemeraltı Çarşısı'nda bunlar vardı dedim. Bu kurumların terki de yani buradan ayrılmış olmaları da Kemeraltı'na aslında bir anlamda eksi de yazdı. Oradaki nüfusu, akışı değiştirdi. Yine gıda çarşısı bugün var İzmir'de. Daha önceden Kemeraltı'ndaydı. Ayakkabıcılar, ayakkabı toptancıları bunlar Kemeraltı'nın içerisindeydi. Bunlar yavaş yavaş burayı terk etti. Aslında Kemeraltı bugün hani bir anlamda ivme kaybediyormuş gibi görünebilir. Ama ben sizle aynı kanaatteyim. İnsanlar belli yaştan sonra ve belli hayatta artık nasıl söyleyelim kaybedişlerden sonra ruhsal anlamda buraya geri dönüş yaşayacaklardır
1: Ya
0: diye
1: da başka
0: düşünüyorum.
1: arayışlar, yani başka kazanımlar peşinde olunuyor ya yaşla birlikte. Ben öyle olabileceğini düşünüyorum ama bu arada korumak tabii. Bu arada zarar vermemek önemli diye düşünüyorum. Bunun da farkında olmak ve tadını çıkarmak lazım bu yüzden. Bu arada yurt dışından gelen turistler için de Kemeraltı aslında çok büyük bir cazibe merkezi.
0: Kesinlikle. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Çünkü burada bir eleştiri söz konusu. Ben de katılıyorum bu eleştiriye. Şimdi İzmir, kruvaziyer turizminin öncü kentlerinden biri. Ama şimdi bu nasıl kullanılıyor? Bir gemi geliyor Avrupa seyahati gerçekleştirmek için. Geliyor o gemi, yanaşıyor ve o gemiden inen turistler var. Bir gemi dolusu ve küçük bir gemi değil yani. İnsan onlara deniyor ki bir buçuk saatiniz var. İşte gezin gelin alalım sizi. Kemeraltı bir buçuk saat gezmeyle olacak bir yer bir kere değil. Bu kimi zaman bu şekilde gerçekleşiyor. Kimi zaman Kemeraltı bile göz ardı edilip Alsancak'a
1: Şöyle bir
0: götürülüyor.
1: kordonda gezip.
0: Kordonda bir gezip gelelim. Aslında bu o kadar büyük bir eksi ki. Yani ama Avrupa'da biz gezdiğimiz zaman hepimiz hemen hemen gördük. Balkanları gezdik. Yunanistan'a gittik. İngiltere'ye gittiğimiz zaman. Yani insanlar o tarihi mekanların havasını derin derin solusun diye
1: Aslında
0: geniş tabii ki de
1: sunabilsek
0: geniş zaman ayrılıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kemeraltı konuş bitmeyecek ama temel birkaç noktasıyla konuştuk sizinle. Teşekkür ediyoruz bize
0: Biz
1: katıldığınız için.
0: teşekkür ederiz.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Enes Yalçın konuğumuz oldu. Yaşamın ritminin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın buluşmak umuduyla hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Buluş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler, insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş Öyküleri.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Tam zamanındayız ya kavunun, karpuzun. Ama iyi kavun ve iyi karpuz seçmek tabii ki biraz deneyim istiyor. Kavunun kabuğu çok sert ise henüz olgunlaşmamış demektir. Ancak çok yumuşaksa da içinin geçtiğini anlayabiliriz. Peki nasıl anlayacağız? Kabuğun biraz yumuşak olması önemli. Kavunun arka kısmını çevirip birazcık parmağınızla bastırdığınızda sert ise henüz hiç olgunlaşmamıştır. Birazcık yumuşak olması lazım arka kısmının. Bir de kavunu elinize aldığınızda birazcık ağır gibi olması gerekir ve kavunun karpuzda olması gerektiği gibi sapının biraz kurumaya dönmüş olmasına dikkat edin. Kavuna vurduğunuzda tok bir ses çıkarmalı. Bir de eskilerin bir yöntemi var. Kavunun arka kısmını çevirip koklarlar. Kavunun arkasını çevirip kokladığınızda güzel bir kavun kokusu varsa

0: olgunlaşmıştır. Henüz kokmuyorsa yeterince olgunlaşmamıştır. Kavunun sapını asıldığınızda kolayca kopuyorsa o kavunu alın. Ama kavunun sapını çektiğinizde direnç gösteriyorsa henüz olgunlaşmamıştır. Sıra geldi karpuza. Karpuzun toprak üzerine bastığı yer beyaz ise sakın tercih etmeyin. Sarımtırak ise olgun olduğu anlamına gelir. Uzun oval karpuzlar daha suludur ama yuvarlak karpuzlar daha tatlıdır. Karpuza vurduğunuzda tok bir ses gelmeli. Elinize aldığınızda ağır olmalı. Eğer karpuz elinize aldığınızda hafif ise içi geçmiş demektir. Karpuz kabuğunun üzerinde örümcek ağına benzeyen çatlaklar var ise böyle karpuzları tercih edin. Özellikle de noktalar varsa. Karpuzun arka kısmını çevirin. Arkasındaki o yuvarlak kısım minik ise tercih edin. Arkadaki yuvarlak kısım biraz genişse bence o karpuzdan uzak durun. Karpuzun sapı da bir göstergedir. Sapının tıpkı kavunda olduğu gibi kurumaya yüz tutmuş olması önemli. Eğer sapı yeşilse henüz yeterince olgunlaşmamış demektir. Efendim, karpuz ve kavun dilimleriyle harika içecekler yapabilirsiniz. Mesela yaptığınız limonatanın içine birkaç dilim kavun ya da birkaç dilim karpuz koyun, el blenderıyla çekin. Lezzetin ne kadar farklılaştığını göreceksiniz. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem Merasimi'ne katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı Anita